0: Hepsini alıyoruz. Anahtarları alabilirim. Antika ve klasik arabaların ortak noktası ikisinde de tasarımın çok önemli olmasıdır. İşte burası, evet, bunu çok sevdim. Çünkü çok sağlam. Evet.
1: Drew'a tutkusunu paraya dönüştürmede yardım eden kişi ise 25 yıllık tecrübe sahibi araba satıcısı Paul Calder.
2: Bu arabayı mükemmel bir boyayla kapladığın zaman kromlarının ne kadar kusurlu olduğu ortaya çıkacak. Drew'un bir hayali ve vizyonu var.
0: Bunun 18. yüzyıl İngiltere mobilyası kadar iyi olduğunu düşün.
2: Benim yapmaya çalıştığım şey Drew'un fikirlerini biraz daha gerçekçi kılmak. Çünkü neticesinde bu bir iş ve para kazanmalıyız.
1: Birlikte almaya değer klasik arabaları bulacaklar.
0: 3,5.
1: Yenileyecekler.
0: Çok güzel olmuş.
1: Ve satacaklar.
0: Bence fiyatına 1,000 pound daha ekleyebiliriz çünkü rahatça satılacaktır.
1: Drew ve Paul'un Oxfordshire'daki atölyelerinde hiçbir zaman gösterişli ve spor arabalarda bir eksiklik olmaz. Ama her klasik araba güç veya performans için tasarlanmaz. Bugün daha mütevazi bir arabanın peşindeler.
0: Jim adındaki bir adamı görmeye gidiyoruz. Elinde çok ufak bir İtalyan arabası varmış.
2: Araba ne?
0: Fiat 500.
1: Çoğunluğun alabileceği bir araba olarak tasarlanan Fiat 500 ya da Cinquecento 1957 yılında piyasaya sürüldü. Almanya'nın Beetle gibi bunda da motor arkada. Ancak İtalyan araba 1 metre daha kısa. Şık görünümü, atik hareketleri ve tasarruflu yakıt tüketimiyle ufak fiyat çok ses getirdi ve 18 yıl üretildi.
2: Bu tarz arabaların piyasası hiçbir zaman bitmiyor, değil mi?
0: Evet.
2: Klasik araba dünyasının uzun yıllar sürmesinin nedeni bu.
0: Araba için sadece 4000 istiyorum. Hem de direksiyonu sağda piyasanın en çok talep ettiği şey. 71 modelde sanırım, çok küçük bir araba.
2: Bütün gün bana çok yakın duracaksın. Duş aldın mı?
0: Evet.
2: Düşünmek zorunda kalman beni endişelendirdi.
1: Ekip Jim Maniscalco ile buluşuyor. Fiat 500'üne kendine has bir isim takmış.
3: Arabayı satın aldığımızda oğlum Cinquecento ismini telaffuz edemiyordu. Ancak ona Chico Charlie diyebiliyordu ve aracın ismi öyle kaldı.
1: Chico Charlie sergilerde, klasik araba gösterilerinde ve hatta düğünlerde kullanılmış. Ama artık ona veda etme zamanı.
3: Araba 12 yıldır bizimle ve son 3-4 yıldır garajda kapalı kaldı. Bir yere götüremez olduk. Bu yüzden onun güzel bir yuvaya gitmesini istiyoruz.
2: Sen Jim olmalısın.
3: Evet.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Bu Fiat 500 değil, değil mi?
3: Hayır.
2: Kötü olduğundan değil.
3: Evet, görmeye geldiğiniz araba...
0: Bu mu?
3: İşte burada, Chico Charlie.
0: Ha işte.
2: Şuna bak, ne kadar da tatlı.
0: Çok tatlı bir araba. Gerçekten de tatlı bir şey. Sanki size gülümseyen ufak bir canavar gibi, değil mi? Gerçekten öyle.
2: Çok
0: anten yerine bayıldım. Harikaymış. Uzaktan kumandalı bir araba gibi, değil mi?
2: İnsanın gidip sarılası geliyor.
0: Arabanın yanında Paul ne kadar büyük kalıyor.
2: Tamamıyla belime geliyor.
0: Evet.
2: Çıkaralım mı artık?
0: Evet.
2: Ben de buradan çıkayım.
0: Evet. Sesi sağlıklı gibi.
2: Evet, öyle.
0: Basitliğine bayıldım. İnsanların ucuz bir şekilde dolaşma gayesiyle tasarlanmış bir araba. Üzerinde ihtiyacınız olmayan tek bir şey yok. Basitlikten bir güzellik doğabiliyor. Bütününe baktığınızda çok güzel bir tasarım görüyorsunuz.
1: Ama İngiltere'nin iklimi Fiat 500'ün tasarımına kötü davranmış.
0: Şuraya bakalım.
2: Yedek tekerlek. Burası biraz eskimiş. Burayı düzeltmemiz gerekecek. Bu da neymiş?
3: Orası fazladan çıktı.
2: Öylece yerleştirilmiş.
0: Nedir elindeki?
2: Bu kaynaklanmamış bir panel onarımı.
0: Paul arabanın altını da incelemeye başladı. Benim yapmama gerek yok çünkü pasta olacağını tahmin edebiliyorum. Fiyatıyla ve direksiyonu sağda olmasıyla ömrünü İngiltere'de geçirdiğini anlayabiliyoruz. İlla ki paslanmış olacak.
2: En son ne zaman yola çıktı?
3: Muayeneden geçemediğinden beri yatıyor. Yaklaşık 3-4 yıldır.
2: Birinin garajından araba alıyorsanız bir tavsiyem olacak. Arabanın vize geçmişine bakın. İnternette mevcut ve bedava. İncelemek isterseniz bulmak için saatlerinizi harcayacağınız şeyleri orada anında görebilirsiniz. Arka lambası, fren lambası, sinyal lambasından kalmış. Aracın içinde fazla çürüme meydana gelmiş. Aracın dengesini bozacak kadar çürüme mevcutmuş. Sanırım bugünün kilit kelimesi çürüme olacak.
3: Bir Fiat sonuçta. Ne bekliyordun ki?
2: Sanırım arabanın her şeyiyle uğraşmamız gerek. Yapılacak çok iş var ama dürüst bir araba. Bütün eksikleri gün gibi ortada. Canımı hiç sıkmadı.
0: Bir şeyler eklememiz gerekiyor. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Siyah rengiyle evet. Güzelce parlatabiliriz. Renginde bir değişime gitmeyi düşünüyorum. Tekerlekleri de değiştiririz. İç kısmını da yenileriz. Sonrasında tekerleklere kırmızı ya da yeşil bir şerit takmak istiyorum. Çok pahalı bir el çantasına benzeyecek.
1: Drew Fiat 500'ün kendini belli etmesini beklerken Paul bundan elde edilecek sonuç konusunda endişeli.
2: Drew'un hayali arabayı deriyle kaplamak ve muazzam tekerlekler yerleştirmek. Ancak öyle yaparsak bize maliyeti 16 bini bulur. Bence yapılacak en gerçekçi şey olabildiğince standarda uygun ilerlemek. Ancak öyle para kazanabiliriz.
1: Ama tekrar boyama dışında Drew'un aklında daha büyük bir değişim var.
0: Takabileceğimiz en büyük motoru yerleştirmek istiyorum.
3: Bir Ducati motoru gibi bir şey mi?
0: Tamam. Varım, katılıyorum. Bunu yapıyoruz.
2: Aklından bile geçirme Pritchard. Bize pahalıya patlar.
0: Jim bir Ducati motosiklet motoru takmamızdan söz etti. Ben de onu istiyorum.
2: Karoseri üzerinde çok çalışmamız gerekiyor. Tekerlekleri değiştirmemiz ve döşemelere çözüm bulmamız da gerek. Bunlar zaten arabanın maliyetini arttıracak ve bize 4-5 bine mal olacak bir Ducati motoru harika. Taksak bile bize o kadar para getirmeyecek.
0: Harika olacak.
2: O iş olmayacak. Drew'un istediği şeyleri yapmasını ne kadar çok istesem de onu biraz sakinleştirmem gerekiyor. Siyah boyama ve tekerleklere şerit çekmeye geri dönmemiz gerekiyor.
0: Bir test sürüşüne çıkabilir miyiz Jim?
3: Elbette.
2: Rahatmış. Ayağımı da sokabilirsem tam olacak.
0: Bu aracı daha önce hiç kullanmadım ama çok istekliyim. Beetle'la 2CV'nin karışımı gibi bir şey değil mi? O tarzda bir şey. Başlıyoruz. Hadi bakalım.
2: İki iri adam için uygun değil, değil mi?
0: Hayır. Evet, gidiyoruz.
2: Hadi bakalım.
1: Muayene süresi 5 yıl önce bitmiş. Ama artık vizeden muaf olduğu için ekip dikkatli bir test sürüşüne çıkabiliyor.
2: Şuraya bak, resmen omuz omuza
0: ver. Değil mi? Tartışabilmek için ideal bir araba değil. Beklediğimden daha iyi bir sürüşü oluyor.
2: Garip bir şekilde iyi bir sürüş olmuyor.
0: Güzel.
2: 50 santimlik tekerlek mesafesi olan bir arabadan beklemediğim kadar düzgün bir süspansiyonu varmış açıkçası. Çok küçük değil mi? Bas.
0: Son hızda gidiyoruz.
2: Son hızda mıyız?
0: 65.
2: 65 mi?
0: Gücünü yükseltmemiz gerekiyor.
2: Bu ilginç olmadı mı?
0: Güvenli olması gerekiyor.
2: Evet.
0: Çok yavaş kalıyor. İçindeki sistemin yetersiz kaldığı çok güzel bir araba.
2: 4000 biraz fazla değil mi?
0: Evet, o kadar vermem.
2: Ben 3 küsür bir şey ödemeyi tercih ederim. Üzerinde biraz çalıştıktan sonra 8000 puanlık güzel bir araba olabilir
0: evet.
2: Değil mi? Pazarlık yeteneğini konuştur. 3000 küsura indir ve bana olanak sağla. Merhaba Jim.
3: Merhaba.
2: Biraz değişik bir test sürüşü oldu.
3: Ne düşünüyorsunuz?
2: Ben sevdim.
3: Güzel.
0: Neyse o. Nasıl bir şeye giriştiğimizi biliyoruz. Bunun için 3000'i kabul eder misin?
3: Hayır, bunu yapamam.
0: Sana en fazla 3,5 verebilirim.
1: Drew ve Paul, Hertfordshire'de kendilerine arpa boyunda bir lüks araç satın almaya çalışıyor.
0: Basitliğine bayıldım. Harika.
1: Drew'un aklındaki pahalı restorasyon planından dolayı...
0: Takabileceğimiz en büyük motoru yerleştirmek istiyorum.
2: Aklından bile geçirme Pritchard.
1: 4500 pound'luk satış fiyatında yapabileceği her türlü indirime ihtiyacı var.
0: Sana en fazla 3,5 verebilirim. 3,5.
3: Bugün alırsan olur.
0: 3,5.
3: 3,5. Tamam, anlaştık.
2: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
0: İlk baktığımda gözümü kamaştıran ve bitmiş halini görebildiğim herhangi bir şeyi satın almayı çok seviyorum ve bu arabanın tam olarak nasıl olacağını da görebiliyorum. Muazzam olacak.
2: Bunun bir proje olduğunu ve ufak bir arabadan çok fazla para kazanamayacağımızı anlaması gerek. Bu yüzden harcadıklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Çok absürt bir şeyle karşılaşmazsak bir şeyleri başarabiliriz.
1: Atölyeye döner dönmez ekip çalışmaya başlıyor. İlk görev arabadaki bütün pas izlerini görmek için arabayı olabildiğince sonlar. Bu sırada Drew Conway'de arabanın tasarımını düşünmeye koyuldu ve hiç beklemediği bir yerden ilham geldi.
0: İtalya'ya en son geldiğimde kendime bir çift ayakkabı tasarlamıştım ve çok pahalı değillerken onları yaptırmıştım. Bunun gibi bir şeyi hedefliyoruz. Şık, basit. Abartısız ve küçük bir İtalyan işi. Bu zarif bir ayakkabı. Fiyat 500 arabadan daha çok bir aksesuar gibi. İş değilse ben öyle görüyorum. Çok güzel bir siyah boya yapacağız. Tekerleklerini de değiştireceğiz. Belki bir şerit çekeriz ya da ufak bir logo yapıştırırız. Abartısız olması çok önemli. Ufak bir dokunuş yeterli. Bu arabayla gezerken kendinizi özel hissetmeniz gerekiyor. Tıpkı mokasen ayakkabılarımla hissettiğim gibi.
1: Birkaç günün ardından Fiat iskelet haline geliyor. Paul ve usta Michael neyle karşı karşıya olduklarını görebiliyor.
4: Camın etrafında birkaç şey görüyorum. Pervaza da el atmamız gerekiyor.
2: Ama beklediğimden daha iyi bir durumda.
4: Evet, çok kötü değil. Daha kötülerini gördük.
2: Muayeneden geçememe nedenlerini okuduğumda bu arabanın son derece pasta olacağını düşünmüştüm. Üzerindeki her şeyi çıkardıktan sonra beklediğimden çok daha iyi bir durumda olduğunu keşfettik. Güzel bir gün.
1: Bu da Paul'ün aracın gövdesine ayırdığı bütçenin bir kısmını fiyata cazibe katmak için harcayabileceği demek.
2: Drew'un Fiat 500 için düşündüğü şeylerden biri çok güçlü olmadığı için içine bir Ducati motoru yerleştirmek. Çok pahalı olması bir yana arabanın cazibesini de düşüren bir şey olur. Benim yapmak istediğimse biraz eski moda gitmek ve zamanında Abarth'ın yaptığı gibi bir şey yapmak.
1: 50'lerin sonunda motor yarışları mühendisi Carlo Abarth, Fiat 500'ün motorunu modifiye etmeye başladı. Gücünü neredeyse ikiye katlayarak bu mütevazı alışveriş arabasını bir cep roketine dönüştürdü. Bundan o kadar etkilendiler ki arabanın Abarth adında spor modelleri sürüldü. Paul bu yüzden hala bu denenmiş ve test edilmiş modifikasyonları kullanan bir uzmanla görüşecek. Londra'nın kuzeyinde yer alan Priotti kardeşler, 50 yılı aşkındır aynı atölyeyi kullanan bir aile şirketi.
5: Babam İtalya'dan 1961 yılında geldi. Buraya yerleşti ve bir şirket kurdu. İtalyan olduğundan dolayı İtalyan arabalarını tercih etti. Günaydın.
2: Merhaba Steve.
5: Merhaba.
2: Merhaba, ben Paul.
5: Merhaba Paul.
2: Telefonda konuşmuştuk. Nasılsın?
5: İyiyim, teşekkür ederim.
2: Seni görmek harika. Atölyen beni etkiledi. Londra'da hala bu tarz yerlerin olduğunu bilmiyordum. Bir araba modeli üzerinde uzmanlaşmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatamam. Bir sürü araba hakkında çok az şey biliyoruz ama böyle bir yere geldiğinizde bir model hakkında her şeyi bilen insanlarla görüşebiliyorsunuz.
1: Paul, Steph'in neler yapabileceğini görmek için yanında Fiat'ın ufak iki silindirli motorunu getirdi.
2: Evet, tezgaha yerleştirelim. Yapılacak ilk şey nedir?
5: Onu soyacağız.
2: Bugün yapmak istediğimiz şey arabanın oksijen kapasitesini artırmak. Çünkü motorlar akciğerlere benzer. Oksijen giriş çıkışını ne kadar arttırabilirseniz o kadar iyi olur. Çünkü böylece daha iyi nefes alır ve daha verimli olur. Başlık çıktı. Sorunun nerede olduğunu görebiliyoruz değil mi? Bütün yakıtın ve havanın buraya girmesi gerekiyor.
5: Küçük delikten. Bu yüzden deliği olabildiğince büyüteceğiz. Deliğin çapını rahat birkaç milimetre genişletebiliriz.
1: Motorun gücünü arttırma yöntemlerinden biri silindir kapağını genişletmektir.
5: Bu işin temeli tecrübeye dayanıyor. Nereye kadar gidebileceğinizi bilip hissetmelisiniz. Çünkü çok genişletebilirsiniz.
2: Motor sporları daha çok yeniyken gücü böyle arttırıyorlardı. Egzoz çıkışı genişletiliyordu ve hava akımını arttırmak için cilalanıyordu. Bu işin en riskli yanı da şu. Deliği olabildiğince genişletmek istiyoruz. Ama egzoz çıkışının duvarına çok yaklaştığımız anda iş biter ve motor çöp olur.
5: Şimdi ise hava daha iyi girsin diye cilalama işlemine geçeceğiz.
1: Steph şimdi dikkatli şekilde egzoz girişini ve çıkışını cilalamalı. Yetenek, tecrübe ve titremeyen eller gerektiren bir iş.
2: Bugün Steph'in kullandığı teknik, babasının kullandığıyla, hatta onun da babasının kullandığıyla aynı teknik. Bu çok eski tarz bir modifikasyon ve buna bayıldım. Gerçekten harika.
5: Ve şimdi de istediğim şekle ulaşmak için zımpara kağıdının yardımıyla elle bitireceğim.
1: Daha büyük piston gibi diğer değişimlerle birlikte yenilenmiş motorun arabanın performansını fazlasıyla arttırması bekleniyor.
2: Burada gördüğünüz her şey bunun güzel görünmesi ve mükemmel çalışması için. Bu delik açma ve cilalama işlemi ne kadar sürüyor?
5: Yaklaşık 40 saat civarında.
2: Pekala. İşin bittiğinde bize seslen o zaman. Teşekkürler. Sabırsızlıkla bekleyeceğim.
1: Fiat'ın motoruna yeni bir hayat verilirken arabanın kaportası da atölyeye gönderildi. Bu işlemler ekibe başka bir proje kovalamak için zaman tanıyor. Drew son derece karlı olabileceğini düşündüğü küçümsenmiş bir arabanın peşinde.
0: Pekala Paul, şu an Suffolk'tayız.
2: Yağmurlu Suffolk.
0: Benim için çok büyük bir önemi olan ve bir mühendislik harikası denilebilecek bir arabaya bakmaya gidiyoruz.
2: Nedir o?
0: NSU Arrow 80.
2: Aa, onları çok severim.
1: 1967 yılında piyasaya sürülen Alman yapımı NSU Arrow 80 tam bir güç gösterisiydi. Araba döneminin teknoloji harikasıydı. Ve 69 yılında Audi şirketiyle birleştikten sonra gelişmiş aerodinamik tasarımı Audi nesillerinin ilham kaynağı oldu.
2: Artık piyasada çok fazla olduklarını sanmıyorum.
0: Kayıtlarda 40 tane yazıyor.
2: O kadar az mı? Vay canına.
0: Evet, evet o kadar.
2: Güzel bir tane alma şansımız yüksek o halde.
0: Asıl sorunumuz değerlerinin olması gerektiğinden evet. Çok düşük olması. 60'ların sembolik tasarımının hakkının verilmesi gerekiyor. Bu çok önemli.
2: Evet.
0: Göz ardı edilmiş.
2: Karşılaşacağımız engel hakkında konuşalım.
0: Evet, motordan.
2: Motordan.
1: Rav 80'in kaputunun altında devrim niteliğindeki Wankel Rotary motoru yatıyor. Pistonlardan ziyade dönen çarkları kullanan Wankel, geleneksel motordan daha akıcı, hafif ve hızlı. Ama bakımı zor olan çarkların bozulması işten bile değil. Bu sorun o kadar yaygındı ki, karşıdan geçen iki Rav 80 sürücüsü kaç kez motor değiştirdiklerini gösteren bir şekilde selamlaşıyorlardı.
2: Görece basit bir motordu ama sorunu halletmek için bir uzmana gitmek gerekiyordu. Aracın en büyük sorunu da buydu. İnsanlar araçlarını uzmanlara götürmüyordu. Onları civardaki ustalara götürüyorlardı ve onlar da nasıl bir bakım yapacaklarını bilmiyorlardı. Birçoğu sırf bu yüzden öldü.
0: Bütün bu Alman güzelliği için ne kadar istiyorlar? Bir tahmin yürüt bakalım.
2: Ne kadar?
0: 8.000.
2: Ucuzmuş değil mi?
0: Ucuzlar.
2: Gerçekten ucuz.
0: Normal bir fiyat da değil. Çok ucuz. Çok ucuz.
1: Ekip Rav 80 koleksiyoncusu Phil Blythe ile buluşmaya gidiyor.
6: İlk Rav'ımı 16 yaşındayken satın aldım. £200 ödedim ve sonrasında başka bir arabaya bakamadım.
1: 29 Rav 80 sahibi olan Phil İngiltere piyasasının 2/3'ünü elinde tutuyor. Araçlarının çoğu ise hurdalıktan kurtarılan parçalar.
6: Bir Rav 80 hakkında en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi onu hayata geri döndürmek. Tamirci motorun öldüğünü söyler ama siz bir göz atarsınız ve motoru çalıştırmayı genellikle başarırsınız. Çoğunlukla motorda hiçbir şey çıkmaz.
2: Merhaba Phil, ben Paul.
6: Memnun oldum.
2: Biliyorum.
6: Memnun oldum.
0: Ben de öyle. Hadi gidelim, daha bekleyemem.
2: Vay canına.
0: Yıllardır bunun kadar iyi bir garaj görmemiştim.
2: Kapıyı açtık ve gördüklerim karşısında ağzım açık kaldı. Çok ender rastlanılan iki tane araba dikkatimi çekti. Bir tanesi Mazda Cosmo.
0: Birinci nesil Corvette'in bütün karakteristik özelliklerini görebiliyoruz.
2: Evet, köşede ise teknik olarak olmaması gereken bir araba duruyor. GS chip rotor. Citroen'in GS ile Wankel motorun birleşmesi o kadar kötüydü ki Citroen hepsini geri çağırmak zorunda kalmıştı ve garajın köşesinde 10 bin kilometre yapmış bir tanesi duruyordu. Hiç görmemiştim.
0: Bunu gerçekten, gerçekten çok istiyorum. Bunu alabilir miyim?
2: Garajın ortasında harika bir boyası olan mükemmel bir Arrow 80 duruyordu.
0: Çok seksiymiş. Bunlardan bir tanesini çok uzun zamandır hiç görmemiştim. Onlara şimdi bakınca ne kadar güzel bir tasarım olduğunu anlıyorsunuz. İzlemesi son derece zevkli.
2: Dışarı çıkarabilir miyiz acaba?
6: Tabii ki, evet.
0: Harika bir halde. Bu arabanın tasarımındaki unsurlar birkaç farklı ülkeden gelme. Bir kısmı Fransa'yı andırıyor. Ortaya da biraz İtalya serpiştirilmiş. Şuraya bak. Şunun ne kadar zarif olduğuna bak. İtalyan masa lambalarına çok ama çok benziyor.
2: Evet.
0: 1960'larda.
2: Almanların bunu düşündüğüne eminim.
0: Bu şeye aşık oldum. Nesi var anlayamadım ama harika duruyor.
1: Drew aracın tasarımını hazmederken Paul de incelemeye koyuluyor.
2: Altı iyi durumda. Normalde Drew bu arabada olduğu gibi bir heyecan içine girdiğinde onu olası masraflardan kaçınmak için sakinleştirmem gerekiyordu. Ama bu olağanüstü değil mi? Son derece temiz. Çok güzel duruyor, boyası harika, iç kısmı neredeyse mükemmel, tekerlekleri iyi, motor bölmesi başarılı. Daha neye bakabilirim ki? Yapacak çok bir iş yok gibi duruyor.
1: Ama hiçbir araba mükemmel değildir.
0: Çamurlukta büyük bir göçük var gibi. Paul,
2: evet.
0: Onu halletmemiz gerekecek.
2: Onu boyamamız gerekecek. Bu kötü oldu.
1: Tek sorun bu göçük değil. Raoul 80'in alüminyum trimleri parlaklıklarını kaybetmiş.
2: Burası kararmaya başlamış. Parlatabilir miyiz bilmiyorum. Kapı çerçevesindeki cam trimleri güzelce cilalanmış ve koruyucu katmanla kaplanmış. Ancak solmuş ve çizilmiş. Bence bunları biraz daha güzelleştirerek değer katabiliriz.
0: Bu arabadan para kazanma şansımız şöyle olur. Onu satın aldıktan sonra bütün bakımlarını yapıp bir süre boyunca satmayarak. Çünkü değeri illaki artacaktır. Ama değerini şimdi arttırmamız gerekiyor.
1: Şu ana kadar Paul arabanın atölyeye iş çıkartacak herhangi bir şeyini bulamadı. Ancak hala meşhur Rankin motorunu çalıştırdı.
2: Parlatabilir miyiz bilmiyorum. Kapı çerçevesindeki cam trimleri güzelce cilalanmış ve koruyucu katmanla kaplanmış. Ancak solmuş ve çizilmiş. Bence bunları biraz daha güzelleştirerek değer katabiliriz.
0: Bu arabadan para kazanma şansımız şöyle olur. Onu satın aldıktan sonra bütün bakımlarını yapıp bir süre boyunca satmayarak. Çünkü...

0: Sürüşüne çıksak olur mu?
1: Tabii.
0: Bu motoru NSU hızlıca bitirmek zorunda kaldı. Rakiplerinin erken davranıp arabayı piyasaya sürmesini istemediler ve bu yüzden çarkların kenarlarındaki mührü mükemmelleştiremediler. İlk arabaları kötü mühürle piyasaya sürdüler. Bu yüzden yüzlerce hatta binlerce teminat talebi ortaya çıktı ve bu da arabanın adını karaladı. Motorun sesi harika değil mi?
1: Wrangler'ın sesi harika çıkıyor olabilir, ancak bu motorların değişimi 3500 pound'a kadar çıkabildiğinden Paul bir test sürüşüne çıkmak istiyor.
0: Bir dinlesene, dinle. Çok sessiz değil mi? Modern bir araba gibi adeta.
2: Bu motorun boyutu nedir? Hacmi ne kadar?
0: Bu 995 cc. Yani
2: vay
0: çok büyük bir motor değil ama ne diyeceğim.
2: Biliyorum, 2 litrelik hacmi var.
0: Gerçekten de öyle.
1: Paul Rolls 80'in sürüşünden memnun. Şimdi sıra Drew'da.
2: Çok güzelmiş. Ne kadar da eğlenceli. Bu her zaman kullanabileceğinize inandığınız o sizi cezbeden arabalardan.
0: Evet öyle.
2: Nasıl bir evrim geçirmiş?
0: Evrim niteliğinde.
2: Plakaların yanlış olduğunu fark ettin mi?
0: Evet, biraz eskiler değil mi?
2: Buna tipo baskı bir plaka koyarsak harika olur. Onlardan istiyorum. Gövdede ve tekerleklerde yapılması gereken düzenlemeleri yaparız. Bir kaset çalar da ekleyebiliriz. Eski grupları dinlemeyi çok seviyorum.
1: Projede daha fazla ilerlemeden Paul para kazanabileceklerinden emin olmak istiyor.
0: Fiyatı 8000. Arabanın durumuna bakacak olursak çok fazla değil. Bence fiyatı 7500'e çekmeye çalışmalısın. Sonrasında bu arabayı bine halledebilirim. Maliyeti 8500 olur ama çok güzel olur. Bence satabiliriz. Cesur davranırsak ve dünya çapında bir yerde satışa çıkarırsak 5 basamaklı bir fiyata satabiliriz.
2: Çok güzel bir araba. Harika araba.
3: Sürüşü çok ayrı.
2: Kimsenin bilmediği klasik arabalardan bir tanesi.
3: Evet.
2: Herkeste bir tane olmalı. Satın almayı çok isteriz. 8000 istiyorsun, ancak biraz hareket alanımız olması ve günü kurtarabilmesi için 7,5 olursa bizim için gerçekten harika olur.
1: Drew ve Paul son derece nadir olan NSU Roll 80'e sahip olmak için Suffolk'a gitti.
0: Bir dinlesene, dinle. Çok sessiz değil mi?
1: Ekip arabanın iyi durumda olduğunu fark ediyor. İstenilen 8000 pound'luk fiyat da bunu kanıtlıyor. Drew, pazarlık için bir hayli zorlanabilir.
2: Çok beğendik ve almak istiyoruz. Bunun için 8000 istiyorsun ama fiyatı biraz daha düşürüp 7,5'a çekebilirsek bizim için son derece harika olur. Olur mu?
3: Anlaştık.
2: Harika. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler Phil.
2: Bir araba için normalde böyle bir şey hissetmem. Arabayı hayatımın sonuna kadar kullanabilirmişim gibi geliyor. Sanki başka bir şey satın almama gerek yokmuş gibi. Bunlardan bir tane aldım mı işlem tamam.
0: Bu arabada yapılacak pek bir şey yok. Motorun durumu çok iyi. Bu harika oldu. Tek derdim bu arabanın değerini nasıl arttıracağımızı bulmak. Çok güzel bir araba. Üzerindeki göçüğü halledip trimleri de cilalarsam ülkedeki en iyi arabalardan bir tanesi olabilir. Bunlardan sadece 40 tane kaldı. İşlemleri tamamladıktan sonra 5 basamaklara çıkabilir.
1: NSU garaja güvenli şekilde girdikten sonra trimler sökülmeye başlanıyor.
4: Çok kolay bükülüyor.
1: Ancak Drew NSU için başka bir detayın peşinde. Ve bu özel aksesuar için Sheffield'a doğru yola çıkıyor.
2: Ben arabaların plakalarına biraz takıntılıyım. Bence herkes plakalara özen göstermeli. Çünkü her şeyden önce çok ucuzlar ve arabanın bütün görünüşünü değiştirebiliyorlar.
1: 1894 yılında kurulan Jeppson's otomobil sektörünün başlangıcından beri plaka yapıyor. Aradan 125 yıl geçmesine rağmen nostalji departmanında çalışan Claire ve Lisa klasik arabalar için geleneksel yöntemleri kullanıyor.
5: Boş bir alüminyum parçasıyla başlıyoruz. Günün sonunda elimizde parlayan siyah ve gümüş renginde bir plaka oluşuyor. Bence yetenek gerektiren bir iş.
6: Evet, yetenekliyiz. Doğru.
2: Merhaba, ben Drew.
5: Merhaba, ben Lisa. Memnun oldum.
2: Sanırım bugün benim için birkaç plaka yapacaksınız.
5: Evet.
1: Lisa ve ekibi özel sipariş üzerine plaka yapıyor. Drew tam olarak ne istediğini biliyor.
2: Tipo baskı.
5: Evet.
2: Arka planı siyah olsun, olur mu?
5: Olur.
2: Bunlardan ikisi de olabilir mi?
5: Dikdörtgen mi? Kenarları cilalansın.
2: Evet, evet cilalansın. Böyle her şeyi yapabilirsiniz. Plakalara biraz takan biriyim.

0: Öyleyim.
1: Müşterilerimizin çoğu öyle. Öyle mi?
2: Liza işi düz bir parça alüminyumla başlıyor. Etrafını kıvırmak için özel bir alet kullanıyor.
0: İşte bu. Harika oldu.
2: Rakamlar ve harfler dökme demir kalıp yardımıyla plakaya presleniyor.
0: Aşınma izlerini görebiliyorum.
1: Evet, hepsi
0: şuradaki
1: biraz aşındı.
0: İzlere bak. İçerideki kalıpların bazıları 1920'lerden ve 30'lardan kalma. Plakamızın üzerinde neredeyse 100 yıllık antika semboller olacak. Bu harika. Numaramız bu.
1: Güzel.
2: Rakam ve harf kalıpları özel bir rafta tutuluyor. Simetrik olabilmeleri için hepsinin ayrı ayrı yerleştirilmesi gerek.
1: Burada aldığım ölçüler var.
0: Evet.
1: Bu benim alanımı gösteriyor.
0: Evet. Tek bir harf bile çok yakın ya da çok uzak olursa bütün plaka çöpe gider. Çünkü çok ucuz, bayağı ve çirkin görünür. Aksi takdirde arabayı ilk bakışınızda göreceğiniz şey plakanın yanlış olduğu olur.
1: İşte burada.
0: Ha evet. Şimdi harika oldu işte. Bu kadar heyecanlanmamam gerekiyordu. Biliyorum delilik bu. Ama çok seviyorum.
2: Plakalar preslendikten sonra boyama departmanındaki klayere gelmeden güzelce temizleniyor ve yağlarından arınıyor.
3: Kenarlarına boya bulaşmaması için etrafını bantlıyorum ve böylece kenarları gümüş renginde kalacak.
0: Güzel.
2: Plakaların üzerine bir kat boya sürülüyor. Sonrasında plaka boyanın kuruması için fırınlanacak. Bundan önce harf ve rakamlardaki siyah boya çıkarılmalı.
0: Bu işi boyayı bozmadan nasıl yapacaksın merak ediyorum.
3: Evet, boyayı kesmek dediğimiz bir şey yapacağım.
0: Bu ardoğaz mı?
3: Hayır, bir tahta parçası. Alelade tamam. Bir tahta parçası. Etrafını saracağım.
0: Tamam.
3: Katlıyorum. Selülozik tiner kullanıp sileceğim.
0: Aa, şuna bak. Gerçekten sihirli bir an. Bir daha yap, bir daha. Bir sihir gösterisiydi, harikuladeydi. Doğru miktarda baskı uyguluyor, bayıldım. El yapımı plakalar harika.
3: Beğendim.
0: Güzel, evet.
3: Şimdi fırına gidiyoruz.
0: Tamam. Kendinize özel bir plaka yapmak ne kadara mal oluyor? Ön ve arka plaka dahil 50 pound'a. Bu iş için sadece 50 pound. İnanılmaz. Çok güzel olmuş, çok teşekkür ederim. Artık paketleyip evime
3: buyurun.
0: Götürebilirim. Teşekkür ederim, mükemmel.
3: Teşekkür
0: görüşmek
3: ederim.
0: Üzere. Plaka üzerinde gösterilen özeni arabanın geri kalanında da göstermemiz gerekiyor. Tamponun düzgün olduğundan emin olmalıyız. Tekerleklerin eşleşmesi de gerekiyor. Bütün bunlar çok önemli. Benim için çok önemli.
2: Paul D.N.S. Yu'nun parlaması için kolları sıvadı. Ancak o, Ron'un solmuş alüminyum trimleriyle uğraşmak için ülkenin iç kesiminde.
4: Birmingham'da çok güzel bir şirket buldum. Atölyedeki çocuklar arabanın trimlerini çıkarttı ve onları önden yolladık. Andrew'la görüşeceğiz. Telefonda çok iyi konuşuyordu. Umarım bu sorunumuzu halledebilir.
2: Paul yıldanmış alüminyumlara tek seferlik bir çözüm önerisi sunan Badger Andonizing'de Andrew Love'la buluşacak.
5: Yaptığım işte hoşuma giden şey şu. İlk etapta yorulmuş, eski bir maddeyle başlıyoruz. Ancak yaptığımız işlemlerden sonra elimizdeki şey yenileniyor, göze hitap ediyor ve iyileşiyor.
4: Andrew.
5: Merhaba Paul.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Fena sayılmaz sen.
4: Seni gördüğüme sevindim.
5: Evet.
4: Bütün parçalar geldi mi?
5: Evet, hepsi burada.
4: Arabanın karoseri gayet güzel. Sadece bu alüminyumlar biraz sıkıntılı. Üzeri çizilmiş evet. Ve birkaç hasar almış. Nasıl bir işlem yapacaksın?
5: İlk olarak bütün parçaların etrafını anodik filmle sardık.
4: Evet.
5: Şu an yapmamız gereken de alüminyuma geri dönmek. Ondan sonra üzerine cilalamaya geçebiliriz.
4: Şunu benim için temizleyebilir misin?
2: İlk olarak narin alüminyum trimler alınıyor ve saf metale ulaşmak için güçlü bir bazik çözeltiye sokuluyor.
4: Alüminyumu biraz yoran bir süreç ama işlem biter bitmez üzerindeki eski tabaka gidiyor ve yüzeyin ne durumda olduğu gün yüzüne çıkıyor.
5: Fena sayılmaz.
4: Bütün hasarları görebiliyoruz değil mi?
5: Evet.
4: Kolay
5: evet.
4: Bir iş olmayacak gibi duruyor.
5: Hayır, fiyatını yükseltmemiz gerekebilir.
4: Henüz bana sorunu söylemedin.
5: Her şey olabilir.
2: Sıradaki aşama yüzeydeki bütün çizikler ve bozuklukların cilalanması. Trimler ince olduğundan rahatça hasar görebilir. Bu yüzden narin yaklaşılmalı.
4: İkisi arasındaki farka bakın. İnanılmaz bir şey. Diğer trimdeki çizikler anında göze batıyor. Gerçekten harika olmuşlar.
2: Son olarak anotlama diye bilinen işleme geçiliyor. Alüminyumun paslanmasını önlemek için yapılan bir işlem.
4: Bugün birkaç parçayı yenileyebildin.
5: Evet.
4: Peki bana fiyat hakkında bir şey söyleyebilir misin?
5: Evet, 1000 pound'dan fazla bir fiyat çıkmaz diyebilirim.
4: Pekala, ufak bir sayı değil ama bu yaptığımız
5: evet.
4: işlemle arabanın değeri fazlasıyla artacak ki.
5: Evet.
4: Teşekkür ederim.
5: Sorun değil.
4: Bunu doğru yapmanın başka bir yolu yok. Eğer bu arabanın doğru parçalara sahip olmasını istiyorsak, andonize işleminin gerçekleşmesi gerekiyor. Ve buradakiler bu işin uzmanı.
2: Ekibin Fiat 500'ünde de işler devam ediyor. Tamamıyla yenilenen kaporta ilk tasarımdaki gibi siyah bir boyayla boyanıyor. Ancak Drew'un aklında farklı bir stil fikri var.
0: Ön panoya için aklımda bir tasarım fikri var. Bu haliyle çok sade kalıyor. Bir şeyler katmalıyız. Üzerine birkaç tabela figürü çizmeyi planlıyorum. Arabayı özelleştirip biraz daha içtenlik katmayı hedefliyorum.
2: Drew 16 yaşından beri tabela çizimiyle uğraşan Scott Mansur'a gidiyor.
6: Aslında bir grafiker olmak istiyordum. Ama babam bir ressam ve dekoratördü. İşinin bir parçası olarak tabela çizimi de yapıyordu.
2: Bugünlerde Scott başarılı giden tabela işine bahçesinin altındaki bir stüdyoda devam ediyor.
6: Burası genelde çok güzel oluyor. Dünyadan uzaklaşıyorum. Düşünebildiğim bir alan burası. Etrafındaki her şey aklıma yaratıcı bir fikir gelmesi için beni motive ediyor diyebilirim.
0: Merhaba.
6: Merhaba Drew, geldiğin için sağ ol.
0: Evet, tanıştığımıza memnun oldum. Harika harika, güzel şapka.
6: Evet, mevsime uygun.
2: Tanışma faslı bittikten sonra iş konuşmaya başlıyorlar.
0: Pekala, elimizde Fiat 500 var ve logo için aklımda bir fikir var. Seninle oturup aklımdaki şeyi tartışmayı ve nasıl yapacağımızı kararlaştırmayı çok isterim. Bence 500'ü karakteristik bir el yazısıyla yazmalıyız. Bu işe yarayacak bence. Kendi arabanıza buna benzer tasarım yerleştirmeniz çok güzel olur. Çünkü tamamıyla farklı bir şey yaratmış oluyoruz. Benzersiz oluyor ve bizimkini diğer arabalardan ayıracak birkaç detay eklemiş oluyoruz.
6: Bir imzayı andıran bir şey bile olabilir. Siyah fon üzerinde olacak, değil mi?
0: Arabamız siyah olacak, bu yüzden açık yeşil olmasını isterim.
2: Ancak Scott'ın farklı fikirleri var.
6: Bu bir sprezzatura. Kendince bir konsept. Zor bir şeyi zahmetsiz göstermekte diyebiliriz buna. Biraz uzun bir kelime ama yine de...
0: Sprezzatura.
6: Sprezzatura.
0: Gerçekten güzelmiş, çok hoşuma gitti.
6: Tasarım için bile para istemeyeceğim.
0: Ben isteyebilirim ama. Tekerlek tercihimizden rengine ve burada yaptıklarımıza kadar hepsi bir uyum içerisinde olacak. İşe yarayacağını düşünüyorum. Pekala, seni rahat bırakayım.
6: Hemen anlaştık.
0: Evet, harika bir fikir, bayıldım. Ben teşekkür ederim, harika.
2: Oxfordshire'da NSU üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Kaportacıdaki araçtaki göçükler tamir edildi ve üzerine sürülen yeni kat boyayla araba eskisinden daha iyi oldu. Atölyeye getirildikten sonra Drew'un el yapımı plakası hak ettiği yere takılıyor. Artık araba yeni andonize edilmiş alüminyum trimlerine kavuşabilir. NSU'nun Wankel motoru bir kez daha yola çıkmaya hazır.
0: Aa, şuna bakın. Çok güzel bir araba olmuş.
4: Merhaba dostum.
0: Merhaba, nasılsın?
4: Bir başka cevher daha tamamlandı.
0: Çok güzel duruyor değil mi?
4: Restore etmek için harika bir arabaydı. Artık çok daha güzel duruyor. Yaptığım plakalara bayıldım bu arada. Güzel olmuşlar.
0: Evet evet, ince bir dokunuş oldular. İkisi de el yapımı.
4: Arabayı tamamlıyor. Çamurluktaki hasarı da tamir ettirdik. Boya işlemi de tamam, harika duruyor. İç kısmı bildiğin gibi çok güzeldi. Ancak lütfen şuna bak.
0: Evet, bunları ne yaptın? Andonize
4: edildiler. Dönemindeki örnekleriyle tıpatıp aynı oldu. Bütün trimleri andonize ettik. Hepsi mükemmel oldu.
0: Trimleri cilalama işi gibi şeyleri yaparak arabadaki ufak detayları tekrar günü yüzüne çıkarttık. Böylece arabayı satmak çok daha kolay olacak.
4: Para konuşalım.
0: Tamam.
4: Arabayı 7,5'a aldık.
0: Evet.
4: Phil'le konuştum. Bu araba hakkında herkesten daha çok şey biliyor. Ve bana söylediği şey, eğer biraz sabredip bekleyebilirsek 12.000'e, hatta 12.500'e bile rahat bir şekilde satabileceğimi söyledi.
0: Güzel bir gün.
4: Görevimiz bu arabayı piyasadaki en iyi model haline getirmekti ve dikkatli bir şekilde incelerseniz öyle olduğunu görebilirsiniz. Bu modelin piyasasındaki en iyi %2'lik kısma yükselmiş olmalı ve bu şekilde daha yüksek bir paraya satabileceğiz.
2: Paul doğru hamleyi yaptı. Satılığa çıktıktan 3 gün sonra NSU 11.500 pound'a satıldı. Drew'un dört gözle beklediği Fiat 500'ün tasarımı Oxfordshire'da şekilleniyor. Araba boyadan geldi ve tabela çizimiyle uğraşan Scott, el yapımı logosunu çizmek için atölyede.
6: Panoyu güzelce temizleyip yağlarından arındıralım. Gıcırdamasını duyabilirsiniz. Harfler tam buraya gelecek.
2: Scott bir tebeşir yardımıyla durumun tasarımını panoya rahatça yerleştirebilecek.
6: Üzerinden tebeşirle geçiyorum ve panoya yapıştırdığım zaman üzerindeki toz panoya geçecek. Drew bunun orijinaliyle aynı boyutta olmasını istedi. O yüzden buraya biraz çizgi çekeceğim. Bir imzaya benzemesi gerekiyor. Onun çizdiği şekilde birebir aynı olması gerekiyor. Bunu yapmanın tek yolu da onun yazışını taklit etmek. Çok az miktarda yünle üzerinden geçerek hafifçe temizliyorum ve hatlarının ortaya çıkmasını sağlıyorum.
2: Scott, mal çubuğu adında bir alet kullanarak elinin sabit kalmasını sağlıyor. Drew'un 500 logosunu çizmeye başlıyor.
6: Bu renk bence burada çok canlı duracak.

0: Evet, bence oldu.
1: Bütün parçaları sökülen fiyat yavaş yavaş kişiliğini ve cazibesini geri kazanıyor. Özel boyanmış yeşil çizgileriyle yeni tekerlekler ve dönemine uygun alaşım jantlar aracın son dokunuşu için önemli. Abarth tarzı modifiye edilen iki silindirli motorun da gücü artık %50 daha fazla.
2: Fiyat 500'ün işi neredeyse bitmek üzere. Ancak maliyetli bir süreç oldu. Piyasadaki en güzel arabalardan bir tanesi olacak ama fiyatı da bir o kadar yüksek kalacak. Bunu satmak için çok çalışmalıyım çünkü bu artık pahalı bir araç. En yüksek parayı kazanmalıyız.
1: Paul grubu Oxford şehrinde bir kahve içmeye davet etti.
3: Vay canına. Şuna bak.
2: Çok eğlenceli.
3: Çok güzel olmamış mı?
4: Tam olmasını istediğim şekilde olmuş. Çok şık ve güzel görünümlü.
3: Böyle bir ortam için neredeyse mükemmel duruyor.
2: Motor hakkında biraz konuşalım çünkü bunun fiyat 500 olduğu bir gerçek. Evet. Artık elimizde modifiye edilmiş ve cilalanmış bir 595 var.
3: Harika.
2: Görünüm performansına yetişti. Ve artık çok ama çok daha güçlü.
4: İlk başta bir Ducati motoru yerleştirmek istedim. Bunun güzel olacağına inandım. Paul'ün 595 Abarth'a yaptığı şey arabaya mükemmel oturdu. Doğru oldu. Ben yanıldım, o haklı çıktı.
2: Boyası da çok güzel oldu. Küçük bir arabayı boyamanın en güzel yanı şu. O kadar az boya kullanıyorsunuz ki pahalı bir boyayı tercih edebiliyorsunuz.
4: Güzel bir derinlik katmış, öyle değil mi?
2: Harika oldu. İçerisinde ise orijinal koltukların kılıflarını değiştirmeye karar verdik. Ve senin panoya yaptığın şey de çok hoşuma gitti.
4: 500 yazısı mı? Logodan çok memnun kaldım. Panonun genişliğini gözler önüne seriyor ve çok güzel uyuyor. Eskiden çok yalın kalıyordu.
2: Şimdi olay şu.
4: Çok sevdim.
2: Alması ucuz bir araçtı. Buna 3500 verdik ancak araba masraflarıyla birlikte 11.000'e mal oldu.
4: Dürüst olmak gerekirse şaşırmadım. 15.000'lik bir araba gibi duruyor.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bu araçların piyasası günümüzde çok dar ve bundan iyisini bulmak imkansız.
4: Tanrım, çok güzel olmamış mı?
2: Harika. Bir tur atalım hadi.
4: Olur. Tavanı açabilir miyiz?
2: Tabii, neden olmasın. Hem saçın rüzgarda sarılır. Hadi Luigi. Ciao bella.
4: Ciao bella.
1: Paul iyi bir alıcı çekmek için fotoğrafların ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu yüzden arabanın doğal ortamında birkaç fotoğrafını çekmek için tarihi sokaklarda tur atıyorlar.
2: Sesi harika çıkıyor.
4: Çok güzel gerçekten.
2: Fazladan 25 beygirin bile ne kadar fark yarattığını görüyor musun? Çok güzel gidiyor
4: gerçekten
2: değil mi?
4: Gerçekten güzel. Evet bebeğim, bu harika.
1: Bir Venedik olmayabilir ama Hertford Üniversitesi'ndeki üst geçit bir Rialto köprüsü havası taşıyor.
4: Güzel duruyor.
2: Çok iyi oldu değil mi?
4: Çok hoş duruyor. Çekebildin mi?
2: Evet, güzel oldu. Buradan, soldan çekelim. Bunu gören ilk kişi satın almak isteyecek. Bu türünün en güzel örneklerinden 15.000'e satabilmemiz gerekiyor.
1: Son durak Modeling Kütüphanesi.
4: Sana karşı dürüst olacağım. Daha önce bu araba kadar ilgi çeken bir araçla karşılaşmamıştım.
2: Değil mi?
4: Arabaya 200 kişi bakıyor. Arabayı ne zaman bir yere bıraksak insanlar gelip fotoğraf çekmek istedi. Bu sefer gerçekten güzel bir iş çıkardık. Bu satın alacak insanı kıskanmaya başladım. Şuraya bak. Bakar mısın? Şuraya bak. Sorun yok. Sorun yok.
5: Teşekkür ederim.
4: Evet, evet öyle.
2: Lütfen çekin.
5: Teşekkür ederim.
4: Doğru diyorsun. Evet evet çok güzel. Çok güzel.
6: Bir adam yanımıza geldi ve bunun sanat eseri olduğunu söyledi. Ve biliyor musunuz o haklı.
2: Bilmişim tamam. Hadi ilan verelim.
6: Bir arabanın bu kadar ilgi çektiğini hiç görmedim.
2: Evet, eğer Oxford'da gördüğümüz ilginin yarısını internette çekerse birkaç gün içinde satılır.
6: Biliyor musun bunu yapmamıza bile gerek yok. Yanına satılık tabelesi evet. Koyup sokağın sonuna bırakalım. Hemen satılır.
2: Hadi gel.
6: Hadi bakalım. Pekala işimize koyulalım.
1: Ekip zaman kaybetmeden 15.250 pound'a internete ilan koydu. Yüksek bir fiyat ama Paul'un çektiği fotoğraflar sayesinde telefonlar çalıyor.
2: Tanıştığıma memnun oldum.
5: Ben de öyle gayet iyiyim.
6: Pekala hadi başlayalım.
1: İlana ilk cevap veren ufak fiyatların uzun zamandır hayranı olan Simon.
7: Her zaman bir tane Fiat 500 istedim. Annemin ilk arabasıydı. Arabada çok güzel anılarım var. Eğer bu araba fotoğraflarda durduğu kadar güzelse her şey çok ama çok iyi olacak.
6: Pekala, sen dilediğin gibi bakmaya başla.
7: Teşekkür ederim.
6: Konuşmak istediğinde bize seslenirsin.
7: Evet, anlaştık.
6: Görüşürüz.
7: Çok teşekkür ederim.
4: İşlem çok basit. Eğer bir şey satıyorsanız onu alıcıyla yalnız bırakın.
7: Vay be.
4: Bir adım geri çekilin. İnsanların durumu hazmetmesine izin verin.
2: İçine sindi mi Simon?
7: Kesinlikle sindi Paul. İnanılmaz bir şey. Çok güzel bir araba gerçekten. Kusursuz bir şey bu. Çok hoşuma gitti.
2: Teşekkür ederim. Herkes üzerinde çok çalıştı. 15.250'ye satıyoruz. Saygısızlık etmek istemem ama fiyatı çok fazla düşürmek istemiyorum çünkü araba yeni sayılır.
7: 14.000 teklif edecektim ama buna hayır dersin.
2: Kibarca reddederim.
4: Teşekkür ederiz.
2: Ama kibarca.
7: Güzelmiş.
2: Evet, 15.000 diyebilir miyiz?
7: Evet, olabilir. Hayır
2: çok
7: diyemem.
2: Teşekkür ederiz.
7: Çok güzel.
4: Teşekkür ederiz.
7: Ne demek?
2: Her şey harika oldu. Araba 15.000'e satıldı. O mutlu, biz mutluyuz. Neredeyse 4.000 pound kar yaptık. Mükemmel bir gün. Yeni motorun tadını çıkarın.
7: Çok teşekkür ederim.
4: Görüşürüz.
7: Teşekkür ederim.
4: Ne demek? Satılabilecek en yüksek fiyata sattık. Özgüvenli, tarz, klasik ve şık bir arabamız oldu. Doğru şeyleri yaptık. Başardık, kesinlikle başardık.
2: Görüşürüz Simon.
4: Teşekkür ederiz.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde. Tahnit ustası Chris dişlerini Victoria döneminden kalma bir yırtıcıya geçiriyor.
1: Restorasyon yaptığım yıllar içinde birçok tuhaf ve harika obje üzerinde çalıştım ama bunun gibisi yok.
0: Döşeme ustası Craig bir çift koltuk ve aç larvalarla mücadele etmeye çalışıyor.
2: Bu çok kötü. Ayağa düştü. İçi tahta kurularıyla dolu.
0: Ve metal ustası Ted, Paris'te güzel bir sokak lambası için ateş ve lehimden vazgeçerek tuz ve sirkeye geçiyor.
3: Her hata yaparsam lamba çok saçma görünecek.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin olmazsa olmazıdır. O yüzden her antikacının bir zanaatkar ordusuna ihtiyacı olur.
2: Keski elimden kayarsa binlerce pound'a mal olabilir.
0: Bu restorasyon uzmanları toplamda bir asırlık tecrübeye sahipler.
4: Bu her zaman böyle yapıldı.
5: Çok hoş görünüyor. Hep böyle şeyleri bulursun.
0: Uzman antikacıların unutulmuş hurdalarını...
2: Bu kesinlikle olağanüstü, gerçekten.
5: Bana da öyle olmuştu.
4: Merhaba Alex.
0: Aranan hazinelere dönüştürmeye yardım ediyorlar.
5: Bağcanlar, harika görünüyor. Bir eşya daha kurtar.
0: Dorset'te çalışan metal ustası Ted, becerilerini motor endüstrisinde geliştirmiş. Ama 7 yıl önce arabaları bırakıp metal sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Bugün çöpe atılmaktan kurtaracağını umduğu bir şey getirecek olan Karen Sparks'ın kendisini ziyaret etmesini bekliyor.
3: Karen bana ne getireceğini söylemedi. Sadece çok beğeneceğimi söyledi. O yüzden ne getireceğini çok merak ediyorum. Bakalım ne getirecek.
4: Merhaba Karen. Nasılsın?
3: İyiyim, sen?
4: Ben de iyiyim. Sana özel bir şey getirdim.
3: Öyle mi? Normal hali bu değil, değil mi?
4: Hayır. Eskiden bir saksıydı.
3: Tamam.
4: Ama senin de gördüğün gibi
3: bu saksı değil.
4: Hayır, değil. Aslında 19. yüzyıldan kalma bir Paris sokak lambası.
3: Tamam. Döndürelim mi?
4: Döndürmemiz gerek. Evet. Bu biraz ağır.
3: Tamam. Gerçekten ağırmış.
4: Paris'te bir bulvarda duruyor olmalı. Çok nadir ve zarif bir parça.
3: Evet, Fransızlardan beklenecek şekilde. Muhteşem.
0: Paris, yerel polisin fenerleri yerleştirme görevini üstlendiği 1594 yılından itibaren yüzyıllar boyunca dünyanın en güzel sokak lambalarına ev sahipliği yaptı. 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise bugün gördüğümüz direklerin üzerine pratik gaz lambaları takılıyordu. Parisli tasarımcılar ve zanaatkarlar eşsiz ve zarif tarzlarını bu lambalara yansıttılar.
4: Bunun eski haline dönmesini ve yeniden bir evin bahçesinde lamba olarak kullanılmasını istiyorum. Tek arzum bu. Bu mümkün mü?
3: Evet, bu biraz eksik.
4: Yarısı yok, evet.
3: Evet.
4: Evet.
3: Evet. Büyük bir kısmı yok. O yüzden lambanın alt yarısını yeniden yapmamız gerekecek.
4: Evet.
3: Direğin üzerine durması için bir altlık yapacağız.
4: Harika.
3: İçinde bir cam olmalı. O yüzden camı koyabileceğimiz bir çerçeve yapacağım. İçine de elektrik bağlantısı ekleyeceğim.
4: Evet. Evet.
3: Peki nasıl bir görüntü istersin?
4: Bu halini çok sevdim.
3: Sadece patina mı olsun?
4: Ve elbette temizlenmesi gerekiyor.
3: Eğer başaramazsak ters çevirip içine çiçek ekeriz.
4: Ted'in önünde zorlu bir iş var. Beni en çok endişelendiren şey objenin boyutları. Çok büyük bir lamba ve özellikle bir direğin üzerinde duracağı için dümdüz olması gerekiyor.
3: Çerçeveyi de ekleyince iyice büyüyecek. Böyle bir şey olacak. Yani kesinlikle dikkat çekecek.
4: Buna 600 pound verdim ve en azından iki katını almayı istiyorum.
3: Peki, tamam.
4: Tamam, o zaman sana bırakıyorum. Sonra konuşuruz.
3: Tamam.
4: Teşekkür
3: görüşürüz.
4: Ederim. Görüşürüz.
3: Bir kısmı eski ve bir kısmı yeni olan bir lamba görünümü elde etmek için çok titiz çalışmak gerekiyor. O yüzden iki özelliği de kusursuz bir şekilde birleştirmeyi amaçlıyorum. Evet, bu beni epey zorlayacak.
0: Ted'in lambayı yeni bir direğin üzerine takmadan önce yapması gereken ilk şey ağır lamba başlığından kalanları tamamen yerinden sökmek.
3: Aman tanrım!
0: Ve ardından yeniden yapmak.
3: Her şeyi bunun üzerine yapacağız. Ampul ortada olacak. Ve ampulün çevresinde bir reflektör duracak. Reflektör büyük bir ihtimalle düz olmayacak çünkü ışığın tüm yönlere yayılması için eğimli olması gerek. Bunların orijinalleri beyaz emaye çeliktir ama ışığın daha yumuşak olması için bakır kullanacağım.
0: Reflektörü yapmak için Ted'in düz bakır bir levhayı kase şekline dönüştürmesi gerekiyor. Ve ilk olarak mükemmel bir daire keserek başlıyor.
3: Kestim. Şimdi şekil vermem gerek. Şimdi bu İngiliz tekerini kullanacağım. Bu makineler 100 yıldan beri bileşik eğim yapmak için kullanılıyor. Yukarıda ve aşağıdaki tekerler metali uzatıyor ve yarı çapı farklı olan aşağıdaki teker metalin ne kadar uzayacağını belirliyor. Gördüğünüz gibi şekillenmeye başladı bile. Ama bu taraf biraz daha uzun olduğu için küçültücüye koymam gerek. Bu makine metalin ucunu küçültüyor. Yukarıdaki ve aşağıdaki iki küçük parça metalin toplanmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi eğim ortaya çıkmaya başladı. Bu çok aşamalı ve yavaş bir süreç. Kerry'nin beklediğinden çok daha uzun sürecek ama olacak. Devam. İleri geri.
0: Norfolk'taki kır evinden çalışan antikacı Mary Swallow, tuhaf ve sıra dışı tarzıyla ön plana çıkıyor ve zamanının büyük bir kısmını ilginç objeler bulmak için açık artırmalarda harcıyor. Kısa bir süre önce eline uzman bir dokunuşa ihtiyaç duyan bir şey geçti ve bu iş için doğru insanı bulduğunu düşünüyor.
4: Bugün tahnit ustası Chris Elliott gelecek. Kendisi bu işin en iyilerinden biridir ki bu çok iyi bir şey çünkü elimdeki örneğin çok işi var.
1: Mary'nin bana ne göstereceğini bilmiyorum ama umarım zorlu bir iştir ve etkileyici bir objedir.
4: Merhaba Chris.
1: Merhaba Mary.
4: İçeri gel.
1: Teşekkür ederim.
4: Evet Chris.
1: Aman tanrım, vay canına. Hadi şuna bir bakalım. Oo, vay canına Mary, bu bir cam göz.
4: Aa, bu cam göz mü?
1: Evet.
4: Tamam.
1: Gördüğün gibi epey eski.
4: Gerçekten mi?
1: Evet, en az 100 yıllık.
4: Bunu nasıl anladın?
1: Çünkü formuna ve doldurulma şekline baktığında işçilik biraz ilkel
4: tamam,
1: gibi görünüyor.
4: Ben de ilkel derken ne demek istediğini
1: evet.
4: soracaktım.
1: Anatomik olarak her şey doğru görünüyor. Sadece derisi yüzülmüş ve içi doldurulmuş. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bence sıra dışı.
4: Gerçekten de çarpıcı değil mi?
1: Nadir bir parça, evet.
0: Tahnitçilik İngiliz kuş bilimci John Hancock'un 1851 yılında büyük sergi için bir dizi içi doldurulmuş kuş yapmasıyla birlikte altın çağına girmiştir. Bu nadir ve egzotik hayvanları yakından görme şansı bulan misafirler sergiden çok etkilenmiş. Ve bu durum tahnitçiliğe olan ilginin artmasına yol açarak ülkenin dört bir yanında hem amatör hem profesyonel koleksiyonların ortaya çıkmasına yol açmış.
4: Bence yeni bir tabana ihtiyacı var. Bunu hak etmiyor öyle değil mi? Her yerinden paslı teller çıkıyor.
1: Bu teller sayesinde yerinde duruyor.
4: Evet.
1: Ama bana soracak olursan restorasyonu minimumda tutmamız gerekiyor.
4: Hı-hı.
1: Tamire ihtiyacı var.
4: Evet, bayağı
1: küçük. Yüzgeçler, gözler evet. ve diğer yerlerin restore edilmesi gerekiyor. Sonunda güzel bir camın içine koyarız. Bence daha iyi olur.
4: Evet.
1: O yüzden şu tabandan kurtulacağız. Kabloları koruyacağız ve ardından da koruyucu bir camın içine yerleştireceğiz. Çünkü birilerinin ona dokunup evet. bir şeyleri kırmasını istemeyiz. Ayrıca diğer uçta çok keskin dişler var.
4: Çok keskinler.
1: Evet, ama bence sonunda oldukça ilginç görünecek.
4: Evet, harika görünecek. Chris'in çok dikkatli olması gerek. Köpek balığı çok eski ve çok yıpranmış görünüyor. Yapılması gereken çok iş var ve yüksek standartta bir iş olması gerekiyor çünkü diğer türlü paramı geri alamam. Buna 150 pound verdim.
1: Açıkçası bu parayı ben de verirdim. Çünkü çok sıra dışı bir parça.
4: Harika.
1: Çok nadir ve çok eski. Korunmayı ve yeni bir yaşamı kesinlikle hak ediyor.
4: O zaman senindir. Güle güle Camgöz.
1: Teşekkür ederim Mary. Birkaç hafta sonra görüşürüz.
4: Güle güle. Allah'a ısmarladık.
1: Restorasyon yaptığım yıllar içinde birçok tuhaf ve harika objenin üzerinde çalıştım. Ama açıkçası bunun gibisini hiç görmedim. Değerini düşürmemek için eski halini korumalıyız. Çünkü insanlar doğallığı seviyor ve eski günlerde tahnitçilik böyle yapılırdı. Bunu değiştirmeyeceğiz ve orijinalliğini koruyacağız.
0: Chris köpek balığını Northamshire'daki atölyesine getiriyor. Yumuşatmak ve düzeltmek için gece yüzgeçleri nemli kumaşla sardı.
1: İşte böyle. Çok güzel yumuşamış. Sanırım şimdi yüzgeçleri her iki taraftan sabitleyebilirim. İnce, hafif bir kağıt ve tutkalla yıpranmış uçlarını tamir edebilirim. Çok basit bir iş. Evet, şimdi doğru boyutta bir ahşap parçası bulup klipslerle iki taraftan tutturuyorum. Evet, işte bu kadar basit. Gayet kolay. Gördüğünüz gibi. Çok pratik.
0: Yüzgeçler kurumaya bırakılıyor. Ve Chris bu arada köpek balığının solungaçlarındaki hasara odaklanıyor.
1: Böyle daha iyi. Şimdi balığın içini açabilir ve nasıl doldurulduğuna bakabiliriz. Evet. İşte. Tamam. İşte böyle. İçinden çıkan şey çok sert sıkıştırılmış talaş. Sadece bu var.
0: Chris solungaçları yapıştırmak için ahşap yapıştırıcı kullanıyor. Doğru pozisyonlandırıldığından emin olduktan sonra çatlakların içini epoksi dolguyla doldurmaya başlıyor.
1: Hasarı sadece yüzeysel olarak düzeltmeyeceğim. Altına da gireceğim ki birleşebilsin. Bu güçlü bir malzeme olduğu için kuruduktan sonra çatlamasını önleyecek. Bu malzeme kuruduğunda çok sert oluyor. Fakat bu malzemeyi zımparalayıp oradan fazlalıkları neşterle alabilirim. Ama bu objede mükemmelliği aramıyoruz. Mümkün olduğunca doğal görünmesini istiyoruz. O yüzden de olduğu gibi bırakacağım. Bu şekilde daha iyi olacak.
0: Köpek balığının gövdesinde daha çok iş var. Ve Chris henüz köpek balığının tüm görkemiyle içinde sergileneceği vitrini yapmaya başlamadı. Mary Chris tarafından restore edilen içi doldurulmuş cam göz hakkında daha fazla şey öğrenmek için Cardiff'teki Galler Müzesi'ne gidiyor. Burada deniz biyoloğu ve tahnitçilik tarihçisi Jules Carter'la buluşacak.
4: Bir antikacı olarak bu obje hakkında araştırma yapmak benim için çok önemli. Jules'tan ne kadar çok şey öğrenebilirsem değeri o kadar artacak. Üzerinde duracağı tabanın ve vitrinin düzgün olması benim için çok önemli. O yüzden bugün bazı örneklere göz atacağım. Selam.
6: Merhaba Mary, Geller Ulusal Müzesi'ne hoş geldin.
4: Çok teşekkür ederim. Tanrım ne güzel bir yer.
6: Evet, bu bizim ana salonumuz. Çok görkemli değil mi?
4: Çok güzel.
6: Bu taraftan.
0: Tahnitçilik sanatı 19. yüzyılda popüler oldu. Av ganimetlerini sergilemek ve korumak amacıyla geliştirilen ve nispeten kaba bir metot olarak başlayan bu sanat, çok geçmeden doğal tarihe karşı artan ilgiyle birlikte daha da gelişti. Victoria dönemi sanatçıları bu işi neredeyse zirveye çıkardı. Ulusal müzede yüzlerce kuş, memeli ve deniz hayvanı şu anda sergileniyor.
6: Küçük galerimize hoş geldin.
4: Vay canına, şunlara bak.
6: Bu gördüğün bizim kılıç balığımız. 1911 yılında yakalandı. Nasıl ama? Hatta burada, Newport açıklarında yakalandı.
4: Ah, demek bu Galler'de yakalandı.
6: Evet, öyle.
4: Yanımda elimdeki cam gözün resimlerini getirdim.
6: Tamam.
4: Epey kötü bir durumda.
6: Monte edilme şekli buradakine çok benziyor.
4: O zaman aynı yaştalar.
6: Bence ikisi de aynı yaşta. Yani 1800'lerin sonu 1900'lerin başı. Bu işin meraklıları veya balıkçılar için böyle bir şey yakalamak çok büyük bir başarıydı. Salonunda arkadaşlarına birlikte oturup keyif yaparken gösteriş yapabileceğin bir şeydi.
4: Kesinlikle.
6: Ayrıca böyle bir parça için çok sade görünüyor. Gerçekten
4: evet, aslında
6: fazla düz. Ve bu hayvanların doğal yaşamını ve gerçek habitatlarını tam
4: elinizde
6: anlamıyla yansıtmıyor.
4: Victoria döneminden başka örnekler var mı? Görebilir miyim?
6: Evet, mağazada birkaç tane var. Gidip bakalım mı?
4: Evet, lütfen.
6: Burası omurgalılar bölümü Mary. Ve gördüğün gibi elimizde bahsettiğimiz dönemden birkaç örnek var. Victoria dönemi sonları, Edward dönemi başları.
4: Aslında tam olarak böyle bir şey göstermeni bekliyordum. Bunu ne kullanarak yapmışlar?
6: Birçok farklı malzeme kullanıyorlardı.
4: Evet.
6: Çoğunlukla kağıt hamuru ve bazen
4: evet.
6: gerçek taşlar kullanılıyordu. Bitkiler genelde boyanıyor veya kurutuluyordu.
4: Evet.
6: Doldurulan hayvanların sergilenmesi Victoria döneminde yaşayanların geliştirdiği bir fikirdi. Yaptıklarını göstermek ve sergilemek istiyorlardı. O yüzden içini doldurdukları hayvanları biraz da diorama ile birlikte daha gösterişli bir hale getirdiler. Her ne kadar çoğu zaman stilize edilmiş olsa da doğal ortamında temsil ediliyorlardı.
4: Evet.
6: Galerilerimizde devasa dioramalar, uçurumlar, kuşlar ve manzaralar sergileniyor. Yani günümüzde insanların ilgisini çekmek için hala aynı teknikleri ve aynı becerileri kullanıyoruz.
4: Çok teşekkür ederim. Senden aldığım bu güzel bilgilerle Chris Elliott'a fikir verebilirim. Bittikten sonra onayını almak için sana fotoğrafını gönderebilir miyim?
6: Aa, tabii, bunu çok isterim.
4: Tamam.
6: Eminim çok güzel
4: teşekkür
6: olur.
4: Teşekkür ederim. Bugün harika bir gündü. Bence cam gözü bir kutunun içine koymamız, taşlar ve deniz kabuklarıyla doğal bir ortamda sergilememiz gerekiyor. Bunun parçanın değerini artıracağını düşünüyorum. Kesinlikle bu fikirdeyim.
0: Dorset'teki metal ustası Ted, Karen'in getirdiği Paris sokak lambası üzerinde çalışıyor. Bu lamba Paris sokaklarındayken bir direğin üzerindeydi. Ama artık direk yok.
3: Bu projede en büyük engel lambayı monte edeceğimiz bir şey olmaması. Neyse ki arka bahçesinde bir sürü sokak lambası direği olan birini tanıyorum. Ama elindeki direk 4,5 metre uzunluğunda ve ihtiyacımız olandan çok daha uzun. O yüzden kısaltmamız gerekiyor. Şimdiden yarıya böldüm. Çünkü aracın arkasına sığamayacak kadar uzundu. Evet, şimdi bu bölümü keseceğim. İhtiyacımız olan yer burası. Çünkü lamba buraya oturacak. Sonra bunun üzerine oturtmanın bir yolunu bulmaya çalışacağım. Evet, çok kolay. Evet, şimdi şuradan keseceğim.
0: İki bölümün birbirine uyması için Ted'in parçayı çok temiz kesmesi önemli.
3: Dümdüz kesip fazlalıktan kurtuluyorum. Böylece hem taşıması hem de çalışması çok daha kolay olacak.
0: Parça kesildikten sonra yüzeyi kaynak için hazırlanıyor.
3: Bunun için pürüzsüz, temiz bir teker kullanıyorum. Kesinlikle harika bir şey. Boyayı çıkarırken altındaki metale zarar vermiyor. Şimdi iki parçayı birleştireceğim. Şunu geçirelim. İşte böyle. Evet, işte oldu.
0: Ted, her şeyin doğru pozisyonda olduğundan emin olduktan sonra sıra iki parçayı birleştirmeye geliyor.
3: Kaynağı tek seferde yapamayız. Çünkü kaynaktan gelen ısı yüzünden parça yamulabilir. O yüzden önce geçici olarak tutturmak gerekiyor. Yani şuraya, şuraya ve şuraya küçük kaynaklar yapıp sabitleyeceğiz. Başlangıçta 3 tane yapacağım. Sonra 3 tane daha yapacağım. Ve ondan sonra da boydan boya üzerinden geçip sağlamlaştıracağım. İlk bakışta çok sağlam görünmeyebilir. Ama aslında 1 santimlik iyi yapılmış bir kaynak 1 ton kaldırabilir. Evet, işimiz bitti. Çok sağlam oldu. Bence iyi bir iş çıkardık.
0: Direk şekillenmeye başlarken Ted lamba başlığına odaklanıyor. Ampulün ve cam panellerin bulunduğu metal el feneri stili çerçeve eksik olduğundan pirinçten yenisini yapmalı.
3: Şimdi daire şeklini vermek için pirinci bükmemiz gerekiyor. O yüzden istediğim şekli yakalamak için yumuşatacağım ve bunu yapmak için parçayı tavlayacağım. Parçayı iyice ısıttıktan sonra soğumaya bırakacağım, ardından istediğim şekli vereceğim.
0: Pirinç parça ısıtılıyor ve bu noktada şekil verecek kadar yumuşamış oluyor.
3: Pekala. Sadece biraz ısıttıktan sonra şekil almaya başladı bile. Biraz sert çünkü pirinç çok kalın. O yüzden biraz uğraşmamız gerekecek. Evet, iyi görünüyor. Şimdi diğer bölümü bitireceğim. Deneyimleyeceğim ve lamba çerçevesinin üst halkası hazır olacak.
0: Northampton Shire'daki tahnit ustası Chris, antikacı Mary'nin getirdiği 100 yıllık cam göz köpek balığının üzerinde çalışıyor. Mary Cardiff'ten döndükten sonra Chris'ten naturalist bir ortama sahip Victoria dönemi ruhuna uygun bir vitrin istedi. Chris vitrinin altı için eski tahtayı yeni MDF tabanla değiştirmeye karar verdi.
1: Bu bana yaratıcılığımı kullanma şansı veriyor. Balığı ve tabanı bir araya getirip bir manzaraya dönüştüreceğim. Şimdi sahneye biraz hareket katmak istiyorum. O yüzden de tabanın düz bir yüzey yerine deniz yatağı gibi görünmesini sağlayacağım. Bu çok daha şık olacaktır.
0: Chris kağıt hamuru, tutkal ve gazetelerden oluşan basit bir karışımla deniz yatağı etkisini vermeye başlıyor.
1: Bu süreçte genelde biraz doğaçlama yapıp nasıl şekillendiğine göre ilerliyorum. Bir parça gazete kağıdını güzelce eziyorum. Ve sonra üzerine iyice bastırıyorum. İşte böyle. Kuruyunca daha fazla bastırabiliyorsun tabii ki. Bu şekilde tabana biraz şekil vermiş ve hareketlendirmiş oluyoruz.
0: 2 saat sonra kağıt hamurunu kontrol etme zamanı.
1: Yeterince kurudu. Artık taşları renklendirmeye başlayabilirim. Bunu genellikle 2-3 kere yapıyorum. Kurudukça farklı şeyler deniyorum. Ama önce düz gri boyayla başlayacağım ve bu balığın rengiyle uyum sağlayacak. Bu işlemde sulu boya, akrilik ve hatta emülsiyon boyası bile kullanılabilir. Taşlara doğal bir renk veriyor ve şekillenmesini de sağlıyor. Bence oldukça etkili. İşte böyle.
0: Victoria dönemi tahnit ustaları manzara yaparken genellikle doğadan parçalar kullanırlardı. Ve deniz yatağının daha gerçekçi görünmesi için Chris'in bir fikri var.
1: Manzara üzerinde çalışırken yakalamak istediğim görüntüyü kafamda belirledim. O yüzden bir sonraki aşamada biraz kum ekleyeceğim ve içine kırık deniz kabukları, belki de biraz yosun yerleştireceğim. Şimdiden nasıl olacağını görebiliyorum. Şimdi PVA'yı güzelce yayıyorum. Kayaların uçlarına kadar da uzatacağım ki daha gerçekçi olsun. Kovanın içinde kurumuş kum var. Ve şimdi kumları serpiştirmeye başlıyorum. Kumla birlikte aynı zamanda büyük taşlar kullanacağım. Bu noktada yaratıcılığı kullanmak gerekiyor. İşinizi daha pratik yoldan yapıyorsunuz. Yarın PVA kuruduğunda taşlara istediğim gibi ton verebileceğim. Ayrıca biraz daha da kum ekleyeceğim. Ve eserimi hayranlıkla izleyeceğim. Yani umarım. Yoksa felaket olur.

0: Tahnit ustası Chris, antikacı Mary'nin getirdiği köpek balığına son dokunuşları yapıyor. Daha da etkileyici bir hale getirmek için balığın derisini boyamaya karar verdi. Bu Victoria dönemi ustalarının bir tekniği.
1: Şimdi pulları temizleyelim.
0: Eski gevşek boyayı temizledikten sonra tam olarak doğru gri tonunu yakalamak için farklı yağlı boyaları karıştırıyor.
2: Orijinal boyası oldukça yıpranmıştı ve daha koyu bir griydi. Ama yün telle temizlediğim için tabii doğal olarak rengi oldukça açıldı. O yüzden şimdi boyayı uyguladıktan sonra bir parça kumaşla üzerinden hafifçe alacağım. Evet, işte böyle. Balığın üzerine sürdüğüm boyayı bu şekilde kumaş kullanarak bütün vücuduna yayıyorum.
0: Boya katmanları birbirine karışırken köpek balığı şekillenmeye başlıyor.
2: Çok daha iyi oldu. Harika görünüyor. Ama hala işimiz bitmedi. Tabanı değiştirdik ve son olarak vitrini koyup bitireceğiz. Ama bu konuda da aklımda birkaç fikir var ve yapabilirsem bütünlüğü sağlamış olacağız.
0: Birkaç gün sonra Mary sonucu görmek için Chris'in atölyesine geliyor.
3: Chris'in Victoria döneminin orijinalliğini yakalaması çok önemli. Eğer restorasyonu abarttıysa, plastik bir köpek balığına benzeyebilir. O yüzden hem heyecanlıyım, hem de biraz korkuyorum diyebilirim. Merhaba Chris.
2: Seni görmek çok güzel Mary.
3: Seni de öyle ve bunu da görmek çok güzel. Hadi bakalım şuna. Vay canına. Aman Tanrım, olağanüstü.
2: Tanıyabildin mi?
3: Açıkçası bayağı değişmiş ama çok daha yakışıklı görünüyor. Hayal ettiğimden çok daha güzel olmuş, olağanüstü. Alttaki deniz manzarası çok hoşuma gitti ve doğallığı hiç bozulmamış.
2: Evet.
3: Sen bir sanatçısın.
2: Tabii, karakterine bayıldım. Bence ortaya çıkartmayı başardık.
3: Gerçek bir sanatçısın.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, balığı tekrar yapmakla kalmamışsın. Ayrıca sanatsal, olağanüstü bir manzara yaratmışsın. Gerçekten çok ama çok çarpıcı. Harika görünüyor.
0: Bu yıpranmış cam göz köpek balığı Chris'in atölyesine geldiğinde pek canlı görünmüyordu. Sıradan düz bir tahta parçası üzerine monte edilmişti. Chris köpek balığının rengini ve şeklini restore etmek için saatler harcadı ve daha gerçekçi görünmesini sağladı. Ayrıca yaptığı deniz yatağı manzarasıyla doğal ortamındaymış gibi görünmesine yardımcı oldu.
3: Bu arada yaptığın vitrin de beni çok etkiledi ama ayrıca griye boyamana bayıldık. Çünkü hem taşların hem de köpek balığının rengini yansıtıyor.
2: Bunu akrilikten ve perspeksten yaptım. Perspeks olduğu için çocuklar kıramaz ve kimse dokunamaz. Çünkü ağırlığı aşağıda toplanıyor ve daha güvenli olmasını sağlıyor.
3: Evet, gerçekten mükemmel. Çok doğal görünüyor. Çok zevkli yapılmış. Bir daha bunun gibisini göreceğimizi sanmıyorum.
2: Ben de öyle.
3: Artık korunaklı ve güvende. Yeni evinde mutlu görünüyor. Chris'in köpek balığı için bir ortam yaratması gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta emek verip taşları yapmış ama o kadar orijinal ve özgün ki gerçekten Victoria dönemine aitmiş gibi görünüyor. Sence bunu 1500 pound'a satabilir miyim? Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Evet, bence çok gerçekçi bir fiyat. Özellikle doğru sergilenirse her kuruşuna değecektir.
3: Ah, bu harika. Teşekkür ederim. Çok mutluyum.
2: Bu proje üzerinde çalışırken çok keyif aldım. Çünkü ilk gördüğümde bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayacağımdan emindim. Bu kesinlikle nadir bir parça ve bir daha böyle bir şey görebileceğimi sanmıyorum. Yani evet, gerçekten çok memnunum.
0: Döşeme ustası Craig Hughes, Colvin Bay'deki atölyesinde ülkenin dört bir yanındaki antikacılar ve koleksiyoncuların getirdiği mobilyalar üzerinde çalışıyor. Bugün antikacı Saxon Durant, son çıktığı gezide aldığı iki parça için uğrayacak.
4: Bugün Craig için iki tane klasik parça getirdim. Yıllar içinde bunlardan bir sürü sattım. Oldukça güzeller ama Craig'in dokunuşuna ihtiyaçları var. Bakalım ne yapacak, göreceğiz. Merhaba Craig.
5: Merhaba. İyi misin?
4: İdare eder. Yardımın lazım dostum.
5: Bir çift deri koltuk.
4: Evet.
5: Daha iyi günleri olmuş değil mi?
4: Evet, biraz işi var. İçeri götürelim mi?
5: Tamam, hadi.
4: Hadi. Koltuklar güzel değil
5: evet.
4: mi?
5: Evet. Özellikle ikili bulmak çok zor. Ayrıca küçük olmaları da iyi çünkü genellikle çok büyük oluyor.
4: Bu koltukları almamın nedenlerinden biri de bu işte. Çok fazla yer kaplamadıkları için çok kullanışlı.
0: Kulüp koltuğu ilk olarak 20. yüzyılın başında Fransa'da ortaya çıktı ve yumuşak, kaliteli derisi, yastıkları ve yaylı koltuklarına bağlı olarak başlangıçta rahat koltuk olarak adlandırıldı. İlk örnekleri Art Deco döneminin aerodinamik şekilleriyle karakterize edilir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından arkasının şekli yüzünden bıyık adı verilen versiyonu dahil olmak üzere pek çok farklı çeşidi ortaya çıktı.
4: Her ikisi de epey yıpranmış durumda. Gördüğün gibi şurada ciddi bir yırtık var dostum. Muhtemelen televizyon koltuğu olarak kullanılıyordu. Paramparça olmuş.
5: Taşırken arkada bir yırtık daha fark ettim.
4: Evet.
5: Orayı tamir etmemiz gerekecek. Yastıklar kadife. Eğer biraz renklendirmek istersen, koltuklarda biraz daha çarpıcı bir şey yapabiliriz. Biraz canlandırırız.
4: Hardal rengi olsun istiyorum. Güzel yumuşak bir renk ve koltuklara yakışacağını düşünüyorum.
5: Evet.
4: Bunu yapabilir miyiz?
5: Yastıkları daha canlı ve koltukları kaldıracak bir kumaşla kaplayabilirim. Böylece eski görünseler de yeni gibi olurlar. Güzel görünür. Ne dersin?
4: Evet, iyi fikir. Tamam, görüşürüz
5: tamam,
4: o zaman.
5: Görüşürüz. İyi günler.
4: Hoşça kal.
5: Bu restorasyonda kendime güveniyorum. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim ama bu yolunda gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Bir kere başladın mı neler olacağını bilemezsin.
0: Craig yırtık deri panellerinden çalışmaya başlıyor.
5: Şimdi şuradaki yırtığı tamir edeceğim. O yüzden önce bir parça metal kullanacağım. Eğer bunu içine sokmazsam bastıramam. Yırtık yerin arkasına bir parça deri koyacağım. Renkler birbirine uyuyor. O yüzden deriyi altına sokuyorum. Bu yama gayet güzel oldu. Gerçi yer biraz dar. Çünkü başta içine metal bir parça koymuştum. Ama uzun vadede çok işe yarayacak. Şimdi içine biraz yapıştırıcı sürüp bastırıyorum ve kurumasını bekliyorum.

0: Bir koltuk tamamlandıktan sonra estetik operasyon sırası diğer koltuğa geliyor.
1: Bu çok kötü. Ayağa düştü. İçi tahta kurularıyla dolu. Bu durumdaki ahşabı tamir etmem imkansız gibi görünüyor. O yüzden şuradaki, sırttaki ve koldaki deri kaplamayı çıkarıp biraz katlayacağım. Ve nereyi tamir etmem gerektiğine bir bakacağım.
0: Craig koltuğun iskeletini ortaya çıkardıktan sonra ahşabın ne kadarının gitmesi gerektiğine karar verebilir.
1: Evet. Şuradan kestikten sonra şuradaki bağlantı yerlerini keseceğim ki çürümüş parçadan kurtulabileyim. Bağlantı yerinden kesmeye başladım ama eğer buranın altına bir ayak koyarsam kırılabilir. O yüzden biraz daha yukarıdan bir kere daha keseceğim. Sırada o var.
0: Dorset'teki metal ustası Ted, antikacı Karen'in getirdiği Paris sokak lambasını restore etmeyi neredeyse bitiriyor.
2: Nazikçe pürüzleri gideriyorum ve eski haline getiriyorum.
0: Tüm parçaları hazırladı ve artık yeni el feneri tarzı çerçeveyi lehimlemek için hazır sayılır.
2: Önce alttaki halkamızı yerleştiriyoruz. Sırlı çubukların yerleştirilmesi gereken yerleri önceden çizdim. Ve şimdi lehimle yerlerine sabitleyeceğiz. Bunları yerleştirmek bazen çok zor olabiliyor. Çünkü şekiller çok düzensiz. Ve bazen yerleştirdikten sonra bile düzeltmek gerekebiliyor. Evet, biraz zor. Artık deneyebiliriz. Şimdi bağlantı yerlerinin geleceği yerleri işaretliyorum. Gümüş lehim, adından da anlayabileceğiniz gibi içinde gümüş olan lehimdir. Kullandığım malzemenin %55'i gümüşten oluşuyor. Bağlantı yerlerinin çok sağlam olmasını sağlıyor. Ayrıca kaynaktan çok daha temiz oluyor.
0: Dört destek çubuğu lehimle sabitlendikten sonra Ted birkaç küçük ayar yapıyor.
2: Gördüğünüz gibi gümüş lehim o kadar sağlam ki istediğim gibi şekil verebiliyorum. Evet.
0: Şimdi sırada üstteki halka var.
2: İşin püf noktası bağlantı yerini lehimi içine çekecek kadar ısıtmak. Üzerine doğrudan lehim yapılmaz. Lehimi içine alacak kadar ısıtmak gerekiyor.
0: Ted ardından çerçeveyi tamamlamak için üçüncü destek halkasını takıyor.
2: Şimdi devam etmeden önce üst parçanın sığdığına emin olmam gerek. İyi görünüyor. Taç giyme töreni gibi. Sokak lambamız neredeyse hazır.
0: Ted'in yapması gereken son şey yeni pirinç parçalarını eskiterek orijinallerine benzetmek. Ve bu iş için özel bir yöntemi var.
2: Sıvıyı hazırladım. İçinde tuz ve sirke var. Çok basit bir karışım. Asitli olduğu için soyulacak. Ve gördüğünüz gibi kahverengi olmaya başladı bile. Şimdi eskitmesi için bekleteceğiz. Eğer yanlış yaparsam lamba çok ama çok saçma görünebilir ve orijinalliğini kaybedebilir.

0: Colvin Bey'deki döşeme ustası Craig Hughes, antikacı Saxon'ın getirdiği bir çift kulüp koltuğu üzerinde çalışıyor. Derinin hasarlı bölümlerini tamir etti ve panellerin köşelerindeki dekoratif boncuklara geçti.
1: Koltuğun kenarlarındaki boncukların değişmesi gerek. Beğenmediğimden değil, sadece farklı bir şeyle değiştireceğim. Köşelerde boncukların olmasının sebebi derinin ek yerlerini gizlemektir. Eğer kumaş olsaydı örgü kullanılırdı ama deride bunları kullanıyoruz.
0: Craig koltuk kenarlarında siyah boncuklar kullanmak yerine risk almaya karar veriyor. Ve koltukları belirginleştireceğini umduğu bir şey boncuklara geçti.
1: Koltuğun kenarlarındaki boncukların değişmesi gerek. Beğenmediğimden değil, sadece farklı bir şeyle değiştireceğim. Köşelerde boncukların olmasının sebebi derinin ek yerlerini gizlemektir. Eğer kumaş olsaydı örgü kullanılırdı ama deride bunları kullanıyoruz.

0: kullanacağım. Biraz farklı bir tarz ve normalde at arabalarının köşelerinde kullanılıyor. Şimdi bu çubuğu cilalayacağım ve ardından koltuğa takacağım. Umarım Saxon bunu beğenir çünkü çok tutucudur. Ama bana göre bu koltuklar çok standart. O yüzden bu pirinç çubuğun onları farklılaştıracağını düşünüyorum. Böyle bir şeyi başka hiçbir yerde bulamazsınız.
1: Craig'in koltuklarda değiştirmek istediği tek şey boncuklar değil. Aynı zamanda hardal rengi tweed'den yeni koltuk kaplamaları yapıyor. Kahverengi deri ve pirinç kenarlara uyumlu olacağını düşünüyor.
0: Bu koltukları biraz patlatmam gerek. Bu çok güzel bir kumaş. Çok yumuşak ve çok da güzel görünüyor. Ama çok gergin olduğu için çalışması biraz zor. O yüzden biraz pay bırakmam gerek. Şimdi yastığın köşelerinin üzerinden geçeceğim. Fermuar koyacağım ve ardından içini doldurmaya çalışacağım.
1: Saxon, iş bittikten sonra koltukları almak için Colvin Bey'e geliyor.
2: Bunun gibi koltukları her yerde bulabilirsiniz. O yüzden umarım Craig onları farklı ve çarpıcı yapmanın bir yolunu bulmuştur. Merhaba Craig.
0: Merhaba.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Evet, koltukları saklamamın bir sebebi var.
2: Tamam.
0: Umarım beğenirsin.
2: Hadi bakalım. Vay be. Çok güzel görünüyor. Harika. Ayrıca pirinç köşelere de bayıldım.
0: Şimdi standart bir koltuktan çok daha farklı görünüyorlar.
1: Koltuklar Craig'in atölyesine geldiğinde yorgun ve yıpranmış görünüyorlardı. Deri kötü şekilde yırtılmış ve orijinal yastıklar tamamen yıpranmıştı. Şimdi Craig sayesinde yeni bir yaşama kavuştular. Tweed yastıklar orijinal deriyi mükemmel tamamlıyor ve köşelerdeki pirinç dokunuşlar görünüşlerini tamamen farklılaştırıyor.
0: İki koltuğun olduğu için çok şanslısın. Çünkü çalışırken tahta kurusuna rastladım.
2: Ciddi misin?
0: O kadar kötüydü ki ayağa düştü. O yüzden yeni bir ayak yaptım. Ve diğerlerine benzemesi için biraz eskitip renklendirdim.
2: Eminim çok keyif almışsındır.
0: Sana biraz lanet okumuş olabilirim.
2: Buna hiç şüphem yok.
0: Ama beğendiğin için çok mutluyum. Çünkü biraz risk aldım ve koltukları daha çarpıcı bir hale getirmeye çalıştım. Ben beğendim ama önemli olan benim fikrim değil, senin düşüncen.
2: Bayıldım, harika olmuş. Çok beğendim. Craig beklentilerimi aştı. Yastıklar muhteşem olmuş ve pirinç dokunuşlar da mükemmel. Gerçekten harika bir iş çıkarmış. Bugün buradan mutlu bir müşteri olarak ayrılıyorum. Ama ne yazık ki koltukları elimde çok tutmayacağım. Minibüs
0: tamam.
2: Köşede bekliyor.
0: Sen minibüsü getir, ben taşımana yardım ederim.
2: Tamam, harika. Birazdan görüşürüz.
0: Saxon'un koltukları beğenmesi hoşuma gitti. Önümde bir iş varken inisiyatif almayı severim. Bunda da kendi inisiyatifimi kullandım. Ve Saxon beğendiği için gerçekten çok mutluyum.
1: Karen yorgun görünen bir Paris sokak lambasıyla Ted'in atölyesine geldiğinde saksı olarak kullanılıyordu. Ted'e zorlu bir görev vererek lambayı eski görkemli günlerine döndürmesini istedi. Ve bugün neler yaptığını görmek için Dorset'e geldi.
3: Bu lamba eskiden çok çekici görünüyordu. Ama ben getirdiğimde geriye sadece üst parçası kalmıştı. Ted'den tüm lambayı yeniden yapmasını istedim.
1: Atölyesinin tavan yüksekliği yüzünden Ted, önce lambanın üst kısmını gösterecek. Ardından dışarıda monte edecek.
3: Merhaba Ted.
4: Merhaba Karen, nasılsın?
3: Merhaba, iyiyim.
4: Pekala, görmek
3: evet,
4: ister
3: lütfen.
4: Misin? Evet, bak bakalım o zaman.
3: Vay canına. Tanrım, muhteşem olmuş. Çok güzel. Harika görünüyor. Yanıyor mu?
4: Bakalım yanacak mı? Orada boş boş durmasının
3: evet,
4: bir anlamı
3: doğru.
4: Yok. Görevini yapması gerek. İşte böyle.
3: Harika.
4: Normalde içinde beyaz bir reflektör vardır ama ben ışığın daha yumuşak olması için bakır tercih ettim.
3: Gerçekten çok şık.
1: Karen bu lambayı getirdiğinde ters çevrilmişti ve saksı olarak kullanılıyordu. Paris sokaklarını zarafetiyle süslediği günler çok geride kalmıştı. Ama Ted'in çalışması sayesinde eski görkemli günlerine döndü. Elinde neredeyse hiçbir şey olmadığı için Ted'in yeni parçalar yapması ve orijinal başlıkla uyacak şekilde eskitmesi gerekiyordu. Hatta görünüşü tamamlamak için cam paneller

0: sipariş etti.
1: Bu iş beni gerçekten zorladı çünkü elimde hiçbir şey yoktu. Lambanın sadece %30'u falan vardı.
2: Harika.
1: O yüzden tüm pirinç ve bronz parçaları ben yapmak zorunda kaldım. Dışarıda 2 hafta durunca renkler soluklaşacak ve çok daha uyumlu görünecek.
2: Çok beğendim. Harika olmuş.
1: Sana bir şey daha göstereceğim.
2: Hadi göster. Beni
1: dışarı
2: meraklandırma.
1: Gelirsen göstereceğim.
2: Tamam, gidelim. Tamam, çok teşekkürler Ted. Aman Tanrım, kasların ağrıyacak dostum. Ted'in muhteşem bir iş çıkardığını düşünüyorum. İstediğim tüm detaylar var. İstediğim gibi eskitilmiş ve ayrıca cam paneller ve boyutları da harika görünüyor. Çok çarpıcı.
1: Pekala.
2: Hazır.
1: Şimdi kaldır.
2: 1, 2, 3. Bence müşteriler buna bayılacak ve hemen satılacak. Kesinlikle olağanüstü görünüyor. Özellikle bu hali kesinlikle muhteşem.
1: Direkt çok şeyi değiştirdi.
2: Çok nadir bir parça olduğu kesin. Ve bakırın yumuşak ışığı da çok güzel görünüyor. Bunu 650 pound'a almıştım ve şimdi en az 2000 pound'a satabilirim. Çünkü çok emek verildi ve sevgiyle yapıldı. Büyüleyici bir parça.
1: Sana göndermeden önce parçaları ayıracağım ve sonra kurye vereceğim.
2: Evet lütfen, çünkü arabama sığmaz.
1: Dorset de Paris havası yaşatıyor. Bu lambanın şık, güzel ve zarif bir bahçeye çok yakışacağını düşünüyorum. Bu projede Fransız şıklığını Dorset'in ustalığıyla birleştirdik ve çok güzel oldu.

Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde.
1: Oh, vay canına.
0: Boya uzmanı Jill, 120 yıllık Çin yapımı bir yazı masasını kurtarmak için vinil kullanıyor.
1: Rekor kıracağım. Biraz ses çıkabilir.
0: Restorasyon ustaları Michael ve Maria, tüylü bir dostu yeniden hayata döndürüyorlar.
2: Bunu toparlayabilir miyim? Bilmiyorum. Çok karmaşık.
0: Ve heykeltıraş Nick'in üzerinde çalıştığı 60'lı yıllardan kalma bahçe koltuğundan dumanlar çıkıyor.
3: Wow! Yanıyor. Su sıkmam gerek. Aa, hadi soğu, soğu.
0: Restorasyon her başarılı antika şirketinin olmazsa olmazıdır. Bu yüzden her antikacı zanaatkarlardan oluşan bir orduya ihtiyaç duyar.
4: Keskiyi elimden kaçırırsam on binlerce pound zarardayım demektir.
0: Bu restorasyon ustaları toplamda bir asırlık tecrübeye sahipler.
5: Bu her zaman böyle yapıldı.
6: Çok hoş görünüyor.
7: Hep böyle şeyleri bulursun.
0: Antikacıların unutulmuş hurdalarını...
4: Bu kesinlikle olağanüstü, gerçekten.
8: Benimkine de böyle olmuştu.
5: Merhaba Alex.
0: Aranan hazinelere dönüştürüyorlar.
8: Vay canına, harika. Birini daha çöpten kurtardık.
0: İskoçya'nın küçük Forest kasabası, 30 yılı aşkın süredir otomat restorasyonu yapan karı koca Michael ve Maria'ya ev sahipliği yapıyor. İkili bugün uzmanlıklarına ihtiyacı olan Drew Pritchard'la buluşmak için Conway'e geldi.
8: Otomat restorasyona en çok uzmanlık gerektiren restorasyonlardan biridir. Ve bu işin en iyileri olan Michael ve Maria gibi ustalara sahip olduğumuz için çok şanslıyız.
1: Sürekli yeni şeyler öğreniyoruz.
2: İkimizin de farklı yetenekleri var. Ama Drew yine de bizi zorlayacak bir şeyler buluyor.
8: Tekrar merhaba.
1: Merhaba Drew.
8: Nasılsınız?
2: Merhaba Drew.
1: İyi.
8: Güzel, sizin için özel bir şeyim var.
2: Oo.
1: Aa.
2: Vay canına.
1: Güzelmiş. Evet.
8: Bana bundan söz edebilir misiniz?
2: Bu mekanik bir ötücü kuş. Büyük boy. Bu Victoria dönemine uygun boyutlarda ve güzel yaldızlı ahşap bir tabanı da var. Küçük kuş bir bülbül gibi ötüyor.
0: Otomatın altın çağı Fransa'da 19. yüzyılda başladı. Bu dönemde tablo mekaniki ya da mekanik olarak canlandırılmış sahneler salon eğlencesinin en popüler formlarından biriydi. Becerikli zanaatkarlar bir dizi karmaşık mil veya objenin altında veya vücudunda gizlenmiş düzeneksiz çarklar aracılığıyla oluşturulan sesler ve hareketlerle birlikte hayvanları canlıymış gibi gösteriyordu.
8: Bundan ses çıkarabilir miyiz?
2: Plastik poşetler pek hayra alamet değil ama gıcırdatabiliriz. Aa, evet, sanırım bu bülbül sesi. Evet, güzel güzel ötüyor, harika.
8: O zaman çabucak çalıştırabileceksiniz değil mi?
2: Plastik poşet iyi görünmüyor.
8: Ben de sizi o yüzden çağırdım ya. Bitince çok güzel görünecek, öyle değil mi?
2: Gerçekten de güzel olabilir. Ayrıca şuna bakın.
8: Evet, aynen öyle. Böyle görünmesi gerekiyor.
1: Kanadın üzerindeki renk tamamen solmuş ama altında renk var. O yüzden kurtarabiliriz. Ve değiştirilmesi gereken parçaları Victoria döneminden kalma eski bir içi doldurulmuş kuştan alıp değiştirebiliriz.
8: Harika. Tamam, o zaman bunu size bırakıyorum.
1: Tamam, İskoçya'ya geri dönüyoruz.
8: Tamam, çok teşekkür ederim. O zaman ne zaman görüşüyoruz? 3-4 gün sonra olur mu acaba?
2: Tabii. Evet, minimum 6 hafta.
8: Anlaştık.
2: Şunu alalım.
8: Tamam, teşekkür ederim çocuklar.
2: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
2: Mekanik kuşlar konusunda çok deneyimliyiz ama yine de kolay değil. Çünkü bunlar çok gelişmiş mekanizmalar.
1: Ama şimdikinden daha iyi hale getirebiliriz.
2: Evet, doğru. Evet.
0: Kuş kafesi İskoçya'daki atölyeye getirildikten sonra Michael çalışmaya hazırlanıyor.
2: Bunun mekanizması son derece karmaşık.
0: Kuş sesi bir dizi yay, dişli ve çarktan oluşan karmaşık bir mekanizma ile üretiliyor. Michael'ın ilk işi sorunun kaynağını saptamak.
2: Tamam, yayda herhangi bir sorun yok. Şuradaki rezervuarın içine hiç hava girmiyor. Gördüğünüz gibi iki tane hava pompalama cebi var ve bu hava rezervuarı şişirmesi gerekiyor. O yüzden de içine sürekli hava girmesini sağlamamız lazım. Şu anda hareket olmadığı için ses de çıkmıyor. Bunu halletmeliyiz.
0: Kuşa sesini geri verebilmek için Michael'ın körükleri çıkarması ve onları bir önceki uzmandan daha iyi tamir etmesi gerekiyor.
2: Vay canına, şu hale bak. Biri hava kaçağını plastik bir poşetle kapatmak için gerçekten çok zaman ve emek harcamış. Bu inanılmaz bir şey. Mekanik öten kuşlarla ilgili en büyük sorun saat gibi olmalarıdır. Yani her şeyin mükemmel olması gerekir, yoksa bütün mekanizma çöker. Burada da aynı şey olmuş. 150 yıllık bir parça. Peki bunu toparlayabilir miyim? Umarım. Çünkü çok karmaşık.
0: Norfolk'ta çalışan antikacı Mary Swallow, 10 yılı aşkın süredir bu işi yapıyor. Kiralık bir kır evindeki showroom'unda düzenli olarak ülkenin dört bir yanındaki yetenekli restorasyon uzmanlarıyla çalışıyor. Bugün boyalı ahşap mobilyalar üzerinde uzmanlaşmış ünlü usta Jill Jessup'la bir araya geleceği bir proje var.
9: Elimde sıra dışı bir şey var. Çok uzaklardan gelen bir parça ve Jill gibi deneyimli bir ustanın dokunuşuna ihtiyacı var. Bu iş için ondan daha iyisini düşünemiyorum. Merhaba Jill.
1: Merhaba.
9: Seni görmek güzel.
1: Seni de öyle. Uzun zamandır mobilyaların üzerindeki boyaların restorasyonlarını yapıyorum. Neredeyse görmediğim hiçbir şey yok diyebilirim. Ama her zaman yeni sürprizlere, farklı teknikler öğrenmeye ve farklı şeyler yapmaya açığım. O yüzden bu projeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
9: İçeri gel.
1: Şuna bak, vay canına. Çok güzel bir parça. Gerçekten olağanüstü. Hakkında ne biliyorsun?
9: Sanırım Çin yapımı. Muhtemelen ilaç pazarı için yapılmış. 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarından kalma.
1: Evet.
9: Bunun gibi lake ve altından aynı tarzda diğer parçalarla birlikte ihraç edilmiş olmalı. Ve Londra'daki Liberty's gibi mağazalarda bunlardan satıyorlardı ve fiyatları oldukça yüksek.
1: Bence de öyle olmalı.
0: İngilizlerin otantik ürünlere karşı ilgisi 16. yüzyıla 1600 yılında kurulan ve İngiliz soylularının evleri için doğudan gelen malları almalarını sağlayan Doğu Hindistan şirketinin kurulmasına kadar dayanır. İlk ihraç edilen parçalar genellikle lakeydi ve bu yazı masasında olduğu gibi dönemin İngiliz mobilyalarıyla çarpıcı bir kontrast oluşturan dekoratif süslemelerle kaplıydı.
9: Ve lakenin yenilenmesi gerek.
1: Evet, kesinlikle. Önce gomalak cila yapacağız ve sonra tasarımı taklit etmek için masanın bu bölümünü kullanacağız. Gördüğün gibi çizgiler çok zarif ve bir sürü küçük süsleme var.
9: Evet.
1: O yüzden buralarda yaratıcılığımızı kullanmamız gerek çünkü silinmiş.
9: Ama örnek alabileceğin çok şey var.
1: Boşluklara uygun bir şeyler uydurmak için yeterince desen var.
9: Evet.
1: Eski ve aynı zamanda güzel görünmeli.
9: Bu cili çok zorlayacak. Restorasyonla ilgili orijinalliği hassas bir dengede tutması gerekiyor. Çünkü antikanın eski görünüşünü kaybetmemek gerekir ki bunu yapmak oldukça zor. Bittikten sonra 1000 pound'un üstüne satılabilir mi?
1: Evet, doğru alıcıyı
9: bulursan. Doğru alıcıyı bulmam gerek.
1: Fiyatı ne olursa olsun satabilirsin.
9: Çok güzel ve çarpıcı bir parça, öyle değil mi?
1: Evet, öyle. Atölyeme gönderirsen hemen üzerinde çalışmaya başlayabilirim.
9: Evet. Sabırsızlanıyorum.
1: Görüşürüz. Hoşça kal. Daha önce Mary ile hiç çalışmadım. O yüzden benden ne beklediğini bilmiyorum. Etkileneceği bir şey yapmaya çalışacağım. Umarım hoşuna gider.
0: Derbyshire'daki atölyesine dönen Jill, ilk olarak hasar görmüş bölgelere uygulanmak üzere lake veya gomalak yapmaya başlıyor.
1: Siyah gomalağı yapmanın tek yolu 78'lik bir plak almaktır. Çünkü siyah gomalakla preslenirler. Başlangıç için plağı kıracağım. Birazcık ses çıkabilir. Tamam. Bu mavi ispirto adlı bir çözücü. Evet, şimdi birazcık karıştıracağız. Ve önümüzdeki iki gün içinde çözülerek oldukça yoğun bir lake oluşturacak.
0: Birkaç gün sonra plak tamamen çözüldü ve gomalak masaya uygulanmak için hazır.
1: Önce masanın önüyle başlayacağız çünkü burada lake çok incelmiş. Şurası. Kuruduğu zaman matlaşıyor. Ve gördüğünüz gibi oldukça ince bir tabaka. Ama doğru renge ve kıvama ulaşana kadar katman katman uygulayacağız.
0: Kaplanması gereken çok geniş bölgeler olmasına rağmen Jill'in orijinal altın desenlerin üzerini boyamamaya dikkat etmesi gerek. Çünkü desenleri yeniden boyarken örneğe ihtiyacı olacak.
1: Şurada tam olarak ne olduğunu bilmediğim bir desen var. Ama referans olarak kullanmak için bazı parçalarını olduğu gibi bırakacağım. Burada kara ağaç çiçeğine benzeyen şekiller var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama aynı desen sürekli tekrar ediyor. Her yerde aynı şekli görmek mümkün. Üzerinde çalışmak için tamamen pürüzsüz bir zemin oluşturana kadar sabırla doldurmak gerek.
0: Şimdi Jill'in önünde zorlu bir iş var. Eksik desenleri yeniden yapması gerekiyor.

0: Drew Pritchard'ın getirdiği ve Michael ile Maria tarafından restore edilen parça hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen Rebecca, Londra'daki Portobello yolunda bulunan otomat uzmanı Lauren Fisher'la buluşuyor.
1: Bu çok orijinal bir parça. Çok güzel, romantik ve çok şık bir şey. İşinin ehli biri tarafından yapıldığı belli oluyor. Lawrence.
2: Merhaba.
1: Ne güzel bir yerin var.
2: Bu taraftan gel, sana göstereyim.
1: Aa, şimdi doğru yere geldiğimi görebiliyorum, Lawrence.
2: Bu 19. yüzyıldan kalma bir parça ama eskiden çok daha küçük oluyorlardı. Özellikle kutu içindeki bu kuş mükemmel bir örnektir. İşte burada. Göstereyim sana.
1: Bu kadarcık mı?
2: Evet, işte burada.
1: Ah,
2: mükemmel bir minyatür.
1: Ah, çok güzelmiş.
2: Sihirli.
1: Lawrence, sana birkaç şey sormak istiyorum. Önce fotoğraflara bakabilir misin?
2: Seve seve.
1: Teşekkür ederim. Evet, Lawrence, işte bu. İşte.
2: Evet, epey yıpranmış görünüyor. Boyutları, tarzı ve detaylarına bakarak bunun Monsieur Blaise Bontemps tarafından yapıldığını söyleyebilirim. Özellikle de Fransa'da 1800'lü yıllardaki kuş tasarımlarıyla ünlü en iyi otomat üreticilerinden biri.
1: Bu harika. Çok güzel.
2: Ormana gider, kuşların sesini dinleyip çıkardıkları sesleri kağıda dökmeye çalışırdı. Bu sesleri mükemmelleştirir ve büyük bir ustalıkla uygulardı.
1: Sadece Fransa'da mı ünlüydü yoksa dünyaca tanınıyor muydu?
2: Dünyaca tanınıyordu. Büyük sergide bir stand açmıştı ve müşterilerinden biri de Kraliçe Victoria'ydı.
1: Gerçekten mi?
2: Evet, oldukça ünlü ve başarılı bir sanatçıydı. İşte... Sana bir şey göstereceğim. Yanımda Bontemps'in yaptığı bir parça var. Sizin elinizdeki ile benzer boyutlarda. Ve bunun ikili versiyonu da işte böyle ses çıkartıyor. Sırayla ötüyorlar.
1: Muhteşem.
2: Gagaları, kafaları ve kuyruk tüyleri hareket ediyor.
1: Ah, harika.
2: Büyüleyici değil mi?
1: Evet, bizimkinin fotoğraflarını gördün mü?
2: Evet.
1: Profesyonel fikrine göre, Michael ve Maria tarafından restore edildikten sonra bu parçaya nasıl bir değer biçerdin?
2: Bu Paris'teki sergilerde ve ticaret fuarlarında sergilenen görkemli parçalardan biri olmalı. Eğer orijinalliği korunursa ve güzelce restore edilirse ki edileceğinden eminim, bu parçayı yaklaşık 5 ila 7 bin pound arasında satabilirsiniz. Bu parçanın hak ettiği fiyat bu. Elinizde çok özel ve son derece şık bir şey var. Bunu gerçekten çok beğendim. Bu harika bir parça.
1: Bugün Lawrence bana çok heyecan verici bilgiler verdi. Elimizdeki parça 19. yüzyılın en iyi yapımcılarından biri tarafından üretilmiş ve aynı zamanda sergi parçalarından biriymiş. Bugün buraya parçanın gerçek değerini öğrenmek için geldim ve umduğum her şeyi buldum.
0: Derbyshire'daki boya restorasyon ustası Jill, antikacı Mary'nin getirdiği Çin yapımı süslemeli yazı masası üzerinde çalışıyor. Eksik bölümleri siyah lakeyle doldurduktan sonra, şimdi panellerin köşelerindeki karmaşık geometrik desenleri yeniden yapmak zorunda.
3: Şimdi... desenin nereye kadar gittiğini çözmemiz gerek çünkü devam ediyor. Ayrıca inanması güç olsa da birbirine bağlı svastikalardan oluşuyor.
0: Svastika, karanlık bir geçmişe sahip olan bir tasarımdır. Ama Çin'de bu sembolün kökenleri binlerce yıl öncesine dayanır. Ve mutlulukla manevi gücü temsil ettiğine inanılır.
3: Şuraya ve şuraya kadar uzanıyor. Sanırım evet. Evet, hayır. Hayır, bir dakika. Şurada da bir svastika var. Ah, Tanrım, başım büyük dertte. Bir dizi T var. Geri kalanına bakarsanız böyle yapıldığını görebilirsiniz. Elle yapıldığı belli çünkü çok düzensiz görünüyor. Ki bu benim açımdan büyük bir şans diyebilirim. Desenleri hatırlamak gerçekten çok zor.
0: Jill hem karmaşık desenleri taklit etmek hem de orijinalinden geri kalanlarla kusursuz bir şekilde birleştirmek zorunda.
3: Evet, eşleşiyor. Houston eşleşmeyi yakaladık. Sanırım. Hayır, yakalayamadık. Bu deseni her kim yaptıysa kendine acı çektirmeyi seviyormuş. Bu gece rüyamda bile bu deseni göreceğim sanırım.
0: İskoçya'daki restorasyon ustaları Michael ve Maria, Drew'un getirdiği Victoria döneminden kalma kuşa yeniden ses vermek için çabalıyorlar. Michael karmaşık mekanizmayı söktü ve şimdi de zefir derili bozuk körüğü tamir etmek zorunda. Zefir, küçük körükler için kullanılan ince inek derisine verilen isim.
2: Bu zefir derisini körükte kullanacağız. Gereken yerlerin hepsi işaretlendi. Evet, her şeyin kusursuz olması gerekiyor ama sanırım doğru yaptım. O yüzden de ilk parçayı kesmek için hazırım. İşte, evet. Tamam, sanıyorum temiz oldu. Çok güzel. İşte böyle. Evet, galiba oldu. Tamam, bunu hazırladık. Tamam.
0: Körük çalışırken akordeon hareketiyle açılıp kapanması için panelin katlanması gerekiyor.
2: Origami gibi. Evet, bu oldu. Pam pam pam pam pam pam pam. Tamam, yapıştırabiliriz. Yapıştırıcı sürüyoruz. Ve yapıştırıyoruz.
0: Paneller yapıştırılırken...
2: İki tarafta çok sağlam oldu.
0: Michael'ın hava kaçağına sebep olarak kuşun ötmesini engelleyebilecek herhangi bir boşluk olmadığından emin olması gerek.
2: Tamam, evet. Üstte ufak bir kırışıklık kaldı. Aşağı çekerek düzeltiyorum. Umarım kapanır. Evet, umarım başarmışımdır. Gergin bir an. Evet. Bakalım, tamam. Şimdi yapıştırıcıyı kurumaya bırakacağız. Çok güzel.
0: Michael'ın karşı masasında çalışan Maria, kuşun solmuş gri tüylerini soydu ve eski canlı renklerine döndürmek için bir planı var.
3: Kuşu soydum ve şimdi tüylerini yeniden yapıp onu güzelleştirmem gerekiyor. Yıllardır bu Victoria döneminden kalma doldurulmuş kuşları kullanıyoruz. Bu kuş çok hoşuma gitti. Rengi çok güzel ve orijinal renge de çok yakın.
0: Maria kuşun tüylerini nazikçe soyuyor ve sabırla teker teker kafesteki kuşun üzerine yapıştırmaya başlıyor.
3: Tutkalı yanlış yere sürmediğimden emin olmam gerek. Çünkü eğer yanlış yere sürersem bir daha düzeltemem. O yüzden işte bu noktada nefesimi tutmak zorundayım. Hapşırmaya da kesinlikle izin yok.
0: Her bir tüyü doğru yere yerleştirmek için çok iyi odaklanmak gerekiyor.
3: Şimdi daha küçük tüylerle destekleyeceğim. Çünkü daha doğal görünmesini istiyorum. Kanadın üzerine... Birazcık tutkal sürüyorum. Evet, şimdi yapıştıralım. Bir kanadı bitirdik. Ve geriye birkaç yüz tane tüy daha kaldı. Kuşun tüylerini yapmak için çok uğraşmak gerek. Düzgün yapılması gerek. Ve bitene kadar güzel görünmüyor.

0: Derbyshire'daki boya restorasyon ustası Jill, Mary'nin Çin yapımı yazı masası projesinde en zorlu bölüme geldi. Masa oldukça detaylı altın desenlerle kaplı. Ancak büyük bir kısmı eksik olduğundan Jill'in tasarımı birleştirmesi gerekiyor.
1: Bu masa altınla boyanmış ve üstüne kalemle düzeltilmiş. O yüzden şu anda yapabileceğim en iyi şey masanın üzerindeki desenleri referans olarak kullanmak. Birkaç yaprak, kuş, çiçek ve ağaç gövdesi var. O yüzden eğer eksik yerleri olması gereken desenlerin genel şekillerini çizersem detaylarını sonra yapabilirim. Önce kuşla başlayalım. Şöyle geliyor. İbi şurada. Ve sanırım sonra şuraya doğru uzanıyor.
0: Masanın eksik desenlerinin bazıları çok belirginken büyük bir kısmı eksik ve çözmesi oldukça zor.
1: Sanırım şu çiçeğe benziyor. Ama burada bunun gibi başka bir çiçek göremiyorum. Belirsizlik içinde çalışıyorum. Çünkü her ne kadar bir sürü desen olsa da kolay bir şey değil. Tasarımın dengeli ve düzgün olması gerekiyor.
0: Jill, tasarımının işe yarayıp yaramadığını test etmek için altın boyaya biraz detay eklemeye karar veriyor.
1: Gördüğünüz gibi bunu yaparken desen belirginleşiyor. Sarı renkli bir karışım değil de daha çok belirgin ve çarpıcı bir desen haline geliyor. Bu kesinlikle zor bir iş ve detayları görmekte bir hayli zorlanıyorum.
0: Mary restorasyon ustası Jill'e 5 hafta önce yıpranmış eski bir Çin yapımı yazı masası getirmiş ve yeniden hayata döndürmesini istemişti. Şimdi Jill yaptığı işi göstermek için Mary'nin Norfolk'taki yerine gidiyor.
1: Mary ile ilk defa çalışıyorum. Genellikle beni tanıyan ve işimi bilen antikacılarla çalışırım. Ama neyle karşılaşacağını bilmiyorum ve umarım çıkardığım işi beğenir. Merhaba Mary.
2: Merhaba.
1: Seni görmek öyle. Güzel. Teşekkür ederim. Masayı
2: evet,
1: getirdiler
2: geldi,
1: mi?
2: Evet, çoktan geldi.
1: Ah vay canına.
2: Henüz bakmadım.
1: Tamam, hadi gidip bakalım
2: dedim.
1: O zaman.
2: İşte burada Jill. Hı-hı. Yaptığın işi görmek için sabırsızlanıyorum. Tanrım, olağanüstü. Buna inanamıyorum. Çok, çok güzel olmuş. Restorasyonu mükemmel dengelemişsin. Harika görünüyor.
1: Öyle umuyorum. Çünkü yeni gibi görünmesini istemediğim için aralardaki küçük çiziklere ve yıpranmış yerlere pek dokunmadım. Ama ilk gördüğümde düşündüğümden çok daha fazla yapılacak işi varmış. Bir ara gözüm korktu. Yapamayacağım bile dedim.
0: Uzak doğudan gelen bu masa ilk geldiğinde yaşını gösteriyordu. Lakya yıpranmıştı ve üzerindeki desenlerin büyük kısmı tamamen eksikti. Jill günler boyunca çalışarak yüzeye lakya ve altın boya uyguladı. Artık tüm desenler ait oldukları yere döndüler. Masa üstündeki kuşlardan ve çiçek tasarımlarından arka panellerdeki geometrik köşelere kadar her şey kusursuz.
2: Üstü harika.
1: Şu bölümleri diğer evet. bölümlerden kopyaladım.
2: Çünkü burada hiçbir şey yoktu, öyle değil mi?
1: Hiçbir şey yoktu. Şu desenler ve şu bölümler
2: neredeyse
1: tamamen
2: neredeyse simetrik
1: yeni.
2: Görünüyor.
1: Evet. Aynı anda hem karmaşık hem de basit desenler kullanmışlar.
2: Çok zor bir iş değil
1: evet.
2: mi?
1: Evet. Zor ve meşakkatli ama yine de güzeldi.
2: Jill'le ilk kez çalışıyorum ve kesinlikle çok memnun kaldım. Harika bir iş çıkarmış. Elimde bakmasını istediğim bir sürü parça var ve ondan yapmasını rica edeceğim. Bunu 300 pound'a aldım. Şimdi çok güzel bir parça olmuş. Sanırım 3000'e satabilirim.
1: Bence bunu beğenen birini mutlaka bulacaksın. Ve benim ücretimden sonra bile epey kâr edeceksin.
2: Harika, teşekkür ederim. Bu işte yeteneklisin.
1: Teşekkür ederim. Kendine iyi bak.
2: Güle
1: hoşça
2: güle.
1: Kal. Masanın ömrünü 100 yıl daha uzattığımızı düşünüyorum. Bu güzel bir şey çünkü onu yapan insanlarla bağlantı kurmanı sağlıyor ve onlara hak ettikleri değeri verdiğini hissediyorsun. Çünkü çalışmaları hala burada ve bizim katkılarımızla birlikte bir asır daha yaşayacaklar.
0: Landutno'da çalışan heykeltıraş Nick Elphick, sahip olduğu yeteneklerle aranan bir sanatçı. Önemli müze parçalarından film ve televizyon endüstrisinde kullanılan dekorlara kadar birçok farklı parçayı restore ediyor veya oluşturuyor. Bugün vintage mobilya uzmanı Karen Sparks'ın kendisini ziyaretini bekliyor.
2: Nick'e oldukça sıra dışı bir parça getirdim. Genellikle böyle şeyler yapmadığını biliyorum ama çok beğeneceğini umuyorum. Bu 1960'lı yıllardaki uzay çağından kalma bir parça ve umarım o da bunu en az benim kadar beğenecek. Merhaba Nick.
3: Merhaba.
2: Merhaba, memnun oldum.
3: Ben de, nedir bu?
2: Bu çok güzel bir şey.
3: Tanrım, nedir bu?
2: Tahmin edebilir misin?
3: Açılıyor mu?
2: Yumurta gibi görünüyor olabilir ama aslında bir koltuk.
3: Şaka yapıyorsun.
2: Evet.
3: Çok güzel.
2: Evet.
3: Dış mekan parçası mı yoksa?
2: Hem iç hem de dış.
3: Gerçekten mi?
2: 1968 tamam. Yılında yapılmış. Klasik uzay çağrısı. Çok havalı bir şey. Dönemine göre olağanüstü bir şey. 1968 yılında Ay'a gidilmeden bir yıl önce yapıldı. O dönemde uzay ön plandaydı ve bu parça o dönemi mükemmel bir şekilde yansıtıyor.
0: Macar tasarımcı Peter Gizzi tarafından yapılan bu fütüristik bahçe koltuğu 60'ların en ünlü koltuklarından biriydi. Taşınabilir dış mekan mobilyası olarak tasarlanan koltuğun yenilikçi menteşeli sırtlığı ve poliüretan kabuğu sayesinde yağmur yağdığı zaman kapatılabiliyor ve yastıklar korunabiliyordu. Maliyetten tasarruf için Doğu Almanya'da üretilen bu koltuklar Soğuk Savaş Mobilya İşbirliği'nin nadir örneklerinden biri ve dünyanın dört bir yanında müze koleksiyonlarında yer buldu.
2: Parlaklığını kaybetmiş. Eskiden çok parlak olmalı.
3: Evet, altına bakalım. Evet, cam elyaf. Bir kalıbın içinde kat kat döşenmiş olmalı
2: evet.
3: Ve üzerinde gördüğün kaplama aslında boya değil, jelatin kaplama. Bu sandalyeyi aşırı derecede güçlendiriyor.
2: Evet.
3: Ayrıca sanırım içini kimyasalla biraz temizleyebilir ve renkte fark olacak mı bakabilirim.
2: Evet. Evet, çok canlı
3: evet.
2: Değil mi? Sanırım eskiden
3: evet.
2: Öyleydi.
3: Aslında epey güzel.
2: Evet, çok,
3: çok
2: güzel.
3: Çok retro değil mi? Ama mükemmel olması
2: evet.
3: Gerek. Aslında düzgün yapmak oldukça zor ama tarihin ikonik bir parçası olduğu için elimden geleni yapacağım.
2: Açıkçası yıllardır böyle bir şey görmemiştim ve buna da fazla para vermedim. İyi durumda olanların çok iyi fiyata satıldıklarını biliyorum. Sanırım 500 ila 1000 pound arasında bir yer.
3: Vay canına.
2: Evet, o yüzden yapacağın iş bu parçanın değerini belirleyecek.
3: Tamam. Normalde müşterilerin bana yeniden şekillendirilmesi veya onarılması gereken klasik parçalar getirirler ve ben de orijinalliğini mümkün olduğunca korumaya çalışırım. Ama bu parçanın tamamen yepyeni ve parlak görünmesi gerekiyor ki bunu yapmak hiç de kolay bir şey değil.
0: Nick çalışmaya başlamadan önce koltuğun dışını ispirto ile temizliyor. Ve sentetik epoksi reçineyle düzeltmesi gereken hasarlı noktaları ortaya çıkartmaya çalışıyor.
3: Burada taşı tamir etmek için kullandığım çok ama çok güçlü bir reçinem var. Ve renksiz reçineyi beyazla karıştırdım. Bu çok beyaz oldu. Umarım doğru rengi yakalayabilirim. Şimdi bunu şuradaki çiziğin üzerine süreceğim. Hafifçe üzerine sürüyorum. Bu çok ince bir çizik. Çiziği kapatırken renklerin gayet iyi uyuştuğunu görebiliyorum. Şimdi fazlalıkları toplayacağım ve üzerinden zımparayla geçeceğim. Yani yapacak fazla şey yok.
0: Koltuğun dışı onlarca çizik ve çentikle kaplı. Nick'in hepsini tek tek doldurması gerek.
3: Şurada büyük bir delik var. Şimdi içini dolduracağım. İçini doldurup itiyorum.
0: Reçine birkaç dakika içinde kuruyor ve Nick fazlalıkları almak, pürüzsüz ve düz bir yüzey yakalamak için ıslak ve kuru zımpara kağıdı kullanıyor.
3: Evet, hissedebiliyorum. Hiç çizik kalmadı. Çizikler gitti.
0: Yüzey pürüzsüz hale geldikten sonra Nick'in parlak uzay çağı görüntüsünü yeniden yakalaması gerek.
3: Evet, şimdi yapacağım şey Pasta cila. Cilanın içindeki toz parçalar cilalarken kırılıyor ve giderek daha da inceliyor. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama çok sert bir sesi var. Bu ses macunun içindeki kumlardan geliyor ve bu kumlar cilalamaya devam ettikçe inceliyor. Zımpara kağıdı gibi düşünebilirsiniz. Daha çok iş var. Bazı bölgelerde makineyi kullanmam gerekecek ama yine de saatlerce temizlemeye devam edeceğim. Yapacak çok işim var.
0: İskoçya'nın Forest kasabasında Michael ve Maria durup Richard'ın getirdiği Bontemps tarafından yapılan kuşu restore etme çalışmalarını bitirmek üzereler. Maria son olarak kafesin hasar görmüş yaldızlı tabanını tamir ediyor.
1: Ne yazık ki tabanın ön kısmında çok ince bir çatlak bulduk. O yüzden içini gessoyla doldurdum. Ve şimdi nemli bir kumaşla gessoya ıslak cila uygulayacağım ve ardından üstünü bir karışımla boyayacağım.
0: Bu karışımın içinde renklendirilmiş kil ve tavşan derisi tutkalı yer alıyor. Geleneksel olarak altın yaldızın altında taban olarak kullanılıyor.
1: Güzelce karıştırıyorum. Bunu 3-4 kat uygulayacağım. Ve istediğim noktaya getirmeye çalışacağım. Drew'un fazla restore edilmiş bir parça istemediğini biliyorum. Romantik olmasını istiyor. Ve bunu çok iyi anlıyorum çünkü ben de öyle tercih ediyorum. O yüzden fazla yaldız kullanmayacağım. Sadece soyulmuş yerlerde gerektiği kadar kullanacağım. Çok keyifli. Bunu yaparken kendimi 1800'lerin Fransa'sındaymışım gibi hissediyorum. Umarım onları gururlandırabilirim.

0: Heykeltıraş Nick 60'lı yıllardaki uzay çağından kalma bir bahçe koltuğunu yeniden hayata döndürmek için çabalıyor. Bir sonraki aşamada solmuş koltuk kaplamalarını orijinal koyu rengine döndürmek için temizleyip yeniden boyuyor.
1: Çok güzel bir kumaş boyam var ve doğru rengi bulmak uzun zamanımı aldı. Güzelce karıştırdım. Şimdi kumaşı içine koyacağım. Ve 10-15 dakikada bir karıştıracağım. İlk 5 dakikada güzelce sıkıp köpüğünü çıkarmak ve iyice durulamak gerek. Evet, şuna bakın. Şuna bakın! Ah, harika. Şu koyu kırmızının güzelliğine bakın. Harika olacak.
0: Koltuk kılıfları boyanın içinde beklerken Nick son olarak iki parçayı birbirine bağlayan menteşeyi tamir ediyor. Civatalar paslanmış durumda ve taşlanması gerekiyor. Ama bu fiberglass kasanın dar sınırları içinde kolay bir iş değil.
1: Bu işi erteledim çünkü reçineye çok yakın ama çalışmam gerekecek. Endişeliyim çünkü çok ısınacak. O yüzden yanmaması için su sıkacağım. Her yeri güzelce ıslatacağım. Her tarafı. Bana şans dileyin. Çok gerginim çünkü işler ters gidebilir. Tamam.
0: Fazla kıvılcım çıkarsa bütün koltuk yanabilir.
1: Vay canına! Yanıyor! Ah tanrım. Suya ihtiyacım var. Ah, soğu. Ah! Tamam. Ah, tamam. Sorun şu ki, eğer kıvılcımları içinde bırakıp gidersen 2 saat sonra hepsi yanabilir. Vay canına! İşte böyle. Çıktı. Tanrı'ya şükür.
0: Menteşe ortaya çıktıktan sonra Nick, metalin üzerindeki pası çıkarmak için küçük zımpara kullanıyor. Ve bir daha paslanmaması için çinko sprey sıkıyor.
1: Çinko paslanmaz ve oksijenin demirle temas etmesini engeller.
0: Menteşenin koltuğun rengiyle uyuşması için beyaza boyanması gerek ama Nick önce temizlenen ek yerlerinin düzgün çalıştığından emin olmalı.
1: Girdi. Tamam, oldu. Çok beğendim. Güzel ve düzgün görünüyor. Temizledikten sonra bal mumuyla biraz daha cilalayacağım ve umarım ondan sonra güzelce parlayacak.
0: Dört hafta önce Karen, Nick'e 60'lı yıllardan kalma kötü durumda bir bahçe koltuğu getirdi. Nick'ten koltuğun fütüristik görüntüsünü geri kazandırmasını istedi ve bugün koltuğu almaya geldi.
2: Mükemmel görünmesi gerek. En ufak bir hata bile görünecektir. O yüzden temiz, bembeyaz ve her an uçacakmış gibi görünen bir uçağın daireye benzemesini istiyorum. Merhaba Nick.
1: Merhaba, nasılsın?
2: İyiyim, hadi bakalım şuna.
1: Tamam, açıyorum.
2: Tamam. Aman Tanrım.
1: Evet, biliyorum.
2: İşte şimdi uçağın daireye benzemiş.
1: Eskiden çok farklı görünüyordu.
2: Aman Tanrım. Resmen bembeyaz.
1: Evet.
2: Tam olarak aradığım şey işte
1: evet.
2: Buydu ve parlaklığına
1: evet.
2: Bayıldım. Kesinlikle muhteşem.
1: Reçinenin içindeki küçük çentikler beni çok zorladı. Yüzlerce vardı ve hepsini temizleyip cilaladım.
2: Harika görünüyor. Bakabilir miyim? Evet, harika.
1: Tabii ki.
2: Aa, çok güzel. Zaten bu rengi
1: evet.
2: Çok seviyorum.
1: Evet.
2: Harika, çok hoş.
1: Çok da güzel değil mi?
2: Harika.
0: Karen bu koltuğu getirdiğinde görünmesi gereken şekilden binlerce ışık yılı uzaktaydı. Parlak beyaz rengi solmuştu ve pürüzsüz yüzeyi derinmiş ve çizilmişti. Nick koltuğu 21. yüzyıla geri getirdi. Dışındaki rengi ve parlaklığı geri kazandırdı. Kaplamaları renklendirdi ve orijinal uzay çağı tasarımını yakaladı.
1: Ben oturdum bile.
2: Öyle mi?
1: Evet. Çok da rahat.
2: Tamam. Bir de ben deneyeyim
1: evet,
2: o zaman.
1: Tabii.
2: Tamam, deneyeyim. Pekala, bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Ooo!
1: Nasıl?
2: Çok hoş ve gerçekten de rahat. Sırt desteği çok iyi. Bu hak ettiği değeri göremeyen çok çarpıcı bir parça. Bir tasarımcının elinden çıktı ve modası hiçbir zaman geçmeyecek. Restorasyonun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Artık paramı katlayabilirim. Çok beğenileceğini düşünüyorum. Çok rahat satılacak.
1: Öyle mi?
2: Evet. Yani bunu kim istemez ki?
1: Kaça satacaksın?
2: 250 pound aldım. Şu haliyle 1000 pound'un üzerine satabilirim. Öyle değil mi?
1: Sahiden.
2: Evet, evet, evet. Çok rahat. Yani genel olarak parasına değdi. Bayıldım. Muhteşem. Evet.
1: Evet.
2: Çok iyi.
1: Harika. Sana yardım etmek
2: arabaya götürebilir misin?
1: Elbette.
2: Teşekkür ederim.
1: Sorun değil. Duvara falan vurmanı istemem.
2: Ben de öyle.
1: Ben vurursam sorun yok. Düzeltirim.
2: Sağ ol Nick.
1: Bu benim için alışılmışın dışında bir işti ve saatlerce süren cilalama ve zımparalama işleri beni gerçekten çok zorladı. Ama tuhaf bir şekilde devam ettikçe neredeyse hipnotik bir etki oluştu ve yaptığım şeyden keyif almaya başladım ve kendimi işe verdim. Karen çalışmamı beğendiği için çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum.
0: Drew'un restorasyon ustaları Michael ve Maria'ya 150 yıllık kafes içinde kuş otomatını getirmesinin üzerinden 6 hafta geçti. Drew mekanizmayı çalışırken görmek için sabırsızlanıyor. Ve ikili bugün Drew'un Conway'deki yerine geldiler.
3: Çok kötü durumdaydı. Açık konuşmam gerekirse düşündüğümden bile daha kötü bir durumdaydı. 150 yaşında görünmesini ama aynı zamanda iyi görünmesini istiyorum. Tüm mekanizmanın yapıldığı İlk gün gibi kusursuz çalışması gerek.
4: Merhaba.
5: Merhaba Drew.
4: Merhaba, nasılsınız?
3: Pekala, en sevdiğim bölüme geldik. En iyi kısım bu.
4: Tamam o zaman. Evet.
3: Aman tanrım. Vay canına, şuna bak. Tamamen farklı görünüyor. Kuşun rengine bayıldım.
4: Güzel değil mi?
3: Orijinal kuşu temizledin mi?
5: Hayır, orijinal kuşun üzerindeki tüm tüyleri soydum. Çok kirliydi ve büyük bir kısmı da eksikti. Üstünü Victoria döneminden kalma, doldurulmuş bir kuşun üzerindeki tüylerle kapladım.
3: Gerçekten çok şık.
0: Bu hareketli kuş, Drew'un eline geçtiğinde kötü bir durumdaydı. Tüyleri solmuş ve cansızdı. Mekanizması bozulduğu için ötmüyordu. Maria saatler süren sabırlı bir çalışmanın ardından kuşa canlı mavi tüylerini geri kazandırdı. Ve Michael karmaşık mekanizmayı tamir edip 1,5 asır önce olduğu gibi çalışmasını sağladı.
3: İşte bu sesi seviyorum.
4: Evet.
5: Tamam.
3: Klik klik klik klik.
4: Ayrıca başka bir örneği yok.
3: Vay canına. Çok gerçekçi. İnanılmaz. 150 yıl önce insanları büyülemiş olmalı. Akılları başlarından gitmiş olmalı çünkü sesi gerçeğine çok yakın. Sihirli gibi sanki. Kesinlikle olağanüstü birinci sınıf bir restorasyon. Kafesten mekanizmaya, standtan kuşa, yaldızdan dekorasyona kadar her yönüyle ilgilenmek zorundalardı. Aşırı derecede uzmanlık gerektiren bir işle uğraşıyorlar ve bu çok küçük bir camia olabilir ama onlardan daha iyisi olmadığını söyleyebilirim. En iyileri yaklaşık 7500 pound'a kadar çıkıyor. O yüzden bunu 5 ila 8 bine satabilirim. Evet, 5,5-6,5 o aralarda.
5: 6 binden fazla eder.
3: Gerçekten mi?
5: Evet, çünkü biri buna aşık olacak ve kesinlikle almak isteyecek.
4: Ayrıca başka bir örneği yok. Bunun gibi restore edilmiş çalışır durumda olanları bulmak neredeyse imkansız bir şey.
3: Tamam, o zaman hak ettiği fiyata satabilirim. Olağanüstü. Çok teşekkür ederim çocuklar.
4: Harika.
3: Bir sonraki projede görüşmek üzere.
4: Tamam.
5: Tamam.
4: Bizim için
5: beğendiğine
3: teşekkür
5: sevindim.
3: Ederim. Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: Bu çok özel ve çok nadir bir parça olmasına rağmen muhtemelen bir aile evine gidecek. Çünkü ailelerin bunun gibi mekanik ötebilen kuşları çok beğeneceklerini düşünüyorum.
5: Umarım bu işten anlayan romantik birine gider.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Sırada Hollywood'un en büyük yıldızlarına layık şapkanın ardındaki İtalyan dokunuşu. Ve bir sonraki Viking istilası çok daha sağlıklı olacak. Dünyayı fethetmeye hazırlanan düşük yağlı, sağlıklı İzlanda yemeği. Nihai yolculuk, arkadaşını üretmek. Her yere götürebileceğiniz bisiklet. Bunu nasıl yapıyorlar?
8: Hayır, bu böyle olamaz.
7: Hollywood'un altın çağında Hood, G-Man, Snitch veya Gumshoe gibi karakterler fötr şapka olmadan beyaz perdede asla görünmezlerdi. Bogart ve Jones gibi A listesi yıldızlarsa fötr şapka seçimlerini Borsellino'dan yana kullanıyorlardı. Yıldızlara layık bir şapka yapmak aslında o kadar da kolay değildir. Ama İtalya'daki Borsellino fabrikası 160 yıldır bu işi yapıyor. Peki nasıl yapıyorlar? İtalyanlar modaya olan bilinçli yaklaşımlarıyla ünlenmişlerdir. O yüzden Kuzey İtalya'nın Alessandria şehrinde dünyanın en tarz ve en ikonik şapkalarının üretilmesi tesadüf değildir. Borsalino. Al Capone'dan Michael Jackson'a kadar tüm ünlü isimlerin tercih ettiği bir marka. Her yıl üretilen 150 bin şapkanın yapımında özellikle bir malzeme kilit bir rol oynuyor. Keçe. Keçe yapımına bir tutam tüyle başlanıyor. Tavşan tüyü. Ama tüyler fabrikaya ilk geldiklerinde kalın ve mat oluyorlar. Sadece en ince tüyler keçe yapımı için uygundur. O yüzden öncelikle tüy yumakları devasa bir fön makinesinin içine konuluyor. 1940'lı yıllarda yapılmış bu antika makine, basınçlı havanın yardımıyla her tüyü üfleyerek birbirinden ayırabiliyor. Makinenin diğer ucundan ince tüyler çıkıyor. Bu sistem o kadar iyi işliyor ki hiç modernize etme ihtiyacı hissetmemişler. Ve bu antika makinenin bozulmamasını sağlamak Robbie Barron'un işi.
9: Buradaki makineler çok eski. Ama bu Borsalino markası için bir avantaj. Çünkü bu sayede ürünlerimizin kalitesini koruyabiliyoruz.
7: Bu olağanüstü makine günde 200 kilo tüy işleyebiliyor. Bu 1500 şapka için yeterli. Şimdi sıra bir yığın ince tavşan tüyünü Indiana Jones'un kafasında zorlu bir güne dayanacak kadar sağlam bir tekstil ürünü haline getirmeye geldi. Tüyler konveyörün üzerinden bir diğer antika makinenin içine gönderiliyor. Bu makinenin içinde silindir şeklinde metal bir kalıp bulunuyor. Tüyler bu kalıbın üzerinde 40 beygir gücüyle vakumlanıyorlar. Tüyün üzerine püskürtülen sıcak su, tüyü tek bir keçe katmanı haline gelecek şekilde sıkıştırıyor. 130 gramlık tüy yavaş yavaş şekil almaya başladı bile. Ama bu gevşek keçe şu anda bir Hollywood yıldızından çok dev Nodi'ye uygun görünüyor. O yüzden üst üste yığılıp suya batırılıyorlar. Ardından silindirle gönderilip düzleştiriliyorlar. Bu işlem suyun dışarı atılmasını ve liflerinin sıkıştırılmasını sağlayarak keçenin daha güçlü ve %50 daha küçük olmasını sağlıyor. Şapkanın kırışmaması için parçaların silindirlere gönderilmeden önce düzgünce katlanması gerekiyor. Kalite kontrolcü Roberta Giompi, kusurları tespit etmek için özel bir ışık kullanıyor.
0: Kalite kontrol çok önemli. Çünkü bu aşamada eğer bir sorun varsa halledebiliyorum. Bazen tüyler bozulmuş olabiliyor, yeterli olmayabiliyor veya çok fazla birikmiş olabiliyor. Bunları halledebiliyorum.
7: Nemli keçe şeklini kaybedebilir. O yüzden şapkalar geceyi sıcak bir odanın içinde geçiriyorlar. Sabah olduğunda kurumuş ve daha da sertleşmiş oluyorlar. Fransızca'da çan anlamına gelen kloşe şeklini alan şapkaların hepsi gri renkte. Ve çoğu insan biraz renk tercih eder. Neyse ki fabrikada 150 farklı renk seçeneği mevcut. Kloşeler boyanın türüne bağlı olarak 90 dakika ile 4 saat arasında içi kaynamış boyayla dolu olan fıçıların içine batırılıyorlar. Artık doğru renge kavuşmuş olabilirler. Ama Capo'nun kafasında böyle bir şey hayal edebiliyor musunuz? O yüzden kloşeler İspanyol Engizisyon Mahkemesi'nde kullanılabilecek türden bir şeye benzeyen bir makineye götürülüyorlar. Her seferinde iki tane olmak üzere buhar püskürterek kloşeleri yumuşatan ve yuvarlayan metal parmakların üzerine yerleştiriliyorlar. Bu aşamada şapkanın kenarı oluşuyor. Ardından Daniel Fascia gibi operatörler bir pizza şefi gibi şapkaları çevirerek şekil almalarına yardımcı oluyor. Ardından şapkalar başka ilginç bir makineye gönderiliyor. Bu makine Hadrian'ın duvarını andırıyor olabilir ama aslında bir pres makinesi. Keçenin içine bastırılan alüminyum folyo şapkayı kafaya uygun boyuta getiriyor. Yapımında her ne kadar bir malzeme kullanılsa da bir Borsalino şapka 54 farklı işlemden geçiyordu. Bu 160 yıldır hiç değişmeyen bir süreç. Ama şu anda keçe rahatsız edici derecede sert. Ve Bogart sürekli kafasını kaşısaydı Casablanca'da bu kadar havalı görünmeyi başaramazdı. O yüzden şapka bir parça kütük gibi üzerindeki fazlalıkların alındığı bir makinenin üzerinde zımparalanıyor. Onca emeğin yanıp kül olmaması için şapkalar çok dikkatli bir şekilde çıplak ateşin üzerine tutuluyor. Bu sırada fazla tüylerden kurtulmuş oluyorlar. Şimdi sıra şapkaya fabrikada çalışan işçilerin deyimiyle karakter verme zamanına geldi. Şapkalar son kez kalıp makinesinin üzerine yerleştiriliyorlar. Bu makinede ısı 200 dereceye kadar ulaşıyor ve şapkalara belirgin şekilleri veriliyor. Bir efsaneye göre 1869 yılında kızgın rakibi İtalyan politikacı Cristiano Lobbia'nın kafasına vurmuştu ve meron şapkasının ortası çöken Lobbia bu sırada fazla tüylerden kurtulmuş oluyorlar. Şimdi sıra şapkaya fabrikada çalışan işçilerin deyimiyle karakter verme zamanına geldi. Şapkalar son kez kalıp makinesinin üzerine yerleştiriliyorlar. Bu makinede ısı 200 dereceye kadar ulaşıyor ve şapkalara belirgin şekilde

0: ve Borsalino bu yeni tarzı hemen benimsedi. Giovanni Zamiri neredeyse 30 yıldır bu fabrikada şapka yapıyor.
1: Yaptığım iş son derece tatmin edici bir iş. Elimden geçen şapkaların neredeyse tamamı benim imzamı taşıyor. Bu büyük bir keyif.
0: Şapkanın üzerine işlenen imza orijinalliğini kanıtlıyor. Ham tüyden son haline gelinceye kadar bir şapkanın yapımı için 7 hafta geçmesi gerekiyor. Ve birkaç yüz sterlinden 1000 sterline kadar satılabiliyorlar. Çok yakıştı evlat. Sırada kendini yoğurt sanan olağanüstü Viking peyniri. Ve tüm yolcuların hayalindeki bisiklet.

0: Büyük şehirlerde trafikten kaçınmanın en iyi yolu iki tekerlekli ulaşım araçlarını tercih etmektir. Ama taksi, otobüs veya trene binmeniz gerekiyorsa bisikletinizi ne yaparsınız? Birileri sihirli bir şekilde küçülen bir bisiklet yapmadığı sürece en iyi seçenek katlanan bisiklet olabilir. Ama katlanabilen, taşınabilen ve masanın altına sığabilen sağlam bir şehir bisikleti yapmak için akıllı mühendislik gerekir. Nasıl yapıyorlar?
1: Evet, bu bir savaş fabrikası ama ne yapıyorlar? Sorunun cevabı düşmanın kıyı savunmasının arkasındaki birlikler tarafından kullanılacak katlanabilir bisiklet. Kesinlikle güzel bir şeye benziyor.
0: Katlanabilir bisiklet fikri ilk olarak paraşütlerinin delinmesinden daha büyük dertleri olan 2. Dünya Savaşı'ndaki paraşütçü birlikler tarafından kullanıldı. Ama modern insanlar için toplu taşımayla işe gitmek bile kendi içinde bir savaş anlamına geliyor. O yüzden giderek daha fazla insan şehir içi seyahatlerinde katlanabilir bisiklet kullanmayı tercih ediyor.
2: İstasyona kadar bisikletle gidiyorum. Sonra otobüse binip evime varıyorum.
0: Ama tıpkı origami gibi bu da biraz pratik isteyen bir iş.
3: İlk başta öğrenmek biraz zor olabiliyor ama birkaç denemeden sonra ustalaşıyorsun. Evet, katlanabilir bisiklet hem pratik hem de hızlı bir çözüm.
0: Katlanabilir bisikletin en büyük üreticilerinden biri olan İngiliz şirketi Brompton bu işi 1975 yılından beri yapıyor. Son 30 yıl içinde işlerde patlama yaşandı ve Brompton şimdi üretimini Batı Londra'daki 9000 kilometrekarelik bu devasa fabrikada yapıyor. Burada dünyanın her yerine satılmak üzere yılda 40 bin bisiklet üretiliyor. Ard arda dizilselerdi Manş tünelini boydan boya uzanabilirlerdi. Ama katlanabilir bir bisiklet yapmak için menteşe kullanmak gerekiyor. Ve bu menteşeler çerçevede zayıf noktalar oluşturuyor. Ve her Brompton bisikletinde iki tane menteşe var. Bisiklet yapımcısı Tony Hobbs'a göre her şey bu menteşelere bağlı.
3: Bizim için menteşeler bisikletin en önemli parçasıdır.
0: Sağlam, dökme demir menteşelerin oldukça güçlü bir bağlayıcıyla bisikletin çelik çerçevesine eklenmesi gerekiyor. O nedenle Brompton bu iş için özel bir makine tasarladı.
4: Bu makine menteşeleri gereğinden fazla ısıtmamamız için ısıyı kontrol ediyor.
0: 9 V'yi müfleci, menteşe ve boruyu 950 derecede ısıtarak birleşme noktasının etrafındaki metali eritip iki parçayı birbirine bağlıyor. Bir sonraki aşama Brompton tasarımcılarını epey zorladı. Tekerleklerin sıradan bir bisiklet çerçevesinin altında toplanamayacağını fark ettiler. Ve farklı bir şekil tasarladılar. Çelik boruların hepsi 12 tonluk basınca maruz kaldıkları bir makineye yerleştiriliyor. Bu işlem borunun yapısal bütünlüğünü bozmuyor. Ama katlandığında tekerleklerin etrafını saracak kadar hafif bir eğim veriyor.
4: Eğim, tekerleğin bisikletin altına katlanmasını sağlıyor. Bu şirketimize özel bir tasarımdır ve çok iş görür.
0: Ama Brompton markasına özel bu çerçeveyi yapmak için boruları birleştirmek kendi içinde birçok zorluk barındırıyor. Kaynak yapamazlar çünkü ısı çeliği eriterek

0: çerçeve oluşturan boruları zayıflatabilir. O yüzden lehimleme adı verilen bir teknik kullanıyorlar.
1: Bu çerçeve bisikletin ana parçasını oluşturuyor. Ben Ruben, fabrikanın bir numaralı lehimcisiyim.
0: Lehimleme işlemi 20 bin dereceye kadar çıkan aşırı ısılardan yapılan ark kaynağından farklı olarak 850 derecede yapılıyor.
1: Burada şu an metali değil, çubuğu yakıyorum. Yani lehim işlemiyle metali birbirine bağlıyorum.
0: Burada günde yaklaşık 240 bisiklet yapılıyor. 12 farklı renk seçeneği var.
2: Burası boya bölümü ve burada çerçeve parçalarını boyuyoruz. Saatte 1 metre işlem yapıyoruz. Rengi 10 dakikada değiştirebiliyoruz.
0: Boyanın kuruması için parçalar 190 derece sıcaklıktaki bir fırında 10 dakika boyunca pişiriliyorlar. Ardından toplanarak montaja hazır hale getiriliyorlar. Şekil verilen, lehimlenen ve pişirilen küçük çerçeve parçaları teste götürülüyor. Bisiklet, şehir ortamının günlük stresi ve gerginliğini taklit eden dönen bir yol üzerine yerleştiriliyor. Sürücünün yerini alması için 100 kiloluk ağırlıklar ekleniyor ve bisikletin hızı saatte 23 kilometreye çıkarılıyor. Eğer bundan daha hızlı pedal çevirirseniz Londra'da hız cezası alabilirsiniz. Bisikletlerin hepsi montaj hattında elle tamamlanıyor.
3: Bütün bisikletler burada monte ediliyor. Hepsi elle yapılıyor. Bisikletin montajı yaklaşık 55 dakika sürüyor.
0: 349 mm çapındaki tekerlekler takılıyor. Frenler ekleniyor. Gidonlar yerleştiriliyor. Ve ardından her bisiklete özel bir kimlik etiketi veriliyor. Katlanan bisiklet artık şehre inmeye hazır.
1: Şehirde istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yağmur yağdığında metroya binebilirsiniz, taksiye binebilirsiniz. Çok kullanışlı ve hayatı kolaylaştırıyor.
0: Küçük bir bilek hareketiyle hem zaman hem yerden kazanmak. Vikinglere gücünü veren yiyecek neydi? İnsanın aklına hemen et ve bira geliyor. Ama aslında cevap yoğurt olabilir. Skyr adı verilen yüksek proteinli, düşük yağlı bu süper gıda asırlardır İzlanda ulusuna enerji veriyor. Ve şimdi de tüm süpermarketleri istila etmeye başladı. Bunu nasıl yapıyorlar? İzlanda, ateşin, buzun toprakları ve skyr, yoğurda benzeyen ama aslında kuzeyin zengin besin kaynaklarıyla dolu olan bir peynir. Efsane burada başlıyor. Bir Viking sürüsüyle birlikte. Adaya Norveçli yerleşimciler tarafından 1000 yıl önce getirilen ineklerin sayısı günümüzde 30 bini aşmış durumda. Ve bu eşsiz tür süper inek olabilir. Sütlerinin diyabet ve kalp hastalıkları riskini düşürdüğü düşünülüyor. Sürünün kahraman ineklerinin her biri günde ortalama 15 litre süt üretebiliyor. İyi de oluyor çünkü 1 litre skyr yapmak için 3,5 litre süt gerekiyor. İneklerin sütü sağıldıktan sonra sütün Selfos'taki fabrikaya götürülmesi gerekiyor. Süt ve süt ürünleri şirketi MS Iceland günde 20 ton skyr üretiyor. Ürün geliştirme müdürü Björn Gunnarsson, Björn dilimizde cesur savaşçının oğlu anlamına geliyor. Kökeni doğrudan Vikinglere dayanan biri. Ama şu anda savaş değil, yoğurt yapıyor.
1: Kontrol edilen çiğ süt öncelikle denge tankının içine dökülüyor.
0: Düşük yağlı süt ürünü üretmenin en büyük zorluğu, taze sütten kaymak olarak bilinen yağı alabilmektir.
1: Ve ardından santrifüjde ayrılıyor.
0: Yağlı kaymak sütten daha hafiftir. O yüzden Viking döneminde kaymağın doğal olarak yukarı çıkmasını beklerlerdi. Ama günümüzde bu süreç santrifüjde hızlandırılıyor. Sıvı baş döndürücü 7700 RPM hızla döndürülüyor. Yağlı kaymağın yoğunluğu az olduğu için ortaya geçiyor. Yağ alınan süt ise dışarı doğru hareket ederek santrifüjden dışarı çıkıyor. Yağ alınmış çiğ sütte salmonella ve Escherichia coli gibi tehlikeli bakteriler olabilir. Bu sorunu çözmek için süt 72 derecede pastörize ediliyor. Mide düşmanı patojenlerden kurtulan sütün şimdi de koyulaştırılması gerekiyor. Fermentasyon adı verilen bir sürecin tetiklenmesi için içine zararsız bakteriler veya kültürler ekleniyor. Bakteriler sütün içindeki şekeri laktik aside döndürerek sıvının ekşimesini ve kesilmesini sağlıyor. Fermentasyon peynir, yoğurt ve tereyağı gibi birçok süt ürününün yapımında kullanılır.
1: Yağ alınmış süt pastörize edildikten sonra en fazla 10-15 bin litre kapasiteye sahip olan fermentasyon tanklarının içine dökülüyor ve ardından İzlanda kültürleri ekliyoruz.
0: Bunlara aslında Viking kültürleri de denebilir. Nesilden nesle aktarılan bakteriler.
1: Eskiden yenisini yapmadan önce eski karışımı kullanırdık. Ama artık bu süreci standartize etmiş durumdayız.
0: Kültürler eklendikten sonra süt yavaşça ısıtılıyor.
1: Bakteriler fermentasyon sürecinde canlı oluyorlar. Çünkü ısıyı vücut ısısında sabitliyoruz ve bakterilere büyüyecek ideal koşulları da sağlamış oluyoruz.
0: Sıvı 8 saat boyunca karıştırılıyor. Süt fermente olurken içindeki proteinler toplanarak kesmik oluşturuyor.
1: Sonunda ortaya çıkan ürünün protein oranı yağ alınmış fermente sütten çok daha fazla oluyor.
0: Süt şu anda doğal yoğurt yoğunluğunda. Ama skirin daha koyu olması gerek. Bunu başarmak için peynir yapımındaki bir tekniği kullanarak sütü daha fazla kesmeye ve peynir altı suyuna ayırıyorlar. Peynir altı suyu süzüldükten sonra geriye yüksek proteinli, koyu kıvamlı kesmik kalıyor. Bu şeytanca numara teknik olarak skiri peynir yapıyor. Ardından aromalar ekleniyor.
1: Burada farklı tatlardaki ürünü paketliyoruz. Şu anda İzlanda'da 20 farklı aroma satılıyor.
0: Ürün paketlenmeye hazır. Boş kutular makinenin içine giriyor ve dolduruluyor. Folyo kapaklar yerleştiriliyor ve kapanıyor. Üretim ve son kullanma tarihi eklendikten sonra kalite kontrole gönderiliyorlar.
1: Burada bir metal dedektörümüz, tartımız ve kapakları kontrol eden bir makinemiz var.
0: Ve doğrudan buzdolabına.
1: Ürünün paketlemenin hemen ardından soğutulması çok önemli. Ürün soğurken dokusu ve kıvamı oturuyor.
0: Bu fabrikada günde 20 ton skir yapılıyor. Bu iki Viking gemisini ağzına kadar doldurmaya yeterli. Ve son bir lezzet testinden sonra ürün artık açık denizlere yelken açmak ve tüm dünyaya gönderilmek için hazır. Bu yeni Viking istilası bu sefer kılıçlar yerine kaşıklarla karşılanacak.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

Sırada 60 yıl boyunca listelerin zirvesini istila eden rock'n'roll'un 6 telli yıldızı. Yol arabasından endurance yarış arabasına. Gece gündüz yarışmanın sırları. Ve Morina Waterloo'da. En az ABBA kadar popüler olan İsveçli balık macunu. Nasıl yapıyorlar?

0: Önce 50'lerin rock yıldızları tarafından kullanıldı ve 60'ların gitaristleri tarafından meşhur edildi. Stratocaster, dünyanın en bilindik gitarlarından biri. Çelik telleri, ahşap ve manyetik pikaplarıyla Fender, müziği sonsuza kadar değiştirecek bir sihir yarattı. Bunu nasıl yapıyorlar? Nihai rock'n'roll hac yolculuğunda Beach Boys'un Kaliforniya kıyılarından doğuya ilerlerseniz Corona'ya varırsınız. Gitaristlerin Mekke'si. Fender burada milyonlarca gitar yaptı. Yatak odası rockçılarından stadyum süperstarlarına kadar. Usta gitar yapımcısı Paul Waller, rock'n'roll'un ünlü isimleri için özel tasarım gitarlar yapıyor.
1: Çocukken geçimimi gitar yaparak kazanmak istiyordum. Ve şimdi ise dünyanın en iyi müzik şirketi için çalışıyorum. Bu çok iyi.
0: Paul, özel renklerden ısmarlama boyun şekillerine kadar tüm rock yıldızlarının kaprisleriyle ilgileniyor.
1: Özel bir müşteri listemiz var. U2'dan bazı isimler, Jimmy Page, Nile Rodgers ve Keith. Sanatçıların özel ihtiyaçları oluyor. Bu özel ihtiyaçları karşılamak için her bir gitarı özenle yapmak gerekiyor ve her biri birbirinden farklı oluyor.
0: Elektronik alanında kendi kendini geliştiren biri olan Leo Fender, 1946 yılında elektro gitar yapmaya başladı. Bundan birkaç yıl sonra tüm dünyayı o zamana kadar yapılmış ilk seri üretim sert gövdeli gitarla tanıştırdı. Müzik dünyasını tamamen değiştiren Telecaster. Ama her ne kadar başarılı olsa da tasarımda bazı sorunlar vardı.
1: Telecaster'ı çalan müzisyenler gövdenin sert köşesinin kollarını acıttığını ve birkaç saat çaldıktan sonra gitarın arkasının kaburgalarına doğru battığını ve bunun rahatsız edici olduğunu söylüyorlardı. O yüzden 1954 yılında bu gövdenin tasarımı tamamen değiştirildi. Yeni bir şey yapıldı.
0: Bu tasarıma Stratocaster adı verildi. Bu gitar Hendrix, Clapton ve Gilmore gibi gitar tanrılarının ellerinde müzik dünyasında devrim yarattı. Strat yapma sanatı bir parça ahşabı sonik bir silaha dönüştürmektir. John Cherry, üretim bölümünün yardımcı başkanı.
2: Gitarlarımızı Birleşik Devletler'in kuzeybatısından topladığımız kızıl ağacı ahşabından yapıyoruz.
0: 50'li yıllarda Fender'in kızıl ağacı tercih etmesinin nedeni kolay bulunmasıydı ve aynı zamanda harika bir sesi vardı.
2: Kızıl ağaç, elektro gitarda aradığımız fiziksel ve tonal özelliklerin hepsine sahip olan orta yoğunlukta bir ahşaptır.
0: Kızıl ağaç atölyeye gitarın gövdesinden daha dar olan ham kesim keresteler halinde geliyor. Bu sorunu çözmek için parçalar bir pres makinesinin içinde birleştirilerek dikdörtgen biçiminde bloklara dönüştürülüyorlar.
2: Parçalar 45 dakikadan 1 saate kadar pres makinesinin içinde kalıyor.
0: Birbirine yapıştırılan parçalar kurutulduktan sonra Strat'ın ünlü şekli verilmeye başlanıyor. Bu şekil 60 yıldan beri hiç değişmedi. Bilgisayarla çalışan bir ahşap kesim makinesi dakikada binlerce devirle dönerek gövdeye şeklini veriyor. Ve gitarın elektronik bileşenlerinin bağlanacağı bölümleri kesiyor. Şekillendirici adı verilen özel tasarım bir makine gövdenin vücuda oturması için gereken kesimleri yapıyor.
2: Burada gövde ters çevriliyor ve kola uygun kesim yapılıyor.
0: Şekil verilen Stratocaster gövdesi ardından boya atölyesine gönderiliyor. Ama Stratocaster'ı farklı yapan şey sadece görüntüsü değildi. Fender, Strat'ın eşsiz bir sese sahip olmasını istiyordu. O yüzden önce boynunu en büyük rakibi Gibson Les Paul'dan 60 mm daha uzun yaptı. Bu, gitarın tellerinin gerginliğini arttırmak ve daha parlak bir tona sahip olmak anlamına geliyordu. Ama tellerin gergin olması, boynun eğrilmesine neden olabilirdi.
1: Boynun üzerinde 45 kilogramdan fazla tel gerginliği var. O yüzden ahşabın buna dayanması için çok sağlam olması gerekiyor. Bu nedenle ak ağaç seçilmiştir. Eski reklamlarda iki sandalyenin arasına konulan bir parça ak ağacın üzerinde dururlardı. Bu Fender'in ak ağaç gövdesinin sağlamlığını vurgulamak için yapılmış bir şeydi.
0: Ne yazık ki akça ağaç taş kadar sert değildir. Ve teller yine de zamanla ahşabın bükülmesine neden olabilirler. O yüzden boynu güçlendirmek için arkadaki oluğun içine çelik bir destek yerleştiriliyor. Boyunlar bilgisayarla kontrol edilen ve gitar kahramanlarınızın tarzlarını kopyalamaya ayarlanabilen bir CNC makinesinde şekillendiriliyor. Ardından notaları belirtmek için boynun üzerine perde çizgileri kesiliyor. Nikel alaşımdan oluşan perdeler kesilen yerlerin içine yerleştiriliyor ve preslendikten sonra uçları dikkatli bir şekilde kesiliyor.
1: Her notadan en güzel sesi alabilmek için perdelerin doğru noktada olması çok önemli. Bu önemli bir detaydır.
0: Boyun gövdenin üstüne yerleştiriliyor ama Strat hala tam olarak hazır değil. Fender'in karşılaştığı bir diğer sorun tellerin sesini elektriklendirmekti. Böylece soloların sesi sonuna kadar açılabilecekti. Bu sorunun çözümünü bize Yasenya Salas anlatacak.
3: Elektro gitarda sesi oluşturan şey pick-up'tır. O olmadan gitardan ses çıkmaz.
0: 1924 yılında keşfedilen pick-up, tellerin titreşimini elektrik sinyaline dönüştürebilmek için manyetik ve bakır tel kullanır. Stratocaster tasarımında her biri kendine has bir tona sahip olan 3 tane pick-up vardır.
3: Bu boyna, bu da ortaya takılıyor ve buna da humbucker adı veriliyor. Boyna takılan üste yerleştiriliyor. Korumaya zarar vermemek için hepsinin doğru takılması çok önemli.
0: Plastik gövde koruması boyayı heavy metalin sert akorlarından koruyor. Ama Strat'ın son bir sonik numarası daha var. Premolo veya whammy bar. Tellerin gerginliğini değiştirerek gitara Hendrix'in sürekli kullandığı ve hatta suistimal ettiği efsanevi sesi veriyor.
1: İşte bu kadar. Gitar bitti.
0: Sıra rock'n'roll'da. Sırada milyonlarca dolarlık endurance yarış arabalarıyla mesafe kat etmek. Ve tüpün içindeki meşhur havyar. Süper grup ABBA, İsveç'in en önemli ihracatlarından biridir. Ama İsveç'in favori sandviç ezmesi olmasaydı bu şirket hiç para kazanamayacaktı. Çünkü Björn & Co. adlı bu şirketin ABBA ismini kullanabilmesi için Kales havyarın üreticilerinden izin alması gerekti. Bunu siyah havyarla karıştırmayın. Bu tuzlu balık yumurtası macunu İsviçre'nin en sevilen lezzetlerinden biri ve her yıl 3000 ton tüketiliyor. Bu 180 milyon sandviç demek. Bunu nasıl yapıyorlar? Batı İsveç'teki Kunzem şehri, tatil ağaç İsveçlilerin en sevdiği yerlerden biridir. Ama bu bölge aynı zamanda Morina havyarıyla da ünlüdür. Ve 1950 yılında ABBA Deniz Ürünleri şirketi, bir asırlık gizli tarifi yerel bir balık satıcısından sadece 85 sterline satın aldı. Günümüzde o kadar popüler ki her 3 saniyede bir tüp Kales havyarı satılıyor. Ve kimse İsveçlilerin bu balık macununa olan aşkını bundan daha iyi anlatamaz. Hayır, bu değil, bu Kale'nin kendisi. Tüpün üstündeki çocuk.
1: Tadı hafif tütsülenmiş İsveç morinasına benziyor. Okyanus kadar taze, çok özel bir lezzet.
0: Carl 6 yaşındayken yeni çıkan macunun reklam yüzü olarak seçildi. Ve hala Kales havyarını çok seviyor.
1: Afiyet olsun.
0: Morina balığı Kuzey Atlantik'in dalgalı denizlerinde avlanan balıkçılardan geliyor. Tekneler limana döndüklerinde yumurta keseleri balıklardan çıkarılıyor ve 100 kiloluk fıçıların içine konuluyor. Bir sezonda 18 bin fıçı çıkıyor. Balık yumurtası çok çabuk bozulur. O yüzden mikrop gelişimini önlemek adına tuz ve şeker eklenir. Aynı zamanda düşük ısıda saklanmaları gerekir. Ama tüm bu fıçıları alacak kadar büyük bir buzdolabı kimde var? Bu sorunun çözümü dağın içindeki devasa bir doğal dondurucudur. İlk olarak 1950'li yıllarda İsveç ordusu tarafından savaş ihtimaline karşı inşa edilen bu mağaralar 16 bin metrekarelik depolama alanına sahip. Bu alana 100 bin fıçı sığabilir. Tüm fıçıların gelir gelmez alım müdürü Johan Melgren tarafından teftiş edilmesi gerekiyor.
2: Bazen günde 1000 fıçı geliyor. Hepsini açmak ve kontrol etmek çok zaman alabiliyor.
0: Pek de iştah açıcı olmayan yumurta keselerinin her biri 5 kilo ağırlığında ve içinde yüz binlerce yumurta bulunuyor. Bozulmayı önlemek için fıçıların içindeki tuz ve şekerin eşit olarak karıştırılması gerekiyor.
2: Eğer bu işlem doğru yapılmazsa fıçının üstündeki tuz oranı yeterli kalmayabilir ve malzeme bozulabilir. O yüzden doğru yapılmalı.
0: Malzemenin -5 derecede tam olarak karışması için Johan'ın fıçıları yuvarlaması gerekiyor.
2: Burası soğuk ama İsveçliler kışın soğuğuna alışıktır. O yüzden de sorun değil.
0: Yumurtalar olgunlaşmaları için en az 10 ay bekletiliyor. Ardından üretim onayı alınmadan önce son bir kontrolden geçiyorlar. Johan hem koku hem de doku olarak gelişmiş olmalarına dikkat ediyor.
2: Bunun kokusu çok farklı, biraz tuzlu, şekerli ve olgunlaşmış bir kokusu var. Olgunlaşmış kokuyor.
0: Johan'ın onayını alan yumurtalar 1 kilometre uzaklıktaki Kalles Havyar fabrikasına doğru yola çıkmak üzere kamyona yükleniyorlar. Fabrikanın ayırma bölümünde günde 100 tane fıçı işleniyor. Bu yaklaşık 10 ton balık yumurtası anlamına geliyor. Önce yumurtaların tuzlu suyu akıtılıyor ve ardından deri ve yumurtalar bir makine tarafından birbirinden ayrılıyor.
3: Havyarda deri olursa pek güzel olmaz. Yapış yapış olur ve bu da hoş değil.
0: Derilerinden kurtulan yumurtalar artık macuna dönüştürülebilirler. Ama İsveçliler belirgin füme aroması olmadığı sürece Kalles havyarını tanıyamazlar.
3: Kalles havyarını tütsülerken kızıl ağaç kullanıyoruz. Bu havyara İsveçlilerin çok sevdiği belirgin tadını vermemize yardımcı oluyor.
0: İçten içe yanan küçük ahşap parçaları kokulu bir duman çıkararak yumurtaların dumansı bir tada sahip olmalarını sağlıyor. Yumurtalar yeterince tütsülendiler. Ama havyarın işi hala bitmedi. Belirli bir miktarda başka malzemelerin de eklenmesi gerek. Malzemelerin karışımı için bilgisayarlı bir karıştırma sistemi kullanılıyor. Bu sistemin bir kontrol odası bile var.
3: Koza yağı, su, tuz ve domates püresi ekliyoruz. Bu çok gizli bir tarif. O yüzden kullandığımız kesin miktarları maalesef söyleyemem.
0: Kalles havyarının yalnızca tek bir gizli tarifi yok. Ekstra yoğun ve dereotu aromalı da dahil olmak üzere 8 tarifleri var. Geçmişte muz aroması bile denemişler. Evet, kulaklarınız sizi yanıltmadı. Muz aromalı balık yumurtası. Bu fabrikada yılda 14,5 milyon tüp üretiliyor. Bu, dünyanın etrafını neredeyse iki kez saracak kadar havyar demek oluyor. Bunların büyük bir kısmı kalenin kendisi Karl Amen tarafından yeniliyor. Hayatı boyunca düzenli olarak hediye gönderilmiş ona.
1: Bu bitmek üzere. Yenisine ihtiyacım var. Evet.
0: Motor sporları dünyasının en popüler yarışlarından biri. Endurance yarışı. Durmaksızın 6 saat boyunca devam eden bu yarışta herkes birinci olmak için savaşıyor. Ama kazanmak için hızlı bir arabadan çok daha fazlası gerekiyor. Arabayı saatler boyunca pistte tutabilmek için bir mühendis ve tekniker ordusu lazım. Bunu nasıl yapıyorlar? Endurance yarışı, arabaların ve yarışçıların uzun süreli performanslarını test etme yöntemi olarak başladı.
2: Yarış devam ediyor ve hava kararmaya başladı. Birinciliğe oynayan Jaguar'lar için bu kötü bir haber.
0: Kurallar günümüzde hala aynı. Damalı bayrak indirildiğinde en uzağa gitmiş olan araba yarışı kazanmış sayılıyor. Ama artık arabalar bu dünyaya aitmiş gibi görünmüyorlar. Silverstone, İngiltere. Aston Martin yarış takımı müdürü Paul Howard, mühendislerden, teknikerlerden ve yarışçılardan oluşan 44 kişilik güçlü ekibini FIA Dünya Endurance Şampiyonası'nın 3. ayağında yarıştırmak için hazırlanıyor.
1: Gün sonunda esas amaç bayraktan bayrağa gitmektir. Uzun bir zaman diliminde başlangıçtan bitişe istikrarlı bir şekilde en hızlı giden araba bu yarışı kazanır.
0: Ekip 6 saatlik yarış için 2 Vantage GT'yi kullanacak. Trafiğe uygun olan bu arabayı hepimiz alabiliriz. Tabii eğer koltuğun altında 120 bin sterlin bulabilirsek. Ama bir yol arabasını yarış arabasına dönüştürmek için biraz boyadan daha fazlası gerekiyor. Silverstone'dan yalnızca yarım saat uzaktaki bu fabrikada arabalar hız ve dayanıklılığın mükemmel karışımının vücut bulmuş haline dönüştürülüyorlar. Yarış kurallarına göre arabanın şasisi yolda kullanılan versiyonuyla aynı olmak zorunda. Ama diğer her şey güçlendiriliyor. 4 litrelik turbo V8 motor yerleştiriliyor. Yol lastikleri Michelin yarış lastikleriyle değiştiriliyor. Ve havanın yönünü değiştirmek ve yol tutuşu arttırmak için ön ve arkaya kanatlar yerleştiriliyor. Artık tam teşekküllü hale gelen bu arabaların tanesi yaklaşık 1 milyon sterlin değerinde. Ama yarışa hazır olup olmadıklarını anlamanın tek bir yolu var. O da tabii ki test sürüşü. Teknik direktör Dan Sayers, Silverstone pistinde arabaların performanslarını değerlendiriyor.
2: Bu test gününün temel amacı etap zamanının saniyenin onda biri oranında yükselmesi. Bu yarışlarda her saniye önemli çünkü dünyanın en büyük şampiyonalarından birinden söz ediyoruz.
0: Bir yarış arabasına ince ayar yapmak için veri toplamak gerekir. Hem de bir sürü.
2: Bütün arabalarda bir telemetri sistemi var. Böylece pist üzerindeyken sürekli olarak takip edebiliyoruz.
0: Pit garajının hemen arkasındaki görev kontrol bölümü o kadar yüksek bir teknolojiyle donatılmış ki bir insanı aya bile gönderebilir gibi görünüyor. 11 görevli arabanın performansını her yönüyle takip ediyor. Örneğin lastik basıncındaki anlık değişimler, yağ ısısı ve yakıt tüketim oranı gibi.
1: Şu anda burada yaptığımız şeyleri 20, 30 ve hatta 10 yıl önce bile ellerinde kronometre olan birkaç kişi yapmaya çalışıyordu. Şimdi tamamen verilere bağlı olarak çalışıyoruz.
0: Ve sadece arabanın değil, aynı zamanda ekibin de iyi hazırlanması gerekiyor.
2: Test günlerinde ekipte çalışan herkes kendini daha da geliştirme fırsatı buluyor. Ve her şeyin mükemmel bir sistemde ilerlemesini sağlıyor.
0: Bir depo benzin yaklaşık 55 dakikada bitiyor. O yüzden ekibin yakıt ikmali için 5 kez pit stop yapması gerekiyor. Bu aynı zamanda yıpranmış lastikleri değiştirmek için de iyi bir fırsat. Her saniye çok önemli. Ve pitte çalışan ekibin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri arabayı hızlı bir şekilde kaldırmak. Bu soruna çözüm olarak arabanın gövdesinin altına krikolar sabitleniyor. Araba durduğunda ekip çalışanlarından biri arkadaki kapağın içine bir hava hortumu yerleştiriyor ve arabayı yukarı kaldırmak için şasenin altındaki 4 pistona hava basıyor. Pit stop bittikten sonra hortumu çıkarıp kapağı açarak arabanın yeniden aşağı inmesini sağlıyor. Tabii kimsenin ayağına düşürmeden. Pit ekibinin tek sorunu lastikleri değiştirmek değil. Aynı zamanda şoförü de değiştirmeleri gerek. Eski yarışlarda yarışçının zaman sınırlaması yoktu. Ama günümüzde şoförler direksiyonun başında en fazla 4,5 saat geçirebiliyorlar. Ve yakıt ikmalinden sonra değiştiriliyorlar.
2: Yarışta olduğu gibi çok sert basma. Sadece kapat ve kapandığından emin ol. Tamam mı? Yapman gereken bu.
0: Şoför değişiminde sorun çıkarsa pit zamanı ciddi derecede uzayabilir. O yüzden Simon ekibi bu işlemi 18 saniyede yapmaları için eğitiyor.
2: Şoför telsizi çıkartır, koltuklar gevşetilir, araba durdurulur ve şoför koltuk ağını çıkartır. Yeni şoför arabaya biner, telsize bağlanır ve kapı kapatılır. İşte bu kadar.
0: Yarışçılar bir yarış sırasında yaklaşık 5 litre kadar ter atıyorlar. O yüzden susuz kalmamak adına izotonik bir içecek içiyorlar. Sonunda pazar günü geliyor. Yarış zamanı.
1: Yarış gününde her şeyin sistemli ilerlemesi gerek. Yarışçıların piste konsantre olmuş bir şekilde çıkmaları çok önemli. Mühendisler gereken her şeyi kontrol etmeli. Yani altına bakılmadık taş kalmamalı.
0: Saat tam 12'de yeşil bayrak indiriliyor ve 4 farklı sınıfta yarışan 34 araba 6 saat boyunca pistte kalıyor. Aston Martin 4. sırada bitirerek podyum şansını kıl payı kaçırıyor. Ama ekip bir sonraki yarış için umutlu.
1: Bu yarışlarda çok şey öğreniyoruz. Ve bu bizim gelecek başarılarımıza etki ediyor.
0: Yarın milyonlarca dolarlık bu motorlardan daha da iyi bir performans alabilmek için yeniden test yapacaklar.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
0: Sırada 800 yıldır eğik duran ünlü Pisa Kulesi'nin ardındaki yer çekimine meydan okuyan sihir. Tüyleri dünyanın en pahalı organlarının yapımında kullanılan şanslı ördekler. Ve İngiltere'nin en sevilen çay zamanı atıştırmalığının ardındaki gastronomik deha. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Eğik Pisa Kulesi dünyanın 7 harikasından biridir. Yakınlardaki Pisa Katedrali'nin çan kulesine eşlik etmek için inşa edilen kulenin mimarları, yapıyı İtalya'nın depremleriyle ünlü bölgesindeki bataklığın üzerine inşa ederek büyük bir risk aldılar. Ama yine de kule hala sağlam bir şekilde ayakta. Bunu nasıl yapıyorlar? Her yıl 1 milyon turist 56 metrelik, 14,5 milyon kilogram ağırlığındaki 4,9 derece yatık bu yapıyı görmek için akın ediyor. Ve bu kule sadece yatık değil, aynı zamanda çarpık. Bunun nedeni 1360 yılında üst katları yapılırken kulenin çoktan eğik olmasıydı. O yüzden yapının dengesini sağlamak adına üst katları yere dik yaptılar. Şu anda kuleden sorumlu olan mühendisler Camillo Nuti, George Milonakis ve Bruno Brisighella yana yatmış çan kulesini çok iyi tanıyorlar.
1: Bir taraftaki basamaklar diğer taraftaki basamaklardan daha genişler. Burada 1, 2, 3, 4, 5 basamak var ve diğer tarafta ise 4 basamak var.
2: Dik olması gerekiyordu ama sonunda muza benzedi.
0: Kule 1178 yılında inşaatın başlamasından 5 yıl sonra eğilmeye başladı. Ve bundan 182 yıl sonra çan kulesini ekleme cesaretini buldular. Peki kule neden eğilmeye başladı? Her şey Pisa'nın ünlü su tablasına bağlı. Çünkü Pisa, üstü domates sosu ve peynirle kaplı yuvarlak hamur anlamına gelmiyor. Bataklık anlamına geliyor. Londra Imperial College'da eğitim görevlisi olan Profesör John Burland konuyu açıklığa kavuşturuyor.
3: Pisa'nın üzerine inşa edildiği zemin çok yumuşaktır. Bunu köpük kauçukla gösterebiliriz. Şimdi bu zeminin üzerine bir kule inşa etmeye çalışacağız ve mümkün olduğunca düz yapmaya çalışacağız. Bu çocukların yumuşak halı üzerine legolarla kule yapmaya çalışmalarına benzer. Belirli bir yere kadar düz olmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yükseldikçe denge bozulmaya başlıyor. Şimdi kuleyi bitirmeye çalıştığımızda başaramıyoruz çünkü devriliyor.
0: Çan kulesinin kulenin daha da eğilmesini engelleyeceğini umuyorlardı. Ama maalesef kule eğilmeye devam etti. Ve bu açı 560 yıl içinde 0,6 dereceden 5,5 dereceye kadar çıktı. Ocak 1990 tarihinde ise masum insanların üzerine düşmeden önce kapatıldı. Peki ne yapılabilirdi? Kule İtalyan tarihinin en önemli parçalarından biriydi. Ve bu tuhaf özelliği yüzünden her yıl 1 milyon turist Pisa'yı ziyaret ediyordu. O yüzden hemen bir komisyon toplandı ve beyin fırtınası başlatıldı.
3: 1990 yılında komisyon toplandığında kule 5,5 derece güneye yatıyordu. Yerin 4,5 metre üstünde çıkıntı yapıyordu ve devasaydı. Aşağıda durup yukarı baktığınızda dehşet verici görünüyordu.
0: 5 yıl boyunca birçok başarısız fikri değerlendirdikten sonra sonunda kuleyi kablolarla bağlamaya ve yerin altına dayanak noktaları gömmeye karar verdiler. Ama kulenin temellerinin hemen altında Pisa'nın su tablası vardır. Eğer çok derine kazarlarsa zemin dayanakları suyun altında kalacaktı. O yüzden bir plan yaptılar. Yere 157 çelik boru yerleştirdiler ve içlerini eksi 160 derecedeki sıvı nitrojenle doldurarak temeli çevreleyen suyu dondurmaya başladılar. Bu sayede temele kadar kazabileceklerini ve zemin dayanaklarını inşa edebileceklerini umuyorlardı. Sorun suyun donarken genişlemesiydi. Kuleyi çevreleyen toprak donarken genişledi ve kulenin temellerini zorlamaya başladı. Artık Kara Eylül olarak anılan o dönemde 7 Eylül 1995 yılından itibaren kule günde 10 santim gibi korkunç bir hızla eğilmeye başladı.
3: Hemen İtalya'ya uçtum çünkü çok zor bir duruma girmişti. Pisa'da fırtına çıktı ve tüm bölge sular altında kaldı.
0: Takip eden 3 hafta içinde komisyon alelacele 300 bin kiloluk ağırlıklar ekledi ve kuleden 100 metre uzaklığa yerleştirilen devasa A şeklindeki çerçevelere kablolar bağlandı. Kule kurtulmuştu. Şimdilik. Ama zemin dayanağı planından vazgeçilmişti ve yeni bir çözüm arayışına girildi. Bu sırada kule berbat görünüyordu. Aralık 1999'da komisyon yeni bir fikir önerdi. Toprak kaldırma. Çok dikkatli ve çok yavaş bir şekilde kulenin kuzey bölümünün altından günde 200 kilo toprak kaldırdılar. Bunu titreşmemesi ve kulenin temellerini sallamaması için özel olarak tasarlanmış 41 boru kullanarak yaptılar. Sonunda 850 yılda ilk defa kule yarım santim düzeldi. Ama onu ünlü yapan eğikliğini korudu. Mühendisler çalışmalarına o kadar güveniyorlardı ki kule kapandıktan 11 yıl sonra halka yeniden açıldı. Ama şu anda kuleyle ilgilenen mühendislerin başka bir sorunu var. Kulenin yeterince sorunu yokmuş gibi aynı zamanda depremleriyle ünlü bir bölgede yer alıyor. O yüzden devrilmemesi için bir çözüm bulmaları gerekiyor. Sismik aktiviteden gelen titreşimleri ölçmek ve bu titreşimlerden ne kadar etkilendiğini görmek için kulenin etrafına akselerometreler yerleştirdiler.
2: Kulenin en az 5 depremi sağ salim atlatması oldukça ilgi çekici bir durum.
0: Görünen o ki biraz rahatlayabilirler.
2: İronik bir şekilde kuleyi neredeyse devrilme noktasına getiren toprak aynı zamanda onu sismik hareketten koruyor.
0: Gevşek toprak bir tampon görevi görerek yıkıcı depremlerden gelen titreşimlerin etkisini azaltıyor. Mutlu bir tesadüf eseri, kulenin eğilmesine neden olan sorun, onun 800 yıl daha ayakta kalmasına yardımcı olabilir. Sırada bir topal ördek hikayesi yok. Dünyanın en iyi organlarının sırrı olan küçük kuşlar var. Ve İngilizlerin vazgeçemediği bisküvilerin ardındaki teknoloji. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Karışık aşka gelmez ama aşkın öyle güzel.
3: Hayatımda bir gün hadi aşka gel. Karadın sorbe ve nif

0: şimdi?
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Pek bir şeye benzemeyebilir. Ama aslında bu 10 bin sterlinlik bir yorgan. Evet, doğru duydunuz. Bu kadar pahalı olmasının nedeni içindeki malzemeden kaynaklanıyor. Kuş tüyü. Bu yorganlarda kullanılan kuş tüyü ise ördeklerden geliyor. Ama neden bu kadar pahalı? Kuş tüyü yorgan. Nasıl yapıyorlar? İzlanda. Karla kaplı dağları, nefes kesici doğal manzaralarıyla bu rüyalar ülkesi yorganın en çok ihtiyaç duyulduğu yerlerden birine benziyor. Erla Fririksrottir ve ailesi 30 yıldan uzun süredir burada çok özel bir yorgan türü üretiyorlar. Aile yaşadıkları bu koyda 240 küçük adaya yayılan bir çiftliğe sahip ve her yaz 3 hafta boyunca 140'tan fazla adanın kıyılarını dolaşarak bir numaralı ziyaretçisini arıyorlar. Ördek.
9: Ördekleri bulmak çok zor olabiliyor. Özellikle de yuvalarından çıktılarsa.
8: 1.8 kilo ile 3 kilo arasında değişen bu ördekler, Kuzey Yarımküre'de en sevdikleri besinlerle karınlarını doyuruyorlar. Yumuşakçalar ve kabuklu deniz hayvanları. Ve Erla ile ailesi onların tüyleri için buradalar. Tüm kuşların dış tüyleri uçmalarına yardımcı olmak için kalındır. Ama bu kalın tüylerin altında yumuşak ve kabarık tüyler vardır. Ördek tüyü dünyanın en kabarık ve en sıcak tutan tüyüdür. Dişi ördekler yuva yaparken yumurtalarını sıcak tutmak adına göğüslerindeki tüyleri sökerler. Ve bu tüyleri yuvanın altına sermek için kullanırlar. Bu tüyler yavru ördekler yumurtadan çıkmadan önce yılda sadece 3 haftalığına toplanabilirler. Ördek tüyü elle toplandığı için saf ördek tüyüyle dolu olan yorganlar 10 bin sterlin ve üstüne satılır. Ördek tüyü çok talep gören bir ürün olduğundan 600 yıldır İzlandalılar tarafından toplanmaktadır. Burada ördekler kanunlar tarafından koruma altına alınmış durumdalar ve bölgeden uzaklaşmamaları için çiftçiler tarafından yırtıcılara karşı korunuyorlar. Ama ördek tüyü toplamak bazen pis bir iş olabiliyor.
9: Yumurtalarının üzerine pisledikleri için bazen yuvaları pis olabiliyor. Yumurtaların üzerine pislemelerinin nedeni onları korumaktır.
8: Küçük kuşlar yemek bulmak için dalışa gittiklerinde Erla tüylerini yumuşak samanla değiştiriyor. Pek de zeki olmadıklarından döndükten sonra kuluçkaya yatmaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. Erla ve ailesi sezon boyunca yuvalardan 2 kez tüy toplayabiliyor. 60 yuva toplamda 800 gram tüy üretiyor. Bu, bir yorganı doldurmak için yeterli. Ama şu anda tüyler ıslak ve kirli.
9: Ördek tüyünün içine çim ve yosun gibi doğada bulunan birçok şey karışır. Topladıklarımızın sadece %20'si saf tüyden oluşuyor. %80'ini ise kullanmıyoruz.
8: Peki istenmeyen pisliklerden nasıl kurtuluyorlar? Öncelikle 600 yıldır olduğu gibi ellerini kullanıyorlar.
9: Tüyleri topladıktan sonra kurutmamız ve silkeleyip büyük pisliklerden arındırmamız gerekiyor. Pisliklerin dökülmesi için bu şekilde vuruyoruz.
8: Ardından tüyler kurumaları için sıcak bir odadaki rafların üzerine konuluyor.
9: Makineyle temizlemeden önce tüyleri birkaç saat veya bazen birkaç gün kurutmamız gerekiyor.
8: Sonra 21. yüzyıla geri dönülüyor. Tüyler 60 derecedeki bir ısıtıcının içinde 24 saat geçirdikten sonra birkaç saniyeliğine bir temizleme makinesinin içinde döndürülüyorlar. Merkez kaç kuvveti kurumuş pislik, ot ve ördek kakasının bir kısmının dışarı atılmasını sağlıyor. Sabah tüyler toplanıyor ve Erla babası Fredrik'le aile limanına kısa bir yolculuk yaptıktan sonra Fredrik, torunu Bora ile birlikte Erla'nın 45 dakika uzaklıktaki Stixholmur'daki aile fabrikasına doğru yola çıkıyor. İzlanda ördek tüyü dünyada saflığıyla ün yapmıştır. Ama bu tüylerin içinde hala büyük tüyler var. O yüzden hiç bekletmeden makineye yükleniyorlar. Makinenin içindeki özel bir silindir tüyleri döndürerek istenmeyen tüylerin dışarı atılmasını sağlıyor. Tüyler neredeyse hazır. Ama yorganın içine konmadan önce iyice yıkanmaları gerekiyor. Bu Erla'nın en büyük oğlu Fredrik'in görevi.
0: Burada bir çamaşır makinesinin yaptığı şeyi yapıyorum. Öncelikle tüyleri tamamen suya batırıyoruz. Üzerinde kuru nokta kalmaması çok önemli. Çünkü ördek tüyü çok çabuk kurur. Gördüğünüz gibi tüyler şu an tamamen ıslak görünüyor ama içleri hala kuru ki işin en zor kısmı da bu. Su geçirmiyorlar.
8: Ördeğin sırtının ıslanmamasının nedeni işte tam olarak bu. Tüyler iyice durulandıktan sonra fazla su dışarı atılıyor. Ve ardından tüyler soğutmak yerine ısıtmak için ayarlanmış dolapların içinde 60 derecede 4 saat boyunca kurutuluyorlar. İzlanda ördek tüyü, İzlanda hükümetinin gururla koruduğu global bir üne sahiptir. O yüzden hükümet denetçisi Asger Gunnar Jonsson denetlemeye geliyor. Erla'nın fabrikaya bağlı küçük atölyesinde kalite kontrolü yapıyor.
9: Yorganları İzlanda ördek tüyüyle doldurduğumuzu ve kalitenin yeterli olduğunu onaylamak zorunda.
8: Peki bu tüyler kalite standartlarını karşılıyor mu? Müfettiş memnun. Vay canına. Artık Erla'nın Japonya'dan ithal ettiği özel yapım Hint pamuğu yorganların içine doldurulabilir.
9: Yorganın üzerinde 20 cep var ve 800 gramlık tüyü her bir cebe 40 gram gelecek şekilde paylaştırıyoruz. Bir yorgan 60 yuvadan toplanan tüylerle dolduruluyor.
8: Asker bu işlemi de denetliyor ve yorganın olması gereken oranda tüyle doldurulduğundan emin oluyor. Ne eksik ne fazla. İzlanda dünyadaki ördek tüyü ihtiyacının %75'ini karşılıyor. Her yıl dünya çapında yalnızca 3500 kilo ördek tüyü toplanıyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, dünyanın her yerindeki madenlerden yılda 8 kat daha fazla elmas ve 900 kat daha fazla altın çıkarılıyor. Asgir, İzlanda hükümetinin onay mührünü basmadan önce yorganı son kez kontrol ediyor. Sıcak, yumuşak ördek tüyü yorgan. Eğer paranız yetiyorsa uzun, soğuk bir gece için mükemmel bir seçim. Bisküvi, bir bardak çayın en yakın arkadaşı. İngilizler Avrupa'nın en çok bisküvi tüketen toplumudur. Ve en sevilen bisküvi türü ise klasik çikolatalı bisküvidir. İngilizler her yıl 70 milyon paket bisküvi tüketiyor. Ki bu her dakika 2000 bisküvi anlamına geliyor. Ve bu doymak bilmez talebi Batı Londra'daki bir fabrika karşılıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Dijestif bisküvi ilk olarak 1839 yılında sindirime yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bundan 50 yıl sonra McVitie's adındaki bir bisküvi şirketi birkaç değişiklik yaparak modern dijestif bisküviyi tasarlamıştır. Ardından 1925 yılında bu lezzetli bisküviler çikolatayla kaplanmış ve çikolatalı dijestif bisküvi doğmuştur. O zamandan beri bu bisküvilerin her biri Batı Londra'daki Avrupa'nın en büyük bisküvi fabrikasında üretiliyor. 1902 yılında inşa edilen fabrika bir süre sonra dünyanın ilk tam otomatik bisküvi fabrikasına dönüştürüldü. Günümüzde bu fabrikada her hafta 2,5 milyon kilogram bisküvi üretiliyor. Ve bu yaklaşık 400 fil ağırlığına denk geliyor. Bu digestif bisküvi doğmuştur. O zamandan beri bu bisküvilerin her biri Batı Londra'daki Avrupa'nın en büyük bisküvi fabrikasında üretiliyor. 1902 yılında inşa edilen fabrika bir süre sonra dünyanın ilk tam otomatik bisküvi fabrikasına dönüştürüldü.

0: parçası buradan geçiyor. İşleme öncelikle bisküvinin hamuru yapılarak başlanıyor. Bu iki aşamada yapılıyor ve ilk aşamaya krema adı veriliyor. Piotr Novacki 13 yıldır bu fabrikada çalışıyor.
1: İlk aşamada sıvıları karıştırıyoruz.
0: Sebze yağı, su ve şeker 1 dakika boyunca karıştırılarak krema oluşturuluyor. İkinci aşama ise hamur olarak adlandırılıyor. Tüm kuru malzemeler eklendikten ve 17 dakika boyunca karıştıktan sonra hamur ortaya çıkıyor.
1: Hamur artık hazır ve şimdi ısı kontrolü yapacağız.
0: Hamurun 24 derece ile 28 derece arasında olması gerekli.
1: Yoksa hamur makineye girmek için fazla kıtır veya fazla yapışkan olur. Pekala, ısı kontrolü iyi görünüyor.
0: Ama bisküvi takıntılı mükemmeliyetçi Piotr için henüz bisküvi olmaya hazır değil.
1: Hamuru son bir kez kontrol edeceğim ve kıvamını ölçeceğim. Ölçeği hamurla doldurup makinenin içine sokuyoruz ve bize kıvamının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.
0: Hamurun 30 saniye içinde makinenin içinden geçmesi gerekiyor. Eğer bundan daha hızlı ya da daha yavaş geçiyorsa kıvam yanlış demektir.
1: Bu test tüm bisküvilerimizin aynı kalitede olmasını garantiye alıyor.
0: Hamurun kıvamı mükemmel. Piotr'ın detaylara verdiği önem işe yaradı. Şimdi küçük topaklara bölünerek başka bir makineye aktarılıyor. Topaklar ardından bir bandın üzerine aktarılıyor ve kalıplama silindirinin içinden geçiyor. Silindir hamuru açıp düzleştirerek yuvarlak şeklinde kesiyor ve üzerine ünlü şeklini çıkarıyor. Fazla hamur toplanarak 7 metre yukarıdaki makinenin içine aktarılıyor. Fabrikada her gün tam tamına 13 milyon bisküvi yapılıyor. Bu miktar Londra'da yaşayan, çalışan ve turist olarak bulunan herkesin çayla bisküvi yemesi için yeterli. Bisküvilerin her birinin mükemmel olması gerek. Bunu sağlamak 15 yıldır fabrikada görev yapan operasyon müdürü Bob Freeman'ın görevi.
2: 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Benim görevim günlük operasyonları denetlemek ve çikolatalı bisküvi hattının çalışmasını sağlamak.
0: Ve çok da iyi çalışıyor. Her fırının içindeki farklı ısı noktaları hamurun mükemmel bir şekilde pişmesini sağlıyor. Hem de sadece 6 dakikada. Artık çikolata için neredeyse hazırlar. Ama hala 90 derece oldukları için fazla sıcaklar. Fabrikanın çevresinde manzaralı yarım kilometrelik bir yolculuk yaptıktan sonra soğuyorlar.
2: 25.2 harika. Artık çikolatayı uygulayabiliriz. Çoğu kişi çikolatanın bisküvinin üzerine döküldüğünü düşünür. Ama aslında bu doğru değil. Gerçekte bisküviler küçük bir çikolata nehrinin üzerinde gidiyorlar.
0: Altı kapladığı için yapımcıları çikolatalı tarafını aslında bisküvinin altı olduğunda ısrar ediyorlar. Üstü değil. Delirmiş olmalılar. Bir şaşırtıcı haber daha. Bisküvileri çikolata nehrinin üzerinde taşıyan metal raylar üzerinde yatay izler bırakıyor. Bu bisküvileri çeviren silindir ise dikey izler bırakıyor. Yani bisküvinin üzerindeki çapraz şekiller sandığınız gibi ünlü bir bisküvi tasarımcısının elinden değil, güzel bir tesadüf sonucu ortaya çıktılar. Çikolata ile kaplı bölümlerin sertleşmesi için bisküvilerin 20 dereceye kadar soğutulmaları gerekiyor. Ardından paketlenerek robotlar tarafından biz bisküvi severlere ulaştırılmak üzere taşınıyorlar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Sırada Magna Carta üzerine yazıldı ve üzerine yazılan bağımsızlık bildirgesini hala okuyabilirsiniz. Deri üzerine yazılan tarihin en önemli anları onca zaman boyunca nasıl korundu? Spor dünyasının en hızlı hareket eden objesi nasıl uçuşa geçiyor? Ve tuz yapmak için volkanların patlayıcı gücünü kullanan Vikingler. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Eski dünyada yazı yazmak zor bir işti. Eski insanlar kanunlarını, hikayelerini ve alışveriş listelerini yazmak için birçok farklı obje kullandılar. Taştan bakıra, ahşaptan kile kadar. Ama Yunanlar her şeyi değiştiren bir teknoloji icat ettiler. Ve bunu o kadar iyi yaptılar ki bugün hala kullanılıyor. Parşömen. Parşömeni yok etmek neredeyse imkansızdır. Ve üretim süreci 2000 yıldır hiç değişmedi. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Stephen Mayer, parşömen yapımı sanatında bir uzman. Kazıdığı deri ise eti için yetiştirilen bir keçiden geliyor. Ama bu parşömen bu noktaya gelinceye kadar binlerce yıl içinde çok az değişen birçok karmaşık süreçten geçti. New York eyaletinin Montgomery'deki ormanlarının içinde Permagena fabrikası yer alıyor. Karl Mayer, 1972 yılında nesillerdir ailesinde olan tabakhaneyi devralmış.
1: Hayatım boyunca deri işi yaptım ama ailem yaklaşık 500 yıldır bu işi yapıyor.
0: Karl, geleneği devam ettirmek için oğulları Jesse ve Steven'la birlikte çalışıyor.
1: Teknik bilgilerimi oğlum Jesse'ye aktarıyorum. Ki bu uzun bir zaman alıyor. Senin yüzünden değil.
2: Teşekkür ederim.
0: Eski insanlar parşömeni davul cildi, kıyafet ve hatta pencere üzerine yazmak için kullanırlardı. Günümüzde hala kitap ciltleme ve mobilya kaplamada kullanılıyor. Ve kağıttan binlerce yıl daha dayanıklı olduğu için bazı hükümetler hala kanunlarını parşömen üzerine kopyalıyorlar. Süreç ham keçi derisiyle başlıyor. Keçi derisi en iyi kalite parşömen üretilmesiyle ünlüdür. Ama bu noktada üzerine aşk şiiri yazmak istemezsiniz çünkü üzeri hala ölü hayvanın parçalarıyla kaplıdır. Zaten yazabilseydiniz bile şu haliyle çok geçmeden çürürdü. Koruma süreci iyi bir temizlikle başlıyor. Devasa çamaşır makinesi çiftlik pisliklerini temizliyor ama derinin üzerinde hala kas ve doku var. Bu ölümcül cihaz bunlardan kurtulunmasını sağlıyor. Deri yüzme makinesi adı verilen bu makine 12 daire şeklinde bıçaktan oluşuyor.
1: Kullanmadığımız zaman paslanıyor.
0: Makine 60 yıldır kullanılıyor. O yüzden Carl düzenli olarak bıçakları teker teker biliyor. Devasa bir tribüşon gibi çalışarak derilerin altındaki kas ve dokuyu kazıyarak temizliyor.
1: Tamam, hazırım.
0: Yeni yıkanan deri çok kaygan. O yüzden bıçaklar dönerken ağır bir silindirin üzerine yerleştiriliyor. Bu deriden yaklaşık 6500 cm² parşömen çıkacak.
2: Bıçağın üzerine tüylü bölümü altta kalacak şekilde mümkün olduğunca ortalamak gerek. Aslında biraz pizza hamuruna benziyor.
0: Ama pizza kadar iştah açıcı değil Jesse.
2: Eskiden bu işlem bıçakla yapılırdı ve 15 dakikayla yarım saat arası sürerdi. Ve İşimiz bitti.
0: Fazla doku temizlendi. Ama derinin diğer tarafında hala tüy var ve kimse tüylü bir parşömen üzerine yazı yazmak istemez. Bu sorunun çözümü yine yıkamak. Ama bu sefer içi kimyasallarla dolu bir varil içinde yıkanacak.
2: Varilin içinde aynı zamanda sönmüş kireç olarak da bilinen kalsiyum hidroksit var. Bu malzeme yaklaşık bir asırdır, yani 1000 yıldır parşömen yapımında kullanılıyor.
0: Ama bu karışım göründüğü kadar masum değil. Oldukça duyarlı bir malzeme olan kalsiyum hidroksit yanıklara neden olabilir. Ve yutulursa ölümcül sonuçlar doğurabilir.
2: Derileri içine koyduğumuzda mekanik olarak harekete geçiyorlar. Solüsyonun içine batırılan deriler üzerinde vurma etkisi oluyor ve varilin içinde hareketlenmeye yol açıyor.
0: İçi 500 litre sıvıyla dolu olan varile tek seferde 40 keçi derisi konulabiliyor. Sönmüş kireç solüsyonu derinin suyu emerek şişmesine neden oluyor ve bu tüy köklerinin gevşeyerek düşmesini sağlıyor. Kireç aynı zamanda yağı da çözerek derilerin temizlenmesini sağlıyor.
2: Solüsyondan çıkarılınca böyle görünüyor. Görev başarılı oldu. Tüyler gitti.
0: Bu aşamada deriler işlenmek için fazla kalın ve fazla titrek görünüyorlar. Bu sorunun çözümü de elbette yine yıkamak. İçinde sindirim enzimleri olan bir solüsyon derideki bazı proteinleri kırarak rahatlatıyor ve düz durmasını sağlıyor. 70 yaşındaki varil enzimlerin harekete geçmesi için derileri çalkalıyor. Bu sürece asitleme adı veriliyor. Bu işlem eskiden köpek dışkısı kullanılarak yapılıyordu. Köpek kakasının içindeki bakteriler proteinleri kıran sindirim enzimleri üretiyorlar. Bu da işe yarar bir yöntemdi ama tabakhanenin çok kötü kokmasına neden oluyordu.
1: Varil yarısına kadar deriyle dolu. Şimdi bunları üst kata çıkarmamız gerektiği için asansöre yerleştireceğiz.
0: Ahşap bir asansör derileri yukarıdaki kuru odaya taşıyor. Steven burada deriyi parşömene dönüştürmek için gereken son işlemleri uyguluyor.
3: Şimdi deriyi gireceğiz.
0: Metal kıskaçlara takılan deri ahşap bir çerçevenin üzerinde iyice geriliyor. Deri hala nemli ve yumuşakken Steven lunellarium adı verilen yarım ay şeklindeki bir bıçakla üstünü kazıyor.
3: Bu işlem derinin kazınıp gerilmesini sağlıyor.
0: Bıçağın yarım ay şekli sayesinde Steven bıçağın deriyle temas eden noktalarını istediği gibi ayarlıyor.
3: Bu işlem liflerin gevşemesini sağlıyor ve derinin içine daha fazla hava giriyor.
0: Deri kururken büyük bir kağıt parçası gibi görünmeye başlıyor.
3: Kazıma işlemi bitti. Gördüğünüz gibi işlemden önce gergin bir davul derisine benzeyen deri lifleri uzattığım ve açtığım için biraz gevşedi. Şimdi yeniden germem gerekecek.
0: 20 dakika boyunca gerilen deri şimdi %15 daha büyük.
3: Açma, kazıma ve germe işlemleri tamamen elle yapılıyor. Bu süreci makineleştirmenin hiç yolu yok. Deri kalitesinin iyi olması için her zaman elle yapılacak.
0: Kazıma ve açma işlemi bittikten sonra deri son bir kez kurutulmak için hazır. Parşömenin dayanıklılığının en önemli sırlarından biri de nemi ortadan kaldırmaktır. Deri ancak o zaman gerçek bir parşömen olabilir. Biten ürün kağıda çok benziyor. Ama yakından bakıldığında bir zamanlar canlı bir yaratığın derisi olduğu açıkça anlaşılabiliyor. Bu parşömenlerin bir alıcısı var ama eski kullanıcılardan farklı olarak artık onların üstüne tarih yazmıyorlar.
3: Aile dostlarımızdan birine gidiyoruz. İşi dolayısıyla parşömen kullanıyor. Ama bunu geleneksel bir şekilde yapmıyor.
0: Pergamene fabrikasından yalnızca 15 dakika uzaklıkta Alan Sigunik'in tasarım stüdyosu var. Bu parşömen mobilya yapımında kullanılacak.
4: Merhaba.
5: Pekala, harika. Çok teşekkürler.
0: Alan 12 yıldır özel müşterileri için ısmarlama mobilyalar yapıyor. Ve parşömen yeni yeni kullanmaya başladığı malzemelerden biri.
5: Parşömeni özellikle egzotik mobilya parçaları ve duvar panellerinde kullanıyorum. Özellikle abajur, yüksek kalite mobilyalar ve mimari yüzeylerde çok şık duruyor. Bu güzel bir parşömen. Yapacağım şey için ideal. Harika bir dokusu var. Renk geçişleri çok uygun.
0: Dünya 2000 yıl önce en dayanıklı yazı malzemesini bulan antik Yunanlardan biri çok değişmiş olabilir. Ama parşömen hiçbir yere gidecekmiş gibi görünmüyor. Sırada hızlı trenden daha hızlı uçan kaz tüyleri. Ve tuz yapmanın patlayıcı sırları. İzlanda usulü.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid. Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aş kendini, gel aşka.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.

0: 16 tüyü olan, bir mantarın üstünde duran ve hızlı trenden daha hızlı uçabilen şey nedir? Endişelenmeyin. Tehlikeli bir egzotik kuştan bahsetmiyorum. Sorunun cevabı badminton topu. Spor dünyasının en hızlı objesi. Ve Japonya'da bir şirket bu topu olimpik standartlara uygun olarak üretiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Badminton topunun kökeni 2000 yıl öncesine dayanır. Ve bu onu hala kullanılan en eski spor malzemesi haline getirir. Badminton günümüzde hala dünya çapında 220 milyon kişi tarafından oynanıyor. Özellikle Asya'da çok popüler bir spor olan badminton, Endonezya'nın milli sporudur. Dünyada futboldan sonra en çok oynanan spordur. Japonya'nın Tokyo şehrinin banyolarında bir şirket badminton topu yapım sürecini mükemmelleştirdi. Yonex, dünyanın önde gelen turnuvalarına yılda 20 bin badminton topu sağlıyor. Badminton topu yapımına kas tüyüyle başlanıyor. Bu tüyler yemek için yolunan kazların yan ürünü. Ama top yapımında sol veya sağ kanattan seçilen yalnızca 7 en uzun tüy kullanılıyor. Ve bir badminton topunun üzerindeki tüm tüylerin hepsinin aynı kanattan gelmesi gerekiyor. Tüylerin eğimi topun içinden geçen havayı yönlendirerek dönmesine neden olur ve havadayken dengede durmasını sağlar. Eğer farklı kanatlardan toplanan tüyler kullanılacak olursa, hepsi farklı bir eğime sahip olduğu için havada tutarlı bir yol izlemeyecektir. Topun dönüşü profesyonel oyuncuların mükemmel atışlar yapmalarını sağlar. Ama tüylerin aynı eğime sahip olmaları tek sorun değildir. Buradaki tüm tüyler tek kanattan toplandı ama birbirlerine tam olarak benzemiyorlar. Yuta Kanegasaki 10 yıldır burada çalışıyor.
1: Makine tüylerde herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol ediyor.
0: Makine tüyleri şekline göre ayırırken lazer ayırma işlemi için tarıyor. Tüyler havayla ilgili kutuların içine gönderiliyor.
1: Bu yamuk ve bu da tam olarak düz sayılmaz. Bu düz olduğu için biraz daha kuvvetli.
0: Badminton topu fırlatıldığında her zaman rakibe başı önde olacak şekilde uçması gibi olağanüstü bir kabiliyete sahip olmasıyla ünlüdür. Nasıl vurursanız vurun. Bu olağanüstü aerodinamik özellik tüylerin üzerine sabitlendiği mantar sayesinde ortaya çıkar. Mantarlar Güney Avrupa'daki mantar meşelerinden geliyor. Yonex şirketi kullandığı yüksek kaliteli hafif mantarları Portekiz'den getiriyor. Ve böylece badminton topu bittiğinde sadece 5.5 gram ağırlığında oluyor. Yaklaşık bir çay kaşığı kabartma tozu kadar. Badminton topuna vurulduktan sonra saatte neredeyse 500 kilometre hızla uçtuğu kaydedilmiştir. Her vuruşta dağılmasını engellemek için mantarlar deriyle kaplandıktan sonra tüylerin yerleştirilmesi için kesilir. Mantarın içine delikler deliniyor. Ve lazer her tüyü olması gerektiği yere yönlendiriyor. Badminton topunun düz uçabilmesi için tüylerin mükemmel bir şekilde hizalanması gerekiyor. Toplar bittikten sonra bir görevli topları bir kez daha kontrol ederek hatalı tüyleri değiştiriyor. Her şey yerleştirildikten sonra tüyler sıcak tutkalla yapıştırılıyor ve ardından tutarlı uçtuğundan emin olmak adına 35 dikişle sabitleniyor. Son olarak tüm badminton topları kalite kontrolden geçiyorlar ve tüyler yeniden fırçalanıyor. Eğer kusur varsa düzeltiliyor.
1: Topların üzerinde çizik var mı diye kontrol ediyoruz ve topun kalitesini değerlendiriyoruz.
0: Badminton topları tüm kontrollerden geçtikten sonra onaylanıyor. Dünyanın farklı yerlerindeki turnuvalara gönderilmeden önce doğruluk, stabilite ve denge gibi uçuş kontrollerinden geçmeleri gerekiyor. Ama badminton topu ısı değişimlerine karşı çok hassastır. Sıcak havada daha hızlı ve daha uzağa gider. Soğuk havada ise yavaşlar. O yüzden tüm müsabakaların adil olmasını garanti altına almak için Yonex topları ısı bakımından derecelendirilirler.
1: Toplar bu ısıda ve bu derecede en iyi performansı gösteriyor.
0: Son derecelendirmede bittikten sonra badminton topları artık uçmaya hazır. Tuz çok önemlidir. Vücudumuz tuz olmadan işleyemez. Eski zamanlarda iyi insanlar dünyanın tuzu olarak anılırlardı. Hatta Romalı askerlere tuzla ödeme yapılırdı. İngilizce'de maaş anlamına gelen salary kelimesinin kökeni Latince tuz demektir. Tuzun büyük bir kısmı binlerce yıl boyunca aynı şekilde üretilmiştir. Güneş ışığı ya da ateş kullanarak tuz tavalarının içindeki deniz suyunu buharlaştırarak. Ama İzlandalılar volkanların gücünü kullanıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İzlanda, Vikingler, volkanlar ve buzla ünlenmiş bir ülkedir. Ama artık buna tuz da eklendi. Soren Rosenkil de Nordur adındaki tuz şirketinin kurucusu.
2: İnsanlar genellikle tuzun sıcak, kuru yerlerde üretildiğini düşünüyorlar. Ama biz İzlanda'da da tuz yapabiliyoruz. Ama sadece doğa güçlerini kullanıyoruz.
0: Bu tuz o kadar özel ki dünyanın her yerindeki Michelin yıldızlı şeflerden büyük ilgi görüyor. Geleneksel tuz üretiminde güneş ışığı deniz suyunu buharlaştırır ve geriye tuz kalır. Ama İzlanda'da güneşe pek güven olmaz. O yüzden alternatif bir ısı kaynağı bulmak için Soren'in biraz daha derine bakması gerekiyor. Jeotermal güç. Soren, 1700'lü yılların ortalarından beri kullanılan yeraltı volkanik ısısının kullanıldığı bir İzlanda geleneğini hayata geçirmeye karar verdi.
2: Eskiden İzlandalılar demir tavaların içini deniz suyuyla doldurarak şu an arkamda gördüğünüz kaplıcalara batırırlardı. Nodur Tuz şirketini kurarken bundan ilham aldık.
0: 300 yıl geçmesine rağmen süreç neredeyse hiç değişmedi. Ama teknoloji gelişti. Artık demir tavalar yok. Isı ise hala sıcak kaplıcalardan geliyor. Ama artık 106 derecedeki su borular aracılığıyla fabrikaya gönderiliyor. Ve bu Soren'in İzlanda'daki tüm yıl boyunca işe şortla giden tek adam olmasını sağlıyor.
2: Bunlar ısı borularımız. Haznenin içindeki titanyum spiralden jeokimyasal su geçiyor ve yaptığımız tuzlu su karışımına jeokimyasal ısı transferi gerçekleşiyor.
0: Deniz suyu soğuk Arktik Okyanusu'ndan pompalanıyor ama şu noktada hala tam olarak saf değil. İçinde yosun, plankton ve yemeğinizin üzerine serpmek istemeyeceğiniz türden şeyler var. O yüzden ilk olarak suyun temizlenmesi gerekiyor.
2: Deniz suyu farklı boyutlardaki filtrelerin içine pompalandıktan sonra bu büyük paslanmaz çelik tanka aktarılıyor.
0: Her filtre bir öncekinden biraz daha küçük.
2: 25 mikronluk bu filtrenin içinden geçiyor ve ardından bu borunun içinden pompalanıyor.
0: Bir saç telinden 4 kat daha küçük olan partiküller filtreleniyor. Tuzun oluşması için temizlenen deniz suyu tankın içine girdikten sonra doğrudan doğruya kaynatılması gerekiyor. Ama Soren'in doğal ısı kaynağının da sınırları var. Kaplıcalar soğuk deniz suyunu kaynatacak kadar sıcak değil. Ama bu zeki tuz yapımcısını etkilemiyor.
2: İki vakum pompası ile tankın içinde bir vakum ortamı oluşturarak deniz suyunu 60 derecede buharlaştırıyoruz.
0: Pompa tankın içindeki havayı boşaltarak içeride düşük hava basıncı oluşturuyor. Bu, Everest Dağı'nın zirvesindekine benzer bir ortam oluşturarak deniz suyunun kaynama noktasını düşürüyor ve sıcak kaplıcaların işe yarayıp suyu buharlaştırmasını sağlıyor. Geriye yüksek tuz konsantrasyonuna sahip olan salamura kalıyor. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce Soren'in salamuradaki tuz seviyesinin yeterince yüksek olduğundan emin olması gerekiyor. Bunun için refraktrometre adı verilen bir alet kullanıyor. Bu alet, salamuradan geçen ışığın ne kadar kırıldığını ya da büküldüğünü ölçüyor. Suyun içinde ne kadar çok tuz varsa ışık o kadar kırılıyor.
2: Örneğin içindeki tuz oranının doğru miktarda olduğunu kontrol ediyoruz. Burada %21 gösteriyor ki bu mükemmel.
0: Ardından tuzlu su karışımı tava adı verilen geniş havuzlara aktarılıyor ve orada jeotermal enerjiyle yavaşça ısıtılıyor. Isı suyu buharlaştırıyor. Bir gün sonra yüzeyde tuz kristalleri oluşmaya başlıyor. Soren'in ekibi bu kristallere bakarak tuzun toplama zamanının geldiğini anlıyor. Tuz, sodyum ve klorit atomlarından oluşur. Su buharlaşırken atomlar birleşerek kristalleri oluştururlar. Bir tuzlu su havuzundan yaklaşık 350 kilo tuz çıkar. Havuz, iki gün sonra aynı sürecin tekrarlanması için boşaltılıyor. Neredeyse kurumuş olan tuz taşıma bandına aktarılıyor ve oradan eleğe gönderiliyor. Titreyen platform nemi tamamen ortadan kaldırıyor. Tuz higroskopiktir. Yani doğal olarak havadaki su buharını emer ve bu değerli kristalleri değersiz bir çamura dönüştürebilir. O yüzden çabucak bölüştürülüyor, kapatılıyor ve paketleniyor.
2: İşte bu kadar. Nordur tuzu.
0: Soren'in tuzu yalnızca doğa ananın enerjisi ve deniz suyu kullanılarak üretiliyor. Ve bu mutlu insanların yüzlerine bakınca bu tuzun çok lezzetli olduğunu söyleyebiliriz.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: İnternet dünyasında kerameti kendinden menkul bilimciler kendilerini eylem halindeyken filme çekiyor. Bu internet kahramanları garip deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan bilimsel hareketler yapıyor. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Bu bir bilim ama sizin bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden bunları evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Uyarıldınız. Bu bölümde kaos ve karışıklıkların ağır siklet şampiyonlarını tanıyacağız.
1: Bunu asla evde denemeyin.
0: İnternet isyancıları küçük parçacıkları havaya uçurarak kuralları çiğniyor.
2: 3, 2, 1...
0: Kendinizi koruyun. Burada tonla anarşi var.
2: Bu bölümü yapmak için tonlarca anarşiye ihtiyacım var. Hem de metrik olarak.
3: Kıvılcımlar havada uçuşacak. Korkunç bir patlama olacak ve anarşi müthiş bir saltanat sürecek.
4: Anarşiyi yükseltmeli, kaosu harekete geçirmeli ve nihai yıkıcı patlamayla yüzleşmelisiniz.
0: Şu an çığ bölgesindeyiz. Şu an Norveç'te bir çığ merkezindeyiz. En ufak bir ses.
5: Bu çok ürkütücü.
0: Çok haklısın Simon. Bu videoyu 1.7 milyon kişi korkudan donmuş halde izliyor.
6: Wow, wow.
0: Fakat göl onu durdurur, değil mi? Değil mi? Yanlış. Peki neden kar suya batmıyor?
7: Bunun nedeni bunun çığ tozu olması. Bu çok kuru bir kar. Hafif ve tüy gibi yumuşak ve suya batmıyor.
8: Bunun çoğu havada uçuşuyor ve bir kar bulutu oluşturuyor. Bu çığın içinde yaklaşık 10 milyon ton kar olabilir ve çok hızlı hareket ederler.
7: Bunun nedeni bütün karların havadan gelmesidir. Böylece kar ve zemin arasında çok az sürtünme olur.
0: Peki bu muhteşem çığa sebep olan nedir?
5: Bu çığ patlayıcı kullanarak özellikle oluşturuldu. Çünkü bu kadar çok karın bir dağın tepesinde olması tehlikeli. Bu yüzden kontrollü bir patlama yaparak bir kamusal hizmet yapmış oluyorlar.
8: Bölgedeki insanların hepsi oradan uzaklaştırıldı ve kimsenin canı yanmadı. Bu çok önemli. Çünkü bu tür bir çığ çok tehlikelidir.
0: Kabus. Peki bu büyük kar bulutu ne kadar hızla ilerler?
5: Patlamayı görmenizle sesini duymanız arasında 5 saniyelik bir süre vardır. Sesin saniyede 330 metre hızla ilerlediğini düşünürsek, çığın başlangıç noktasının ne kadar uzakta olduğunu anlayabiliriz. Bu videodaki çığın yaklaşık 1.6 kilometre uzakta gerçekleştiğini hesaplayabiliriz. Aşağıdaki göle ulaştığındaysa hızı saatte 100 kilometreyi bulmuştur. Böylece suyun üzerinde de büyük bir hızla ilerleyebilir.
0: Ürpertici.
8: Bu tür bir çığın şakası yoktur.
9: Bu radyasyonun ana hattı.
0: Bu biri size bir Geiger sayacı gösterdiğinde duymak istediğiniz şeydir.
9: Bu ses çok uzaktan geliyor.
0: Ama bu değil. Bellevue bir radyoaktif anarşist. Chris Gross'un vücudunda normalden 100 kat fazla radyasyon var.
10: Bu durumda süper güçleri kim bilir ne kadar çoktur.
9: Ateşli olmanın yeni bir tanımı.
0: Peki Chris'in radyasyon düzeyi neden bu kadar yüksek?
8: Chris bir kemik taraması yaptırmak için radyoaktif özellikli bir iğne yaptırmış.
7: Chris'e bir teknisyum 99 ilacı enjekte edilmiş. Bu ilaç kemiklerde hücrelerin bölündüğü yerlerde toplanıyor.
8: Chris'in vücuduna gama ışın dedektörü tutulduğunda teknisyum 99 ilacının toplandığı sorunlu bölge parlak bir şekilde görülüyor.
11: TC99 maddesi radyoaktiftir. Azalmaya başlayınca gama radyasyon ışını yayar. İşte Geiger sayacının gördüğü budur.
9: Çılgınlık bu.
0: Bu tehlikeli mi?
8: Teknisyum 99'un içindeki radyasyonun sadece 6 saatlik ömrü vardır. Yani 6 saat sonra bunun yarısı tükenecek ve radyoaktif bir etkisi kalmayacak. 48 saat sonra vücudunda bunun sadece %4'ü kalacak.
5: Diğer kısmı böbreklerde toplanacak ve 24 saat sonra tamamı idrarla atılacak.
0: Birleşik Devletler kanalizasyonlarında neden mutant timsahların olduğu şimdi anlaşıldı. Her ne kadar Chris bu radyoaktif maddeyi vücudundan atsa da yine de riskli bir süreç.
7: Bu her ne kadar yüksek radyoaktif madde içeren bir uygulama olsa da çektirdiğimiz göğüs röntgenlerine kıyasla hiç güvensiz sayılmaz. Kaldı ki bu her gün yaptırdığımız bir şey değil.
0: Peki tarama başarılı oldu mu?
5: Chris ayak baş parmağından alınan nadir bir kanserli tümörden dolayı bu kemik tarama uygulamasını yaptırmış ve doktorlar kanserin diğer organlara yayılıp yayılmadığını görmek için bu uygulamayı yapmış. Neyse ki kanser diğer organlara yayılmamış. Fakat bu kadar çok radyasyon onu ne yazık ki bir süper kahraman yapamayacak.
0: Şu ana kadar alev anarşisi, dağlarda kaos ve vücutta aşırı radyasyon gördük. Fakat aradan sonra bu kez bisikletlerde anarşi göreceğiz.
12: Acımasız bisikletimi görmek için bizden ayrılmayın.

0: Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Tam da leslik. Sevince.
9: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
15: Abi, ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Tonlarca Anarşi bölümümüze tekrar hoş geldiniz. 16 numarada San Francisco sokaklarındaki anarşiye tanık olacağız. 2 tekerlekli ve 3 tekerlekli bisikletleri unutun. Anarşist bisikletçiler bunları çoktan aşmış.
1: Amma çok tekerleği var.
2: Bu 10 tekerlekli bir mega bisiklet.
0: Kaynak sihirbazı Jason Pullen'la bu 10 tekerlekli bisikleti hakkında konuşmak için San Francisco'ya gittik.
3: Sürekli yeni tekerlekler ekliyorum. Şuraya bir tekerlek kaynaklıyorum. İyi görünüyor fakat bir dakika. Şurada bir boşluk var. Bir tane de oraya koyalım diyorum. Onu da kaynaklıyorum. Ve bu da yetmiyor.
0: Emin misin Jason? Peki bu bebek nasıl gidiyor?
4: Jason bu çılgınca görünen makineyi 5 normal bisikletten yaratmış.
5: Ayaklarındaki kranktan bisikletin arka tekerleğindeki dişli çarka kadar giden bir zincir sistemi var. Ve pedal çevirince lastiği harekete geçiriyor.
6: Ortadaki her biri farklı yöne dönen diğer 6 tekerlek ise sadece dekoratif amaçlı. Ve bisiklet hareket ettiği için onlar da dönüyor. Lastiklerin aralarındaki sürtünme tekerleklerin dönmesini sağlıyor.
4: Her ne kadar sistem çok basit olsa da Jason çok yukarıda olduğu için bisikleti sürmek çok zor olmalı.
6: Yerden tam 3 metre yüksekte.
7: Çok yüksekte olması kütle merkezinin de çok yüksekte olması anlamına geliyor. Küçük bir hareket dengesini bozabilir. Ayakları yere değmiyor ve düşmemek için sürekli sürmesi gerek.
3: Bunu sürerken yol boyunca herkesin yüzündeki gülümsemeyi görüyorum. Öyle güzel bir şey ki sürerken bazen vay canına bunu ben mi yaptım diyorum. Harika bir şey. Ve bu şekilde iniyorum.
0: Peki bu acayip alete ne diyorsun?
3: Muhteşem bisiklet.
0: Gerçekten öyle Jason. Gerçekten öyle. Dev bir deniz yıldızının hayatı çok tek düze geçer. Fakat bazen sinir bozucu bir dalgıç hayatını alt üst edebilir. Bu onun için çok kötü bir şey. Bazı ninja hamleleri yapması gerekiyor.
8: Muhteşem bir şey.
0: Peki bu süper deniz yıldızı nasıl dik duruma geçip pozisyonunu düzeltiyor?
8: Deniz yıldızlarının farklı türleri pozisyonlarını düzeltmek için farklı yollar kullanır. Bu klipteki yıldız bütün kollarını yukarıda topluyor ve adeta bir lale çiçeği şeklini alıyor.
9: Bu kütle merkezini değiştiriyor ve yana devrilmesini kolaylaştırıyor. Yana devrildikten sonra deniz yıldızının bacaklarının yarısı doğru yöne doğru dönüyor. Sonra altındaki bacaklarını hareket ettiriyor ve vücudu doğru yöne geliyor.
3: Bu özel tür deniz yıldızında bunun bir anlamı var. Çünkü zayıf yapışkan bir yeteneği var. Kolları daha yapışkan olsaydı deniz tabanına tutunarak pozisyonunu düzeltebilirdi.
8: Zayıf tutunma yeteneği bir kayaya yapışık durmak yerine kumda yaşamasıyla ilgili olabilir. Deniz yıldızı rahatsız edilmeden önce kumun altında gömülü şekilde durur. Ve yüzü deniz tabanına dönük bir şekilde durur.
0: Neden gömülü durumda?
9: Bu tür deniz yıldızlarına benekli makülat denir. Deniz tabanında yaşarlar ve moluskleri avlamak için gömülü dururlar.
0: 5 yıldızlı bir kamuflaj. Çok zekice.
2: Deniz yıldızının beyni yoktur. Ama bu bana çok zekice geliyor.
0: Beyni yoksa doğru pozisyonda olduğunu nasıl anlıyor?
9: Çok ilginçtir. Deniz yıldızlarının bunu nasıl anladığını kimse bilmiyor. Bazılarına göre bu, kollarında bulunan bazı hassas hücreler sayesinde oluyor. Hangi pozisyonda olduğunu bu şekilde hissedebiliyor.
0: Bu deneme deniz yıldızında kalıcı bir yara oluşturdu mu?
3: Merak etmeyin. Bu klibi çekerken hiçbir deniz yıldızına zarar vermedik.
0: Ah, Indiana'da sonbahar. Fakat gökten düşen bu şeyler yaprak değil. Anarşist bir trapez sanatçısı Ada Port.
10: Newton'un yer çekimi kanununu daha güzel bir şekilde gösteremezlerdi.
0: Peki yapraklar nasıl Ada'nın arkasında kalıyor?
11: Ada'nın düştüğü yerde hiç dokunulmamış yapraklar var. Ve onlar aynı şekilde kalıyorlar. Buna durağanlık diyoruz.
12: Durağanlık bir objenin daha önce ne yapıyorsa o şekilde kalması anlamına gelir. Yani obje hareket ediyorsa hareket etmeyi sürdürür. Ama hareket etmiyorsa onu hareket ettirecek bir şey olmadığı takdirde hareketsizliğini sürdürür.
10: Sonunda yapraklar aşağı düşmeye başlıyor. Ama çok yavaşça düşer. Çünkü onları hareket ettiren yer çekimidir.
12: Etki çok daha belirgin. Çünkü yapraklar oldukça büyük bir alanı kaplıyor. Ve hava direnci daha yavaş hareket etmelerini sağlıyor.
10: Yapraklar aşağı doğru düşmeye başladıklarında Ada'yı da ağ yukarı doğru itiyor. Ve yaprak yığınını yarıp geçiyor.
12: Sonbahardaki yaprak dökümü beni gerçekten çok etkiler.
0: Yaprak dökümü kimi etkilemez ki? Bir zamanlar Maine'de özgür olmak isteyen bir frisbee varmış.
10: Git küçük frisbee, git!
0: Yuvarlanmak istiyormuş.
13: Kaç frisbee, kaç!
0: Ve yuvarlan.
13: Git frisbee, başarabilirsin, kaç buradan!
0: Ve yuvarlan.
13: Hadi frisbee!
0: Bu yaramaz frisbee sahibi Shea Gunter'dan kaçmaya çalışıyor. Peki nasıl hala yuvarlanabiliyor?
13: Başlangıçta frisbee buz üstüne atılıyor. Daha sonra rüzgar frisbee'nin iç bükey yüzeyine doluyor ve itmeyi sürdürüyor.
0: Peki neden devrilmiyor?
14: Bu frisbee açısal momentum adı verilen bir fizik kuralı sayesinde devrilmeden gidiyor. Bunun açısal momentumu var. Çünkü dönüyor. Ve tıpkı yuvarlanan bir metal para gibi dik duruyor.
13: Normalde dönen frisbee zemin ve frisbee arasındaki sürtünmeden dolayı yavaşlar. Fakat buz gibi düz ve sürtünme olmayan bir yüzeyde döndüğü için yavaşlamaz.
14: Frisbee ve buz arasındaki sürtünme çok düşük olduğu ve dönme hareketi bir tutarlılık verdiği için bu frisbee saatlerce dönmeye devam eder.
0: Tamamen özgür oluncaya kadar.
3: Frisbee hiçbir şeyi durduramaz. Frisbee hiçbir şeyi durduramaz. Sazlıklar frisbee'yi durdurabilir.
13: Sinir bozucu sazlıklar.
0: Basit bir lazer çubuğu, Kaliforniyalı Ray Hoff'un elinde muhteşem bir sihirli DNA'ya dönüşüyor.
14: Bu fiziğin mükemmel bir örneği.
0: Bu inanılmaz görüntüler nereden geliyor?
14: Lazer ışığının iki önemli özelliği vardır. Işığın tamamı aynı dalga boyunda ya da rengindedir. Ve ayrıca ışığın tamamı evrelidir. Bu yüzden yüksek ve çukur dalgalar aynı sıradadır.
10: Bir ışığın tepe noktası, başka bir ışığın tepe noktasıyla aynı çizgiye gelirse ve aynı şey çukur noktalarda da olursa, ortaya yapısal bir karışma çıkar ve parlak bir nokta görürsünüz.
14: Tepe dalgası çukur dalga ile karşılaşırsa ortaya yıkıcı bir karışma çıkar ve karanlık bir bölge görürsünüz.
0: Peki Ray parlak ve karanlık noktalar yapmak için lazer ışığını nasıl kullanıyor?
13: Her ne kadar bu plastik ekran normal görünse bile üzerinde bazı kabartmalar vardır. Böylece lazer ışığı kendisine etkiler.
14: İstediği görüntüyü yaratmak için matematiksel bir denklem kullanmak zorunda. Böylece plastik üzerinde ne kadar atış yapması gerektiğini görecek.
0: Tabii ki lazer yönlendirmesi sayesinde. Sırada Illinois'a var. Serli çay yapma konusundaki bütün kuralları çiğniyor. Bu içecek anarşisti mikrodalga kullanıyor ve daha su kaynamadan çay yapraklarını koyuyor. Vay canına.
10: Hemen kaynadı.
7: Çayın bu kadar heyecan verdiğini bilmezdim.
0: Yapraklar suyu nasıl kaynatıyor?
3: Bir fincan suyu mikrodalgada ısıtıyor ve çay yapraklarını eklediğinde su aniden kaynamaya başlıyor. Bunun nedeni çay suyunu süper sıcak hale getirmiş olması bence.
7: Suyu bir tasta ısıttığınızda su molekülleri ısı enerjisini ısı kaynağından alır. Daha çok enerji alırken sıvıdan gaza dönüşmek isterler.
3: Suyun yüzey basıncını dağıtan kaba alanlardaki su formları fokurdamaya başlar. Buna çekirdeklenme noktası adı verilir.
0: Tasın içinde kaynayan suda olan budur. Peki buradaki fark ne?
7: Su mikrodalgada çok temiz bir fincanda eşit bir şekilde ısıtılmış. Fakat içine çay yaprakları konunca su süper ısınmış hale geliyor.
10: Süper ısınmış su kaynamak için yeterli enerjiye sahiptir. Fakat henüz kaynamamıştır. Şu an yarı kararlı haldedir. Fakat inanılmaz hassastır.
3: Çay yapraklarını ekleyince kaba bir yüzey haline geliyor ve çekirdeklenme noktasına ulaşıyor.
7: Su moleküllerinin baloncuk yaratmak için yapışacağı bir şey oluyor ve su fincanın kenarlarından taşmaya başlıyor.
10: Süper ısınmış su çok tehlikelidir. Çünkü kaynar su gibi durmaz. Serli o fincanın içine parmağını sokarsa çok acı verici bir sürprizle karşılaşır.
13: Çay yaprakları bazen geleceği okumak için kullanılır. Fakat sanırım burada okumamız gereken bir çaydanlık kullanmak.
0: Kaos geri sayımının ortasına geldik. Şu ana kadar büyük patlamalar, sıra dışı bisikletler ve anarşist bir hava topu gördük. Fakat anarşi şimdi aptallıkla karşılaşıyor. Şimdi 10 numaraya geliyoruz. Fakat burada gördüğünüzü evde asla denemeyin. Yemek yeme yarışlarını hepimiz çok severiz. Kaktüs yeme yarışmasından dudaksız yemek yemeye kadar. Fakat Robert Williams'ın yediği şeyi asla evde denemeyin. Çünkü bir elektrik ampulünü yiyerek dünya rekoru kırmaya çalışıyor.
12: Bu hiç güzel bir fikir değil.
0: Ama gerçek değil mi Matt?
15: Şu anki dünya rekoru 52.4 saniye ama Robert bunu 33.1 saniyede başardı.
0: Robert rekoru kırıyor. Peki bu delinin dudakları nasıl parçalanmıyor?
9: Robert kırık cam parçalarını dişlerinin arasında tutuyor ve böylece ağzının yumuşak taraflarına bir zarar vermiyor.
8: Dişlerimizin dış tabakası mine adlı maddeyle kaplıdır ve insan vücudunun en sert maddesidir. Ve azı dişlerinin de geniş bir çiğneme alanı vardır.
9: Robert camı küçük zerreler halinde ezdikten sonra geriye sadece biraz suyla onu yutmak kalıyor. Partiküller çok küçük olduğu için boğazına ya da midesine herhangi bir zarar veremeyecek.
8: Elektrik ampulleri o kadar incedir ki onu çiğneyerek dünya rekoru kırabilir.
0: Umarım bir daha bu tür rekor denemesi yapmaz.
9: Lütfen bunu evde denemeyin. Azıcık büyük bir cam parçası boğazınıza kaçsaydı çok ciddi hasarlar verebilirdi.
15: 33.1 saniye.
0: Sırada uzayda anarşi, dev havai fişekler ve insanlığı silip süpürebilecek mikroskobik kargaşa var.
10: Bu beni gerçekten çok ürkütüyor.
16: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le...
16: Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: ve viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
0: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Tonlarca Anarşi bölümümüze tekrar hoş geldiniz. Rekor kıran anarşileri izlemeye devam ediyoruz. Sırada dünyanın en büyük havai fişekleri var.
6: 3, 2, 1...
7: Bu havai fişek gerçekten devasa.
5: Biraz bekleyin. Biraz daha bekleyin.
6: Harika görünüyor.
5: Oo evet.
8: Bu gerçekten inanılmaz.
9: Tek bir havai fişekle bütün kutlamayı yapıyorlar.
5: Bu dev havai fişekleri yapan Manuel Gauci ile tanışmak için Malta'ya gittik. Ona gökyüzünde dünya rekoru kırmanın nasıl bir his olduğunu soracağız.
10: Havai fişekleri göğe yükselirken gördüğümde neredeyse kalbim duracaktı. Fakat her şey yolunda gittikten sonra bunu çok sevdim. Şu an hepimiz çok mutluyuz.
11: Evet efendim.
5: Biz de çok mutlu olduk Manuel. Bu patlayıcı uzmanı anarşist tek bir havai fişekle bunu nasıl gerçekleştiriyor?
8: Bu dev havai fişek çok özel fitillerle desteklenmiş. Büyük miktarda patlayıcı sayesinde oluyor. Bu fitiller farklı bileşenlerin tam zamanında ateşlenmesiyle gerçekleşiyor.
12: Havai fişekler en üst noktaya ulaştıklarında patlayıcı fişekler ateşleniyor. Büyük miktarda gaz oluşturuyor ve bu da dıştaki fişekleri göğe fırlatıyor.
13: 360 tane ikinci derece fişek 3'er saniye arayla patlatılıyor. Bunu bu kadar inanılmaz yapmanın sırrı bence çok özel küçük fitiller ve fişeklerle olması. Fitillerin uzunluğu fişeklerin ne kadar uzağa gideceğini belirliyor. Gökyüzüne önce gidenlerin fitilleri kısadır. Daha sonra gidenlerin fitilleri ise daha uzundur.
5: Peki bu rekor kıran canavar nasıl havaya çıkıyor?
8: Havai fişekleri yeterince yükseğe fırlatmak için kaldırma gücü olan bir sürü yakıt gerekir. Bu roket hızlandırıcısı için çok gereklidir ve baruttan yapılır. Ağırlığı da yaklaşık 10 kilodur. İçinde kömür, potasyum nitrat ve sülfür vardır.
13: Bütün bunlar havai fişekleri 150 metre havaya fırlatmaya yeterlidir.
5: Biraz da havai fişekçilik deneyimi tabii.
13: Çeyrek ton havai fişek, bir ton anarşiye eşittir.
14: İnternette bir sürü tehlikeli video var. Fakat bu beni gerçekten çok...

0: korkutuyor.
1: Tabiatın en ölümcül anarşistleriyle tanışın. Petri tabağında yetişen bakteriler.
2: Bakteriler tek hücreli organizmalardır. Kendi DNA'ları vardır. Bölünebilir, büyür ve burada gördüğünüz gibi ürkütücü bir evrim geçirirler.
1: Petri tabağının nasıl parçalara bölündüğünü görüyoruz. Açık renkli bölümlerdeki güçlü antibiyotiklerin bile onlara engel olamadığı görülüyor.
0: Tek hücreli organizmalara bulaşmayın.
1: Bu Harvard tıp araştırmacıları Michael Baim, Tommy Lieberman ve Roy Keshone'nin bir araştırması. Peki bu bakteriler antibiyotikleri nasıl yeniyor?
0: Bu deneysel çalışmada normal bir koli bakterisi dev bir petri tabağının en uçlarına yerleştiriliyor ve orada hiç antibiyotik yok. Fakat birkaç santim arayla daha güçlü antibiyotikler ekleniyor ve tam ortaya gelindiğinde bu koli bakterilerini öldürmek için 1000 kat fazla antibiyotik gerekiyor.
2: Burada beyaz renkle gösterilen bakteri onları durduran antibiyotik kuşağıyla karşılaşıncaya kadar büyür. Fakat bakterilerin bir bölümü bu kuşakta büyümeye başlar. Çünkü o antibiyotiğe karşı direnç kazanmıştır.
1: Peki bakteri nasıl gelişir?
3: Kendilerini kopyalamak için yeterli büyüklüğe gelince yeniden ürerler. Ve her yeni kopya ilk bakterinin aynıdır. Fakat her zaman böyle olmayabilir. Bazen genetik mutasyonlar olabilir ve ilk bakteriden daha farklı bakteriler ortaya çıkabilir.
2: Bu kadar hızlı çoğalma yeteneği, farklı mutasyonlar geliştirmelerini de kolaylaştırır. Ve bu şekilde sürekli olarak evrim geçirirler.
0: Bu eylem halindeki evrimdir. Bakteriler büyüyüp tabağın ortasına doğru ilerlerken bunu sürekli olarak görürüz.
3: İşte bu aşırı antibiyotik kullanmamamız gerektiğini gösteren mükemmel bir örnek. Antibiyotikleri her kullandığımızda onları bakterilere maruz bırakıyoruz ve bunu sürdürdükçe onlar da giderek çoğalıyorlar.
1: İster inanın ister inanmayın bir anarşistin balon şişirmesini izleyeceğiz. Bir avuç deniz kabuğunu hidrolik preste ezin, içine biraz sirke koyun ve gerisini kimyaya bırakın.
4: Bu muhteşem bir deney. Buna bayıldım.
5: Bunu bir örnekle açıklamak çok güzel.
1: Bu deneyin sahibi Oregonlu James Orgill. Peki bu kabuklar balonu nasıl şişiriyor?
6: James kabukların içinde yıllardır kapalı kalan karbondioksiti açığa çıkarıyor.
0: Yumuşakçalar gelişim aşamalarının ilk zamanlarından beri bu kabukluların içine girer. Adeta bir yapı malzemesine benzeyen ve içinde kalsiyum karbonat bulunan bir tür protein geliştirirler. Atmosferik karbondioksit suda erir ve sonunda karbonat iyonuna dönüşür. Ve onlar da suda erir. Bu kalsiyum karbonat yumuşakça kabuğunun temelini oluşturur.
7: Kabuklardaki kalsiyum karbonat sirkenin içindeki asetik asite karşı tepki göstererek karbondioksit yaratır.
6: James onları ezerek yüzey alanlarını çoğaltıyor. Böylece etkileşme daha hızlı gelişiyor. Bu da karbondioksiti serbest bırakıyor ve böylece balon şişi veriyor.
1: Kimya ve biyoloji bir araya gelince bu mucize gerçekleşiyor. Bir iç yakımlı motorun içini görmek imkansız, değil mi? Yanlış. Çok yanlış.
8: Bu muhteşem bir şey.
7: İçi görünen motor mu? Çok güzel.
1: Bu içten yanmalı motor, Illinois'lı mühendis Matt Mica'nın eseri.
9: Bunun için bu güvenlik gözlüğümü takacağım.
1: Farklı yakıtlar kullanarak çalışmasını izliyor.
9: İlk olarak biraz alkol koyacağım. Sonra da asetilen ekleyeceğim.
1: 7,5 milyondan fazla kişi bu mühendislik dehasının içini gördü.
9: Bu dünyanın en harika şeyi.
1: Bu en harika şeyi nasıl yaptığını sormak için Illinois'a gittik.
9: Çocukluğumdan beri içten yakmalı motorun içi nasıldır diye merak ederdim hep. Hayal edebiliyorsunuz ama bunu gerçek olarak görmek çok farklı. Bundan daha güzel bir şey düşünemiyorum.
1: Peki bu nasıl mümkün oluyor?
6: Met motorunun metal kapağının yerine 2,5 santim kalınlığında kurşun geçirmez bir akrilik plaka koymuş.
9: Bu motoru kar temizleme makinelerinde ya da mini motosikletlerde görebilirsiniz. Bu mümkün.
10: Ve bunu ağır çekimle çekmiş. Böylece bütün yanma sürecini görebiliyoruz. Gerçekten harika bir şey.
9: Kullanıma hazır. Bu benzinle eski tarz petrolle çalışacak.
11: İçten yanmalı motorun devri 4 bölüme ayrılır. İlk bölümde yakıt karışımı ve hava silindir tarafından emilir ya da enjekte edilir.
5: İkinci safhada piston yükselir ve yakıt karışımını sıkıştırır.
10: Sonra da ateşleme yapar ve bu da patlamaya neden olur. Pistonu aşağı indirir ve gücü meydana getirir.
5: Dördüncü ve son safhada ise piston tekrar yükselir ve bütün çürük gazı egzoz sistemiyle dışarı atar.
1: Peki farklı yakıtlarda?
6: Matt, motorunu 3 farklı yakıtla kullanmayı deniyor. Benzin, izopropil alkol ve asetilen.
11: Tahmin ettiğiniz gibi en iyi yakıt benzindir. Matt alkol kullanıldığında devrenin arka tarafındaki alkolün tamamı yanmıyor.
6: Asetilen kullanıldığında pek temiz bir şey yanmıyor. Pencere örtecek kadar is çıkartıyor.
11: Ve sonunda olmuş farz ettiğimiz şeyin içini görebiliyoruz ve bu bize bir şey öğretmiş oluyor. Arabanızı asla sarhoş etmeyin.
1: Şu ana kadar bir sürü akıl durduran anarşi örnekleri gördük. Fakat şimdi 5 numaraya gelirken kendimizi uzayda anarşiye hazırlamalıyız. Uluslararası Uzay İstasyonu evrenin gizemlerini ortaya çıkarıyor. Colonel Wirth bir su topunun içine antiasit koyunca ne oluyor?
8: Sıfır yer çekimi oluyor. İçi baloncuklarla dolu bir baloncuk.
7: O minik baloncuklarla ne yapmaya çalışıyor?
1: Güzel bir soru Amy. Colonel'in dünya dışı ilaç topunu anlatacak biri var mı?
7: Antiasit tablet %60 sodyum bikarbonattan oluşur ve karbondioksit yaratmaya çalışan suya tepki verir. Gaz suyun yüzey geriliminden dolayı kürenin içinde hapsolur.
6: Şu an dünyada olduğumuz için baloncuklar yüzeye doğru yükseliyor. Fakat uzayda çok az yer çekimi var ve baloncukların yükselecek bir yeri yok. Bu yüzden sıkışıp kalıyor.
7: Su molekülleri arasındaki çekimden dolayı bir yüzey gerilimi oluşuyor. Göğeceli olarak negatif olan oksijen atomları diğer su moleküllerindeki pozitif hidrojen atomlarını kendine doğru çekiyor.
6: Bu da baloncukların üstesinden gelmesi gereken güçlü bir çekim gücü oluşturuyor.
7: Baloncuklar birleşinceye kadar birbirini itmeye başlıyor ve kürenin içinde daha büyük baloncuklar yaratıyor. Baloncuklar birbiriyle kaynaşırken bir enerji patlaması oluyor.
6: Bu enerji bir yere gitmek zorunda ve kürenin yüzeyinde gördüğümüz küçük damlacıklara dönüşüyorlar.
4: Bu yüzden uzaya gitmek ve böyle harika bir şey yapmak için milyarlar harcıyoruz.
2: Tamam mı? Başlayalım.
1: Sırada Kaliforniya var. Sen ve Nico'nun bir topun içinden yaptığı canlı yayına tanık olacağız.
2: Işıklar, kamera ve ateş.
1: Evet, bu anarşistler bir kamerayı bir topun içine koymuş.
10: Harika çekimler yapmışlar.
1: 2,5 milyon kişi de aynı fikirde. Peki kutu şeklindeki bir kamera nasıl ok gibi gidiyor?
10: Kamerayı çok uzun bir mesafeye göndermek için olabildiğince aerodinamik olması gerekiyor. Tutarlı bir şekilde uçmasını istiyorsanız daha az aerodinamik yapmanız gerek.
12: Kameranın havada başarılı bir şekilde gitmesi için özel bir 3D yazıcı kılıfı kullanmışlar ve buna bir kuyruk takmışlar.
5: Kameranın arkasına takılan kuyruk sürtünmeyi artıracak şekilde tasarlandığı için hızı azaltıyor.
10: Kameranın arkasındaki kuyruk kendisine çarpan havanın da etkisiyle yavaşlıyor. Ama düz gittiği için kameranın da düz gitmesini sağlıyor.
1: İşte bu şekilde uçuyor. Peki bunu nasıl fırlatıyorlar?
2: Hadi başlayalım.
12: Bir PVC borunun altına içinde sıkıştırılmış hava olan bir şişe koyarak bir top yapıyorlar.
5: Aralarındaki valve açıldığında oluşan basınç silindirin içindeki havayı itiyor ve kameranın arkasına takılan okun topun ağzından hızla çıkmasını sağlıyor.
2: 3, 2, 1.
1: İşte buna uzun çekim diyoruz.
5: Hadi getirin onu millet.
1: Şu ana kadar destansı derecede bazı anarşilere tanık olduk. Fakat henüz bir şey görmediniz. Aradan sonra katliamın kralını izleyeceğiz.
13: Ateşle oyunumu görmek için izlemeye devam edin.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, Sigortam Net.
16: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
17: Adımları

0: Öttü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
12: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Lori kız arkadaşı ve çok sevdiği arabasıyla tanışalım.
19: Şimdi frenler patlayıncaya kadar motoru tam gaz çalıştıracağım.
18: Evet, Finli anarşist arabasını krikoyla kaldırmış ve gaza basarak frenleri zorluyor.
19: Arabayı tam gaz çalıştırıp frene basmak. Bunun sonu pek iyi olmaz. Evet.
4: Sanırım frenleri patlattı.
1: Hey, frenler alev aldı.
18: Lori'nin alev alan tekerleklerini yaklaşık 2 milyon kişi izlemiş. Peki frenleri nasıl patlıyor?
9: Frenler seramik fren balatalarının çelik disklere baskı yaparak arabamızı yavaşlatmak için tasarlanmıştır.
5: Ve bu lastiğin hareketinin aksine hareket eden bir sürtünme yaratır ve arabayı yavaşlatır. Ayrıca bir sürü ısı da üretir. Normal şartlar altında frenlerin sıcaklığı yaklaşık 200 dereceye çıkar. Fakat acil durma durumlarında sıcaklığı 900 dereceye kadar çıkabilir. İnanılmaz değil mi?
9: Fakat bu aşırı sıcaklık çok kısa bir sürede olur ve hızla soğur ve bütünlüğü bozulmaz.
5: Fakat bu durumda Lori arabanın yavaşlamasına izin vermiyor. Çünkü motoru tam gaz çalıştırıyor. Bir termal kamera kullanarak sıcaklığın 1100 dereceye çıktığını ölçüyor. Gerçekten çok sıcak.
18: Öyle mi düşünüyorsun?
20: Lori sadece frenleri yüksek derecede ısıtmıyor. Onları çok uzun süre ısıtıyor. Ve bütün bu ekstra ısı enerjisi çelikteki atomlara geçiyor.
5: Çelik, metal kristallerin birbirine kenetlenmesiyle oluşur ve bunlara granül denir. Tıpkı bir arabanın kaputundaki su damlaları gibi birbiriyle birleşirler. Bu da çeliğin kırılgan olmasına neden olur.
20: Bu yüksek ısı derecesinde çelik gücünün %90'ını kaybeder.
5: Sonunda bu kırılgan çelik parçalanmaya başlar ve etrafa sıcak metal parçaları yayılır.
19: Evet, gerçekten harika gitti.
18: Fakat arabanın da işi bitti.
5: Finlandiya, saunaları, renk geyikleri ve ekstrem fren testleriyle ünlü.
18: Geri sayımımızda kaos, kargaşa ve yıkımları gördük. Fakat sıra dışı eylemlerde bir numara gerçekten çok etkileyici. İngiltere'deki anarşiyi izlemek için sıkı durun.
5: Bu en güzel anarşi. Korkmuyorum.
18: Colin Furze'nin yaptığı akıl durduran deneylerde Michael Jordan'dan daha fazla kupası var. Bu denemesiyle dünyamızı alt üst ediyor.
5: Başarıyorum.
21: Colin yine ton anarşiyle geri döndü.
5: Bakın ne yaptım. Dev bir dönen ateş kafesi. Ateş tornadosu.
21: Muhteşem.
5: Şuna bakın. Şimdi üzerine biraz havai fişek koyalım.
20: Boom.
22: Komşularına ne dedin? Bu havai fişekleri yakmak için 7 metre boyunda bir tornado kullanmak anarşide yepyeni bir düzey.
18: Colin'le İngiltere'deki bir havaalanında buluştuk ve neden bu ürkütücü aleti yaptığını sorduk.
5: Bunu 4 milyon takipçimi kutlamak için yapıyorum. Her zaman havai fişekle ilgili bir şey yapmak isterdim fakat sanırım bu biraz farklı oldu.
18: Başardığını farz edelim. Peki bu koca alet sadece havai fişek fırlatmak için mi?
5: Bugün bir deneme yapacağım. Biraz et kızartacağım. Çünkü bunun harika bir mangal olduğunu düşünüyorum.
18: Sen öyle diyorsan öyledir.
5: Şimdi bir Colin başyapıtı izleyeceksiniz.
18: Colin bu muhteşem alev hortumunu nasıl yaratmış?
20: Bu müthiş tornadoyu yapmak için Colin ortasında bir ateş sistemi olan ve benzinle çalışan dairesel bir platform yapmış. Bu platform altındaki tekerlekler sayesinde dönebiliyor.
21: Ayrıca etrafında tavuk kümesi tellerinden yapılan bir kafes var.
23: Platformun ortasındaki ateş sıcak bir hava sütunu oluşturuyor. Platform dönmeye başlayınca ateş de dönüyor.
21: Ve platform dönünce bu tavuk kümesi telleri sistemin ortasındaki havanın da dönmesini sağlıyor.
23: Bu fırıl fırıl dönen hava dikey ve düşük bir basınç oluşturuyor. Ve bu baskı ateşin içine çekilmesine neden oluyor.
5: Evet, işte bu kadar. Harika bir şey.
18: Peki bu hortum nasıl havai fişekleri yakacak kadar yükseliyor?
23: Platform ne kadar hızlı dönerse hortum da o kadar yüksek oluyor. Colin devasa bir hortum yaratmış. Tam 5,5 metre yüksekliğinde.
18: Colin, yanıyorsun.
5: Sıra dışı bilimsel eylemler şerefine. Beni tekrar birinci yaptığınız için teşekkür ederim. Bunu kutlamak için yarı pişmiş bifteğimi yiyorum.
24: Colin, tonla anarşi bölümünün birincisi oldu. Çünkü bu havai fişek gösterisi için 6 metre uzunluğunda bir ateş hortumu kullanıyor. Ve birinci olmayı hak ediyor.
18: Şimdi bu anarşi prensini tornado ızgarasıyla baş başa bırakıyor ve gelecek programımıza kadar hoşça kalın diyoruz.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
4: Çıtır kürahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
3: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç böyle yüzme mekanları görmediniz.
1: Wow!
0: Hemen içine atlamak isteyeceğiniz muhteşem yüzme mekanlarının izini sürüyoruz. İtalya'daki kaplıcalardan...
2: Ölüp de cennete gidersem gelmek istediğim yer burası.
0: Seyşeller'de inanılmaz bir sörf merkezine. Kaliforniya'da okyanus kıyısındaki yamaçtan atlayıp... Japonya'daki saklı cennette yüzebilirsiniz.
3: Harika hissediyorum.
0: Yürümeye, dalmaya, kürek çekmeye ve hatta çamurlara bulanmaya hazır olun. Çünkü birazdan dünya üstündeki en güzel gizli yüzme cennetlerini göreceksiniz.
1: Bu harika bir şey.
0: Yolculuğumuza Güney Afrika'dan, Cape Town'un 575 kilometre doğusundan başlıyoruz. Bu muhteşem yol bizi deniz kenarında bir şelalenin kıyısına götürecek. Güney Afrika'nın Güney Cape bölgesindeki Mossel Körfezi ve Storms Nehri kasabaları arasında Bahçe Yolu adında turistlerin akın ettiği bir yer var. Burası adından da anlaşılacağı gibi yeşilliklerle, muhteşem göllerle ve kayalıklı kıyının çevrelediği el değmemiş kumsallarla dolu. İşte burası 40 kilometre uzunluğundaki Otter yolu. Muhteşem manzaralarla dolu bu yol Güney Afrika'nın hem en güzel hem de en zorlu yürüyüş yollarından biri. Dik yokuşlarından ötürü bütün parkuru tamamlamak tam 5 gün sürüyor. Ve muhteşem manzaraların çoğu da ulaşılması en zor yerlerde. Ama bir rehber bulursanız ve kıyı boyunca gün boyu sürecek bir yürüyüşe evet derseniz, Otter Yolu Şelalesi'nin kıyısındaki saklı cennete gidebilirsiniz.
4: Burası Otter Yolu'nun başlangıcı. Bugün şelalenin oraya gideceğiz.
0: Bugün Oliver, Kiara, Mark, Taylor ve Rowan, uzman rehber Pumzile'nin yardımıyla ilk kez Otter Yolu'ndan yola koyulacak ve şelaleye gidecek.
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Yürüyüş Otter yolunun Storms Nehri ağzı denen doğu kanadından başlıyor.
5: Baksanıza muhteşem görünüyor. Harika.
3: Vay canına.
0: Buradan şelaleye kadar olan yol yalnızca 3,5 kilometre. Ama yolculuk hiç kolay değil. Bölge yüksek tepelerdeki ormanlardan dik inilen dar yokuşlara ve deniz seviyesindeki kayalıklı kıyılara dönüşüyor.
5: İşte bu.
0: Bu yol 1968'de açılmış. Ve Titicaca Ulusal Parkı'nın 80 kilometre uzunluğundaki koruma bölgesinin içinde.
3: Çok güzel.
5: Evet.
0: Yürüyüşün en zorlu kısmı ise ikinci yarısında başlıyor. 1,5 kilometre boyunca bir uçurumun üstünde merdivenlerden çıkıp asma köprülerden geçiyorsunuz ve altınızda Hint Okyanusu çılgınca akarken kayalıklarda yürüyorsunuz.
4: Oh, ne kadar güzel değil mi?
0: Deniz seviyesine döndüğünüzde ödülünüzü almaya hazırsınız.
3: Ah, vay.
5: İşte bu.
3: Muhteşem.
6: Evet, kesinlikle muhteşem.
0: Burası Jurling Nehri Şelalesi. 40 metre uzunluğunda çok basamaklı şelale tamı tamına 18 metre genişliğindeki bu havuzun içine akıyor. Onca yürüyüşten sonra 16 derecelik bu suya girmek serinlemenin en güzel yolu olsa gerek.
1: Hadi girelim.
0: Suyun çok ilginç bir rengi var. Etrafındaki bitkilerden gelen doğal tanin bu suyu resmen çay rengine boyuyor. Bu dik kayaları tırmanarak doğal atlama platformlarına ulaşabilir ve kendinizi 5 metre derinliğindeki sulara bırakabilirsiniz. Yükseklikleri 3 metre ile... ...5,5 metre arasında değişiyor.
5: Çok yüksek gibi durmuyor ama oraya çıkıp atlayınca gerçekten çok korkunç oluyor.
6: İtiraf ediyorum, epey geriyor.
3: Muhteşem bir gün geçirdik. Çok eşsiz bir yer.
5: Muhteşem bir yer.
0: Şimdi ise Birleşik Krallığa, Galler'e gidiyoruz. Cardiff'in 180 kilometre uzağındaki bu ıssız lagün, her geçen gün daha da popülerleşen bir spor için muhteşem bir yer. Galler 2700 kilometrelik kıyısıyla, yabani ve dağlık arazileriyle bilinir. Güneybatısında görsel açıdan en güzel kıyısı, 1952'de Pembrokeshire Kıyısı Ulusal Parkı olarak belirlenen yer. Burası bugünlerde el değmemiş koyları, kayalıklı yamaçları ve altın rengi kumsallarıyla turistlerin ve açık hava severlerin ilgisini çekiyor. Ulusal park içindeki küçük Aberaidy köyünde kalabalıkları ardınızda bırakarak sessiz sakin bir kaçamak yapabilirsiniz. Gri taşlarla dolu bu kumsalın ardında kayalıklı bir yarımada bulunuyor ama göründüğünden daha fazlası var. Size yol gösterecek bir rehber bulabilirseniz bu doğal harikayı bulabilirsiniz. Heyecanlı coasteering sporunu bu saklı mavi lagünde doyasıya yapabilirsiniz.
7: Evet, millet coastering yapacağız. Şuradaki kıyıya doğru ilerleyeceğiz. Biraz kayalarda, biraz suda hareket edeceğiz. Bazen de suya atlayacağız.
8: Çok fazla atlayış yapacağız. Çok.
0: Michelle, Gaz ve Gabe, rehberler Wayne ve Cleo eşliğinde coastering yapmak için dalış elbiselerini giyiyor. Mavi lagünü arayarak kıyıyı keşfedecekler.
9: Bizi ne bekliyor bilmiyorum ama güzel bir gün geçireceğimiz kesin. Sabırsızlanıyorum.
7: Ah ne güzel. Güneş de açtı. Koşullar harika.
0: Pembrokeshire kıyısı yolunu takip ederek kuzeye doğru gidince Aberaidy kumsalına ulaşıyorsunuz. 90 metre sonunda solunuzda bir dönüş göreceksiniz.
8: İşte geldik.
0: Kayalıkların tepesinden İrlanda denizini doyasıya izleyebilirsiniz ve burada yalnızca tek yöne gidebilirsiniz. Direkt olarak aşağı.
7: Hazır mısınız?
1: Evet, kesinlikle. Hadi yapalım bunu.
9: Evet.
1: Hadi.
0: Bu dik yokuş sizi uçurumda doğal bir şekilde oyulmuş bir patikadan 15 metre aşağı götürüyor. Suya ulaştığınızda coasteering maceranız başlıyor.
7: Şimdi belimize kadar suya gireceğiz. Çünkü su henüz o kadar derin değil. Haydi! Coasteering yapalım!
0: Yolculuk buradan sonra kayalıklı sahil kıyısında devam ediyor. Coasteering sporu bir çıkmaza varana kadar kayaların üstünde yürümek. Sonra denize atlarsınız ve kıyıya çıkabileceğiniz bir sonraki noktaya yüzersiniz. Yalnızca adımlarınızı dikkatli atın ve rehberinizi takip edin.
7: Şimdi Mavi Lagün'e gidiyoruz millet.
10: Evet, hadi
1: evet.
10: Gidelim.
0: Deniz seviyesinde lagüne giden bir işaret yok. Oraya ulaşmak için dar bir koya yüzmeniz ve 6 metre ıslak ve kaygan bir zeminde tırmanmanız gerekiyor. Ancak ondan sonra kayaların arasında iğne ucu denen bir patika göreceksiniz. Orayı geçince de muhteşem ödülünüze kavuşacaksınız.
1: Aha, şu renge bakar mısınız?
10: Muhteşem.
1: Muhteşem.
0: İşte burası Mavi Lagün. 100 yıl önce kapatılmış eski bir kayağın taşı maden ocağı. O zamandan beri deniz bu duvarları yararak onların bıraktığı 25 metre derinliğindeki havuzu doldurmuş.
9: Bütün Mavi Lagün bir anda gözlerinizin önüne seriliyor. Muhteşem görünüyor. Rengi yeşilimsi mavi gibi.
10: Onu ilk gördüğümde inanılmaz hissettim. Harikaydı.
0: Manzara muhteşem olabilir ama eski maden ocağından kalma platformlar sayesinde burada kaya tırmanışı yapmak bir efsanedir. Buranın adı Kule. Eskiden maden ocağı olan binanın bir kalıntısı. En düşük platformu ise yaklaşık 5 metre.
9: Çok korkunç değil mi? Ve bundan kaçış yok.

0: Aha!
1: Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Biraz daha yukarı çıkacağız.
2: Kulenin en üstüne çıkmak için kırılmış kaya parçaları arasından geçerek zirveye ulaşabilirsiniz.
3: En yüksek atlayış.
1: Epey yüksek.
3: Epey yüksek,
1: bilemiyorum.
3: Evet.
1: Biraz korkutucu.
4: Çok yüksekti. Karnımda kelebekleri hissettim ama yapmaya mecburuz.
3: Hadi 3, 2, 1.
2: Galler'in güneybatı kıyılarındaki Aberaide köyünde yamaç atlayıcılarının cenneti olan Mavi Lagün adında eski bir maden ocağı bulunuyor.
4: Hey Gabe! Oh!
2: Günün en heyecanlı anı ise kule adındaki kaya platformlarının en tepesine çıkıp aşağıdaki turkuaz renkli sulara 10 metre yüksekten atlamak.
1: Biraz korkutucu. Burası çok yüksek.
4: Çok yüksekti. Karnımda kelebekleri hissettim ama yapmaya mecburuz.
3: 3, 2, 1.
1: Evet dostum. Evet.
0: Bunu bir daha yapalım mı?
5: Bu dünyadaki en güzel his. Damarlarınıza adrenalin pompalanıyor. Çok heyecan verici.
1: Bugün harika geçti.
5: Büyülü bir gündü. Çok farklı şeyler deneyimledik. Harika bir yer. Yeniden gelmek için sabırsızlanıyorum.
2: Dünyanın öteki ucuna, Okinawa, Japonya'ya gidiyoruz. Burası ülkenin en muhteşem şelalelerinden biri. Tıpkı ormanın içinde saklı bir cennet gibi. Okinawa yalnızca 49'unda yerleşim olan yüzlerce adadan oluşan bir takım ada. Genelde Japonya'nın Hawaii'si olarak anılır. Burası Avustralya'nın büyük set resifiyle denk tutulabilecek derecede bol mercan kayaları ve deniz canlıları çeşitliliği sayesinde dünyanın en güzel dalış merkezlerinden biri. Ama bu kara parçalarının en büyüğü olan Okinawa adasında çok sayıda muhteşem göl ve dağların arasından gelen akarsu bulabilirsiniz. Fuku Nehri'nin hemen sonunda nereye bakacağınızı bilirseniz ormanın içinde bir yol sizi Aha Şelaleleri denen doğal bir eğlence parkına götürecek.
1: Geldik.
6: Başardık.
2: Candice, Patrick, Sarah ve Ty buranın yerlilerinden bu ıssız yüzme mekanını öğrenmiş ve 70 numaralı otoyolun sonundaki bu saklı yeri keşfetmeye karar vermiş.
6: Adımlarınıza dikkat edin.
2: Tropik bir ormanın içinden geçen çamurlu, kaygan, kayalık ve ağaç dallarıyla dolu bu yol sizi 915 metre aşağı götürecek.
6: Burada bir yol olduğu belli ama çok engebeli. Dikkatli olun.
2: Daha şelaleyi görmeden sesini duyduğunuzda doğru yolda olduğunuzu anlayacaksınız.
7: Adımlarınıza dikkat edip acele etmemelisiniz. Suyun sesini dinleyerek yolu buluyorsunuz.
2: Ama oraya ulaşmak için döktüğünüz tere değer. Çünkü böyle bir manzara insanın karşısına hayatta bir kez çıkar.
7: Başardık.
6: İşte geldik, şuna bakın.
5: Nefes kesici.
2: Aha şelaleleri 6 metre uzunluğunda küçük bir dağ şelalesi. 1000 metrekarelik devasa bir havzaya akan bu şelalenin etrafı sarp kayalıklar ve yemyeşil bir ormanla kaplı.
8: Dostum, suya girmek için sabırsızlanıyorum. Sadece biz varız.
6: Haydi bakalım. Harika hissediyorum.
5: Burası çok huzurlu. Kendimi bir zen tapınağında falan gibi hissediyorum.
2: Sakin suları sayesinde bu yüzme mekanı bir simitle gezip dinlenmek ya da bir paddleboardla keşfetmek için harika. Cesur biriyseniz 15 metrelik bir yamaçtan kendinizi 8 metre derinliğindeki sulara bırakabilirsiniz. Şelalenin üstünde saklanmış bir sürpriz daha var. Ama oraya ulaşmak için 7,5 metrelik kaygan kayalardan yukarıya tırmanmak zorundasınız.
6: 1 metre derinliğinde doğal bir havuz bulduk.
7: Küvet gibi bir havuzda dinleniyorsunuz ve muhteşem şelalede suların akışını izliyorsunuz. Büyülü bir an gerçekten. Harika bir yer burası.
8: Okinawa'nın hiçbir yerinde böyle efsanevi bir yer bulamazsınız.
6: Burası gördüğüm en muhteşem şelalelerden biri. Kesinlikle en ıssızı ve en eğlencelisi.
2: Şimdi Pasifik Okyanusu'nun diğer kıyısına, Kaliforniya'ya gidiyoruz. Los Angeles'ın 9,5 kilometre güneybatısındaki Rancho Palos Verdes'te ıssız bir koyda macera dolu bir gün geçireceğiz. Rancho Palos Verdes şehri geniş açık arazileri ve tepeden görülen Pasifik Okyanusu manzarasıyla bilinir. Buranın manzarası o kadar güzel ki 258 dönümü mutlak koruma alanı olarak belirlenmiş. Bu koruma alanındaki Palos Verdes kıyısı boyunca korunaklı ve çok ıssız koylar bulabilirsiniz. Kayaların arasında sıkışmış bu sessiz sakin noktalardan biri tıpkı keşfedilmeyi bekleyen bir cevher gibi. Nereye bakacağınızı bilirseniz yamaçlardan heyecan verici bir atlayışı ve Sacred Koyu'nun dalgalı havuzunda yüzmeyi deneyimleyebilirsiniz.
9: Şu yollardan birine gireceğiz ve yüzeceğiz. Şuradaki koyun diğer tarafına geçip orada
6: harika,
9: yüzeceğiz.
6: Harika, tamam.
2: Bugün deneyimli yamaç atlayışı uzmanı Josue, arkadaşları Christine, Daniel ve Sarah'ı da alarak Sacred Koyun'u ilk kez görmeye gelmiş.
6: Hadi gidelim.
2: Avalonie Koyu yolu olarak bilinen 20 dakikalık bu yoldan 1 kilometre yukarı çıkıyorsunuz.
9: Evet çocuklar, işte geldik.
6: Kocaman.
10: Geldik.
2: Koya giden yolun son 200 metresini otlarla çevrili bir yokuştan inerek geçiriyorsunuz. Bir maceranın peşindeyseniz bu yol sizi büyük bir ödüle götürüyor.
9: İşte burası. İşte bu.
10: Vay canına.
2: Burası Sacred Koyu. Hafif dalgalı ve şiddetli akıntılı deniziyle iki kaya parçası arasına sıkışmış ıssız bir kayalıklı kumsal.
9: Denizde hafif dalga var. Bu istediğimiz bir şey.
6: Tamam, peki.
9: Güzel.
2: Burada parçalanmış kum taşı gizli bir nokta yaratarak bu turkuaz mavisi sularıyla küçük bir koy ve deniz mağarası oluşturmuş.
6: Hadi atlayalım.
10: Vay canına.
9: Kayalardan atlayabilirsiniz. Burası gerçekten harika bir yer.
2: Bazı insanlar buraya yalnızca keşif ve okyanus dalgalarıyla eğlenmek için geliyor. Ama bir macera arıyorsanız deniz mağarasının iki tarafındaki 3 metre yüksekliğindeki bu kayalar size istediğiniz heyecanı sunuyor. Ama uzman yamaç atlayıcıları dışında bunu kimse denememeli.
9: Buradaki akıntıyı çok iyi tanımanız gerekiyor. Zamanını iyi ayarlamalısınız. Bunu çok iyi yapmazsanız o zaman akıntı sizi sürükleyebilir ya da bir kayaya çarpabilir.
11: Sanırım en az 120 santim yüksekliğinde olması gerek ve önümüzdeki 2 saat boyunca bu şekilde olacak.
6: Ben biraz gerginim. Hatta panik halindeyim diyebilirim.
9: 3, 2, 1, atla!
6: Ben bir an orada dondum kaldım ve sonra kendimi bıraktım. Çok eğlenceliydi.
2: En büyük heyecan için deniz mağarasının hemen üstünden 4,5 metrelik bir atlayış yapmanız gerek.
11: Havada süzülmek ve güzel okyanus sularıyla buluşmak gerçekten harika bir histi.
2: Atlamaktan sıkıldığınızda bu bölge size bir sürpriz daha sunuyor. Bu akıntı havuzu, okyanus manzaralı doğal bir keyif alanı oluşturuyor.
9: Bu harika bir şey. Her yerde yüzdük. Gerçekten çok eğlenceliydi. Tuzlu suyun o kokusu, denizin o maviliği. Benim için burayı özel yapan şeyler bunlar.
11: Evet, şu anda başka bir yerde olmak istemezdim.
2: Şimdi dünyanın öteki ucundaki Seyşeller Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Mahé Adası'nda adanın harika sörf merkezlerinden biri olan saklı bir koyu keşfedeceğiz. Seyşeller 115 adadan oluşan bir takım ada. Tropik manzaralarıyla ve Hint Okyanusu'ndaki resiflerle dolu muhteşem kumsallarıyla bilinir. Adaların en büyüğü olan Mahé Adası, ormanlı dağlık alanları ve popüler turist merkezi Bovalon gibi beyaz kumlu plajlarıyla aynı zamanda Seyşeller'in en güzel adalarından biri. Ama siz daha özel bir yer arıyorsanız Mahé'nin güneybatı kıyısında yerlilerin gitmekten çok keyif aldığı bir koyu bulabilirsiniz. Issız Bay Lazar'da sörf ve güneşle dolu hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Müzik Yerli sörfçü Jean-Marc, arkadaşları Harun, Inga, Damien ve Mauro'yu dalgaları keşfetmeleri için bu koya götürüyor.
12: Evet millet, kumsala gidiyoruz.
2: Koy yol tarafından görünmüyor. Orayı gösteren hiçbir tabela da yok. Ama yerliler bu yeşil ormanın içinden geçerek o muhteşem yere nasıl ulaşacaklarını çok iyi biliyor.
8: Oh, inanılmaz.
2: Burası Bay Lazar. Parlak turkuaz suların yanı başında 900 metrelik yarım ay şeklinde uzanan 20 metre genişliğinde bir kumsal. Bir tarafı da devasa granit kayalar tarafından çevrelenmiş.
12: Burası resmen cennet gibi. Tek söyleyebileceğim bu.
2: Yıl boyunca yaklaşık 26 derece olan Hint Okyanusu her zaman cazip bir seçenek. Kasım ayından Mayıs ayına kadar sular sakin. Ancak kıyıya yakın yerlerde dalgalarla eğlenmek için de yeterince derin. Bu da sörf için ideal bir zaman demek.
4: Dalgalar gelmeye devam ettikçe çok daha iyi olmaya başladı. Güneşin suyun üzerinde parlaması sanki tüm okyanus parlıyor gibi harikaydı.
2: Bu turkuaz sulara bir de yukarıdan bakmak isterseniz kumsalın sonundaki kayalıklara çıkabilirsiniz. Seyşeller böyle devasa boyutta ve eşsiz şekillerde granit kayaları bulabileceğiniz dünya üstündeki tek tropik bölge. Adanın kendi de ağırlıklı olarak granit üstüne kurulmuş. Ve bu manzaranın keyfini çıkarmak için kayalıkların tepesinden daha güzel bir yer yok.
4: Harika bir yer. Çok güzel, inanılmaz.
12: Su ne kadar da berrak. Görüyor musunuz?
13: Denizin içindeki her şeyi görebilmek gerçekten harika.
2: Keşfiniz bittiğinde bu mavi berrak sulara bir kez daha dalmadan bir yere ayrılmak istemezsiniz.
4: Bugün çok eğlendik. Burası kesinlikle benim en sevdiğim yer oldu. Çok güzel, büyülü bir yer. Tıpkı keşfedilmemiş bir cevher gibi. Çok özel bir yer.
14: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
18: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
20: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla, 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
21: iyi gelecek. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Hala etkisindeyim.
22: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
25: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanacak.
26: Bunları açalım.
27: Açmayalım.
28: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
29: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
28: Aynen.
27: Yüzünü söyleyeyim.
28: İfadeni alacağız.
27: Yok abi ben açmıyorum.
28: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
27: Narkotik mi yapıyor falan? Ben de
30: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
2: Tennessee'deyiz. Knoxville'in 160 kilometre güneybatısına, eyaletteki en görkemli iki şelaleye yüzmeye gidiyoruz. Tennessee eyaletinde 500'den çok şelale bulunuyor. Bazıları Cane Nehri Vadisi olarak bilinen kanyonda yer alıyor. Hepsi dokunulmamış vahşi hayatıyla bilinen devasa büyüklükteki Fall Creek Şelaleleri Eyalet Parkı'nın içinde. Doğa severlerin cenneti olan bu 55 kilometrelik yürüyüş parkuru, meşe ve ceviz ağaçlarıyla dolu yollardan, dağ sularının aktığı akarsuların yanından geçiyor ve nefes kesici bir şelalede son buluyor. Ama yeşilliklerin arasındaki saklı şelaleye ulaşmak istiyorsanız pek sağlam olmayan bir köprüden geçmeniz gerek. Yükseklik korkunuzu aşabilirseniz muhteşem Cane Nehri şelalelerinde yüzen azınlığa dahil olabilirsiniz.
8: Gidelim hadi.
11: Evet hadi gidelim.
5: Hadi.
2: Burada okuyan Alyssa, Robbie, Ben ve Meredith vadinin derinliklerinde zorlu bir yol olduğunu duymuş ve burayı ilk kez keşfetmek için yollara koyulmuş. Bu yol yalnızca 2 kilometre. Ancak yol boyunca çıkan dik merdivenler ve hatta bazı insanların vazgeçmesine neden olan büyük bir engelle yürümek çok daha zorlaşıyor.
8: Aman tanrım.
5: Aman tanrım, aman tanrım.
2: Cane Vadisi'ni aşmanın tek yolu 6 metre yüksekliğindeki dar bir köprüden geçmek.
5: Bu köprü çok sallanıyor.
2: Karşı tarafa geçebilecek kadar cesursanız tepenin hemen altında serinleyebileceğiniz harika bir durak sizi bekliyor.
11: Aa, hemen girmek istiyorum.
5: Uyanma zamanı.
11: Evet, vay canına, muhteşemmiş.
2: Burası Cane Vadisi şelaleleri. 13 metre yükseklikten akan, kayalıklardan merdiven oluşturmuş çok basamaklı bir şelale. Asıl gideceğimiz yer burası olmasa da biraz durup yüzme molası vermek ve serinlemek için harika bir yer.
5: Burası çok şiddetli.
2: Burada nehir boyunca yüzebilir ya da heyecan verici bir deneyim için şelaleye tırmanabilirsiniz.
5: Buraya gelebilecekken neden bir su parkına para vereyim ki?
11: Çok eğlenceliydi.
5: Serinledik.
11: Sanırım kesinlikle evet.
2: Ama eğlence daha yeni başlıyor. Aşağı doğru inerseniz bambaşka güzellikte bir yüzme mekanı daha bulabilirsiniz.
11: Burası çok dik.
2: Oraya ulaşmak için uçurumla baş başa 400 metre boyunca 45 derecelik bir yokuş olan ipli yolu geçmeniz gerek.
11: Buraya bu sağlam ipi koymuşlar ki yolumuzu bulabilelim. Çünkü bu olmasaydı en az 5-6 kere düşmüştüm kesin.
2: Eğer düşmeden aşağı inebilirseniz ödülünüz efsanevi oluyor.
5: Aman tanrım.
11: Burası çok çılgın.
2: Burası Cane Nehri Şelalesi. 60 metre genişliğindeki devasa bir havuza dökülen 25 metre uzunluğunda bir şelale. Ve ayrıca 30 metre solunda Rockhouse Şelalesi olarak bilinen 35 metre yükseklikte küçük bir şelale daha bulunuyor.
8: Burası harika bir yer.
1: Yüzmek istiyor musunuz?
11: Evet, hadi yüzelim. Hadi. Atlayın.
1: 3, 2, 1.
11: Evet.
1: Dibe dalıyoruz.
2: Etrafını çevreleyen kayalıklar sayesinde bu havuzu şelalenin arkası da dahil her açıdan keşfedebiliyorsunuz.
1: Şelalenin arkasına geçmenin en güzel yanı yüzünüze çarpan o suları hissetmek. Büyüleniyorsunuz. Muhteşem, gerçekten muhteşem.
11: Manzarası, yalnızca bizi özelmiş gibi yüzebilmemiz. Yani gerçekten kelimelerle tarif edemiyorum. Muhteşem.
2: Şimdi biraz daha kuzeye, Vancouver Adası'na, Kanada'nın kuzey kıyılarına gidiyoruz. Heyecan arayanların da dikkatini çekecek saklı bir kumsalı keşfedeceğiz. British Columbia'nın güneybatı köşesinde bulunan Vancouver Adası, Kanada'daki en sıcak iklime sahip. Ayrıca ılıman yağmur ormanları, dağları, kumsalları, gölleri ve nehirleriyle dünyanın en çeşitli ekosisteme sahip yerlerinden biri. Doğu kıyısındaki etrafını yaban hayatının sardığı berrak bir akarsu sır gibi saklanmış. Size yol gösterebilecek bir rehber ve içinizde yolculuğu bitirebilecek gücü bulursanız, Nile Vadisi'nde muhteşem bir macera sizi bekliyor demektir. Sıcak iklime sahip. Ayrıca ılıman yağmur ormanları, dağları, kumsalları, gölleri ve nehirleriyle dünyanın en çeşitli ekosisteme sahip yerlerinden biri. Doğu kıyısındaki etrafını yaban hayatının sardığı berrak bir akarsu sır gibi saklanmış. Size yol gösterebilecek bir

0: Hadi. Bugün Hayley Cameron'ı bulunması zor bir yüzme mekanına götürüyor.
1: Evet, hadi gidelim. Hadi.
0: Yolu gösteren bir tabela yok. Ama 19. otobanın sonundaki çakıllı yol bitince tabelasız patikayı göreceksiniz. 5 kilometrelik yolculuk köklü bir ormanın arasından geçiyor.
1: O kadar yağmurdan sonra ne kadar çamur olmuş baksana.
2: Evet.
1: Evet.
0: Yol çok uzun olmasa da bölgenin çok zorlu olduğu kesin.
2: Vay canına.
1: Vay canına.
2: Çok dikkatli ol.
1: Evet, tamam. Tüm bu yağmurlar toprağı oyarak işte bu basamakları oluşturmuş.
2: Çok kaygan.
0: Bu dik yokuşun sonuna vardığınızda muhteşem ödülünüze birkaç adım kalmış demektir.
2: Ah, işte geldik. Çok
1: Vay
2: güzel.
1: Canına. Burası muhteşem. Başardık, evet.
2: Evet.
0: Burası Nile Vadisi. Vadi burada iki başlı platform oluşturarak 1,5 metrelik bir şelaleye ve davetkar bir havuza dönüşüyor.
2: Benim için burası gerçekten çok eşsiz bir yer. Çünkü şelalenin tam içinde kocaman bir kereste duruyor. Muhtemelen senelerdir orada yatıyordur.
0: Buraya dalmak istiyorsanız dalış giysisi giymeniz gerek. Buranın suyu çoğunlukla erimiş kar suları olduğu için yazları bile 8 derece civarında oluyor. Berrak zümrüt rengi sular yaklaşık 5 metre derinliğinde. Yanınızda gözlüğünüzü getirdiyseniz görüş mesafesi havuzun derinliklerini keşfedebileceğiniz kadar iyi. Hatta şelalenin ortasına düşmüş kerestenin alt kısmını da inceleyebilirsiniz.
1: O keresteyi suda inceleyebilmek harikaydı. Çünkü o kadar köklü bir keresteyi böyle bir açıda görebilmek insana garip geliyor.
0: Ama suyun çok üstündeki bir atlayış platformu çok daha heyecanlı olabilir. Önce yosunlu dik bir tepeye ulaşana kadar kaygan kayalardan tırmanmanız gerek. Tırmanmaya devam ettikçe ağaçların arasında bir açıklık olduğunu görebilirsiniz. İşte 9 metre yükseklikten kendinizi orada havuza bırakabilirsiniz.
2: Her zaman biraz gerginimdir. Daha önce yüksek bir yerden atlamadıysanız oldukça adrenalinli oluyor.
1: Pekala, hazır mısın?
2: Evet.
1: 3, 2, 1.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Kanada'nın Vancouver Adası çok çeşitli ekosistemiyle biliniyor. Muhteşem doğa güzellikleri ise aynı zamanda en saklı olanları. Nile Vadisi'ndeki yüzme havuzunu bulabilecek kadar şanslıysanız, o halde 9 metreden o muhteşem suya atlayan nadir insanlardan olma şansını da yakalayabilirsiniz.
7: Her zaman biraz gerginimdir. Daha önce yüksek bir yerden atlamadıysanız oldukça heyecan verici oluyor.
8: Pekala, evet. Hazır mısın?
7: Evet.
8: 3, 2, 1...
7: Suya daldığım an evet iyiyim dedim ama evet sanki havada çok uzun süre kalmış gibi hissettim.
8: Burası çok güzel bir yer çünkü çok gizemli. Eğer bu bölgeyi bilmiyorsanız bulması çok zor oluyor. Güzel bir gün geçirmek için harika bir yer.
7: Müthiş bir yer. Buraya bayılıyorum.
6: Şimdi Kanada'nın diğer ucuna gidiyoruz. Doğu Kanada'daki New Brunswick'te günün belli saatlerine göre değişen çevresiyle çok eşsiz bir koy gezeceğiz. New Brunswick, engebeli tepeleri, kozalak ormanları, farklı boyutlardaki nehirleri ve muhteşem plajlarıyla bilinir. Güney kıyısında Fundy Körfezi'ni bulabilirsiniz. Burası 275 kilometrelik kayalıklı yamaçları ve kaya parçalarıyla ıssız bir kıyı. Körfez'in şekli ve büyüklüğü burada dünyanın en şiddetli gelgit genliğini yaratıyor. Suların yükselmesi ve alçalması arasında etrafındakiler büyük ölçüde değişiyor. Özellikle de Hopewell Cape yakınlarında. Burada bütün bir gününüzü geçirmek istiyorsanız hem karadan hem de denizden görkemli Hopewell kayalarının manzarasının değişmesine tanık olabilirsiniz.
9: Dikkatli olun.
10: Evet, burası çok dik, çok dikkatli olun.
6: Bugün Emma, arkadaşları Julie, Natalie ve Graham'i bu değişen manzarayı ilk kez görmeleri için Fundy Körfezi'ne getirdi. Merdivenlerin sonunda kıyı boyunca çok ilginç bir olayla karşılaşacaksınız. Tabii buraya suların çekildiği dönemde gelirseniz.
10: Wow, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
11: Aman tanrım, ne kadar büyük.
9: İnanamıyorum.
6: Hopewell kayaları kum taşından oluşmuş. Uzunlukları 12 ile 20 metre arasında değişen bu uzun deniz balyaları kıyının 900 metresini kaplıyor. Bu kayaların tam uzunluklarını ancak sular çekildiğinde görebilirsiniz.
9: Şuna bakar mısınız?
11: Çok uzun.
10: Üstünde ağaçlar falan var.
9: Evet.
11: Büyüklüğü gerçekten çok çılgın.
12: Hele şu ağaçlar.
6: Şekilleri ve üstlerindeki güzel ağaçlar nedeniyle bunlara saksı lakabı verilmiş.
9: Buradan görebildiğiniz üzere saksıya çok benziyorlar. Okyanusu yavaşça aşağıdaki kaya parçalarını süpürüyor. En üstlerinde de gerçek ağaçlar kalıyor.
6: Kayaları inceledikten sonra sular çekildiği zaman okyanusta yüzmek isterseniz 180 metre kadar yürümeniz gerek. Tabii bu buraya günün hangi saatinde geldiğinize göre değişir. Ama ortaya çıkmış olan okyanus zemininde yürüdüğünüz için kalın ve ıslak çamur tabakasına hazırlıklı olun.
9: Sanki çocuk olmuşuz gibi.
6: Çamurun içinden yürüyecek gücünüz varsa Atlantik Okyanusu'nun 8 derecelik serin suları sizi bekliyor.
12: Oh! Ah! Vay canına, harika. Gerçekten çok soğuk. Geldiğimize değdi.
6: Ama heyecanların en büyüğü için denizin yükselmesini beklemeniz gerek. Körfez bir huni şeklinde olduğu için 176 milyar ton suyla doluyor ve bu da denizin 10-15 metreye kadar yükselmesine neden oluyor. Böylece dünya üstündeki en yüksek gelgit oluşuyor.
9: Evet, hadi gidiyoruz.
6: Gelgitte yaşayabileceğiniz en heyecanlı macera için kanoya binin.
10: Hazır mısınız bakalım?
9: Evet,
10: hadi bakalım gidiyoruz.
6: Hopewell kayalarını bir de kanoyla sudan görmek ve o saksıların yanından geçmek çok kişinin deneyimleyebileceği bir şey değil.
9: Saksıların arasından kanoyla geçiyoruz. Çok eğlenceli.
10: Bugün gerçekten maceralarla dolu bir gün geçirdim. Burası saklı bir cennet gibi.
6: Dünyanın en saklı yüzme mekanlarını ararken gezmediğimiz bir yer bırakmadık. Şimdi pek de saklı olmayan ama hiç kaçırmak istemeyeceğiniz son bir yere, İtalya'ya gidiyoruz. Floransa'nın 185 kilometre güneyinde Saturnia adında bir köy var. Mineral zengini bir kaplıca size birinci sınıf spa deneyimi yaşatıyor. İtalya'nın en büyük 5. bölgesi olan Toskana, üzümden yapılan ünlü içeceği ile bilinir. 10 şehrinden 7'sinde üretim yapılmaktadır. Ama Grosseto şehrindeki en önemli özellik bu değil. Burası kükürt zengini sıcak kaplıcasıyla ünlü. Turistler doğa ananın bu özel şelalesi ve termal havuz spası Terme di Saturnia'ya gelmeyi çok seviyor.
7: Wow. Vay canına.
13: Aman tanrım.
7: Burası inanılmaz.
6: Brittany, Andrea, Genevieve, Jasmine ve Ashley İtalya'da harika bir tatile çıkmış. Termal havuzu da kesinlikle görülecekler listesine koymuşlar. Bu deneyim ilginç termal havuzlarıyla ünlü bir otelde başlıyor. Görmeden inanamayacaksınız.
13: Evet kızlar, hadi gidelim. Aman tanrım, şu suya bakın.
7: Vay canına.
13: Şu manzarası.
7: Çok güzel.
6: Terme di Saturnia Spa ve Golf Resort'taki 35 metre genişliğindeki bu havuz yukarıdan sıradan bir havuz gibi görünebilir. Ama bu havuz Amiata Dağı'nın zirvesinden 40 yıllık bir yolculuk sonucu buraya gelmiş 37 derecelik suyla dolu. Yerin 60 metre altındaki kireç taşından süzülerek saniyede 570 kilo olarak havuzun altına akıyor.
13: Harika bir şey.
7: Sıcak var canına. İhtiyacım
13: Harika.
7: Olan şey gerçekten de
13: Aman
7: buydu.
13: Aman tanrım.
6: Mineral, özellikle de kükürt yönünden zengin olduğu söylenen su sağlığa çok yararlı. Havuzun zeminindeki termal planktonlar toplanarak cilt bakımı ürünlerinin yapımında kullanılıyormuş.
13: Çok yumuşak. Umarım cildime iyi gelir.
6: Havuz keyfine mola verdiğinizde yer altından gelen kükürt zengini içeceklerin aktığı çeşmelere gidebilirsiniz.
7: Önce bir koklayayım.
13: Nasıl kokuyor?
7: Yumurta kokuyor.
6: Sabahları bu içecekten bir bardak içmenin sindirime iyi geldiği söyleniyor.
7: Sağlığınıza. Evet.
13: Aa tanrım, fena
7: Kötü
13: değil.
7: Kötü değil, fena değil.
13: Yani tadı da kokusu gibi mantıksız bir cümle evet. oldu ama. Sağlığınıza.
7: Evet.
6: Bu havuz oteldeki termal havuzlardan yalnızca bir tanesi. Bütün gününüzü burada geçirmek istemezsiniz. Çünkü 2,5 kilometre ötede sizi başka bir macera bekliyor. Bir golf arabasını atlayıp dar bir yoldan aşağı doğru ilerleyin.
13: Hadi gidelim. Yaklaşıyoruz.
7: Geldik.
10: Hazır mısınız?
7: Evet.
6: Arabanızı park ettikten sonra 500 metre kadar yürüyüp o muhteşem yere ulaşabilirsiniz.
13: Bu
7: çıkan
13: inanılmaz.
7: Buhara baksanıza harika. Gerçekten çok güzel.
6: Burası Cascade del Mulino. Otelden çıkan kaynaktan beslenen 6 metre yüksekliğindeki bir şelale. Onlarca traverten basamağından oluşuyor ve size keyfini çıkarabileceğiniz sonsuz havuzlar oluşturuyor.
13: Fotoğraflarında harika görünüyordu ama burayı kendi gözlerimle görmek gerçekten inanılmaz.
10: Hazır mısınız kızlar?
7: Ah, burası çok güzel.
13: Ayağınız suya değdiği anda baştan aşağı arınmış gibi hissediyorsunuz. İçiniz huzur doluyor.
10: Burası harika. Buranın cazibesi şelaleleri. Gerçekten çok güzel. Buraya bayıldım.
6: Bu sular 3000 yıldır termal havuz olarak kullanılıyor. 24 saat boyunca kullanıma açık olan buraya herkes ücretsiz olarak gelebiliyor.
13: Arkadan şelalenin sesi geliyor. Sıcacık suda oturup keyif çatıyorsunuz. Uzun zamandır hiç bu kadar rahatlamış hissetmiyordum.
14: Önce oteldeki o termal havuz, sonra da buraya gelince sanki bütün gün masaja gitmiş gibi hissettim. Çok rahatlatıyor, kükürt cildinize işliyor ve gerçekten işe yarıyor. Mineraller cildinizi yumuşacık yapıyor.
13: Burası gerçekten bir cennet. Ölüp de cennete gidersem gelmek istediğim yer burası.
7: Burası muhteşem.
15: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Işık aşka gelmez ama aşkım öyle güzel.
18: Hayatımda bir gün hadi aşka gel. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
21: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
22: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
23: Hala etkisindeyim.
24: İnanılmaz bir goldü.
25: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
26: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Öyleyse havuzları hiç görmediniz. En gizli kalmış yerleri siz sulara atlayın diye keşfe çıkıyoruz. Zümrüt yeşili bir havuzdan...
1: Müthişti!
0: Seyşeller'deki nefis kumsala... Meksika'da kayalıklardan atlayın. Ve Fransa'da kum tepesinin üstünden uçun. Botlarınızı, mayonuzu ve macera hevesinizi yanınıza alın. Çünkü dünyanın sunabileceği en güzel gizli kalmış havuzları ziyaret edeceksiniz.
2: Bu kesinlikle şahaneydi.
0: Turumuza İtalya'dan başlıyoruz. Venedik'in 130 kilometre kuzeyinde bulunan bir nehri bulup onun yarattığı birden çok zümrüt yeşili havuza atlayacağız. Venedik, kıvrımlı kanalları, büyüleyici mimarisi ve gondollarıyla dünyaca ünlü. Adriyatik denizinin ucunda yer alan şehir, kanallarla birbirinden ayrılmış ve 400 köprüyle birbirine bağlanmış 118 küçük adadan oluşuyor. Burası İtalya'nın en popüler yerlerinden biri olmasının yanında çok az insan şehir dışına çıkıp Kuzey İtalya şehirlerini ve yollarını keşfediyor. Ama eğer bunu yaparsanız Venedik'in kuzeyinde kalan ve size doğal yüzme havuzları sunan büyüleyici Meduna havuzlarını bulabilirsiniz.
3: Başlayalım.
0: Genevieve, Patricia, Brittany ve Ethan İtalya turlarına macera katmak istiyor. Bölgenin yerlilerinden biri onlara Kievolis kasabasının dışında az kişinin bildiği sürpriz dolu doğal bir havuzu önermiş.
3: Hadi cennete.
1: Evet.
0: Kievolis'ten çıkıp Tremonte de Sobra kasabasına doğru 13 kilometre boyunca kuzeye gidin. İki tünelden ilkine geldiğinizde doğru yolda olduğunuzu anlayacaksınız. Tünelleri geçtikten sonra sağa dönün ve 60 metre ileride köprüyü geçip park alanına gelin.
3: Geldik. Yüzen şeyler, yüzerler.
1: Evet.
0: Köprünün yanında sizi doğruca parlak yeşil sulara götürecek olan patikayı bulacaksınız.
1: Vay, burası şahane.
0: 3 metre uzunluğundaki şelale insan yapımı bir bariyerden dökülüyor ve 15 metre genişliğinde yeşil bir havuz oluşturuyor.
1: Aman tanrım çok
3: güneşi
1: güzel.
3: Güneşin yansıtma şekli o kadar parlak bir yeşil ki. Harika.
1: Kesinlikle şahane.
0: Beş metre derinliğindeki doğal havuza girmenin en güzel yolu bu bariyerden atlamak.
3: Bence atlama zamanı.
1: Aslında biraz korkuyorum ama bunu yapabileceğimi biliyorum. Gerçekten çok eğlenceli.
3: Üç,
1: iki, bir.
4: Nasıldı?
1: Muhteşemdi, harika.
3: Aman tanrım.
0: Suyun kaynağı Dolomit dağlarında. Bu yüzden sıcaklığı 15 derece. Aynı zamanda kristal berraklığında. Şnorkelinizi takın ve yüzeyin altındaki kayalık dünyayı keşfedin.
1: Yeşil bir vahada gibisin. Her şeyi görüyorsun. Her şeyi.
3: Atlıyorum.
0: Ne yaparsanız yapın, günü bu sihirli yerde geçirirseniz büyük keyif alacaksınız.
3: Evet.
1: Şelale var ve ayrıca kristal berraklığında sular. Muhteşem.
0: Ama eğlence henüz bitmiyor. Nehri yukarı doğru 90 metre takip edip köprünün altından geçerseniz bir doğal havuz daha bulabilirsiniz.
1: İşte geldik.
3: Vay olamaz.
0: Buradaki 3 şelale tepeden aşağı doğru akıyor ve derinlikleri 1,5 ile 3 metre arasında değişen havuzları oluşturuyor.
1: Çok güzel. Gizli kalmış bir mücevher.
0: Burayı keşfetmeye devam etmek isterseniz daha küçük olan havuzları da görebilirsiniz. Ama ayağınızda deniz ayakkabısı olsun. Kayalar kaygan olabilir.
1: Çok dik.
0: En üste kadar çıkmayı başarırsanız ödül olarak buradaki havuzların en gizli kalmış olanını bulabilirsiniz.
1: Müthiş. Burası mükemmel bir yer. Evet. Burası şahane bir yer. Arkadaşlarıma anlatacağım.
3: Kendi cennetimiz.
0: Şimdi İskoçya'ya gidiyoruz. Edinburgh'a 130 kilometre mesafede kayalık bir kıyıyı keşfe çıkacağız. İskoçya, Birleşik Krallığın en kuzeydeki ülkesi. Her yeri engin yeşil tepelerle, dağlarla, buzullarla ve Loch adı verilen göllerle çevrili. Ülkenin aynı zamanda 9500 kilometreden uzun kıyı şeridi var. Ve Kuzey Denizi'nin kayalık kıyısı boyunca 6,5 kilometre uzunluğunda kırmızı kum taşı kayalıkların arasından geçen, büyüleyici deniz manzarası sunan bir yol bulabilirsiniz. Adrenalin isterseniz enfes güzellikteki Arbroath kayalıklarında gizli kalmış mağaraları ve atlama yerlerini keşfe çıkabilirsiniz.
4: Hazır mısın?
3: Evet.
0: Yeni nişanlı çift Christine ve Skip, Arbroath şehrinin dışında bir maceraya atılmış. Atlamak için en iyi olan kayalıkları bulmak üzere bir rehberle buluşacaklar.
4: Galiba orada.
3: Merhaba.
5: Merhaba, ben Cameron.
4: Merhaba.
5: Bu ilk mi?
4: Evet, ilk.
5: Büyük atlayışlar.
4: Harika.
0: Victoria Park'ın doğu ucundan tepeye çıkan patikayı takip edin ve bu nefes kesici yerin ilk ışıltılarını görün.
5: Ve ilk noktamız.
4: Oo.
3: Aman tanrım.
0: Arbroath kayalıkları kırmızı kum taşı oluşumlar. Şahane Kuzey Denizi boyunca uzanırken yükseklikleri 5 ile 40 metre arasında değişiyor. Burada uçan fulmarları ve kara martılarını, bunun yanında denizde ise fokları ve şişe burunlu yunusları görebilirsiniz.
5: Yunuslar.
4: Oo.
0: Buradaki kayalıklar dramatik oluşumlarıyla, dar yarıklarıyla ve büyüleyici kırmızı düzlükleriyle bilinir. Kaya tırmanışı için mükemmel alanlar sunar.
5: Evet.
4: Sol elini ayağın olduğu yere koy. Güzel.
0: Yerel halk, kireç taşına oyulmuş deniz mağaralarıyla dolu olan yere Dick Mount's Den adını veriyor. Bazı yerlere sular yükseldiğinde erişilemiyor. Ama doğru zamanda sıra dışı oyukları keşfe çıkabilirsiniz.
5: Aşağıya inip altından geçeceğiz. Ve gizli mağarayı göreceksiniz. Normalde su altında.
3: Vay canına.
5: Ama şimdi görebiliriz. Su altında kalıyor.
3: Vay canına. Biraz dar gibiydi ama harikaydı.
0: Mağaraları keşfetmeyi bitirdiğinizde kıyı boyunca 300 metre kuzeye doğru gidin. Burada denizden 20 metre yükseklikte bulunan gizli kalmış bir mağarayı daha bulun.
5: İyi mi?
4: Evet.
5: Şuraya bakın.
4: Cam en yukarıdaki bu yeri bulmayı başardı. Manzara inanılmaz.
0: Mağaranın 100 metre kuzeyinde Deal's Head olarak bilinen kaya balyasını bulabilirsiniz. Burayı gelgit sırasında ziyaret edebilirsiniz. Sular yükseldiğinde etraftaki kayalıklar farklı yükseklikte platform oluyor.
5: Atlamak için iki opsiyonunuz var. Bir tanesi buradaki ya da aşağıdaki küçük olan. Hangisi?
3: Küçük.
5: Küçük peki.
4: Büyükten.
5: Büyük.
4: Kesinlikle.
5: Tamam.
0: Alçak olanın boyu 5, yüksek olanın boyu ise 10 metre. Suyun derinliği ise 6 metre.
4: Biraz korkuyorum.
5: 3, 2, 1.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Futbol heyecanı binde. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira. Bim bim bim, kalbimle benim bim bim bim.
8: enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki... Ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Ben Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
17: Transferi yedin.
18: Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
17: Çok güzel.
18: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
16: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğilerek yatıştır.
19: Hala etkisindeyim.
20: İnanılmaz bir goldü.
19: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
21: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
22: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
4: İskoçya'nın kuzeydoğusunda balıkçı kasabası Arbroath'un dışında kırmızı kum taşından oluşumların arasından geçen patikayı takip edince Arbroath kayalıklarını bulabilirsiniz. Ve adrenalin isteyenlere buradaki kayalıklar atlama imkanı sunuyor.
5: Biraz korkuyorum.
6: 3, 2, 1...
7: Bütün vücudun adrenalin salgılıyor ve sonra atlıyorsun.
5: Suya çarptığın anda uyanıyorsun. Kahveden iyi.
6: Tebrik ederim.
4: Atlayış yaptıktan sonra Needle Heat adıyla bilinen yere uğramadan yolculuk bitmez. Burada kayalıkların kenarında dramatik bir şekilde oluşmuş bir kemer var.
5: En sona. En iyisi. Tablo gibi. İnanılmaz bir kemer. Müthiş.
4: Kemerden 10 metre aşağıda bulunan 10 derece sıcaklıktaki sulara atlayabilirsiniz. Bu kadar yukarıdan atlamak istemezseniz daha aşağıdaki noktayı da deneyebilirsiniz. Ve daha sonra 100 metre boyunca uzun ve dar mağaranın içine yüzebilirsiniz.
7: Müthiş!
4: Diğer tarafta Mermaid Kirk adı verilen bir plaj bulacaksınız. Günün sonunda burada dinlenebilirsiniz.
5: Evet, Cam'le tanıştığımız için çok mutluyuz. Bize plajı ve mağaraları gösterdi.
8: Bir daha ister misiniz?
5: Yarın belki.
7: Evet.
4: Ekvatorun güneyinde kalan Seyşeller'deki Praslin Adası'na sadece yürüyerek gidilebilen bir plajı bulmaya gidiyoruz. Seyşeller Cumhuriyeti toplamda 115 adet tropikal adadan oluşuyor ve Hint Okyanusu'nda yer alıyor. Adaların ikinci büyüğü olan Praslin, sadece 6500 kişinin yaşadığı farklı bir dünya barındırıyor. Nefes kesici mavi suları ve tatil köyleriyle bu bölgenin dünyanın en güzel plajları listesine nasıl girdiğini görmek çok kolay. Ama eğer bütün bu güzelliği kalabalıklar olmadan isterseniz, adanın kuzey ucundaki balta girmemiş ormanın içinde yaklaşık olarak 1,5 saat süren yürüyüşten sonra büyüleyici Anse Georgette gelebilirsiniz. Diego ve Anna adlı kardeşler, arkadaşları Delise ve Marvel'la günü bu gizli kalmış plajda geçirecek. Otobüs durağından kuzeye doğru giden herhangi bir otobüse binmeniz yeterli olacaktır. Mont Placier patikasının ucuna geldikten sonra 3 kilometre boyunca balta girmemiş ormanın içinden yürüyorsunuz.
7: Geldik, hava güneşli ve patikaya girmek üzereyiz.
9: Gidelim.
4: Kırmızı toprak patika sık dokulu ormanın içinden geçiyor. Manzara nefes kesici olsa da 200 metrelik çıkış çok kolay değil.
9: Harika.
4: Patikanın en üst noktasına vardığınızda büyüleyici plajı görebiliyorsunuz.
7: Bir buçuk saattir yürüyoruz. Gerçekten çok yorulduk ama burası çok çok güzel.
4: Buraya gelmişken salıncakta sallanıp denize bakabilirsiniz.
7: Hadi gidelim.
4: Moladan sonra aşağı doğru devam edin.
7: Dalgaları duyabiliyorum.
4: Ve patikayı nefes kesici plaja kadar takip edin.
7: Vay canına.
4: 260 metre genişliğindeki koyu, parlak beyaz kumlar ve turkuaz sular çevreliyor.
9: Burası çok güzel.
7: Harika.
4: Koy büyük granit kayalıklarla ve uzun palmiye ağaçlarıyla çevrili. Adeta cennetin içindesiniz.
7: Burası en sevdiğim plaj olmalı.
9: Dalmak istiyorum.
4: Sakin dalgalar ve kristal berraklığındaki sular serinlemek için mükemmel. Suyun altındaki sihirli dünyayı keşfe çıkmadan buradan ayrılmayın.
9: Eğer dalmayı seviyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Papağan balıklarını, vatozları, deniz kaplumbağalarını ve ıskarmozları göreceksiniz.
9: Iskarmoz gördüm. Bu kadardı. Heyecan vericiydi.
2: Hadi.
7: Bugün çok eğlenceliydi. Yaptığımız uzun yürüyüş bile muhteşemdi.
9: Buradaki kayalıklar ve parlak beyaz kumlu plaj insanın aklını başından alıyor. Seyşeller'e gelirseniz buraya mutlaka gelmelisiniz.
4: Yerkürenin diğer yarısına, Meksika'nın Baja California yarımadasına gidiyoruz. Atlamayı sevenlere rüya gibi bir yer sunan çöldeki bir Baja'yı bulmaya. Los Cabos, Meksika'nın Baja California yarımadasının güney ucundaki güzel bir yerleşim yeri. California Körfezi ile Pasifik Okyanusu arasında 30 kilometrelik kıyı şeridi boyunca uzanan tatil köyleri ve golf sahalarıyla burası her yıl 2 milyondan çok ziyaretçiyi kendine çekiyor ve tatil koridoru adıyla anılıyor. Ama iç bölgeye girerseniz daha farklı güzelliklerin aslında sizi çölde de beklediğini çok az insan biliyor. Burada bir hiçliğin ortasında yer alan nefes kesici bir vahayı keşfe çıkabilirsiniz. Burası gizli kalmış olan Zorra Kanyonu.
3: İşte geliyor.
4: Aaron ve Alan atlama uzmanı Nick ile bu kanyonu keşfetmek için buluşuyor.
10: Tamam, hadi gidelim.
8: Harika.
4: Kanyon Santiago şehrine 10 kilometre mesafede. Ama yol oldukça izole. Yön bilgisi olmadan gitmeyin.
10: Çok güzel ya.
11: Bölgeyi bilmiyorsanız kaybolabilirsiniz. Çünkü burada hiçliğin ortasındasınız.
4: Boş arazide kuzeye doğru giden toprak yol bir park alanında bitiyor.
3: Güzel.
10: Hazır mıyız?
3: Evet.
11: Yapalım dostum.
4: Burada size yol gösteren hiçbir tabela yok. Park alanının batı tarafındaki çiti bulun ve patikada yürümeye başlayın.
11: Burası gizli kalmış bir bölge değil mi?
10: Evet, kesinlikle. Kimse bilmiyor burayı.
4: Buradan sonra kanyona doğru 300 metre yürüyün. Kayalık ve kaktüs kaplı araziden geçip gizli vahaya varın.
10: Var ya, burası harika bir yer.
11: Çok güzel. Nefis.
4: Zorra Kanyonu 15 metre yüksekliğindeki şelalesiyle doğal bir çöl lagünü. Sular çok renkli granit kayalardan yeşil renkli havuza dökülüyor.
11: Evet.
3: Nefes kesici. Varıyorsun ve aman tanrım, cennete mi geldim diyorsun.
10: Hadi atlıyoruz. Atlıyoruz.
3: Hadi bakalım. Hadi.
4: Yüksek kayalıklarda 8 metre derinliğindeki suya atlamak için çok yer var. Ama önce granit kayalıklara tırmanmak zorundasınız.
3: Zorlu olan şey bu kalan son kısım.
10: Hazır mıyız? Hadi. Yukarı tırmanmak biraz zor. Kaktüsler var, dikenler var. Yürümesi kolay değil yani.
4: En üste ulaştığınızda 8 metreden 20 derecelik sulara atlayabilirsiniz.
11: Hadi.
3: Harika bir yer. Adrenalin vuruyor. Suya çarpıyorsun ve uyanarak çıkıyorsun. Mükemmel.
10: Nefis. Harika bir şey.
4: Sınırları biraz daha zorlamak isterseniz daha yukarı çıkıp 13 metre yüksekten de atlayabilirsiniz.
3: Olamaz, olamaz. Bunu asla yapamam.
11: Atlıyor.
3: Yapıyor. Yapıyor işte.
11: Evet. Ciddi misin?
3: Deli misin sen? Sana burada hastane falan bulamayız.
10: 3, 2, 1...

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu...

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Meksika'daki Baja California yarımadasındaki çölde yer alan Zorro Kanyonu büyüleyici bir vaha barındırıyor. Suların şelaleden parlak yeşil havuza aktığı bu yerde sıcağı kolaylıkla üstünüzden atabilirsiniz. Daha fazlasını isteyenlerse havuza 13 metre yükseklikten atlayabilir.
4: Gerçekten yapacak. Ciddi misin? Deli misin sen? Sana burada hastane falan bulamayız.
5: 3, 2, 1.
6: Evet.
4: Resmen delilik.
6: Kesinlikle. Delisin.
7: Havadayken birkaç saniye hiçbir şey olmuyor. Harika bir şey.
3: Atlamaya ara verdiğinizde gürleyen şelalenin altına girip doğal masaj seansı alabilirsiniz.
7: Amerika'da gitmediğim yer kalmadı ve en çok sevdiğim yeri bulduğumu sanıyordum. Ama sonra buraya geldim ve burası bir numara bence.
4: Sular harika, lokasyon harika. Hayat böyle çok güzel.
3: Şimdi Pasifik'in diğer tarafına, Avustralya'ya gidiyoruz. Sydney'nin 1000 kilometre kadar kuzeyine. Burada ormanın içinde gizli kalmış birden çok şelaleyi bulacağız. Güneydoğu Avustralya'daki New South Wales en çok Sydney'e ev sahipliği yapmasıyla, ikonik opera binasıyla ve köprüsüyle biliniyor. Ama eyalet ayrıca 225'ten çok ulusal parkı içinde barındırıyor. Arazi ise sık dokulu yeşilliklerden plajlara kadar çeşitlilik arz ediyor. Kuzeyde ise Gibraltar Sıra Dağları'nda gizli kalmış bir takım şelale ve havuz bulunuyor. Burada insanlardan uzakta Barra Nulla Şelalesi'nde serinleyebilirsiniz.
8: Merhaba.
9: Merhaba.
3: Leanne Amerika'dan Avustralya'ya arkadaşları Olivia, Bonnie ve Theo'yu ziyarete gelmiş. Bugün gökyüzü gri ama Avustralya'daki yağmurlu bir gün bile macera için iyidir.
8: Gidelim. Tamam.
10: Hadi.
3: Şelalelere varmak için Glen Innes şehrinden sonra 78 kilometre kuzeydoğuya Gibraltar Ulusal Parkı'na gidin ve toprak yolu takip edin.
8: Geldiğimiz için çok heyecanlıyım.
10: Hava şu anda yağmurlu gibi ama neyse ki yağmurluklarımız var.
8: Hava çok taze, şehir gibi değil.
11: Çok güzel.
3: Park alanından sonra Mulligan'ın kulübesi sadece birkaç yüz metre ileride kalıyor. Burada altın ve bakır madeni mühendisi olan Bill Mulligan tarafından 1920'li yıllarda yapılmış bir kulübenin replikasını görebilirsiniz.
11: Oo, vay canına.
12: Baksanıza kocaman bir şömine alanı.
3: Bazı insanlar yolculuğu burada bitiriyor. Ama pek az kişinin bildiği üzere patikayı takip ederseniz büyüleyici bir yer ileride sizi bekliyor.
11: Çok güzel.
8: Vay canına.
3: Bu derinin adı Little Dundara Creek. Kayalıkların arasından geçip parkı dolaşıyor.
8: Wow, çok güzel. Harika.
3: Mayolarınızı giyebilirsiniz çünkü dere yatağı boyunca suda yürümeniz gerek. Ama sonunda Barra Nulla şelalelerine varıyorsunuz. Burada dere 10 metre yükseklikten birden çok şelale oluşturacak şekilde doğal havuzlara akıyor. Suyun derinliği bel hizasından 3 metreye kadar değişiyor. Atlamadan önce bakın.

0: Şelaleler yeşil bitkilerle çevrili. Bunların arasında dar yapraklı Hint defnesi de bulunuyor.
1: Harika.
0: Tanenler buradaki suya demli çay rengini veriyor.
2: İnanılmaz heyecanlıyım. Damarlarımda adrenalin geziyor. Kayalıklardan sulara atlayacağız. Buradaki çay ağacı yağ insanı tazeliyor. Muhteşem.
3: Burada inanılmaz bir keşfe çıktık. Geldiğimize değdi. Bütün arkadaşlarıma öneriyorum. Çok güzel. Gelmelisiniz. Tabii burayı bulabilirseniz.
0: Şimdi Kuzey Amerika'ya, Kanada'daki McDonald Dağları'nın kıyısına yakın bir mesafede yer alan farklı bir plajı keşfetmeye gidiyoruz. McDonald Adaları 228 kilometre karelik bir alana yayılan 8 adadan oluşan bir takım ada. Buradaki ekonomi yoğun şekilde balıkçılığa odaklı. Yaklaşık 300 balıkçı ıstakoz, yengeç, midye ve istiridye avlıyor. Ama yerel halk körfezde bile eğlence olabileceğini biliyor. Macera için ilk durağımız Avro Maison adı verilen ada. Burada Dün Du Sud adı verilen plaja gidiyoruz.
4: Çocuklar, buradan hadi.
0: Naomi bugünü Roman, Noah, Dimitri ve Audrey ile en sevdiği plajda geçirmeyi planlıyor.
5: Hazır mısınız?
6: Hazır.
7: Evet.
5: Evet.
0: Ana ada olan Cap O'Mell'de 199 numaralı otoyol boyunca kuzeye doğru gidin. Bu adaların bilinen özelliği olan renkli evleri geçin. Çok geçmeden otoparkı göreceksiniz.
8: Hadi yapalım.
5: Hey. Merhaba Ana.
9: Merhaba.
5: Nasılsın?
0: Bölgeyi keşfetmenin en iyi yolu o gün rehberlerden birini tutmanız.
10: Dalış kıyafetlerinizi giyebilirsiniz çünkü birazdan suya dalıyoruz.
0: Yaz aylarındaki sıcaklığı 18 derece civarında olan serin sular için dalış kıyafeti önerilir.
11: Hazırım.
8: Evet.
9: Evet.
10: Gidelim.
0: Varacağınız yer sadece 45 metre ileride sizi bekliyor.
5: Vay
9: canına. Sonunda geldik.
0: Dün Du Sud plajı 22 kilometre uzunluğunda ve adanın doğu kıyısında yer alıyor. Altın renkli kumsalın ve kırmızı kum taşı kayalıkların tadını çıkarın.
8: Müthiş görünüyor. Su inanılmaz sakin. Mavi şahane.
5: Şöyle bir bakınca bizden başka kimsenin olmadığını fark ediyorsun.
0: Körfez'e girdikten sonra maceranız başlıyor. Suların alçak olduğu zamanda geldiyseniz rehberiniz sizi kayaların arasına oyulmuş pek çok mağaraya götürebilir.
12: Suda olmak ve yukarı doğru bakmak, bütün bu kayalıkları görmek harika. Renk o kadar güzel ki.
0: Burada mağaralarda günün tadını çıkarabilirsiniz ya da çamaşır makinesi adıyla bilinen yarıkta çalkantılı suların içinde çılgın bir gün için doğal dalgaların keyfini sürebilirsiniz. Ayrıca yumuşak kayaların arasında oluşan su kaydıraklarından da kayabilirsiniz.
8: Bu kesinlikle şahaneydi.
0: Mağaraları keşfetmeyi bitirdiğinizde plaja dönün ve paddleboard'unuzu alıp tekrar sulara dalın. Kayalıklar plajı rüzgardan koruyor ve sakin sularda eğlenmek için mükemmel bir alan yaratıyor.
13: Yoga.
14: Paddleboard üzerinde yoga yapmak çok rahatlatıcıydı. Müthiş bir aktivite oldu.
12: Su şahaneydi. Güneş, sular, istediğimiz her şey vardı.
0: Şimdi Pasifik'in diğer ucunda yer alan Guam'a gidiyoruz. Balta girmemiş ormanın içine dalıp gizli kalmış bir mağarayı bulacağız. Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki Amerikan bölgesi olan Guam, Manila'nın 2500 kilometre doğusunda yer alıyor. Mariana Adaları'nın en kalabalık nüfusa sahip olanı 125 kilometrelik güzel kıyı şeridi boyunca tropikal bir iklim sunuyor. 550 kilometre karelik ada, balta girmemiş ormanların yer aldığı güneydeki yüksek volkanik tepelerle ayrılıyor. Ama çok az insanın bildiği bir şey var. O da bu ormanın derinliklerinde hiç de korkaklara göre olmayan bir atlayıcı cenneti olabilecek gizli kalmış bir vaha olduğu. Buradaki falezin adı Paget Point.
4: Geldik.
0: Albert, Guam'daki en sevdiği yüzme yerini arkadaşları Carmen ve Matt'le paylaşıyor.
4: Hazır?
8: Evet.
4: Gidelim.
0: Patika sizi yoldan çıkarıp kasabanın kuzeyine götürüyor. Otoparktan sonra ormanın içinden geçen kırmızı çamurlu yoldan gidiyorsunuz.
8: Geldik mi?
4: Daha yeni başladık.
0: Ama adanın sıcak havası yürüyüşü uzun gibi gösterebilir.
4: Az kaldı, az kaldı.
8: Bunu söylemiştin.
4: Az kaldı. 15 dakika önce demiştin. Burada.
0: Tepeyi çıktıktan sonra toprak yol kayalık kireç taşına dönüşüyor ve yükseklik 130 metre düşüyor.
4: Biliyorum bu 8. defa değişim ama neredeyse geldik. Dayanın.
0: En aşağı vardığınızda solunuzdaki kaya oluşumları arasında gizli kalmış havuzu kaçırmayın.
4: Evet. Geldik.
8: Karanlık.
4: Yer kaygan. Dikkat edin.
0: Yarıktan girdikten sonra nefes kesici bir havuz sizi bekliyor. Kristal berraklığında 3 metre genişliğindeki taze su havuzu 1 metre derinliğinde ve sıcaklığı da 18 derece.
8: Evet, güzel.
0: Ama mağaranın derinliklerine inerseniz küçük bir tünele geleceksiniz. Burası sizin için sürpriz bir havuza açılıyor. Derinliği 3 metre, genişliği 10 metre olan havuz o kadar berrak ki su altındaki kayaları keşfedebilirsiniz.
6: Çok güzel.
4: Su güzel.
8: Buna değdi.
0: Yüzmeyi tamamladığınızda mağaradan dışarı çıkın ve patika boyunca devam edin. Biraz gittikten sonra büyüleyici bir manzara göreceksiniz. Burası Paget Point. Pasifik Okyanusu'nun turkuaz mavisi sularına panoramik manzara sunan bir kayalık.
4: Evet.
8: Hadi.
0: Ama bazılarının manzara gördüğü yerde bazıları kayalardan atlama fırsatı görüyor. Volkanik kayalıklar 10 metre yüksekliğinde. Aşağıda Pasifik Okyanusu'nun mavi suları sizi bekliyor. Ama dikkatli olun. Burası sadece çok iyi yüzücülerin atlaması gereken bir yer.
8: Korkutucu.
4: 3, 2, 1. Evet.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
15: Ne? Kazancım net, sigortam net.
16: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir...
7: Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Ne?
19: Kazancım net, sigortam net.
16: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat...

0: Sistemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
13: Tehlike çok.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Kuzey Guam'da 1,5 kilometre uzunluğundaki zorlu bir yürüyüş sizi bir mağaranın içindeki doğal havuza götürüyor. Ama mağaranın dışında bekleyen şey korkusuzlara daha büyük bir sürpriz sunuyor.
18: İşte bu.
17: Burası sadece deneyimli atlayıcıların atlaması gereken bir yer. Pagat Point.
19: Korkutucu.
18: 3, 2, 1, evet! Evet!
19: Evet! Konu okyanus olunca zamanlama önemli. Çıkması zor. Atlamak kolay.
17: Tekrar Amerika kıtasına, Oregon'a gidiyoruz. Portland'ın 130 kilometre batısında yer alan sıra dışı bir plajı bulacağız. Oregon, çevresindeki kayalık arazi dokusuyla bilinir. Burayı keşfetmenin popüler yollarından biri kuzey kıyısını takip etmektir. Burada mola verip Pasifik Okyanusu'nun ve aynı zamanda kayalık kıyı şeridinin size sunduğu inanılmaz manzaraları içinize çekebilirsiniz. İnanılmaz bir manzara barındıran noktanın yakınlarında yer alan kayalıklar arasındaki deniz fenerinin hemen güneyinde küçük plajlar bulabilirsiniz. Ama bunların bir tanesi insan yapımı bir şelaleye geliyor. Burada Short plajında harika bir gün geçirebilirsiniz.
19: Burada.
17: Bugün Kevin ve Dylan kız arkadaşları Victoria ve Kate ile kano binmeye gidiyorlar. Ve yolu bölgenin yerlilerinden birine sormuşlar.
6: Bu yol boyunca devam edelim. Sonunda oraya varacağız.
17: Cape Mears'taki Oceanside şehrinin yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde korkuluğa dikkat edin. Burayı geçtikten sonra otoparka geleceksiniz.
19: Burası. Evet.
17: Burası küçük bir plaj olduğu için size patikayı gösteren tabelalar göremezsiniz. Ama korkuluğun kuzey tarafına bakarsanız ormanın içine giren küçük bir

0: Amerika'yı görebilirsiniz.
1: Tamam mı? Evet.
0: Burada yerel halk, ladin ve çam ağaçlarının arasında bulunan bölgede 30 metre aşağı doğru inen sert zeminli bir merdiven yapmış.
1: Wow!
0: Aşağı vardığınızda güzel plaja ayak basıyorsunuz.
2: Harika!
3: Şuraya bak!
0: Burası yüksek kayalıkların arasında kalmış, 1 kilometre uzunluğunda büyüleyici bir plaj.
1: Bu harika!
2: Şelaleye bakın!
0: İnsan yapımı bir şelale 15 metre yükseklikten plaja dökülüyor.
1: Oregon'da kıyı boyunca harika manzaralar görmek mümkün oluyor. Burayı harika yapan şeylerden biri bu. Hadi. Hadi bakalım.
2: Buraya gelin.
0: Ziyaretinizi suların alçak olduğu zamanda yaparsanız kayalıkların tadını çıkarabilirsiniz.
4: Sular hoş gözüküyor.
2: Gerçekten de çok mavi. Güneş de çıktı. Mükemmel.
0: Buradayken kıyı boyunca yürüyün ve doğal yaşam alanı barındıran kayalıkları keşfedin.
1: Bu da ne?
3: Çılgınca bir şey bu.
0: Bunların arasında deniz anemonları, mor deniz yıldızları ve midyeler var.
1: Hepsi canlı.
4: Milyon tane olmalı. Çok çılgınca.
0: Keşfinizi bitirince bir kano alın ve sulara açılın.
1: Hadi yapalım. Çevir.
0: Sulara açılmışken kıyının manzarasını içinize çekin.
1: Burası gerçekten çok güzel. İnanılmaz güzellikte bir yer. Harika.
0: Okyanusta kanoyla dolaşmayı bitirdiğiniz zaman buradan hemen gitmek istemeyeceksiniz. Özellikle de insan yapımı şelalenin sularının altına girmeden önce.
3: Burası insanın doğayla buluştuğu bir yer. Burası gerçekten müthiş bir yer.
1: Gördüğüm en güzel plajlardan biri. Su çok berrak, kumlar çok güzel. Gelmemiz bence harika bir fikirdi.
0: Dünyanın size sunabileceği en güzel, en gizli kalmış, kimsenin olmadığı doğal havuzları bulmak üzere turladık. Ama size göstermemiz gereken nefes kesici olan bir yer daha var. Atlantik'in diğer tarafına, Fransa'nın güney kıyısına, es geçilemeyecek güzellikte bir yere doğru gidiyoruz. Bordeaux, Garonne Nehri etrafına kurulmuş, Fransa'nın güneybatısında yer alan bir liman şehri. Burası dünyanın en büyük üzüm suyu başkentlerinden biri. Her yıl 120 bin hektarlık bir alana yayılmış olan üzüm bağlarında 960 milyon şişe içecek üretiliyor. Ama şehrin 50 kilometre güneybatısında ormandan geçen bir patika, sizi dünyanın her yerinden ziyaretçiyi çeken bir bölgeye götürüyor. Burası Avrupa'nın en büyük kum tepesi. Burada okyanusta yüzebilir ya da nefes kesici Dune du Pila'da göklere açılabilirsiniz. Elisa ve Jeffrey, Arkashon şehrinden 10 kilometre gidip bu çok bilinen yeri keşfedecek.
3: Geldik.
4: Evet, tamam.
3: Evet.
4: Hadi gidelim, orayı bulalım.
3: Hadi gidelim.
4: Hadi bakalım.
0: Otoparktan sonra ormanda yarım kilometre yürüyün. Burası Avrupa'nın en büyük sahil çamı ormanı. Ama kum tepesi ormanı geride bırakacak. Kumlu bir yürüyüşe hazır olun.
4: Çıkarmalısın.
3: Evet.
0: Ormanın kenarına doğru yaklaşırken Dune du Pila hemen önünüzde uzanacak.
4: Vay canına.
3: Burası müthiş bir yer.
0: Kıyıda 2,5 kilometrelik bir alanı kaplayan 100 metre yüksekliğindeki kum tepesi Avrupa'nın en büyüğü. Yukarı çıkmak için merdivenler var. Ama asıl macera severler kumdan tırmanıyor.
4: Ve geldik.
0: Daha yukarı çıktıkça orman manzarası da daha nefes kesici oluyor. Etrafınıza bir bakın.
4: Vay canına, harika.
0: Ama fazla uzun bir mola vermeyin. Çünkü en üste varınca önünüzde Atlantik Okyanusu'nun büyüleyici manzarası ve etrafınızda 60 milyon metreküp kum olacak.
3: Kocaman.
4: Muhteşem bir yer.
3: Evet.
0: Buradan suya gitmenin en güzel yoluysa ona doğru koşmak.
3: Bu çok eğlenceli olacak çünkü çok dik ve eğim yüksek. Hadi gidelim.
4: İnanılmaz.
0: Heyecan verici bir idmandan sonra 19 derecelik sularda serinleyebilirsiniz.
1: Harika.
4: İhtiyacımız olan buydu.
1: Evet.
4: Bu gerekliydi.
0: Serinledikten sonra bir paddleboard kiralayın ve Biscay Körfezi'nin sakin dalgalarının arasında becerilerinizi test edin.
1: Merhaba.
4: Merhaba. Merhaba. İçinde mi?
1: Şişecek mi bu?
4: Ooh.
1: Evet.
4: Çok iyi değiliz.

0: Harikaydı. Evet, becerimiz sorgulanabilir. Ama çok eğlenceliydi.
1: Ama şimdi sizi bekleyen bir macera daha var. Buradaki manzarayı bir de gökyüzünden görebilirsiniz.
2: Hazır mısınız?
0: Hazırız.
2: Isınalım.
0: Evet, hazırız.
2: Tamam, hadi gidelim.
1: İyi rüzgar koşulları ve altınızda Dune du Pilat'ın yumuşak kumları varken burası Fransa'nın popüler yamaç paraşütü yeri.
3: Muhteşemdi, kesinlikle muhteşemdi. İnanılmaz bir his. Tekrar yapacağım. Buraya tekrar geleceğim çünkü inanılmaz bir deneyim oldu.
0: Hayatımdaki en güzel deneyimdi diyebilirim. Müthiş bir gün, inanılmaz.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
12: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Bu açık artırma 10 dakikaya başlayacak. Yetişebilecek miyiz?
2: $100, $100, $100.
19: Hadi.
2: İkinci kez 875'e satıldı, evet.
19: Ve ajanların saha davranışları.
6: Elde taşınan basınçlı alet.
19: Burası X-Files depo ünitesi gibi.
6: Vay canına.
19: Mutlu olmaya hazır mısın?
6: Aman tanrım. Her türlü. Ho.
8: Bunun için ne istiyorsun?
6: Sen ne veriyorsun?
7: Belki $1000 olur.
19: 30.
1: 900.
8: 7.
19: Gerçekten.
1: Bu zalimce.
6: Oho!
2: 95, 95, 95, evet 100, 100, 100, 100.
19: Amerika'da terk edilmiş depo birimleri her gün halk müzayedeleri yapar.
7: Sattım.
2: 875'e gitti.
7: Ve 1100. Ve 50 dolar.
17: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük birer pazar kaynağıdır.
7: 8000 dolar civarı.
19: Satıldı. Ben Alan Hub.
17: Ben de Tom Jones.
19: Biz müzayede avcısıyız. Müzayedeler için ülkeyi dolaşırız.
17: Ve bu işin en iyileriyiz.
19: Eşyayı gördüğümüz anda...
17: Bu çok iyi.
19: ...değerini belirlemek için saniyelerimiz vardır.
17: Teklif ver.
19: Evet. Ve müzayedeyi kazan.
2: Bir.
7: İki.
2: Üç buçuğa sattım.
7: Doğru yerde aldınız.
19: Şuna bak. İnanamayacaksın.
17: Bulduğumuz şeyler.
19: Ve sattığımız.
17: 2650'de beni durdur ve mutlu olayım. En iyisi bu olur. Yüksek fiyatlara.
19: Corona, California. Canım bira istiyor. Kimse buraya seyahat etmiyor. Bu yüzden Güney Kaliforniya'nın en iyi gizlenmiş yeri burası.
17: Corona tarım endüstrisiyle bilinir. Hükümet girişimcileri ve devasa araba kültürüyle. Bu yüzden burada gizli kalmış madenleri bulmak istiyoruz.
19: Ama maalesef Tom müzayede yerini bile bulamıyor.
17: Nereye gittiğimizi biliyorum.
19: Bizi nereye götürüyor?
17: Nereye gittiğimizi biliyorum. Bana güven, biliyorum.
19: Sana şunu söylemekten nefret ediyorum ama müzayede 10 dakika sonra başlıyor. Yetişebilecek miyim?
17: Acele ediyorum. İşte orada.
19: Müzayede yeri. Geri sayım 30 saniye. Tek sorun adamın müzayedeyi erken başlatma ihtimali.
17: Müzayedelere nadiren geç kalırız ve böyle zamanlarda o iş iyi bitmez.
19: Arttırma için bir kapak kalkmış ve zamanında yetişebilmemiz çok önemli.
17: Lanet olsun.
19: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol.
2: Oo evet.
17: Artırmacılar kimseyi beklemez.
2: Herkes müzayede kurallarını biliyor. İçeri girmek yok, hiçbir şeye dokunmak yok.
19: Dostum neredesin?
17: Eğer bir saniye bile geç kalırsak eve elimiz boş döneriz.
2: Pekala C26. 100 dolar veren var. 100 dolar, 100 dolar, 100 dolar. Şimdi 20 daha, şimdi 30. Evet ve şimdi 40, 40.
19: Pergelleri aç, gidelim. Gidelim asker.
2: 50 göreyim. Şimdi 60, şimdi 70, 300. Şimdi 3,5. Evet, evet, devam.
17: Nereye gittin?
19: Buraya gel koca adam. Bir müzayedeye geç kalmanın en kötü tarafı eşyaları önceden görememenizdir.
2: Şimdi 3.45, 3.45, 3.45. Evet, evet, evet, 3.45'im var. 350, 350.
17: Şimdi depoya geç gelmenin bedelini fazla para vererek ödeyebiliriz.
19: İş yeri deposuna benziyor.
17: Mobilya ve ofis ekipmanı.
19: Burada en az 2000 dolarlık eşya görüyorum.
17: Tamam, bine kadar yükseltelim.
2: Ve 600, 600, 600.
19: Müzayedeye geç kalmak... Aynı zamanda pek çok yabancıya da sürpriz yapmak demektir.
2: 675. 2.
19: Evet.
2: 675. Şimdi 7. 7, 7, 7, 7. 7, 30, 7, 30. 7, 25, 7, 25, 7, 25, 7, 50, 7, 50. 7, 75. Evet, 8, 8. En yüksek 800. 800, 800, 800, 800, 800. 800, 825. Evet, 825, 825. Evet, evet, evet, evet, devam, devam. 825, 825, 875. Evet, 875, 875, 875, 875. Yok mu artıran? 875'e satıldı.
17: Bu harikaydı.
19: Müzayedeyi aceleyle kazandık. Normalde böyle yapmayız.
17: Zamanlama harikaydı. İyi zamanlama.
19: Ama bizim işimizde depoları satın almazsanız para kazanamazsınız.
17: Ve inanın eve elimiz boş dönmeyi sevmeyiz.
19: Vay canına. Burada bir şeyler olacak hissediyorum. Tehlikeli şeyler. Birçok gereksiz eşya da bulacağız.
17: Bir taşı çek ve her şey üzerine yıkılsın.
19: Yardım et bana. Kaybolmak istemem.
17: Tamam.
19: Bebeğim, bu çok karmaşık. Hey Tom.
17: Evet.
19: Biraz başımız dertte olabilir.
17: Neden ki? Kimyasal, biyolojik ve radyolojik savunma.
19: Belki de bunları görmemeliydik. Bekle biraz. Belki de görmememiz gerekiyor.
17: Ben bir şey görmedim. Ben bir şey bilmiyorum. Lanet olsun.
19: Dahası da var. Ajanların saha davranışları.
17: Basınçlı el aletleri, gaz sistemleri.
19: Nükleer ve kimyasal destek. Bunlar soğuk savaştan kalma gibi.
17: Vay canına. Soğuk savaş.
19: Bunlara bakmamalıydık. Burası X-Files depo ünitesi gibi. Hey Ton, şu tatlı numaranı yapsana. İşte adamım. Yine hükümet belgeleri. Vay canına. Korunma giysisi ha? Dostum, bu iş ciddi.
17: Bunu giymek isteyeceğini sanma.
19: Evet, istemezdim. Bu biyolojik koruma için. Bu beni korkutuyor. Belki bunlara baktığımızı bilen birileri bizi öldürmek isteyecektir. Dostum! Aman Tanrım!
17: Fareler mi var?
19: Oo, burası çok çok iyi. Ha, bir tüfek serisi görüyorum. Karbon alaşımlı ve demirden. Şimdiye dek bulduğumuz en havalı şeyi buldum. Mutlu olmaya hazır mısın?
17: Aman Tanrım! Onu hemen buraya getir. Bu inanılmaz. İnanılmazın ötesinde.
19: Bu tarz oklar 5. yüzyıldan beri mi üretilmiyor?
17: Evet. Bu tetik kullanılan ilk silah. Bu çok garip dostum. Çok garip.
19: Bekle, bekle. Oo. Bu büyük şeyleri kenara çekelim. Oo, kötü.
17: İzin ver bir bakayım.
19: Kötü.
17: Ya da...
19: Bu başa iş açar.
17: Burayı temizlemeliyiz. Başka yolu yok. Başka yolu yok.
19: Winchester Ordu Şirketi, New Haven, Connecticut, Amerika. 10 yazıyor. Yani 10 kalibre mi demek oluyor bu?
17: Mümkün değil. Eğer 10 kalibre olsaydı inan çok fazla para ederdi. 10 kalibre. 10 kalibrelikler nadir bulunduğu için çok para eder. Bunun sizin olması demek çok paraya işarettir.
19: Mekanizma iyi gibi. Gresia bulaşmış.
17: Güzel.
19: Bu büyük ihtimalle bir koleksiyoncunundur.
17: Eğer biri koleksiyoncuysa bu Winchester'ı edinmek zorundadır.
19: Yani bu bir kovboy tüfeği.
17: Bu kesinlikle kovboy tüfeği.
19: Vay canına.
17: Eski Amerikalılar tüfeği severdi. Çünkü iyi bir atış yapmak için yakında olmanız gerekmezdi. Bu da nesi?
19: Hey! Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Bu çok, çok ağır. Aman Tanrım.
17: Şu çocuğu çalıştıralım.
5: Bu zalimce.
7: Vay canına, bundan bir tane daha yok. Peki buna ne istiyorsun?
19: 30.
7: 7.
5: Binlik, 10 tane yüzlük eder. Bu çok iyi paradır.
18: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
20: Hazırsanız son ses açıyorum.
21: Özgüvenin
22: ses getirdi.
23: Teşekkürler.
21: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
24: Volkswagen.
25: Benim iyi uyumam lazım.
26: Benim iyi uyumam lazım.
27: Benim iyi uyumam lazım.
28: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
29: Tam o anda geliyor.
30: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
31: Parasının kıymetini bilenler.
32: Biziz.
33: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
32: Sirke kullanıyorum.
33: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
34: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
35: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
0: Beyaz giymeye bayılırım.
3: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
28: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
28: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
10: Bankam Tonbank kartım adı.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
18: Bu şimdiye dek elimize geçen en ilginç depo. Askeri yönergeler, belgeler, silahlar.
19: Bu da nesi?
18: Ve sonra irice bir şey buluyoruz.
19: Belki bir kitle imha silahıdır.
18: Umarım değildir. Hey! Yavaş! Tamam. Bu çok çok ağır. Aman tanrım.
19: Vay canına.
18: Şuna bak. Eski bir oyuncak. Bir öpücük ölçer.
19: Öpücük ölçer de neyin nesi?
18: Bak burada tarih var. 1940'ta yapılmış. Kapıdan buranın bir şirket deposu olduğunu anlıyoruz ama biraz ilerleyince birçok koleksiyon eşyası buluyoruz. Şirketteki biri gerçek bir koleksiyoncuymuş. Peki yönetim kurulu başkanı. Hazır mısın? Dandıradan. Şuna bakar mısın? Çok güzel. Eski tip. O çok sevilen, tutkulu, kirli, iyi ekipmanlardan. Şuraya bakar mısın? İşte buralardasındır sen. Amatör ya da özensizsin.
19: Göreceğiz.
18: Çalışacağını umalım. Hazır mısın?
19: Fişe tak. Boom.
18: Tamam. Işık çalışıyor.
19: Vay canına.
18: Vay canına. İşte burada ışık var. Burada da var. Bunu sıktığında buraya çıkacak. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet çalışıyor.
19: Görelim bakalım. Eğlenceli bir şeye benziyor. Eğer bu makine çalışıyorsa bizi zengin eder.
18: Buradan anlaşılan bayım, sen buz gibi soğuk. Kabul etmeliyim ki bu senin hakkında pek çok soruyu cevaplıyor. Eğer bu müzayedeyi kaçırırsak bu cevabı da kaçıracaktık. Oku, tüfeği ve öpücük ölçeri. Peki gidip biraz para kazanalım. Merhaba Joe. Alan Huff. Telefonda konuşmuştum.
20: Joe, nasılsın? Joe Bell. Anton.
18: Joe Bell eski silahı alıp satıyor.
19: Ne satacağımız belli ve doğru adamdayız.
20: Burada gördüğümüz şey eski bir Victoria canlandırma oku.
18: Canlandırma mı? Düşüncesi bile kötü.
20: Evet, aslında 1650'den 1850'ye kadar üretilmiş ve asillerin evinde bulunurmuş. O zamanlar oklar asillerin evlerini süslermiş.
18: Duvara asmak için mi?
20: Evet öyle. Ve gerçek bir hazine değil. Ama yine de koleksiyon işi ve ederi var.
18: Süsleri sevdim. Bu fil dişi mi?
20: Gerçek fil dişi değil, geyik boynuzlu. Bu büyük ihtimalle çok güzel bir Victoria Oak'unun iyi bir taklidi.
19: Ama yine de 1850 çok eski.
20: Şey, eski ama o kadar da değil. Çinliler oku 2000 yıldan fazladır kullanıyor. O kadar eski. Bu sadece eski gibi davranıyor.
18: Sence kullanımı iyi midir?
20: Bu okun pek çok özelliği var ve bu modern okta gösterebilirim. O günlerde teknoloji yokken bunları yapmışlar.
18: 160 yıllık bir oku çalıştırmak istemem. Çünkü başıma bir iş geleceğinden korkarım. Belki bunu kullanıp nasıl bir his olduğunu anlayabiliriz.
20: Tabii ki.
18: Hayat her zaman karşımıza ok kullanma fırsatı çıkarmıyor.
19: Hazır buradayken neden bir şeyler vurmuyoruz?

0: Harika.
1: Tamam, ben okları severim. Beni satın aldın. Şimdi ben bunu sana satmalıyım. Bir şeyler söyle.
2: 1650'den kalma duvara asılan bir ok, 4500'den 5500'e kadar alıcı bulabilir. Bu Victoria kopyası çok daha az eder. Bence iyi bir alıcı 1500-1750 dolar falan verir.
0: Sen ne öneriyorsun?
2: Belki 1000 dolar.
1: Gerçekten mi?
0: Düşük.
1: Şunu söylemeliyim, belki iyi bir fiyattır ama bizim işimizde bu yeterli değil.
0: Beni 1500 memnun eder.
2: Şey ya, yarı yarıya anlaşalım ve 1250 diyelim.
0: 1350.
2: 1300.
1: Çok da abartmak istemeyiz, değil mi?
0: Evet.
1: Tamamdır.
0: Anlaştık.
1: 50 dolar için seni sıkmak istemeyiz. Bence bu herkes için iyi.
2: Ona bir şans verdim.
1: Şimdi silah senin olduğuna göre ona gerçekten ne kadar isteyeceksin?
2: Bunu ben bilsem daha iyi.
1: Ha,
2: siz sadece tahmin edin.
1: Kampul gibi ışıldıyor. Bence biliyoruz. Bu Winchester'la ilgili iki şey var. Birincisi tarihi eser, ikincisi çok para ediyor. Bu yüzden en iyisi onu eski bir arkadaşa, Blaze'e getirmek.
3: Aa, kimler buradaymış?
1: Nasılsın?
3: Ton.
0: Nasıl gidiyor kardeşim?
3: Bugün neyiniz var bakalım?
0: Bir bak.
3: Bunu dünyanın neresinden buldunuz?
0: Blaze'i severiz ama bu adam tarafından kazıklanmak da istemeyiz. Bu adam silahlar hakkındaki her şeyi bilir.
3: Bunlar 1901 ile 1910 arasında üretildiler.
0: Bunun orijinal olduğunu ve gerçekten nadir bulunduğunu biliyordum.
3: Evet, bu tetikli bir silahtır. Ve kullanmak için sıralı atış yapmanız gerekir. 5 atışla her yeri yıkabilirsiniz.
1: Biraz cehennem yaratalım.
3: Ateş edelim görelim. Bunu erler çok severdi. Ve pek çok kızılderili bununla vuruldu.
1: Ne düşünüyorsun?
3: Durumunu. Oldukça iyi.
1: Blaze gerçek bir pazarlıkçıdır. Ve bu silah iyi durumda diyorsa, düşündüğümüzden de iyi durumdadır.
3: Eğer çalışıyorsa buralarda 800'e alıcı bulurum.
1: Tamamdır.
3: Ama size vereceğim para asla bu kadar olamaz.
1: Tabii ki.
3: Bunu ateşlemekten nefret ediyorum. Bu zalimce. Biraz geri teper. Şimdi Ton, istersen sen kullan.
1: Neden Ton kullanıyor? Ben de iyi atışçıyım.
3: Bunu vurabilir misin?
1: Evet.
3: Emin misin?
1: Ne demeye çalışıyorsun?
0: Sen biraz naziksindir.
1: Nazik miyim? Görelim o zaman. Doldurun ve atışı ben yapayım.

0: Kesinlikle iyi bir silah.
1: Bize ne öneriyorsun?
0: Pekala, Winchester 1901-1910.
1: 1300?
0: 1300 mü? Hadi çocuklar, bana iyi bir fiyat verin.
2: Kullandım ve diyorum ki bu silah yaşayan tarih. Eğer 1100'e evet demezsen onu kendime saklarım.
0: Peki 1000'e ne dersiniz? Bu 10 tane yüzlük eder ve bu para gayet de iyi.
2: 1000 bu silah için soygunculuk demektir. Biraz para kazanmalıyım Blaze. 1100'e evet de. 1100 iyidir.
0: 1100 ha?
1: 1100.
0: Kabul ediyorum. Sattınız.
2: 1901 Winchester için 1100 dolar. Çok da fena sayılmaz.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür
0: çocuklar.
1: Ederim kardeşim.
0: Memnun oldum. İyi bir silahım var ve bundan iyi para kazanacağım.
2: Şuna bak. Vahşi Batı'da olsaydık adın soyguncu olurdu.
0: Büyük ihtimalle sana kolaylık yapardım.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sonra görüşürüz. Bir dahaki sefere iyi parça getirin.
2: İşte orada. Jim.
3: Hey Tom.
1: Merhaba, nasılsın kardeşim?
3: İyi, sen nasılsın?
2: Mevzu eski tip Langert, pinball ve benzeri parayla çalışan makinelere geldiğinde Jim bir numaralı adamdır.
3: Vay canına. Bu şey fantastikmiş. Eski tip cila boyası falan. Yani bunun eşi benzeri yoktur. Tepedeki yüzey ve arka cam harika durumda. Bu gerçekten çok iyi bir makine. Her şeyi orijinal, inanılmaz. Bununla ilgili en iyi şey ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunların üretilmemesi. Ta o zamandan kalmış. Çok eski.
2: Peki o zamanlar Amerika'da neler dönüyordu?
3: Bunlarla insanlar çok eğleniyordu. Kız arkadaşlarını etkilemek için geliyorlardı. Etrafında pek çok ordu mensubu oluyordu. Bira içerlerdi ve gülerlerdi. Pekala, bunun için ne istiyorsun? Söyle bakalım.
2: Bence bunu satmak istesem 2000 dolar eder.
3: Evet, bence haklısın. 1500'den aşağıya vermem. Ama ben 500-600 gibi bir rakam düşünüyordum. Ne dersin? İyi olur mu?
2: 1300.
3: Hayır, yapamam. 700 veririm.
1: Bir fikrim var. Oyun oynayalım. Ve eğer seni geçersek 1000 dolara anlaşalım.
3: Tamam.
1: Olmazsa 700 dolar.
3: Çalıştıralım.
2: Bana güvendiğin için teşekkür ederim.
3: Pekala, deneyelim. Hadi oğlum.
2: İşte böyle. Tamam.
3: Çok iyi.
2: Çok iyi. İyi pazar.
3: Hay canına.
1: Başar bunu oğlum.
2: Pekala, bu senin için dostum. İşte başlıyoruz. Hadi oğlum. Evet, işte hazırız. Harika.
3: Vay canına.
2: Kızlar.
3: Tamamdır.
2: Benimle oyun oynamayın.
3: Vay.
2: Ne diyorsun dostum?
3: İkiniz de kazandınız. Tamamdır.
2: Gerçekten öyleyiz. Gerçekten öpücük metreye hoşça kal diyoruz.
1: Bu işte çabuk kar güzeldir. İlk alıcı muhtemelen en iyi alıcıdır.
2: Jim öpücük metrede kaybetmiş olabilir ama verdiği 1000 doların 2 katını kazanacak. Herkes de böylece mutlu olacak. Sadece bir korona depomuz vardı ama müthiş başarı sağladık. Oku 1300'den verdik. Büfeyi 1100'den ve öpücük metreyi 1000 dolardan. Depo için 875 dolar harcamıştık ve şu anda 2425 dolar kârdayız. Yani korona yolculuğumuz beklediğimizden de iyi geçti diyebilirim.
1: Gidip bira içelim.

0: This place, it stays with me.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
6: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
7: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
6: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
8: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
10: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
12: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
5: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
4: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
3: Nasıl yani?
4: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Evet, kumsala gidiyoruz.
1: Güzel. Ciddi bir rekabet var.
2: Evet.
3: 3700
1: kadar riskli olmamıştı.
3: 5000 dolara sattım.
1: Dostum, şuna bak.
0: Dostum, müjdemi isterim. Bir dört tekerli. Harika bir şey. Bu şey bir tek amaçla yapılmış. Öldürmek.
4: Pekala 2500 dolar.
0: Hayır, hayır.
4: 550.
0: 600.
4: 565'te 600 geldi.
1: Amerika'da her gün binlerce depo alanında halka açık müzayedeler yapılıyor.
4: Sattım.
1: Sattım. 1800 dolar.
0: Bu müzayedeler ne istediğini bilenler için bir işe dönüştü.
4: 7000 dolar.
1: Anlaştık. Ben Alan Ha.
0: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antikavcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depo malzemeleri satın alırız.
0: Bu işteki en iyiler biziz.
1: Kapı açılınca...
0: Bu harika.
1: Değer biçmek için saniyelerimiz vardı. Dördünü alalım.
4: Yedi. Satmak için bir, iki.
5: Sattım 2100 dolara.
4: Alıyorsunuz işte.
1: Şuna bak. Bulduklarımıza.
0: Ve sattıklarımıza.
1: İnanamayacaksınız. 6000'e sende kal.
4: 2000'e ne dersin?
0: Ne kadar eskiyse... O kadar değerlidir.
1: Playa Vista'ya gidiyoruz.
0: Burayı seviyorum.
1: Playa kumsal demek değil mi?
0: Howard Hughes buraya gelip uçak olayını başlatmış.
1: Belki o hatta güzel bir uçuş hatırası bulabiliriz.
0: Bu şeyler için bir pazar var.
1: Bugün Playa Vista'dayız. Bu İspanyolca manzaralı kumsal demek.
0: Burası yüksek gelirli kişilerin bulunduğu harika bir kumsaldır.
1: Yüksek gelir, lüks eşyalar demektir. İşte başlıyoruz.
0: Bakalım kumsalda yağlı müşteri var mıymış?
3: Burası sadece nakit çalışır. Harcayacağınız tek para şu an üzerinizde olandır. Para çekmek için bankamatiğe ya da bankaya gidemezsiniz. Sorusu olan? Pekala başlıyoruz. Hadi bakalım.
0: Bugün müzayedede 3 birim olacak.
1: Buradaki birimler çok iyi çıkabilir.
0: Değersiz sanat eserleri.
1: Çoğunlukla sanat eserleri pek para etmez. Ama tek bir sanatçının eserlerinden oluşan bir birim koleksiyon olabilir ve para edebilir. Burada isim yazıyor. Daha önce bir işini 200 dolara almıştım. Çok üretken. Bu birim iklim kontrollü. Değerli sanat eserlerini Playa Vista gibi nemli bölgelerde bu şekilde saklamalısınız.
0: Burada çok şey var. Bundan 10 bin dolar kazanabiliriz.
1: Hepsi tek kişiye ait.
0: Evet.
1: Başlamak ister misin?
0: 5000 alırsak iyi bir yatırım olur.
1: 5000 dolar başlangıç için büyük bir harcama olabilir. Buna bir servet ödersek, günün geri kalanında zarar edebiliriz. Bu yüzden üst sınırımızı gözetip, bu birimi kimsenin bizim kadar istememesini umut etmeliyiz.
3: Ve 1073 nolu birim. 500 verildi. Şimdi 525 için. 525 için 550 verildi. 575. 600. 650 için. Şimdi 700. 700 geldi. 750 için.
0: 800.
3: Şimdi 800.
1: En baştan beri birkaç kişi tonu zorluyor. Sonra yeni bir teklif veren araya girdi.
3: 1000 dolar. Teklif 1000 dolarda. 1025 geldi. Şimdi 1050 için.
0: İyi bir fiyat.
3: Evet. 1500 geldi. 1600 için. 1700. 1800 için.
0: Teklifler zamanadan çıkmıştı.
1: Küçük bir birim bu hızla 2000'e gelirse bu kötüye işaret.
3: 2200 veren var mı? Şimdi 2300'de. 2400 için. 2400 verildi. 2500 için. Şimdi 2600 için soruyorum.
1: Yeni dostumuz bir sanat uzmanına benzemiyordu ama teklif savaşını sürdürecek gibi görünüyor.
3: 3800.
1: Evet.
3: 3900. 4000. 4100. 4200. 4300. 4400. 4500. 4600. 4800. 4900. 5000. Evet, 5000 dolar. Artıran var mı?
1: 5000 bizim üst sınırımızdı. Bir teklif sonra çekilecektik.
3: 5000 geldi. 5100 için. 5100 geldi. 5200. 5100'e senindi. Sattım.
1: Birimi bu adama kaybetmek kötü olsa da onun çok para harcamasını sağladık. Bilerek teklifi arttırdığımızı düşünürsen diğer birimler için daha dikkatli olacak. Şimdi diğer birim için başlayalım.
0: Tamam, anladım. Tamam mı? Hadi bakalım.
1: İkinci birime geldiğimizde sanat uzmanımız görünürlerde yok.
0: Ya tüm parasını harcattık ya da onu korkuttuk. Bakalım burada ne varmış.
1: O antika bir ahşap kul. Yan taraftaki şey testereye benziyor. Ne olduğunu anladın mı?
0: O eski bir trafik ışığı.
1: İkinci birimde pek bir şey yoktu. Deri bir tabure, eski bir testere ve antika bir sokak lambası vardı. Bu para edebilirdi. Üst sınırımızı $300 olarak belirledik.
3: Evet, 2214 nolu birim. $100'la açıyorum. $100, evet, 125 için soruyorum. Geldi. 150, evet, 150 için. 150 veren var mı? Evet, verildi. 175. 200 için soruyorum. 200 veren var mı? 200 geldi. 225. 225. Evet, 225 veren var mı? 250 geldi. 250 için. İkinci kez. Satıyorum. Sattım.
1: Bazen insanlar ufak birimleri küçümser. Ama satabileceğimiz antika lamba gibi tek bir eşya bile saptarsak, yatırım yapmaya değer.
3: Tamam, tek sıra olun. Devam edin. Devam edin.
1: Bir sayalım. Hava kompresörü $50. 3 adet kask tanesi $50. Jeneratör $200. Bu botlar da para edip.
0: Aman tanrım. Bir dört tekerli. Bu çamurluklar yasa dışı olup yasaklanan bir dört tekerli motora ait. Dostum.
1: Bu iyi bir şeye benzemiyor.
0: Eğer oysa bu birkaç bin dolar edecektir.
1: Tek söyleyeceğim bunu bilmediğimiz. Birinin karbüratör üzerine çalıştığını biliyoruz. Bu şey parçalanmış olabilir.
0: Bu birimde ATV parçaları vardı. O brandanın altındaki gerçekten de dört tekerli ise bu iyi para edecektir. Sırf kendi başına $2000 edebilir.
1: Ağzının suyu akıyor. Anlaşalım. $600'luk eşya görüyoruz.
0: Dostum, bundan para yapabiliriz. Güven bana.
1: Partneriniz bir şey sezdiyse ona destek olmalısınız.
0: Özellikle de bunu sezen bensem.
3: Pekala, 1362 nolu birim. $100'la açıyorum. 100 geldi, 150 için. Şimdi 200 de. 250, 250 de geliyor. 350, 450 geliyor. 500, 600 için. Evet geldi, 650 için. 700, evet 700 de geldi, 750. 800 için. 800 de geliyor, 850 için. 850 geldi, $900 için. 900, 950 geldi. $1000, 1000 dolar, evet 1000 de geliyor. $1000. $1000'a sattım.
1: İyi oldu sanırım.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Bizim işimizde branda görünce altında iyi bir şey olacak diye ummazsınız.
0: Ama birimdeki her şey orada dört tekerli bir motorun varlığına işarettir.
1: Bu ayet de öyle olsun.
0: Bu düşündüğüm şey ise...
1: Evet.
0: Bana teşekkür edeceksin. Hadi bebeğim. Hay canına. Şuna bak. Bekle.
1: Enerjimi düşürme.
0: Aman tanrım.
1: Bana iyi bir şeyin sözünü ver.
0: Kötü bir haberim var.
1: İyi haberi ver.
0: İyi haber. Bu bir dört tekerli. Tam olarak burada. Bu harika bir şey. Dönemindeki bütün dört tekerli motorlardan daha güçlü.
1: O yüzden beğendim. Seni taşıyabilecek tek şey bu.
0: Beni ve benim boyutumdaki iki kişiyi daha taşıyabilir. Bu küçük şasisine rağmen o kadar hızlı ve hafifti ki insanlar bunu kullanırken yaralanıyor.
1: Bak, söylemek istemezdim ama endişelendiğim bir nokta var.
0: Ama hayır.
1: Başka birinin projesini bitireceğim.
0: Hayır.
1: Bakalım çalışıyor muymuş?
0: Bundan emin değilim. Bir bakalım. Yakıt deposunda tortu varsa buyurtarız. Bir dakika. Aman tanrım. Kapı yuttuk. Tekerleri çıkartıp tekrar mı baktı?
1: Evet, hadi.
0: Bu bir sorun olabilir.
1: Teşekkür ederim yüzbaşı aşikar.
0: Pekala, $2500.
1: Bu arkadaş fiyatı. Çünkü 3000'den inmeyecek. Şuna bak. Bu harika.
4: Size 500 veririm.
1: 600.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi program?
6: Yoğun, hızlı, Eko Mini.
7: Neydi ya?
6: Optimum. Hangisi? 35, 55, 65 derece. Nerede? Hangisi?
3: Hayatım, ne çok düşündün ya.
4: Ben hallediyordum canım.
8: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
9: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
8: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Migros hepimize iyi gelecek.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
3: Damla.
17: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
18: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
19: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
18: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
21: Hesap basit, hesap basit.
22: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
23: Üst düzey bir meydan okuma.
22: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
24: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
22: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
25: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
26: Evet.
27: Aman tanrım.
22: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Yakıt deposunda tortu varsa hapı yutarız. Bir dakika. Hapı yuttuk. Depoyu değiştirmiş olmalılar.
1: Bunun için ne kadar ödedik?
0: $1,000. Her şey yerli yerinde gibi.
1: Ama yakıt yerinde tortu bulunuyor.
0: Araç deposundaki tortuyla çalıştırıldıysa motor boğulmuş olabilir ve bu da motosikletin fiyatını epey düşürür.
1: Bunu anlamanın tek yolu onu birleştirmek ve çalıştırmayı denemektir. Asıl sorumuzsa acaba bunu birleştirebilecek miyiz sevgili Tom?
0: Birleştireceğiz. Bize alet çantası da bırakmışlar.
1: Bana anlatırsan yardım edebilirim. Sen neşter de, ben neşteri vereyim.
0: 13'lük çark.
1: Hay aksi. Pek iyi gitmiyor değil mi? Pekala. Benimkinin contası kayıp.
0: Kerpeten.
1: Pekala, bakalım çalışıyor mu?
0: Şimdi beklenen an.
1: Eğer bu Quadzilla uykusundan uyanmazsa büyük zarar ederiz. Baksana, bu koşu bandından daha ucuz. Ve daha eğlenceli. Bu güzel bir ses değil.
0: Evet. Evet.
1: Quadzilla yaşıyor.
0: 4 tekerle dışında 3 kask, birkaç çamurluk ve $1,000'lık alet buldum.
1: Diğer birimde neler olduğunu görmek için sabırsızlanıyor.
0: İşte mutluluk.
1: Burada antika bir lamba var. Eğer arka kısmı çatlak değilse en az $100 eder. Kırmızı cam, bu lambalarda en aranan şey. Daha önce antika lambalar satmıştım. Bu cam muhteşem. Ona iyi bakılmış.
0: Vay canına, şuna bak.
1: İki kişilik oduncu testeresi. Bu tek kişilik bir testere değil. Burada bir ağacımız olsaydı, diğer birimde neler olduğunu görmek için sabırsızlanıyor.
0: İşte mutluluk.
1: Burada antika bir lamba var. Eğer arka kısmı çatlak değilse en az $100 eder. Kırmızı cam, bu lambalarda en aranan şey. Daha önce antika lambalar satmıştım. Bu cam muhteşem. Ona iyi bakın.

0: BAB. Al, masaya yerleştir.
1: Hey John, hemen ofisime gelebilir misin?
0: Vay canına.
1: Boom. Bu 120 yaşında. Bu Western Electric marka bir telefon. 1890'lardan ya da 1900'lerden olabilir. Nereden mi anladım? Çünkü bu kısmı bakalit. Bu da bakalitten olmalı. Eğer orijinal Ayze'de olsaydı bu şey $600 kadar edebilirdi. Bu haliyle bunu tamamlamak isteyecek bir alıcı belki bize $60 kadar verebilir. Bilemiyorum. En iyi birimlerden sayılmaz ama lamba, testere, eski telefon bize para kazandırabilir.
0: Ucu ucuna. Pekala, şimdi şunları kamyonete yükleyip buradan gidelim.
1: Senden uzak duracağım.
0: Bu oldukça iyi değil mi? Lanet olsun.
1: Bu da ne?
0: Zula yeri.
1: Elini sokma dostum.
0: Sanırım bu bir...
1: Vay canım. Bu ağır. İçinde bir şey var. Baksana. Bu harika.
0: Bu bir Derringer. Bir cep tabancası.
1: Tonun yıkım gücü bize paraya mal olmaktansa bu sefer para kazandıracak gibi.
0: Bu çok temiz. Şuna bir bakayım.
1: Bu tuhaf bir cihaz.
0: Bu şey tek bir amaçla yapılmış. Öldürmek. Biri kontrolden çıkarsa sürekli ateş edebilir.
1: Beraber ne kadar ederler?
0: Yaklaşık $800 edebilirler.
1: Hadi canım. Ciddi misin? Bu harika. Bugün harika geçti. Eski silahları bulup Quadzilla'yı çalıştırdık ve para kazanmak için şimdi hazırız.
0: Blaze'i görme zamanı. Bela geldi.
2: Olamaz. İki baş düşmanım. John, Balon.
0: Şuna bak. Hazır mısın?
2: Bunlar benden de yaşlı. Bu güzel bir Derringer. Kumarbazlar bunlara bayılırdı. Masanın altında bunu çekip hile yaptın derlerdi. Birkaç el ateş edip onları hayati organlarından vururlardı. Evet. Bu silah sanırım 1900'lerden hemen sonra yapılmış. Çünkü üzerindeki yazıda Remington silahları yazıyor. 1900'den önce Remington ve oğullarıydı. Bu inanılmaz küçük bir silah. Kompakt, kolay saklanılabilen ve yakın mesafede çok etkili.
0: Evet.
2: Bu şey çok güzel. Sevdim. Diğerlerinden daha çok sevdim. Özel mekanizmalı. Harika bir küçük silah. Bunların iç kısmı İsviçre saatleri gibidir. Bunların bazıları iç savaş zamanında ya da sonrasında 1900'lere kadar üretilmişti. Böyle ilkel malzemelerle bunu yapmaları harika bir şey.
1: Peki ne kadar eder?
2: Fiyatını belirlemek için önce nasıl ateşlediğini görmeliyiz. Eğer düzgün bir şekilde çalışıyorsa bu onun değerini kat be kat arttıracaktır.
0: O zaman gidip birkaç el ateş edelim.
2: Bu iyi bir fikir.
1: Bu elimde patlayabilir mi?
2: Evet.
1: Pekala. İzninizle baylar, biraz atış talimi yapacağım. Bu avuç içi tabancası gizlenebilsin diye üretilmişti ama küçük demek daha az tehlikeli demek değil. Özellikle de 100 yıllıksa. Pekala. Bu harika.
0: Sıra bende. Büyük olanı deneyeceğim. İlki için iyi para alacağımızı biliyordum. Bunu ikiye katlamak istiyorum.
1: Bu silah sana yakıştı. O halde elimizdeki silahlar çalışıyor. Şimdi paradan bahsedelim.
2: Bence $400 adil bir fiyat.
1: O zaman 800 diyelim.
0: Evet.
2: 800 mü?
1: Evet. $400 adil diyorsan kendine kar payı bırakıyorsun demek.
0: Bu ateş ediyor. Bunu bulmak zordur bilirsin.
2: Hadi çocuklar yapmayın.
0: Ateş ediyor. Ateş ediyor.
2: Ateş ediyor. İkisi de ama bana da biraz pay bırakmalısınız. Biraz arttırayım. Size 500 veririm. Nakit. 5 tane yüzlük.
1: 600.
2: 550 son fiyat. $550.
1: 600.

0: Pekala 600. Kazandınız.
1: Yine de kârdasın. Gülüşünden belli. Evet.
2: Şuna bak. İşte bu. Harika. Seninle çalışmak güzeldi. Seni mutlu görmek de güzeldi.
0: Sizinle iş yapmak güzeldi.
1: Silahların ateşlediğini görmek büyük bir rahatlamaydı. Blaze'den iyi para kazandık. Ama şimdi Quadzilla'yı satıp daha çok para kazanma zamanı. Dostum, Tony ile bir randevu ayarladım. Eski bir profesyonel ATV sürücüsüdür. Ve bu dört tekerli canavarları toplamayı sever.
3: Vay canına. Neler getirdiniz? Nasılsınız?
1: Bu dostum Alan.
2: Memnun oldum.
3: Bunlardan tam 24 yıldır görmemiştim. Onları test eder ve yarıştırırdım. Bunlarla önemli şeyler yapmıştık.
2: Yani bunların hayranısı.
3: Evet. Bunlar 1987 ile 1990 arasında üretildi. Kısa ömürlü bir canavardı. Bu yüzden buna Quadzilla deniliyor.
1: Çok kişi de yaralandı.
3: Evet. Üretimi durdurma sebeplerinden biri.
1: Bugün hala en güçlü motorlardan biri mi?
3: Hala rekabet edilebilir, evet. Bunların torku yüksektir. Bu yüzden 5 somunda tutturulur.
2: Yenilerde sadece 4 olur.
3: Evet. Bununla ne yapmak istiyorsunuz?
1: Bu haliyle sence ne kadar eder?
3: Çalışıyorsa bu haliyle yaklaşık 2500 dolar edebilir.
1: Pekala, çalıştırmayı deneyelim mi?
3: Hadi yapalım.
2: Tony'nin bu araca bir bağı olduğu belli. Quadzilla'nın kükreyişini duyunca bize 2500 dolardan fazlasını vereceğine eminim. Pekala. Çalışmak zorunda. Biraz daha efor sarf et.
1: Ölü noktaya çıkaracağım.
2: Gazı arttır.
1: Evet.

0: Evet.
1: Bu harika.
0: Çalışıyor.
2: Çalışıyor.
1: Çok hızlı gidiyor.
0: Ve beni taşıyabiliyor.
2: Pekala, 2500 dolar.
1: Hayır hayır, duygusal bir değeri de var. Bence buna 3000 vermelisin.
2: 2800'e ne dersin?
0: 2900.
1: Bu arkadaş fiyatı, çünkü 3000'den inmeyecek.
2: 2900 vereceğim.
0: Evet.
1: Sen iyi bir dost.
0: İşin kötü yanı, ona yeni bir oyuncak satınca bunu elinden çıkartacak.
1: Laya Vista'da 2 birim kapattık ve biraz çabayla para kazanabildik. Eski cep tabancalarını 600 dolara. Quadzilla'yı 2900 dolara sattık. Muhtelif ATV ekipmanı ve diğer eşyalar toplamda 1490 dolara etti. İki üniteye toplam 1250 dolar ödemiştik. Her şeyi toplam 4990 dolara sattık. Toplam karımız 3740 dolar oldu. Aferin sana Tonzilla.
0: Bu hoşuma gitti.

0: Ay, ay, ay. Ay, da ay. Uç, uç bu anlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün Torrance'dayız. Kaliforniya'nın en iyi saklanan müzayede sır. Hadi git rakipleri görelim. Ama çabucak öğrendik ki perde kalkmış.
1: Mücadele başlasın.
2: 650 geldi. 675.
0: Evet.
2: 700.
1: Vay canına.
0: Ha. Acayip bir hal aldı. James Bond filmlerindeki suçlular gibi hissediyorum. Eğer 2500 almazsak bunu satmayabilir.
3: Ancak çalışıyorsa para eder.
0: Ben Alan Howe.
1: Ben Tom Jones.
0: Biz antika avcılarıyız. Gaz ver.
3: Dön dön dön.
0: Ona vuracak.
2: 750 geldi. Yok mu arttıran?
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedede satılıyor.
1: Sattım.
3: 1800.
2: $1,150.
1: Bu müzayedeler aradığı şey bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
0: $7,000.
4: Anlaştık.
0: Ben Alan Huff.
1: Ve ben Tom Jones.
0: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında...
1: Bu çılgın.
0: Saniyeler içinde değer biçmeli. 7.
1: Arttır.
0: Ve kazanmalıyız.
4: Kazandı. 2.
3: Sattım 2100.
2: Siz aldınız.
0: Şuna bak. Bulduğumuz...
1: Ve sattığımız şeyleri.
0: İnanamayacaksınız. 6000 eski.
4: 2000'e ne dersiniz?
1: Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
0: Torrance, Kaliforniya'ya hoş geldiniz.
1: Torrance'da her zaman para vardır.
0: Torrance'a bayılıyoruz. Limana erişiminiz var. Bir sürü özel üretim var.
1: Sahil, işte tam şurada. Burada bir sürü şey bulabilirsiniz. Sörf tahtası, balık takımı, hepsi pahalı şeyler. Ve bugün de bunları bulmayı umuyoruz.
0: Burada yaşlılar da var. Yani bazen antikalar bulabiliyoruz. Torrance bizim sırrımız gibi değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Torrance'da müzayede çok fazla yapılmaz. O yüzden tecrübeliler burayı unutmuş. Biz unutmadık çünkü burada şansımız yaver gitmişti. Ve biliyor musun? Şimdi de kendimi şanslı hissediyorum.
1: Başlayalım o zaman.
0: Bu işte çaylak olanları sürekli görürüz. Daha önce burada birkaç artırmacı gördüğümüzden sadece birkaç yerliyi bekliyorduk ama büyük bir kalabalıkla karşılaştık.
1: Kalabalık yüksek fiyat demek. Ve sadece 4 ünitenin müzayedeye açık olduğunu düşünürseniz iyi bir fiyata iyi bir ünite almak zor olacak.
2: Herkes kayıt yaptırdı mı?
0: Evet.
2: Başlıyoruz, evet. Bugün satışa çıkacak 4 ünitemiz var ve bunları birazdan inceleme fırsatı bulacaksınız. Adım John Will ve bugünkü müzayedeciniz ben olacağım. Katılım koşullarını içeriden alabilirsiniz.
0: Bunu tekrar edebilir misin?
1: Hayır. Biraz toz var. Bayağıdır burada anlaşılan. Tenis raketinin yanında yüzgeç gibi görünüyor.
0: Bu bir sörf tahtası olabilir. Ve şu da bir olta. İlk ünitenin kapısında bir sürü spor malzemesi gördük. Spor malzemeleri satılabilir şeylerdir. Ve bu da bu odayı iyi bir oda yapıyor. Şurada bir şeyin üstü örtülmüş.
1: Saklanmış şeylere bayılırım. Bir nevi define avı gibi bir şey.
0: İkiye de
1: hadi.
0: İlgileniyormuş gibi görünmeyelim. Oltalar, tekne motoru ve diğer spor malzemeleriyle bu ünite 2000 edebilir. Örtünün altında da bir şeyler var. Ayrıca motor. Hadi bunu 1000'in altına alalım.
2: Evet, 1014. Bir sürü ilginç şey var. Başlıyoruz. 100 veren var mı? Şimdi 150 geldi. 200. Teşekkür ederim. 250 geldi. 300. 325 geldi. 350 geldi. 375. 400. 450.
0: Arttırmada alıcıların bir ritmi farkı. Ani yükselişler yapmak iyi bir stratejidir. Özellikle de yüksek tempolu bir müzayededeki çaylaklara karşı.
1: Yüksek arttırmalar onları şaşırtır. Ve onlar toplanmadan önce ünite bizim olur.
2: 400 verdiler. 425. 450. 75 verdiler. 500 oldu. 525. Yok mu arttıran? 550. 575. 600 oldu.
1: 800.
2: 800 geldi. 25 arıyorum. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. 800'e gitti. Siz aldınız.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Hey, güle güle. O üniteyi $800'a kapatmak harikaydı.
1: O örtünün altındaki şeyi görmek için 800 veririm.
0: İşte bu da seni özel yapıyor.
1: Sonraki iki ünite rezil diyebileceğimiz türdendir.
0: Çok iyi görünmüyor.
1: Evet.
2: 290.
0: Bunlar bir sürü büyük, düşük değerli şeyle dolu.
2: 425'e sattım.
0: Biz bunlardan uzak dururuz çünkü bunlar zaman ve para kaybı.
1: O çantada kıyafet var ama para gibi görünüyor. Bu bize eğer son ünite iyiyse harcayabilecek para kalmasını sağlıyor.
2: Sattım 270.
0: Her şey bu son ünitede belli olacak. Bu 30'lar tarzı bir gardırop. Şuna bak. Orada bir keman kutusu var. Bir sürü müzik aleti var.
1: Şu hoparlörler iyiymiş.
0: Bu oda iyiymiş.
5: Uf.
1: tavuğu gördün mü?
0: Keman kutusunu sevdim. Art Deco gardırobu sevdim. 1930'lar İngiliz. İyi haber, burada para edecek bir şeyler var. Ama en fazla $1,000.
1: Tamam.
0: Dinle. Eğer 800'e varırsam çok para harcıyormuşum gibi bana sinirlen ve çek git. Beraber olduğumuzu biliyorlar, tamam, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bu kalabalık, aç. O yüzden çok yükselmeden arttırmayı soğutmaya çalışacağız. Bunu yapmanın en iyi yolunun da kritik anlarda dikkat dağıtmak olduğunu düşünüyorum.
2: 11.29, evet. $100 var mı? Pekala, 150 istiyorum. 200 var mı? 250 oldu. 200, 300 oldu. 325, 350, 375. 400 istiyorum. 400 verdiler. 450 oldu.
0: Evet.
2: Teşekkür ederim. 500, 550, 600, 650, 700, 725, 750 oldu. Yok mu arttıran? 775. Teşekkür ederim. 800.
0: Onu ıskalamak zordur. O yürüyünce insanlar fark eder.
1: Şimdi bu adamlar burada ne yapıyor? Bir sorun mu var diye düşünüyorlar.
2: 850 geldi. 875 var mı? 875 verdiler. 900 veren verdiler.
0: Evet.
2: 925. 925 oldu. 950 veren var mı? 950. 950 istiyorum. 950 veren yoksa 925'e gidiyor. İkinci defa soruyorum. 925'e sattım.
0: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Çok inandırıcı.
1: İki ünite kazandık ve toplam $1,725 harcadık. Ama iki kere gelip gitmemek için hızlı çalışıp boşaltmamız gerekiyor.
0: Bakalım bunun içinde ne var?
1: Bu eğlenceli olacak.
0: Eğer o kutunun içinde bir enstrüman varsa bu harika bir oda olacak. İlk bakmak istediğin şey ne?
1: Kutu.
0: Benim de. Müzik enstrümanları satması en kolay olan şeylerden biridir. Daha önce bize 8-10 bin kazandıran müzik odaları almıştık. Burada ne var görmeliyim dostum.
1: Oho, bu boş bir kutu. Ve bir sürü de boş kutu bulduk.
0: Boş. Bu 10 yaşında bir şey edebilir.
1: Bu işe yaramaz mı?
0: Evet. Bu oda için umutlarım vardı. Bu odaya $925 harcadık. Hoparlör patlakmış.
1: Para
0: ama
1: etmez.
0: Bu müzik odası patladı.
1: En azından tavuğumuz var.
0: Bunu göreceğiz.
1: Dostum, tavuk harika. Çok acayipsin.
0: Bunu kim alabilir ki?
1: Bunu masaya koyarsın.
0: Bunun değeri ne kadar? Biri bunu aldığına göre en az $100 eder. Ne oldu?
1: Bu da ne böyle? Oh! Nedir bu?
0: Bu bir Victrola'nın borusu. Eski bir kayıt aletine ait olduğunu düşündüğümüz bir boru bulduk ve bunlara bayılıyoruz. Çünkü birkaç tanesini büyük paralara satmıştık. Tipik olarak bunlar pirinç olur ama bu boyanmış. Bu ilginç. Aman tanrım. Thomas Edison. Antik müzik makineleri çok para eder. Birkaç tane sattım ama üzerinde Thomas Edison'ın adı olan bir tane hiç satmadım. Bu nadir demek. Ve nadir de para demek. Thomas Edison bütün bu işleri başlatan adam dostum. Gramofonu o icat etti. Bu harika bir şey.
1: Kalanı nerede ki?
0: Gramofonu bulmak zorundayız. Bu depolar ya boz gibidir. Birkaç parça kaybettiniz mi değersiz olurlar. Oo, buraya gel dostum. Burada her şey olabilirmiş gibi hissediyorum. Bunun içinde ne var görmeliyim. Ho-ho! Buna inanamıyorum.
1: Aman tanrım. Bu bütün parayı çıkardı. Bu ne kadar eder?
3: $6,000.
0: Baktığım her yer müze gibi.
1: Dostum, beni bırakma.
0: Durduramıyorum.
1: Aa, hayır, hayır,
5: hayır. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Golf Belek.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Karşınıza yeni nesil Blade.
3: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
2: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
8: Transferi yedin.
9: Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
8: Çok güzel.
9: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
7: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
12: Ice Break. Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
16: Açıyorum.
17: Özgüvenin
18: ses getirdi.
19: Teşekkürler.
20: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
21: Volkswagen.
22: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
23: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
24: Oh. Bunun içinde ne var görmeliyim dostum. Buna inanamıyorum. Bir gramofonumuz var. Hadi çıkaralım. Bu inanılmaz. Thomas Edison benim bir kahramanımdır. O amplü icat etti. Hareketli görüntüde devrim yaptı ve şükürler olsun gramofonu icat etti. Çok heyecanlıyım.
25: Bu bir kayıt mı?
24: Evet, bu bir kayıt. İlk kayıtlar yüzeylerinde yivler olan silindirler şeklindeydi. Bakalım çalışacak mı? Bunu buraya koyacağız. Daktilo gibi. Bu Amerikan üretimi makine 100 yaşını geçmiş ve hala harika ses çıkarıyor. Bu değerini ikiye katlar. Her nota duyuşumda kafamda ne canlandırıyorum biliyor musunuz?
25: Yüzlük banknot.
24: Evet. Doğru. Harika bitiriş. Woo!
25: Güzel.
24: 78'likler, 33'lükler, 45'likler. Bunların tanesi $10 eder. Bunların sahibi kimse büyük koleksiyoncuymuş. Baktığım her yerde müze parçaları görüyorum. Klarnet, bakalitten yapılmış. Bunların hepsi para.
25: Bunun altında bir şey var.
24: Bu harika. Bu antika bir müzik kutusu. Bunların her biri farklı bir notayı hareket ettiriyor. Braille gibi. Adı Regina'ymış. Oynata basarsak...
25: Bu inanılmaz.
24: Regina müzik kutusu fonograftan önce çıktı ve daha çok mücevher müzik kutularının atasıydı. Çelik bir diski çalıyordu. Bunun üzerindeki şekilleri okuyarak notaları hareket ettiriyordu.
25: Aslında güzelmiş. Ben bunu bir testere veya peynir kesici sanmıştım.
24: Bununla peynir doğrayabileceğine eminim ama yapmasan iyi olur.
25: Çing!
24: Fonograf ve antik müzik kutusunu bulmak bu odayı harika yapıyor. Ama hala halletmemiz gereken bir oda var ve sadece bir saatimiz kaldı.
25: Hava kararmış. Dostum, o örtünün altında ne var görmek için meraklanıyorum.
24: Umarım motor konusunda haklı çıkarsın.
25: Ama öncelikle...
24: İlk olarak. Oo evet.
25: Dostum biliyordum. Şuna bak.
24: 25 beygir mi?
25: Bu şey buranın parasını çıkardı.
24: Harika.
25: Güzel.
24: Güzel.
25: 25 beygirlik dışarıdan motor en popüler motorlardan biri. Her şeye takılır. Yelkenlilere, sandallara, şişme botlara. Her
24: tamam
25: şey.
24: Tamam anladım. Bir sürü tekne çeşidi. Ve mutluyum çünkü bu kolay satabileceğimiz anlamına geliyor.
25: Aa evet.
24: Bekle bekle bekle.
25: Evrak mı?
24: Evrak. Bir motor için evraka ihtiyacınız olmaz. Ama bir tekne için olur.
25: Oo.
24: Oo. Bir saniye.
25: Vay canına. Bir Sea-Doo gibi görünüyor.
24: Oo. Hadi çıkaralım. Bu üniteyi deniz şeylerini ve motoru sevdiğimiz ve o örtünün altında bir şeyler olduğunu umduğumuz için aldık.
25: Aman tanrım. Bunlar çok pahalı şeyler. Yüksek kalite 800 bin arası.
24: Hey.
25: Bu gerçekten kar demek.
24: Bence de sağlam kar ettik.
25: Hazır mısın?
24: Hazırım.
25: Aman tanrım. Bu bir mini bot.
24: Mini bot.
25: O büyük motor bu ufak küçük çocuğa takılıyor. Mini botlar 1980'lerde çok popülerdi. Bunlar jet ski'nin atası gibiler. Bunlar en fazla iki kişi taşıyacak şekilde yapılırdı. Nasılsın bebeğim? Bir tur atalım mı?
24: Bekle. Umarım eğleniyorsundur. Bu sadece bir kez olur.
25: Sağa git, sağa git. Dostum, bırakma beni. Dostum, orada yol var.
24: Aman tanrım. Dur, dur. Renler.
25: Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Bak. Oo. Bir ev kadını tarafından ezilecektim.
24: Dostum bu harika bir tekne.
25: Güzel.
24: Hadi gidelim.
25: Çantanı al. Harika.
24: Bu yerin ışıkları zamanlayıcıya bağlı.
25: Ve bizim süremiz bitti.
24: Bu iş acayip bir hal aldı. Torrance evden çok uzakta. Yani yarın tekrar gelmek gibi bir seçeneğimiz yok. Ben kamyonu getireyim. Şansımıza yardım edebilecek bir ortağımız var.
25: Hey!
24: Hadi kapı gece boyunca kapanmadan buradan kaçalım. Hadi! Antik bir fonograf satmaya çalıştığınızda kimse Scott'tan daha iyi değildir.
8: Merhaba.
24: Tak tak.
8: Hoş geldiniz.
24: 30 yıldır alıp satıyor. Ve size şunu söyleyeyim. Antika müzik aletleri hakkında bilinebilecek her şeyi bilir.
8: Tamam. Güzel. Bu bir Edison ev fonografı. 1905 civarında yapılmış. Bu model yeniyken 30 dolardı. 2 dakikalık mum silindirleri çalışıyor. Edison'ın sahip olduğu 1093 patent içinde en sevdiği icadı fonograftı. Bu güzel. Burada bir kaydedici var. Kayıt yapabilirsin.
24: Şaka yapıyorsun.
8: Öğrenmenin tek yolu denemek.
24: Hadi yapalım.
8: Bu bir söyleme borusu. Bununla hem kayıt yapabilir hem de dinleyebilirsiniz.
24: Böyle konuşursam mikrofon mu olur?
8: Mikrofon olabilir.
24: Vay canına.
8: Bu kayıt 100 yaşında ve boş. Deneyebilirsiniz. Hazır mısınız?
24: Tamam, işte başlıyoruz.
8: 3, 2, 1.
24: Ben Alan Hoff.
25: Ben Tom Jones.
24: Biz antika avcılarıyız.
8: Bu harikaydı.
24: Evet.
8: İşte bu da kaydınız.
24: Ben Alan Hoff.
25: Ben Tom Jones.
24: Biz antika avcılarıyız. Bu harika.
8: Evet, iyi durumdaymış. Ne istiyorsunuz?
24: Bence 1200 ver senin olsun.
8: 1200 bana çok şey bırakmayacak. Ben 750'de daha mutlu olurum.
25: Hmm.
24: 1100.
8: Belki 800.
24: 950.
8: 850.
24: 900.
8: 875.
24: Vay canına, neredeyse hiç oynamadım. Tamam, 875.
8: 875.
24: Evet.
25: Evet.
24: Sonuç olarak bunu alabilecek fazla alıcı yok ve elimizde tutarsak para kazanamayacağız.
25: O yüzden biraz düşüp sattık.
16: Nasılsın?
25: Her zamanki gibi takılıyoruz. Ross, California Kayak ve Tekne Kulübü'nün esas adamı. Eğer suda yüzen bir şey varsa muhtemelen o binmiştir. Bakalım mini botu beğenecek mi?
16: Bugün ne getirdiniz? Addictor 190. Gayet iyi durumda. Motor ve göstergeler iyi durumda gibi görünüyor. 80'lerin ortasında ve 90'ların başında bunlar üretiliyordu. Dana Point'te üretiliyordu. Bayağı eğlenceli aletlerdi.
24: Bu jet ski'den önce.
16: Aslında bunu öldüren de o oldu. Jet skiler Addictor pazarını bitirdi.
24: Jet ski!
25: Bu jet ski'den çok daha eğlenceli görünüyor. Bunlar yeniyken kaç paraydı?
16: 4 ila 6 bin dolar arasında satılıyordu. Sadece çalışıyorsa para eder.
24: Yani o motor çalışacak ama ne kadar çalışacak?
16: Bir teklif yapmadan önce ben de bu sorunun cevabını bilmek istiyorum.
25: Küçük tekne, büyük motor. Eğer bu şey çalışıyorsa bunu test eden ben olmak istiyorum.
24: Yukarı. Şimdi bu şeyi denizde görmek istiyorum ama daha çalışıp çalışmadığını bile bilmiyoruz.
25: Bundan sonra yataktan sabahları böyle kalkıyorum.
24: James Bond filmlerindeki suçlular gibi hissediyorum. Addictor'u indirin. Tamam büyük çocuk, hadi.
25: İşte başlıyoruz. Oh, lanet olsun. Ha, evet. Madem
24: hele bak. Oturmayan bir eldiven gibi. Harika. Eğer bu bot batarsa değeri düşer mi? Ne dersin?
25: Hey, bunu duydum. İşte o an. Umarım bu şey çalışır.
24: İşte orada.
16: Marş almıyor.
24: Motorun her çalışma işinde para kaybediyoruz. Ross sadece çalışan bir tekneyle ilgilenecek.
16: İşte oldu.
24: İşte oldu. Hadi bakalım. Gaz ver. Stop etmesin.
25: Dön, dön, dön, dön, dön, dön.
16: Gaz ver, stop ettirme.
24: Bak, nasıl gidiyor.
25: Bu yüzmek için gerçekten çok küçük bir alet.
24: Hey dostum, gaz ver. Motoru aç biraz. İşte gidiyor ama ona çarpacak. Sağ salim buraya geleceğini varsayarsak anlaştık mı?
16: İyi görünüyor.
25: Bu eğlenceliydi. İnsanların bunları niye sevdiğini anlayabiliyorum. Ve şişmanları niye almadığını da. Ne düşünüyorsun?
16: Çalıştığına göre buna 1500 verebilirim. 1500.
25: Hadi. 3000. Bunun çalıştığını ve güçlü olduğunu biliyorsun.
24: Doğru.
16: 2000 nasıl?
24: Bana 2500 anlaşırız gibi geliyor. Bu seri üretim bir yat. Hoşuma gitti. 2500 almazsak satmayabilirim.
25: Hadi.
16: Tamam baylar. Anlaştık.
25: 2500.
24: Tamam.
25: Güzel.
24: Torrance cebimize iyi para bıraktı.
25: Edison oynatıcıdan 875 dolar kazandık. Addictor minibotu 2500 dolara sattık. Ve geri kalanları da tam 3450 dolara sattık.
24: Toplamda 1725 dolar harcadık ve büyük parçaları 6825 dolara sattık. Tam olarak 5100 dolar kar ettik. Rahatlıkla tekne dolusu para kazandık diyebilirim.
25: Hey, sen botu satmak istediğine emin misin?
24: Ben o şeyi sevmedim bile.
16: Satmak istediğiniz emin misiniz?
25: Evet, o bana bütün lazım.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Batı Los Angeles'a gidiyoruz. Oh, lanet olsun. Evet.
1: Şimdi hayallerimi yakaladın.
0: Şu kötü çocuğa bak.
1: Sadece 100 çift yapılmış. Bu altın. Bunları istiyor musun?
2: O kadar etmezler.
3: Sizin sorunlarınızı alıyor gibiyim.
4: Bunu almak istediğimi sanmıyorum.
2: 1500?
1: O zaman
2: dur, bir şey yapabiliriz.
3: Hiç havlamayacak bir köpeği takip etmiştir mutlaka.
4: Oradan 750 geldi. Var mı artıran?
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedede satılıyor.
4: Sattım. 1800.
5: $1,150.
0: Bu müzayedeler aradığı şeyi bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
1: $7,000.
4: Anlaştık.
1: Ben Alan Hub.
0: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
0: Ve bu işte en iyisiyiz.
1: Kapı açıldığında
0: bu çılgın
1: saniyeler içinde değer biçmeli.
0: Arttır.
1: 7.
5: Kazandı.
2: Sattım 2100.
4: Siz aldınız.
1: Şuna bak. Bulduğumuz
0: ve sattığımız şeyleri.
1: İnanamayacaksınız. 6000'e senin.
5: 2000'e ne dersiniz?
0: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
1: Tamam. Nereye gittiğimizi söyleyecek misin?
0: Batı Los Angeles'a gidiyoruz.
1: Bugün Batı Los Angeles'a gidiyoruz. Burada birçok kayakçı, sörfçü, yenilikçi ve bolca para var.
0: Bunlar çok fazla şeyi olan ve koleksiyona devam edebilmek için depo tutması gereken insanlar. Batı Los Angeles'ta bir sürü zengin insan var ve zengin insan değerli şeyler anlamına gelir. Hadi bunu yapalım.
1: İşte geldik.
0: Kaç oda vardı? 5 mi?
1: Bu sabah 5 olması gerekiyordu. Hadi para kazanalım koca çocuk.
0: O kadar tehditkar bir şey görmüyorum.
1: Evet.
4: Herkese geldiği için teşekkür ederim. Bugün 5 odamız olması gerekiyordu ama 1 oda kaldı. Ama iyi bir oda.
1: Bir oda mı? Bugün burada bayağı insan var ve bir oda kalınca herkes ondan bir parça isteyecektir. Kim iki katı ödemek ister?
0: Hızlı gidiyorlar. Burası çöplük.
1: Her şey açılmış. Bu odaya para yatırmaya değecek tek bir şey bile göremedik.
0: Bu üniteye girmiyoruz. Burası tamamen patlamış ve harcadığımız vakte bile değmiyor.
4: Gördünüz, hadi satalım. $10 veren var mı?
1: Bunun için erken kalktığıma inanamıyorum. Bu da oyunun bir parçası. Sürekli falsolu toplar ve aralıksız ıskalar. Sözün kısası zaman paradır.
4: 20, 25.
1: Tamam, başka mezat var mı? Nerede?
0: Palmdale'de 3 oda var.
1: Ama yetişemezsek zaman kaybı olur.
0: Peki ne yapacağız?
1: Biliyor musun? Hala o konteynerler var.
0: Bir hafta önce Long Beach'te bir taşıma şirketinden konteynerler almıştık. Bunlar da depolar gibi mezatla satılıyorlar. Ve bunlardan ikisini $450 aldık.
1: Günümüz açıldığına göre taşımacılık şirketinden Joe'nun bugün teslimat yapabileceğini umuyoruz.
0: O zaman ben Joe'yu arayıp depoya getirebilir mi diye sorayım.
1: Eğer bize getirebilirse gün batmadan onları bitirebiliriz.
0: Güzel.
1: Buna limondan limonata yapmak denir.
0: Hey Joe, ben Tom. Bugün o konteynerleri alabilir miyiz diyordum. Kaça patlar? 300'e yapacak ama bir kasada biri atacak mısın?
1: Tamam, evet.
0: Güzel.
1: Hadi gidip kazanalım. Gel. Gel. Dur. Bence her zaman bize getirsinler.
0: Şu anda biraz şımartılmış hissediyorum.
1: İlk konteyneri içinde eski bir radyo gördüğümüz için almıştık.
0: Ve o tüpler hala çalışıyorsa bu bizim kulağımıza müzik, cebimize de para anlamına geliyor.
1: Bu gözümüze hoş göründüğü için bununla ilgilenmiştik, değil mi? Eski müzik sistemleri denilince akla sadece bir marka gelir. Marant. Tüpler pahalı. O yüzden çalışmazsa unutun gitsin. Ama çalışırsa çok mutlu olacağım. İşte geliyor.
0: Hayır.
1: Müzik parçaları çalışınca çok para eder. Aksi takdirde atın gitsin. Ama konteynerde başka bir şey daha olmasını umuyoruz. Yoksa patladık. Queen Anne bacakları var. Dostum, bu iyi durumda. Eski değil. Eski görünsün diye yapılmış ama yine de $50 eder. Tamam, neredeyiz?
0: Ne?
1: Şuna bak.
0: Oh, Bu bir video oyunu.
1: Ben buzdolabı sanmıştım. Oh,
0: lanet olsun, hangisi?
1: Bu eski dostum. Bakmalıyım.
0: Oh, hile yapıyorsun.
1: Oh, dikkat. Dikkat et, dikkat et, dikkat et.
0: Hadi ama neymiş?
1: Dikkat et. Hadi aman tanrım. Hadi döndürelim.
0: Aman tanrım.
1: Miss Pac-Man. Miss Pac-Man benim tüm zamanlarımın en iyi oyunuydu. Bu oyunu bulmak beni 80'lerin oyunlarına götürdü. O sakallar ve avuç dolusu çeyrekliklere.
0: Elektriğe ihtiyacımız var.
1: Heyecanlanma, bu anakartların neredeyse hepsi kolay yanıyor. Şunu takar mısın? Daha bir şey göremedim.
0: Bekle.
1: Bugün işleri nasıl bitireceğiz? Ben onu düşünüyorum. Dostum.
0: Bugün birimizin sorumlu olması gerekiyor.
1: Bu makinenin çalışıyor olması kolayca $1,000 satabileceğimiz anlamına geliyor. Hala bir konteynerimiz daha var ve umutlarımız yüksek. Çünkü bunda erkek eşyaları var. Hadi açalım ve çıkaralım. Kapının ağzında para duruyor. $40. Süpürge.
0: En az $50.
1: Bu çok sevimli.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir sürü çöp.
0: Bir saniye. Hey. Aman tanrım.
1: O da ne?
0: Bu bir motor şasisi. Eski bir Harley şasisi gibi görünüyor. Yumuşak kuyruklulardı. Motosiklet restorasyonu büyük bir pazar ve eski Harley parçalarına olan talep inanılmaz. Bu şasi Harley'in altın çağından olabilir gibi görünüyor. 50'ler veya 60'lar. Bu şasi gerçek bir Harley şasisi ise ve tahmin ettiğim kadar eski ise bayağı para kazandık demektir.
1: Oo, o da ne öyle?
0: Kesinlikle bir motosiklet ama Harley mi değil mi emin değilim.
1: Oo.
0: O da ne?
1: Eski bir deri ceket gibi görünüyor. Markası Easy Rider. Bence bana çok yakıştı. He?
0: Sağda solda motosiklet parçaları bulmaya başladık. Eğer bütün bir motoru birleştirebilirsek altın madeninin üzerinde oturuyor olabiliriz.
1: Oo, şimdi hayallerimi yakaladın. Bundan para kazanılır gibi duruyor. Bu çöp.
0: Oo, evet. Bakalım ne varmış. Aman tanrım.
4: Bana kültürel bir ikon getirdiniz. Bu çok iyi durumda değil. Bunu istediğimi sanmıyorum.
1: 5000.
3: Bu hiç avlamayacak bir köpeğin peşinden koşmak.
6: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Ay, ay, ay. Ay, da ay. Uç, uç bu anlar.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz kişide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
4: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Çöp bunlar.
1: Oh, evet. Bakalım ne varmış. Aman tanrım. Bu tam bir Harley motoru. Evet.
6: Yani bu ona mı takılıyor?
1: Bu ona takılıyor. Bu motor neredeyse yeni gibi görünüyor. Bu binlerce dolar edebilir.
6: Şimdi bakalım Miss Pac-Man'den ne kazanacağız?
1: O yüzden eski dostumuz Deniz'i görmeye gittik.
6: Merhaba Deniz.
7: Hey, ne haber?
6: Nasılsın? Sana bir şey göstereceğim. İçeri sokabilir miyiz?
7: Neden olmasın?
6: Tamam.
7: Yarısı girmiş zaten.
6: İşte karşınızda.
7: Aa, güzelmiş. Bana kültürel bir ikon getirdiniz. Dünyadaki insanların %95'i bir şekilde Pac-Man'i duymuştur. İkon. Kutsal kase. İşte orada.
6: Pac-Man ne zaman çıkmıştı? 1981'de mi?
7: İlki 80-81'de çıktı ve Miss Pac-Man 1-2 yıl sonra çıktı. Yeterince hızlı üretilmiyordu. Bu şeyden çeyreklikleri haftada 2-3 kez boşaltmaları gerekiyordu. Bu aletlerin kazandırdığı para inanılmazdı. Buradakinin biraz yardıma ihtiyacı var gibi duruyor. Üzerinde orijinal boyası yok. Üzerine boyanmış. Kozmetik olarak çok yolu var. Bunu istediğimi sanmıyorum. Hayır.
6: Hadi.
1: Gerçekten mi?
7: Buna en çok 100 dolar verebilirim.
6: Bu bana saygısızlık gibi geldi.
7: 150 ve uzanıyorum.
6: Uzanıyorsun ama yeterince değil.
7: Sadece 150 dolara uzanıyorum ve size de o kadar vereceğim.
1: Deniz, istediği kadar uzansın. Bizim bunu 150 dolara vermemizin ihtimali yok.
6: Sana bir şey sorayım. Biz bunu restore etsek ne kadara verebiliriz?
7: Eğer çok temiz ve üzerinde resimleri olursa 1500 dolar edebilir. Ancak bu kadar eder.
6: 1500 dolar mı? Onu yeniden yapmalıyız. Ama teknolojimiz var.
1: Evet, var. Bu şeyi tamir edebileceğimi biliyorum.
6: Bunu yepyeni göstereceğinin garantisini istiyorum.
1: Bunu kesinlikle yapabilirim.
6: Sana kaçırdığın şeyin bir fotoğrafını yollarız.
7: Harika.
1: Çıkartmaları aldık ve yüzeyi hazırladık. Sonra çıkartmaları yapıştırdık.
6: Ha!
1: Harika.
6: Çok güzel oldu. Harika. Restorasyon bittikten sonra internete bir ilan verdik ve saatler içinde biri cevap verdi.
7: Nasıl gidiyor?
6: Hey!
7: Ne var ne yok?
1: Nasıl gidiyor dostum?
6: Nasıl gidiyor
7: Memnun
6: dostum?
7: Oldum, iyi gidiyor. Bebek bunun altında mı?
6: Evet. Güzel değil mi?
7: Aa, görünüşe göre boyama yapmamışsınız. Çıkartma veya etiket kullanmışsınız.
6: Evet.
7: Ben orijinal boyama olanı arıyordum. Yani benimle sorununuz bu. Ama bu benim titizliğim işte. Ben de 7 oyun daha var. Yani iyilerini topluyorum ben. Bu gördüğüm en temizlerinden biri.
6: Ton bunun üzerinde çok çalıştı ve ben yardım ettim.
7: Evet.
6: Yani şimdi sanki senin için yapılmış gibi geliyor.
7: Evet.
6: Nathan'ın yaptığımız şeyi beğendiğini görmek güzeldi. Soru şu ki, bu kızı evine götürebilecek kadar erkek miydi? İlandaki fiyatı onaylıyorsun değil mi? 1500.
7: 1000.
6: En az 1400.
7: 1100 verebilirim.
6: Bak, biz bunların satıcılarından biriyle konuştuk ve en az 1200. Eğer bakımını yaparsak 1500'e bile okutabileceğimizi söyledi. Aşkla çalışmamıza rağmen günün sonunda biraz para görmek istiyoruz. 1300 ver, al götür. Ve onun sevildiğini bileceğim.
7: 1300. Tamam, anlaştık.
6: Kabul ediyoruz.
7: Tamam. Kulağa hoş geliyor.
6: Teşekkür ederiz.
7: İşte.
6: Evet.
7: 1300.
1: 1300 dolar. Bu da size biraz çalışmanın kâr ettirebileceğini gösteriyor.
6: İki satış bitti, biri kaldı.
1: Harley parçalarını satmak için Bartels'e gidiyoruz. Dünyadaki en büyük Harley Davidson satıcısı. Para kazanma zamanı kardeşim.
6: Bartels 25 yıldır bu işin içinde ve kimse bu motorları Mean Gene'den daha iyi bilemez.
1: Bunları kontrol ediyordum. Ve bazıları eski ama bazılarının da değerli olduğunu biliyorum.
5: İyi ve kötü haberlerim var. Hangisini önce duymak istersin?
1: Önce kötüyü söyle.
5: Bu şasi çok eski, ömrünü tamamlamış gibi görünüyor. Hiç havlamayacak bir köpeği kovalıyorsunuz. Şasilerin orijinal olmasını isteriz ama bu değil. Bir saniye. Şuna bir bakayım. Burada bir şeyler görüyorum. 47-645-58 yazıyor. Biliyor musunuz, eski motorların üzerinde şasi numarası yoktu. 58 şasi numaralarının işlenmeye başladığı ilk yıldı. Şimdi iyi habere gelelim. 58 uzun kollu şasinin ilk yılıydı.
6: Dur biraz. Bu modelin ilk yılı mı? Vay canına.
5: Bu doğru. Oho. 1958 gerçek amortisörlerin ilk yılıydı. Bu yeni şasi sürüşü çok daha eğlenceli kıldı. Bununla otoyolda gitmek öbürleri kadar yorucu değildi.
1: Kanayan böbreklere ve patlayan dizlere son.
5: Evet, biz bunlara kemik kıran diyorduk. Ceviz kırıcı. Düşününce bile sırtım acıyor.
6: Bu o zaman üretilen en seksi şey değil miydi?
5: Kesinlikle. Tamamen yenilikçiydi. Bu motora ünlüler de biniyordu. Clark Gable, Elvis. 1958 Harley'in efsane yıllarından biriydi. Bir şey eder mi? Evet, diyeceğim belki ve şanslıydınız.
6: Bu numara her şeyi değiştirdi değil mi?
5: Evet, bütün paketin en iyi kısmı.
6: O numarayı bulmak satışın anahtarıydı.
1: Şimdi de kontağı çevirme zamanı. Şu motora bak. Bu kolay para olmalı.
5: Yeni model Evo motor. Bilmiyorum ha. 5 yaşında gibi duruyor. Ama hala hiç kullanılmamış gibi görünüyor. Güvenilir, tamir etmesi kolay, üzerinde çalışması kolay. Bu motoru hiç düşünmeden alırdım.
6: Parçaların bu haliyle teklifin nedir?
5: $3,000.
6: 5,000.
5: Siz hayal peşindesiniz. 3,500 düşünüyorum.
6: Bunun bu motorun ilk yılı olduğunu ortaya koyduk ve benim işim de bu para demek.
5: Sen diyorsun, uzman benim. Düşünüyorum ha. Size 4,000 verebilirim. Hadi ama bundan para kazanmam gerekiyor.
1: Para kazanacaksın. 4,500 sadece motorun yarı fiyatı eder. Ve bu şasiyi, bu depoyu ve kromlanmış ilave elcikleri de bedavaya alıyorsun.
5: Beni öldürüyorsunuz.
6: Unutma, 1958. Ya. Muhtemelen bu motora Marlon Brando binmiştir.
5: $4,500.
6: $4,500 ha?
5: Anlaştık.
6: Evet, anlaştık.
1: Evet.
6: Tamam.
5: Bu biraz zevk işi ve biz bunlara bayılıyoruz. Eğlenceliler. Bunu yapalım ve geri gelin. Ve bir tur atın.
1: Teşekkür
5: tamam.
1: ederim dostum.
6: Gün kötü başlamış olabilir ama konteynerler gerçekten kar ettirdi. Miss Pac-Man'i $1,300, ayakkabı koleksiyonunu $3,500 ve Harley parçalarını da $4,500 sattık. Toplam $950 harcadık ve büyük parçaları $9,300 sattık. Toplam kar $8,350.
1: Görünüşe göre nostaljik kar ettirebiliyor. Ama her şey para demek değil. Zaman çizgisinde geriye gitme vakti geldi. Hey Jim, nasıl gidiyor?
5: Bitti.
1: Bu muhteşem.
5: Bir tur at bakalım. Evet.
1: Evet. Harika.

ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kalenin Belek.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
4: Yenimizi evinizden alın. Seçili yeni yatağınızı %50 getiriyoruz. Kaçmayın.
5: Kartlarını tek yerde toplama. Bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait cüzdana ekle. Bitleni, işlemlerini, puanlarını cüzdan görüden yönet. İstediğin kartı.

0: bankaya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Detroit'in göbeğinde şehrin en iyi ve en acımasız rehin dükkanı bulunuyor.
5: Burada kimse bize bulaşamaz.
4: Burada müşteriler rahatlıkla nakit bulabiliyorlar.
5: Sattım.
4: Bazen de kafayı yiyebiliyorlar.
6: Dokunma bana.
5: Barışar.
4: Burada yaşananlara...
5: Aman tanrım.
4: İnanamayacaksınız.
5: Çocuğum öldürülebilirdi.
4: İkinci El Krallarının bu bölümünde...
5: Ne getirdin?
7: Rock'n'roll hatırası. Bu eser ressam Stanley Mouse'a ait.
4: Les, psikodelik bir esere sahip oluyor.
8: Bu adam Grateful Dead için çalışmış. Bu çok değerli olabilir.
4: Ama huzurun kaçtığı anlar da oluyor.
5: Bu eşsiz bir parça.
4: Acaba Les kariyerinin en büyük karını elde edebilecek mi?
9: Bu parçanın fiyatı nedir?
5: 3000.
9: 1800 dolar versem?
5: 2500.
9: 2200 mü?

0: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Anlaştık. Size 100 dolar veriyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Merhaba, bugün nasılsın?
4: İyiyim, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Merak ettim de tabelada 30 gün boyunca bedava nakit alabileceğim yazıyor.
4: Eğer yeni müşteriyseniz 30 gün boyunca faizsiz borç alabilirsiniz. Sadece depolama için 1 dolar ödüyorsunuz.
3: Ama bir arkadaşımı getirirsem 30 gün boyunca bedava nakit alabileceğim yazıyor.
4: Faizsiz borç alabiliyorsunuz.
3: Ama buradaki tabelada bu yazmıyor.
4: Yanlış okuyorsunuz.
3: Hayır, sen
4: bu
3: yanlış
4: sizin
3: okuyorsun.
4: Sorununuz.
3: Tabelada bu yazmıyor, anlıyor musun? 30 gün boyunca bedava nakit alabileceğim yazıyor.
5: Nerede yazıyor bu?
4: Bedava nakit alamazsınız.
3: Kim söyledi?
5: Bağırarak
3: ben
5: sen söylemiş oldun.
3: Ben seninle konuşmuyorum. Nakde ihtiyacım var. Benim nakde ihtiyacım var. Burada yazıyor bedava nakit.
5: Faizsiz borç yazıyor.
3: Arkadaşınızı getirirseniz dediniz. Ben de getirdim.
5: Borç alırken bir kefil gösterirseniz 30 gün boyunca faizsiz borç alabilirsiniz. Ama size bedava nakit verecek değiliz. Neyi rehin vereceksiniz?
3: Hadi ama. Anlıyor musun beni?
5: Bağırmak yerine okur musun? Bir anda tartışmanın ortasına başka bir kadın girdi.
3: Sıraya girmen gerekiyor. Seni tanımıyorum. Dışarı gel.
4: İttiremezsin. Bekle.
3: Lanet olası pislik, sana göstereceğim. Hadi gel hadi. Kafanı patlatacağım.
4: Beni ittiremezsin. Bekle.
3: Ben öbürünü göstereceğim.
6: Kavga etmek istediler. Biz de onları otoparka götürdük.
4: Kapıyı aç pislik. İşte böyle kaçarsın. Gördün mü?
3: Hayır.
7: Harita aradığım zaman hep buraya gelirim.
8: Detroit gibisi yok.
1: Nasılsınız?
9: İyiyim, siz nasılsınız?
1: İyiyim. Ben Les.
9: Steve.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
9: Ben de memnun oldum.
1: Elinde ne var?
9: Detroit halk sanatının nadide bir parçası. Rock and roll hatırası.
1: Okay. Pekala.
9: Bu eser Stanley Mouse'a ait.
1: Hı-hı.
9: Mouse'un imzası da burada. Kardeşim için 1967'de bu tişörte resim yaptırdım.
1: Tamam.
9: Çerçeveleyip ona verdim ve 2 yıl önce ölene dek onun ofisinde durdu. Ben de şimdi kurtulmak istiyorum doğrusu.
1: Deniz, yardımına ihtiyacım var. Hiç şüphesiz çok güzel bir poster ama Stanley Mouse hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bunun hakkında bir şeyler biliyor musun?
10: Evet, bu da neymiş?
1: Ben de bunun için çağırdım. Küçük bir fare.
9: Stanley Mouse.
1: Sadede gelelim. Bu parça için ne kadar istiyorsun?
9: 200 dolar.
10: Bence 50 dolar daha makul.
9: ...75 yapamaz mıyız?
10: Peki ya 60?

0: Pekala.
1: $60 anlaştık.
0: İşte bu.
2: Babam yine saçma bir parça satın aldı. Günün sonunda bunu çöpe atacağımdan eminim. Yani bu sözde sanat eserini.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Deniz.
3: Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Elimde bir yüzük var. Tahmini değerini öğrenmek istiyorum.
3: Tamam.
4: Ayrıca bunun için ne kadar vereceğinizi de öğrenmek istiyorum. Rehin vereceğim ve sonra
3: Pekala,
4: alacağım.
3: Pekala, sana değerini söyleyeceğim ama bu miktarı vermeyeceğimi bilmelisin.
4: Evet, anlıyorum. Tamam
5: mı? Ne yapıyorsun sen?
4: Ne demek istiyorsun?
5: Buraya uydu alıcısı satın almak için geldiğini söylemiştin.
3: Beyefendi bu yüzüğün değerini öğrenmek istedi.
5: Benim yüzüğümün mü? Neden yüzüğümü aldın?
4: Sadece bunun değerini merak ettim.
5: Hadi oradan. Neden yüzüğümü aldın? Motosiklet parçası için mi?
4: Hayır.
5: Sen bir yalancısın. Dün motosiklet parçası için paranın olmadığını söyledin ve şimdi de yüzüğümü getirmişsin.
4: Değerini öğrenmek istedim sadece, bu kadar.
5: Neden yüzüğümü aldın?
4: Özür dilerim.
3: Bir anda ona vurdu ve ben ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim.
5: Sen tam bir aptalsın. Yüzüğümü geri alabilir miyim?
3: Yüzüğü bana o verdi ama.
4: Bu onun. Yüzük onun.
5: Yüzüğümü geri ver. Yüzüğümü ver. Yüzüğümü geri ver.
3: Pekala.
5: Teşekkür ederim. Güle güle.
3: Güle güle.
5: Hadi hemen gidiyoruz. Çabuk ol.
3: Rehin dükkanında birçok kişinin kavga ettiğini, yumruk yediğini gördüm. Ama bir kadının kocasına yumruk attığını hiç görmemiştim.
4: Bak.
5: Yürü.

0: Merhaba, nasıl gidiyor?
1: Merhaba, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ben Les.
1: Bu çamaşır makinesini beğendin mi?
0: Ne dedin?
1: Bu bir çamaşır makinesi.
0: İçine suyu nasıl koyuyorsun?
1: Çok eskiden kullanılıyordu. Sana nasıl çalıştığını göstereyim.
0: Olur.
1: İçine yerleştiriyorsun ve sonra su koyuyorsun.
0: Suyu oraya koyarsan direkt dökülür.
1: Evet ama...
0: Aslında ne olduğunu biliyor musun?
1: Hayır.
0: Bu bir üzüm cenderesi. Çamaşır makinesi değil. Eğer öyle olsaydı burası kapalı olurdu.
1: Doğru. Ben de onu düşünüyorum aslında
0: yani,
1: ama...
0: Ben de...
1: Tüm gece boyunca nasıl çalıştığını düşünüp durdum.
0: Bu kimin peki?
1: Büyük babamın annesine ait.
0: Büyük baban kaç yaşındaydı? Çünkü o kadar eski değil. Bu antik üzüm cenderesinin kopyası. Üzümleri koyuyorsun, sonra aşağı ittiriyorsun ve suyu çıkıyor. Anladın mı?
1: Çok akıllısınız.
0: Onu bilmem ama bu eski değil. Büyük babana nasıl ait olduğunu bilemiyorum. Çünkü bu civatalar yeni. Şu civatalara bak. Hepsi
1: bu
0: yeni.
1: Çok uzun zamandır bodrumda
0: duruyor. Onu fark ettim.
2: Üzüm cenderesi mi?
0: Üzüm cenderesi. Antik değil ama çalışıyor. Bence satabiliriz.
2: Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
1: $30 olur.
0: Üzüm uzmanım konuşsun.
2: Bunu sen daha iyi bilirsin. Ben teklif veremem. Yani eğer teklif vereceksen bu sana kalmış.
0: $5.
1: $20.
0: $5.
1: Tamam, olur.
0: Anlaştık o zaman, teşekkürler. Gerçekten çok sıkı bir pazarlıktı. Vay canına, terliyorum. Harika, teşekkürler.
3: Paralar havada uçuşuyor.
4: 100 karatlık iç çamaşırlarım var. Bu saatle uyumlu olur.
5: Kapıyı açayım. Buradaki görevlerimden biri de eşyalara fiyat biçme. Vay canına. Etrafta yerde yatan eşyaları karıştırıyorum ve onlara fiyat biçildiğinden emin oluyorum. Les, bunu gördün mü?
0: Ben aldım onu.
5: Buna kaç para verdin peki?
0: $60'a anlaştık.
5: $60 mı?
0: $60.
5: Stanley Mose'un kim olduğunu biliyor musun?
0: Hayır.
5: Bu adam Grateful Dead için çalışmış.
0: Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum.
5: Bunun değerini bilmiyor musun peki?
0: Hiç bilmiyorum.
5: Bu orijinal ve eşsiz olduğu için çok yüksek fiyata satabiliriz.
0: Gerçekten mi? Bunu satın aldığımda bilgisayara gidip diğerini hiç araştırmadım. En fazla $100 olduğunu düşündüm. Detaylıca araştırıp bunu öğreneceğiz. İşte buldum.
5: Evet, işte o. Küçük fare.
0: Vay canına. Bu gerçekten çok para.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
12: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
11: Üç kalp.
13: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
14: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gin Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
16: gelecek. Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
6: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
7: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
8: Buna kaç para verdin peki?
9: $60'a anlaştık.
8: Bu orijinal ve eşsiz olduğu için çok yüksek fiyata satabiliriz.
9: Vay canına, Stanley Mouse. Çok eşsiz bir parça olduğunu düşündüm. İnternette araştırdık, vay canına. Bu gerçekten çok para. Stanley Mouse, Grateful Dead için çalışmış. Beatles için hatıra oluşturmuş. Bunun gerçek değerinin farkına varamamışım.
8: Bak, görüyor musun? Ve bu sadece
9: evet,
8: bir
9: fark
8: poster.
9: Ettim.
8: Aslında bunu alabilecek birini tanıyorum.
9: Gerçekten mi?
8: Sanırım. Bu tür şeylerin koleksiyonunu yapıyor.
9: Sat o zaman.
8: Gidip onu arayayım.
9: Lütfen, gidip sat. Ashley ve Seth bana garip eşyaları aldığım için laf atıp duruyorlar. Ama eşya garipleştikçe değeri de artıyor. Güzel eserler var. İşte örneğin bu. Bu elle boyanmış eski bir tişört. Sanat eseri olabileceğini hiç düşünmemiştim. Harika. Burada bırakalım ki koridorda mahvolmasın.
10: Hep buraya geliyorum.
11: Nasılsınız baylar?
12: Harikayız, sen nasılsın?
9: İyiyim. Bize bunlardan bahset biraz.
12: Bunun adı lazımlık arabası. Bunlar yarış tuvaletleri. Elektrikle çalışıyorlar. Saatte 20 kilometre hızla gidiyorlar. Hızlı bir tuvalet. Kiralama şirketimde bunları kiralıyorum. Aslında partiler için birebir. İnsanlar tuvaleti görüyorlar ve hemen üstüne atlıyorlar.
9: Gerçekten mi?
12: Evet.
11: Bunlar bu kadar popülerse neden satıyorsunuz?
12: Çünkü bende 7 tane var.
11: Binmek ister misin? Hadi.
9: Tabii, neden olmasın. Bunların çalıştıklarından emin olmak zorundaydık. Bu yüzden test sürüşüne, tuvalet yarışına çıktık.
11: Ah, hilekar.
9: Hadi ama.
11: Ben kazandım.
9: Tabii, hile yaptın. Seth'in beni yenmesinin tek yolu hile yapması. Arabaların arasından gittin, hile yaptın.
11: Hile yapmadım, yarışı hakkımla kazandım. Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
12: Bunların her birini $3,000 satın aldım. Yani ikisini $1,800 elden çıkarırım.
11: Yani tekerlekli tuvalet için $900 vermemi bekliyorsunuz. Detroit'te bir rehin dükkanı işletiyorum. Buradaki insanlar tekerlekli tuvalete binmez.
9: Yarışmak zevkliydi ama $1,800 olmaz.
11: Evet, en fazla birkaç yüz veririz.
12: Emin misin, birkaç yüz dolar mı teklif ediyorsun?
9: Evet.
11: Evet.
12: Olmaz. Hayır, üzgünüm.
9: Anlaşmanın başarısızlıkla sonuçlandığı örneklerden biri bu.
12: En azından getirdim, evet, ve evet, görmüş oldum.
9: Teşekkürler.
11: Çok teşekkür ederim.
12: Teşekkürler.
9: Sağ olun.
11: Sağ olun.
9: Teşekkürler.

0: Affedersiniz. Kimse var mı? Merhaba. Evet, erkek arkadaşım televizyonumu rehin bırakmış ve almam gerek. Elimde hiç fiş yok ama televizyonuma ihtiyacım
1: Sırada
0: var.
1: Sırada beklemeniz lazım.
0: Sırada beklemeyeceğim. Televizyonumu aldı. Bu sabah uyandım ve gitmişti. Televizyonum lazım.
1: Burada olduğuna emin misiniz?
0: Evet, burada olduğunu söyledim.
1: Ama size hiç fiş vermedi.
0: Bakabilirsin.
1: Eğer elinizde fiş yoksa bir şey yapamam.
0: Bana yardım etmeniz lazım. Çünkü televizyonumu buradan çıkarmam gerekiyor.
2: Hanımefendi, pencereme vurmanızı gerektiren sorun nedir?
0: Evet.
2: Tamam, sorun
0: bu
2: ne?
0: Bu sabah uyandım ve televizyonum yoktu.
2: Burada olduğunu nereden
0: Çünkü
2: biliyorsunuz?
0: Çünkü erkek arkadaşım burada olduğunu söyledi.
2: Peki, yani sizden çaldı mı?
0: Evet.
2: Tamam, yapmanız gereken şey polis raporu çıkarmanız.
0: Hayır, hemen televizyonumu almam lazım.
2: Başkasının adına bakmamız yasal olmadığı için bunu yapamıyoruz.
0: Hayır, televizyonumu getireceksin.
2: Hayır, getirmeyeceğim.
0: Hayır, bunu yapamazsın.
2: Yoksa ne olur?
0: Sen buraya gelip konuşsana.
2: Peki gelirsem ne
0: Gel
2: olacak?
0: Gel bakalım buraya.
2: Peki gelirsem ne
0: Televizyonumu
2: olacak?
0: Televizyonumu almalıyım.
2: Onu sana veremem.
0: Onu bana versen iyi edersin.
2: Vay be.
0: Bak şakam yok.
2: Pekala.
0: Seni ufaklık.
2: Efendim koca kadın.
0: Evet, ben böyleyim. Buraya gel ve bana televizyonumu ver.
2: Sana televizyonunu veremem.
0: Öyle mi? Pekala. Televizyonlar nerede? Televizyonlar nerede? Sanırım bu televizyon benim. Affedersiniz. Bu benim televizyonuma benziyor. Televizyonumu almalıyım. Baksanıza. Televizyonumu alabilir miyim?
2: Hey. Affedersin.
0: Alabilir misin? Çünkü bu benim. Evet, benim.
2: Hanımefendi. Onu satın alacaksınız.
0: Hayır, televizyonumu istiyorum.
2: Tamam, iki seçeneğin var, gidebilirsin.
0: Seçenek falan yok,
2: evet,
0: tamam
2: gideceksin.
0: Mı? Televizyonum
2: evet,
0: olmadan
2: gideceksin.
0: Hiçbir yere gitmem. Hayır, gitmeyeceğim.
2: Güle güle.
0: Televizyonum olmadan gitmem. Hiçbir yere gitmiyorum.
2: Gitsen iyi edersin.
0: Çek o koca elini üstünden.
2: Güle güle.
0: Çek elini.
2: İyi günler.
0: İstediğimi yaparım, tamam mı? Çek o elini üstümden. Her neyse, pislik, geri döneceğim. Televizyonu bana vermezseniz ben de bunu alırım. Sizin eşyanızı alacağım.
2: Aklını oynattı. Benim mülkümden Connie'yi alıp bagajına koyamazsın. Evet, şimdi çalıyorsun ha? Pekala,
0: siz çaldınız
2: çalacaksan...
0: ama ben de sizinkini çalarım. Ne yapıyorsun? Elini çeker misin? Affedersin. Sakın Connie'mi alma.
2: Kendine çeki düzen vermen gerekiyor. Deliler gibi hareket ediyorsun. Güle güle.
0: Sen kimsin ha? Ne yapacağımı söyleyemezsin.
2: Güle güle.
0: Çek o elini üstümden.
2: Hadi. Güle güle.
3: Televizyonunu vermediğimiz için Connie'yi çalmaya çalıştı. Bence çok mantıklı bir takas.

0: Rich, beni orijinal Stanley Mouse resmi için çağırdı. Elimde hiç orijinal yok. Oldukça heyecanlıyım.
1: Nasıl gidiyor John?
0: Aradığın için teşekkür ederim. Hadi bakalım.
1: Tamam, getireyim. Bir dakika bekle. Tamam.
2: Gerçekten harika bir parça.
0: Çok merak ediyorum. Hiç orijinalini görmemiştim
2: çünkü. Gerçekten harika. Harika değil mi?
0: Oh, vay canına.
2: Harika. Muhteşem.
0: Neyin üstüne resmedilmiş? Bir tişört mü?
2: Tişört.
0: Bu inanılmaz.
1: Size imzasına bak, küçük fare.
0: Evet, bu kesinlikle Stanley Mouse. Birkaç baskısını evimde saklıyorum ama hiç orijinaline sahip olmamıştım doğrusu.
2: Bu kesinlikle en orijinali.
0: Bunun fiyatı nedir peki?
2: 3000.
0: 3000 öyle mi?
2: Eşi benzeri yok. Eşi benzeri
0: evet,
2: yok.
0: Bu çok fazla.
2: Bunu gören ilk kişi
0: kesinlikle
2: sensin.
0: Kesinlikle çok. Evet ama...
2: Evet.
0: Aslında 1200 dolar olabilir mi? $3000 son rakam mı yani? Daha aşağı düşmüyor musun?
2: $2500.
0: $1800 desek?
2: Doğru yoldasın ama $2500.
0: Öf. $2200. Eski bir dostun hatırına.
2: Ne kadar eski?
1: Oldukça eski.
2: $2200 mı? Hemen alıp getirecek misin? Anlaştık. $2200.
0: Teşekkür ederim.
1: Eşsiz bir parça.
0: Çok iyi fiyat aldım. Rich haber verdi ve artık rock tarihine ait bir resmim var. Çok teşekkür ederim dostum.
1: Ne demek, onu asmana yardımcı olurum.
2: Aferin Rich, çok iyi iş çıkardın. Buna $2200 verdi. Onun için iyi pazarlıktı. Ben de $2140 kazandım. Bizim için de öyleydi.
3: Yine saçma sapan bir şey aldığını sandım ama şunu itiraf etmeliyim ki çok başarılıydı. Babamı tebrik ediyorum.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Tam o anda bir yürü.
2: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Fikri hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
7: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
8: Yollara düşelim.
7: Kim tutar seni?
9: Hazırsanız son ses açıyorum.
10: Özgüvenin
11: ses getirdi.
12: Teşekkürler.
13: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
14: Volkswagen.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
16: Kim var?
17: Kim var?
18: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Detroit'in kalbinde şehrin en büyük ve en olaylı ikinci el mağazası bulunur.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burada müşteriler nakit paraya kavuşur.
1: Sattım.
0: Bazen de akıllarını kaçırırlar.
2: Dokunma bana.
1: Alışar.
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Hepsi şimdi ikinci el krallarında.
3: Bu büyük bir kabalık. Kendinden utanmalısın. Dolandırıcılık
1: bu. Bittiyse söyle de ben de konuşayım.
3: Tamam.
0: Asla susturulamayan biri.
1: Tamam yani...
3: Söylediğin şey tamamen
1: dinle.
3: Yanlış.
0: Konuşmaya başlıyor.
3: Sadece geçici bir süre çalıştım.
1: Sana yardım etmeye çalışıyorum. Bağırmayın kes artık. Çık git buradan.
0: Fes etmek istemediğinde de...
2: Vay canına şuna bak.
3: Bu şey çalışmıyor.
0: Bes duruma el koyacak
1: bir
0: mı?
1: Bir söz daha et.
3: Ne?
0: İşler kontrolden çıkıyor.

0: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsın? Dükkan sahibi burada mı?
0: Tabii.
1: Bunu dün akşam geç saatte gelip aldım. Buradaki son müşteriydim. Sabah uyandım, bir baktım bunun taşı yanlış. Bu benim yüzüğüm değil.
0: Nasıl yani yanlış taş?
1: Sarı renk kanarya pırlantası almıştım. Kalp istemiyorum, aşık değilim artık.
0: Satın mı aldınız, rehin mi bırakmıştınız?
1: Rehin bırakmıştım.
0: Yani rehinde mi değiştirilmiş?
1: Evet.
0: Üstündeki taşı değiştirmişsiniz diyorlar. Bunu daha önce de gördüm. Tamamen uydurma.
1: Ne yapacaksın?
0: Yani sarı siz pırlantayla değiştirmiş. Sarı pırlanta mı istiyorsunuz?
2: Sarı renk kanarya pırlantası olmuş.
0: Taşımı bir dakika, kiminle konuşacağım? Sizinle mi konuşacağım?
1: Benimle konuşuyorsun.
2: Benimle de konuşuyorsun.
1: Malımı
2: o
1: istiyorum.
2: O benim kardeşim.
1: Benim kahverengi kuşağım var. Bana boşaltıp tutuyormuşum gibi bakıyorsun.
2: Sarı pırlanta takabilir misin?
1: Bu kadar.
2: Sadece
1: işte
2: bunu
1: bu kadar. Bam. Kendimi mi kaybedeyim?
3: Hayır, bir aptallık etmek istemezsin. Kimse aptallık istemez.
0: Bu numara burada sökmez. Biz
2: numara
0: taş falan
2: yok.
0: Değiştirmeyiz.
3: Onu dışarı çıkar.
1: Sıradan çıkın. Pırlantaları değiştiriyorlar.
0: Taşı değiştirecek miyiz?
3: Yapma. Onu dışarı çıkardık. Artık karate numaralarını başkasına yapabilir.
2: Burası kalpazan yuvası.
1: Pırlantaları değiştiriyorlar.

0: Burada bir şey satarken bunu söylemelisiniz. Bak, bunun iadesi yok demelisiniz. İnsanların alır.
1: Bakın, bu alet çalışmıyor.
0: Bilmeden alıyorlar.
2: Bu çift bizden mevcut haliyle bir oyun sistemi almış. Bu da iade ve değişim yok demek.
1: Bu şey çalışmıyor.
3: Fiyatını düşürdük. Üstüne mevcut durumuyla satılır yazdık. Öncesinde test ettik. Hepsi bu.
1: Ama ben mevcut durumu ibaresini görmemiştim. Bu büyük kabalık. Kendinizden utanmalısınız. Dolandırıcılık yapıyorsunuz.
2: Ben bunu sormuyorum hanımefendi.
1: Bakın faturayı görene kadar durumu bilmiyordum.
2: Benim sorumu dinleyin.
1: Bunu önceden niye vermedin?
2: Konuşmada
1: da böyle bir şey. Neden vermedin, açıkla.
4: Biz iade almayız. Bu konu çok açık ve istisnası da yok. Tanrım, bu insanlar malı satın almış, eve götürüp kırmış. Şimdi de bedavaya yenilemeye çalışıyor olabilir. Biz böyle iş yapmıyoruz.
1: Yardım etmeye falan mı çalışıyorsun?
2: Yardım etmeme izin verirseniz belki bir şeyler çözebiliriz.
1: Tamam.
2: Pekala, şimdi
0: burada mevcut durumu falan yazmıyor.
2: Sözüm
0: ki.
2: Bitince
1: pekala,
2: söyle de ben de konuşayım.
1: O zaman söylediklerin hiç doğru değil.
2: Evet.
1: Söylediği şey çok yanlış ama konuş hadi, dinliyorum.
2: Pekala, bakın,
1: ne diyorsun
2: siz,
1: yani?
2: Dinle lütfen, bir saniye müsaade.
4: Mevcut durumuyla satış politikamız çok nettir. Kolay anlaşılır. İade yok. O kadar.
2: Bunu aldığınızda
1: bunu söyledin.
2: Tamam, benden bu kadar.
1: Tamam, o zaman ben de bu durum hakkında yorum yapacağım.
2: Geldiğiniz için teşekkürler.
1: Görürsün.
2: Bu kadın konuşmaya 5 saniye ara verip müsaade etseydi ona yardım etmekten memnun olurdum. Müşterilerimizin mutsuz olmasını istemeyiz. Ama bu kadın bir türlü susmadı.
0: Tekrar geleceğiz.
2: Eğer geri geldiğinde bu sorunu çözmek isterse, saygılı davranırsa yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.
5: Bu ne, anlamadım.
6: Bla bla bla.
2: Buraya ne getirdin böyle?
5: Pekala, bu bir sihir illüzyonu. Eskiden illüzyon gösterileri yapardım ama artık yapmıyorum ve sihir paylaşmak içindir. Bu yüzden elden çıkarıp tekrar seyirciyle buluşmasını umacağım.
7: Önce nasıl yaptığını göreyim, ha? Ne dersin?
5: Tamam, göstereyim Courtney. Courtney yüzünü ve ellerini deliklerden geçirecek. Böylece her şeyi göreceksiniz. Pekala, burada sağlam bir çelik bıçağımız var. Onu buraya yerleştiriyorum. Sonra ortayı ayırıyorum. Sonra Courtney'yi birleştiriyorum. İşte bu kadar. Courtney tek parça haline geldi.
4: Güzel bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey satmaya gelen sihirbaz olmamıştı. Herkes bu numarayı öğrenmek ister. Mağazada satılmasa bile internet ilanı açarsam hemen elden çıkarırım.
7: Baba, içine gir.
2: Sen neden girmiyorsun?
4: Evet. Kilitle onu.
7: Bu illüzyon kutusu ürkütücü bir şey. Çok ürkütücü.
5: İşte başlıyoruz.
2: Seni görebiliyoruz.
5: Ellerini yüzünü koy.
7: Olamaz, korkuyorum.
2: Neden korkuyorsun?
7: Klostrofobim var, gerçekten bunu yapamam. Klostrofobim var, yapamam, bunu yapamam.
4: Ashley'i kutuya koymayı çok istedim. Onu 3'e bölüp öyle bırakırım. Konuşmadığı sürece sorun olmaz.
7: Çıkar beni, şaka yapmıyorum. Dur biraz, bunu yapamam. Bekle, yapma.
5: Seni çıkaracağız.
7: Kutudan hemen çıkmak istedim çünkü o bıçakları tutan set olsaydı şimdiye 2'ye bölünmüştüm. Çıktım, evet.
2: Bu rehin mi kalacak, satılık mı?
5: Satmak istiyorum. Bunun için $1,500 istiyorum.
2: Bunu yeni olarak satın aldığında ne kadarlar?
5: $3,000'a kadar çıkar.
2: Peki bizim karımız nerede?
5: Buna sihir denir Les, orada devreye sen girersin.
2: Yani $400 vermez misin?
5: Hayır. En fazla 1300'e inebilirim.
8: Arkada izlerken dedim ki biraz araştırma yapsam iyi olabilir.
2: $500 verir misin? $500.
5: Hayır, yine de sağ ol.
2: Tamam.
5: Teşekkür ederim.
8: Seth. Bu boyda bir şeyi $2,500 sattıklarını gördüm ben.
4: Bu boyda bir şeyin $2,500
2: ben
4: satıldığını
2: söylüyor.
4: Ben ne
2: kadar dedim? $800.
5: Yapamam. $1,000'a inerim ama bu son fiyat.
2: Ben de 1000'e çıkamam. Yine de teşekkür ederiz. $900. Bunun üstüne asla çıkmam.
5: Pekala, $900 anlaştık.
2: $900 anlaştık. Bu çok güzel bir alet. Hep iyi kar edeceğimizden eminim.
5: Sihir. Şimdi görüyorsunuz. İşte bu kadar.

0: Nasılsınız?
1: Fena değilim.
0: Güzel, ben Seth.
1: Burada rehin bırakacağım.
0: Sorun nedir?
1: Bacağımdan ameliyat oldum. İltihaplanma yaşadım. Sürekli ilaçlarımı almazsam hep acı çekiyorum. Bacağımı yine kesmek istiyorlar. Ben de basın gidin dedim. Beni artık kesemezsiniz dedim. Burayı kestiler.
0: Ne oldu?
1: St. Louis'de bıçaklandım. 3 ay yoğun bakımda yattım.
0: Anladım.
1: Sonra evime döndüm. Bacağım iş yerimde sakatlandı. 3 hafta boyunca çalışamadım.
0: Anladım.
1: İşe geri döndüğümde de kovuldum dediler.
0: Bu adamda şans denen şeyden eser yok. Umarım ona yardım edebiliriz. Pekala, size nasıl yardım edebilirim?
1: Bilgisayarımı rehin vermeye geldim. Umarım ilaçlarımı almam için gereken parayı verebilirsiniz.
2: İlaçların ne kadar?
1: $79.
2: $79.
1: Hı-hı, bacağımın acısı aynen böyle. Aynen.
0: Nasıl?
1: Vuruyor. Ağrı. Ağrıyor.
0: Ağrır.
1: Çok fena. Ağrıyor işte.
2: Eğer suratına yeterince sert vurursan muhtemelen bacağındaki acıyı unutursun.
1: Evet.
2: Evet, bir tane daha vur bakalım hadi.
1: Neden olmasın?
0: Size yani ne kadar lazım?
1: $100
0: ama
1: lazım.
0: Ama ilaçlarınız $79 sanıyordum.
1: $79 ama depoya da $21 lazım.
2: Depo mu?
1: Benzin.
2: Benzin.
1: Buradan gidebilmem lazım.
2: Benzin.
1: Ne kadar zorlanıyorum
2: biliyorum,
1: bilemezsin.
2: Biliyorum.
1: Buraya gelmek için $4 benzin gibi.
0: Pekala, size $80 verebilirim.
1: $80 mı güzel, $79'la
0: İşte bu.
1: Alırım.
0: Yardım edebildiğime
1: kalan
0: sevindim.
1: $1 da depoyu doldururum.
0: Ön tarafa gelin, ödemenizi çıkaralım.
1: Teşekkür Pekala. Ederim. $80 alıp ilaçlarımı almaya gideceğim. Böylece mutlu olurum. Bu kadar acı çekmem.
3: Birini mi görmeye geldiniz?
4: Evet, müdürü görmeye geldik. Buraya gelebilir misin?
5: Şimdi çalıştırırsak bir bakabilir misiniz? Çünkü çalışmıyor.
6: Oyun sistemi alan çift geri döndü. Kadın haddini fena aşıyor. Ama oyunu oğlunu aldığı için yardım etmeye çalışacağım. Çalışmıyor dediği oyun sistemi bu mu?
4: Evet.
6: Bir iyilik yapıp kontrol eder misin? Haber verir misin?
0: Şu an gerçekten politikamızı mı bozuyor?
7: Tamam,
5: altında
7: şimdi bakılıyor.
5: Mevcut haliyle kabul edildi diyor. İade edilemiyormuş. Alo?
7: Telefonu kapatınca haber ver ki konuşalım.
8: Şunu bağlasana.
6: Şu an tekrar test ediyorum.
5: Ama geçici olarak çalıştı.
4: Tamam canım. Tamam.
6: Şu an test ediyorum.
5: Pekala, umarım yaparsınız. Sorun çözülsün isterim. Bu çok çocukça. Çok çocukça ve saygısızca. Yetişkin gibi davranmalısın. Ne dediğini duyuyorum. Çocuk gibi davranıyorsun.
7: Saygı görmeyi hak etmen gerek.
5: O camın arkasında oturduğu için terbiyesizlik edebiliyor.
0: Buradayız hanımefendi.
6: Konuşmaya devam ederseniz yapabileceğim bir şey yok diyeceğim.
5: Benimle konuşan o.
7: Evet, konuşurum.
6: Hanımefendi, devam ederseniz.
5: Oradan konuşması kolay.
6: Devam ederseniz haliyle kabul edin diyeceğim. Bir kelime
5: ben
6: daha
5: ne yaptım?
6: Bir kelime etmeyin.
5: Ne yaptım?
6: Bir kelime.
5: Ben seni çocuğum.
6: Pekala, oyunu geri verin. Hepsi bu kadar. Size iyi günler, kusura
5: sen
6: bakmayın.
5: Sen oraya gidip al.
6: Bu kadar.
5: Neyse, ben alırım.
6: Sabrımın da bir sınırı var. Ben yardım etmeye çalışırken bana bağırmamalı.
4: Şunu bir alsana.
5: İnsanlara böyle davranamazsınız. Çok saygısızsınız. Tabii ki konuşacağım.
4: Bu oğlum.
6: Biraz susun dedim. Başım ağrıdı. Yenisini verecektim.
5: Baş ağrını falan önemseyen yok.
6: Bu kadar yeter hanımefendi, beyefendi. Bu kadar yeter.
5: İnanamıyorum.
4: Bakın, karım biraz böyledir ama
6: anlıyorum.
4: Ben bunu anlıyorum, tamam mı?
6: Sonra hepimiz daha sakinken gelin lütfen.
4: Sakinim zaten.
6: Ben değilim. Sonra gelin bakalım.
4: Söz veriyor musun peki?
6: Sonra gelin.
4: Bu oğlumun. Tamam mı?
6: Kocası tek başına gelirse bir çözüm bulmaya çalışırım. Ama karısını getirmese iyi olur. Onunla uğraşmak istemiyorum.
0: Ne düşünüyordun ki? Onlara gerçekten yardım etmeyecektin değil mi?
6: Elbette edecektim. Kadın konuşmayı kesip çenesini kapasaydı onlara yardım
0: Neden?
6: Ederdim. Müşteri memnuniyet.
0: Bunun memnuniyetle ilgisi yok ki. Kuralları esnetiyorsun. Her gelen neyi isterse değiştirecek misin? Artık böyle mi iş yapacağız? Burayı böyle mi işleteceğiz? Bunu hiç yaptık mı? Politikamızı bilmiyor musun? Onu yazan sensin.

0: This place, it stays with me.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ya sen şimdi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Paradon Tax.
4: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
5: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepimize iyi gelecek.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
2: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
6: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Onlara gerçekten yardım etmeyecektin değil mi?
9: Kadın konuşmayı kesip çenesini kapasaydı onlara yardım ederdim.
8: Neden?
9: Müşteri memnuniyeti.
8: Memnuniyetle ilgisi yok ki. Kuralları esnetiyorsun. Politikamızı bilmiyor musun? Onu yazan sensin.
9: Kuralları esnetebilirim çünkü ben yazdım. Ne istersem yaparım.
8: Evet ama sonuçta herkese örnek oluyorsun. Bunu böyle mi yapacaksın?
9: Kadını o kadar dinledim ki bir de seni dinlemeye niyetim yok.
8: Evet, gerçekler acıdır.
9: Pekiyse tamam.
8: Babam mağaza politikasını belirliyor, sonra da ona aykırı davranıyor. Bu nasıl bir örnek olur? Geri gelirlerse ve babam onlara yeni bir oyun sistemi verirse söyleyeceklerimi dinleyecek.
9: Konu kapanacak. Bunu anlıyor musun?

0: Ne haber dostum?
1: Fena değil.
2: Şişe biçimindeki ocağımı satmaya geldim.
1: Güzel.
2: Bu parça döndürülüp çıkarılabiliyor.
0: Yani kapağı açılıyor.
2: Evet, kesinlikle.
1: Bunu nereden buldunuz?
2: Aslında geçen sene Michigan'a gittiğimde çekilişten
1: gerçekten
2: çıktı.
1: Gerçekten mi?
0: Güzel. Peki istemiyor musun?
2: Güzel bir parça ama elimde yeterince var. Bunu satıp kendi malzemelerimden alırım diye düşündüm.
1: Peki ne kadar istiyorsunuz?
2: $175. Dışarıdan alınamıyor. Üreticiler bazı mağazalara özel üretiyor. Yani sıradan bir tüketim malzemesi değil. İnternette $250 satıldığını gördüm. Bu da yepyeni, hiç kullanmadım.
1: Normalde böyle şeyler almam. Ama biliyorum ki pazarı var. Promosyon ürünü. Her yerde satılmaz. Satmak konusunda sıkıntı çekmeyiz ama asıl sorun onu doğru fiyata almak. $50 ne dersiniz?
2: $50 olmaz.
1: $60?
2: $125.
1: $85.
2: Olmaz dostum.
1: $100?
2: Hayır demek zorundayım.
1: $110.
2: Hayır.
1: Gerçekten mi?
2: $125 verin.
1: $110 dedim.
2: Vazgeçmek zorundayım. Kusura bakmayın. Yine de teşekkür ederim.
1: $115.
2: $125.
1: $120. Ortada buluşalım.
2: $120 mi?
1: Evet.
2: Tamam, anlaştık.
1: Pekala, harika. İnsanlar böyle şeylere kesinlikle bayılıyor. Bundan kâr edeceğimden eminim.
0: Şişe ister misin?
3: Artık sonsuza dek benim. Burayı fena sallayacağım dostum.
4: Oyun sistemini alan adam geri geldi. Neyse ki karısını evde bırakmış. Sana bir şey açıklayayım. Sana başka bir şey vereyim, burada dene ve konu kapansın.
5: Yani başka bir oyun sistemiyle değiştireceksin.
4: Sonra konu kapanacak.
5: Bunu çocuklarım için aldım. Yani...
4: Ne alırsan al, konu kapanır. Bu kadar. Bir daha asla değiştirmem. Bunu anlıyor musun?
5: Tamam, bunu kabul ediyorum.
4: Pekala. Yeni bir oyun sistemini denemesi için gönderdim. Bu sefer her şeyin çalıştığından emin olacak. Kapıdan çıkmadan önce memnun olmalı.
1: O adamın ürününü mü değiştirdin?
4: Evet.
1: Neden?
4: Bunu oğluna aldığını söyledi. Bir sorun olduğunu açıkladı bana.
1: Faturada mevcut durumuyla mı yazıyordu?
4: Evet.
1: O zaman politikayı neden değiştirdin? Durum faturada gayet netmiş.
4: Bak Seth, sadece o çocuk için mevcut durumuyla satış politikamı askıya aldım.
5: Ah dostum. Bunu kontrol ettim. Gayet iyi çalışıyor. Yani sanırım hepsi bu.
4: Harika.
5: Pekala.
4: Teşekkür ederim.
5: Sağ ol, senin iş yapmak
4: güzeldi.
5: Seninle
4: de öyle. Şimdi anlamalısın.
5: Evet.
4: Mevcut durumuyla olduğu gibi geri dönmek yok.
5: Rica ederim.
4: Sağ ol.
5: Memnunum. O iyi biri. Çalışan bir aletle değiştirmeyi kabul etti. Ben de aldım.
4: Umarım oğlum beğenir.
5: Pekala. Sağ ol.
4: Teşekkür ederim. Böyle yaptım çünkü o aile için güzel bir şey yapmak istedim. Minnettar kalacak.
1: Mağazada çıkardıkları olaydan sonra mı yani?
4: Bu ilk defa mı oldu yani? İlk defa mıydı?
1: Ben böyle müşterilere iyilik yapmam.
4: Yapamayacağını biliyorum. O yüzden arkada ofiste bekle. Seth'in anlaması gerekiyor. Kurallar esnetilebilir. Çiğnenmesi gerekmiyor. Başarı için esnetilebilir. Buraya tekrar gelecekler.
1: Evet.
6: Beyaz bir arabası olan var mı? Beyaz minibüsün sahibi kim?
7: Beyaz ne?
6: Beyaz bir minibüs var. Sahibi siz
7: evet,
6: misiniz?
7: Evet benim.
6: Arabanızı çekmeniz gerekiyor.
7: Pekala, biraz izin verir misin bana?
6: Hayır, hemen çekilmesi lazım. Özel park yerinde duruyor.
7: Bir dakika diyorum, sadece
6: bir saniye bile vermem. Durum bu.
7: Hey bekle, seni birazdan ararım anne. Bir dakika veremiyor musun? Hiç
6: veremem. Aracı çekmezsen düzgün bir yere park edene kadar hizmet almamanı sağlayacağım.
7: Bunu yapamazsın. Kuyrukta bekliyorum. Görmüyor musun?
6: Kural böyle. Park alanı olmayan bir yere park etmişsin. Minibüsü bıraktığın yer otopark değil.
7: Dostum. Bak, sabırlı bir biçimde konuşuyorum. Dışarıda bir tane bile park yeri kalmadı. Tamam mı? Dışarıda bir tane bile park yeri yok, tamam mı? Bırakabildiğim yere bıraktım işte. Şimdi geri bas da işimi halledeyim, tamam mı? Seni pislik herif. Anladın mı burada? İşimi yapıyorum. Hadi.
6: Pekala, şimdi yapman gerekiyor.
7: Umurumda bile değil. Lanet olsun, ne diyorsun sen? Bana dokunma. Bana dokunma. Sakın bana dokunma. Bana dokunma. Hey, dokunma sana bana. Duydun mu? Lütfen bana dokunma. Hayır, dokunma. Bana dokunma, tamam mı? Dokunmayacaksın bana. Lanet şapkamı yere atma. Onu al.
3: Hiç normal değildi.
7: Al şapkamı yerden. Dokunma bana. Dokunma bana. Duydun mu, dokunma? Tamam mı?
3: Affedersiniz. Bakın. Merhaba.
7: Sen kimsin?
3: Ben Ashley. Çok memnun oldum. Dışarıda konuşabilir miyiz?
7: Adamların bana dokunmasın.
3: O halde dışarı
7: bana
3: lütfen.
7: Dokunma. Çek şu ellerini üzerimden. Hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum işte.
3: Bayım.
7: Ben o lanet sırada bekledim.
3: Tamam.
7: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Gitmeyeceğim!
3: Adam yere yatıp mağazanın halısına sarılmaya başladı. Ne oluyor böyle?
7: Seni mahallede yakalarım. Çok fena tokatlarım.
3: Adam gerçekten de...
7: Lanet olsun!
3: Kendini kaybetti.
7: Lanet olsun!
3: Geri geri çıkmalı. Önündeki araba kim?
7: Çekilin yolumdan!
3: Bugün çok çılgınca geçti. Oyun sistemi için gelenler ve halıya sarılan adamla bir günü tamamlayıp mağazayı kapatıp eve gitmeyi hiç bu kadar çok istemedim.
7: Çekil yolumdan!
3: Böylesini hiç görmemiştim.
7: Bıktım, usandım!
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kalenin Belek.
1: Karşınıza yeni nesil Blade.
2: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
1: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
6: iyi gelecek. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en belalı rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burası müşterilerin hızlıca nakit buldukları yer.
1: Sattım.
0: Bazen de çıldırdıkları.
1: Polisler!
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Şimdi ikinci el krallarında.
2: Burada ne yaptığınızı bilmiyorum ama buzdolabında manyağın teki var.
0: Bir müşteri yakalanır.
1: Ne yapacaksın? Bizi soyacak mısın?
3: Hey!
0: Ashley alarmı çaldığında...
4: Gece bekçisi olması gerekiyor baba.
1: Sistemi değiştirmeyeceğim.
4: Umarım bu sefer başına bela olmaz.
1: Şaka mı yapıyorsun?
0: Sonrasında...
3: Çatıdan girmişler.
1: Bir şey çalınmış mı? Hadi pislik.
4: Yüzük atmış olur.
5: Tamam.
6: Affedersiniz.
5: Ne oldu?
6: Rehin dükkanından zincir aldım.
5: Evet.
6: Arabaya bindiğimde zinciri boynuma taktım ve üzerinde kıvrımlar olduğunu fark ettim. Görebiliyor musunuz?
5: Evet, görebiliyorum.
6: Rehin bıraktığımda böyle değildi.
5: Dükkandan bununla mı ayrıldınız?
6: Evet, arabaya bindim ve sonra evet, taktım.
5: Şey,
6: tamam mı?
5: Buradan arabaya giderken bozmadığınızı nereden bileceğim? Size verdiğimde neden kontrol etmediniz?
6: Nasıl bozabilirim?
5: Size verdiğimde niçin kontrol etmediniz?
6: Kontrol ettim ama zincirimi bükebileceğinizi düşünmemiştim.
7: Biz bunu zarfa koyuyoruz ve siz de tam olarak aynı şekilde geri alıyorsunuz.
6: Üzerine bir şeyle ezmiş
5: olmalısınız. Zarftan çıkarırken beni izlediniz.
6: Öyle değildi.
5: Zarf kapalıydı ve hiçbir şekilde de dokunulmamıştı. Siz de o şekilde teslim aldınız.
7: İnsanlar bize sürekli kusurlu ürün getirir. Yapmadığımız bir şeyin parasını ödemeyeceğiz. Bu çok eski bir numaradır. Dükkandan çıktıktan sonra yapabileceğim bir şey yok.
6: Çok saçma dostum. Gitmeden önce zincirimi düzeltmek zorundasınız. Ciddiyim. Bak dostum, gayet ciddiyim.
7: Hiç sanmıyorum.
6: Yani sadece zincirimi verip başka bir şey yapmayacak.
7: Dilerseniz rehin olarak alıp size de 1440 dolar verebilirim.
6: Neden bir daha rehin bırakmak istedin?
7: Benden bir şey yapmamı istediniz, o yüzden
6: bundan
7: ben de...
6: Bundan ayrılmadan önce bunu ödeyeceksin.
7: Bunun olacağını sanmıyorum.
6: Olacağını sanmıyorum da ne demek?
7: Olacağını sanmıyorum
6: şimdi
7: demek.
6: Şimdi o korkak güvenliğini mi göreceğim?
7: Ona ne demek istersen diyebilirsin ama dev
6: öyle
7: gibi biridir.
6: Öyle biri işte. Bütün güvenlikteki adamlarınız korkak.
7: Öyle mi?
6: Evet. Sen de bir korkaksın.
7: Harika.
8: Hadi.
6: Bana dokunma. Rahat bırak beni. Ayakkabıma basıyorsun, tamam mı? Seni mahvederim ha.
8: Hadi.
6: Beş para etmezsin dostum. Seni tekmelerdim ama şanslısın. Polisi arayacağını biliyorum.
8: Dandik zincirini burada unutmuşsun.
6: Sen ne dedin? Dandik mi dedin?
8: Hadi al şunu.
6: Senin canını okurum, tamam mı?
8: Hadi.
6: Hadi herif. Ne yapacaksın?
8: Hadi git
6: ha?
8: Buradan.
7: Ahbap, ona dokunma. Ona dokunma.
6: Korkak herif.
7: Geri çekil Joe, sorun yok.
6: Ben de öyle düşünmüştüm. Pislik.
7: Geri
6: çekil. Hoşuna mı gitti korkak?
8: Hadi uzaklaş artık.
7: Joe bu herife dokunmayarak harika bir otokontrol örneği sergiledi. Zira ne yapsa yeriydi.
6: Korkak herif, seni tokatlarım bak.
8: Hadi gel.
7: Ama bilirsiniz buna değmez. Bu herif için çileden çıkmaya gerek yok. Sadece gitmesi gerek.
8: Ben de böyle çirkin bir maldan kurtulamazsam sinirlenirdim. Bu gerçekten saçmalık.

0: Oradaki de ne öyle?
1: Gerçek bir ayı kapanı.
0: Lanet olsun. O kadar büyük bir ayı kapanı hiç görmemiştim. Sanki King Kong'un sünnet aletiydi. Pekala, avcı mısın?
1: Şu kadarcık olduğumdan beri avlanıyorum.
0: Ne avlıyorsun?
1: Her şeyi, tavşan, sülün, dağ sıçanı. Bir de Michigan'da yeni olan yaban domuzu.
0: Gerçekten mi?
1: Bütün yıl
0: burada boyunca bazı budala hayvanlar gördüm. Tam bir delilikti.
1: Senin bahsettiklerin iki bacaklılar.
0: Bana şu kapandan biraz bahsetsene.
1: Çalıştığını göstermeyi çok isterdim.
0: Ama?
1: Etrafta çok fazla insan var. Açılırsa kurtulamazsın. Bu tip kapanları yıllardır yasakladılar. 50 senedir bende.
0: Bunlar yasa dışı mı?
1: Yasa dışı, evet.
0: O zaman evet, neden evet almak isteyeyim?
1: Şuradaki duvara asabilirsin.
0: Peki bu şey için ne kadar istiyorsun?
1: En az 600.
0: En az 600. Peki neden o kadar?
1: İnternette kesinlikle bulamazsın. Bulsan bile 800 ile 1000 arası verirsin.
0: Evet, bulabilirsin. Ama aramıyorum.
1: Böyle bir şey için gayet makul bir fiyat. Öyle değil mi?
0: Çok havalı bir şey ama satmanın imkanı yok. Sırf öyle bir şeye sahip olma fikri için adama birkaç yüz dolar verebilirdim. Eve götürebilirsin. Üzgünüm, alamam. En az 600. Peki neden o kadar?
1: İnternette kesinlikle bulamazsın. Bulsan bile 800 ile 1000 arası verirsin.
0: Evet, ama aramıyorum.
1: Böyle bir şey için gayet makul bir fiyat. Öyle değil mi?
0: Çok havalı bir şey ama satmanın imkanı yok. Sırf öyle bir şey.

0: Ah, burada ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama buzdolabında manyak tiki var.
1: Ne?
0: Şuradaki buzdolabına biri girmiş. Ne halt ettiğini bilmiyorum. Şuna baksanıza. Herif içinde.
1: Buzdolabına yaklaştığımızda sarkan bir hortum gördük. Belki de gerçekten adamın biri buzdolabının içindeydi.
0: Şurada televizyonlara bakıyordum. Sonra manyağın birinin gelip buzdolabının içine girdiğini gördüm.
2: Açsana.
1: Burada ne halt ediyorsun sen?
3: Buzdolabını kontrol ediyordum.
4: Böyle olayların yaşandığını daha önce duymuştum. İnsanlar kutularda, bavullarda, dolaplarda saklanıp dükkanın kapanmasını bekleyip orayı soyuyorlar.
2: Onu satın alacak mısın?
3: Satın almayı düşünüyor muyum?
1: Genelde denemeden sadece bakarak kontrol etmiyor musun?
3: Bazen.
4: Ne yapacaksın? Bizi soyacak mısın? Yaptığı bu pislik yanına kar kalmayacak. Burada olmaz.
2: Dışarı çıkar onu.
3: Hey! Ne oluyor? Hey dostum, güzel buzdolabıymış.
2: Defol git buradan.
5: Hadi yürü.
3: Hadi ama yürü. Sadece bir buzdolabı.
5: Çok aptaldı. Bir insan neden buzdolabına girer ki?
3: Hadi ama dostum.
5: Sanki uyuşturucu bağımlısı Snoop Dogg gibiydi. Sana söylüyorum, bir adım daha atarsan bu son adımın olur.
4: Bütün gün içinde kalıp sonra da gece çıkacak mıydın?
1: Bu adam ya bir takımın parçasıysa. Endişe ediyorum. Bir çözüm bulup babamla konuşmalıyım.
6: Ne haber dostum?
7: Merhaba, ne haber?
6: Nasılsın?
7: 2-3 gün önce buradan bir telefon aldım ve bu şey çalışmıyor. Kamerası çalışmıyor, donup duruyor. Anlarsın ya. İşte.
6: Kamera uygulamasını indirdin mi?
7: Hayır, zaten kamerası var. Neden indireyim ki?
6: Sadece soruyorum.
7: Bak, yeni bir telefona ihtiyacım var.
6: Tamam, faturan yanında mı?
7: Hayır, yanımda yok. Getirmedim.
6: Öncelikle o model telefonları $200 satmıyoruz. İkincisi de faturası olmadan bu herife bir şey vermeyeceğim.
7: Tek istediğim bana başka bir telefon vermen.
6: Bana faturayı verdiğinden bir bakarım.
7: Faturam yok. Sana bunu açık açık söyledim dostum.
6: Sen bana açık açık söyledin. Ben de
7: yani,
6: sana açık açık söyledim.
7: Ya bunu düzelteceksiniz ya da...
6: Fatura olmadan yapabileceğim bir şey
7: bana
6: yok.
7: Başka bir telefon ver gitsin işte.
6: Bir faydası da yok. Sana telefonu kim sattı?
7: Buradan biri. Şurada. Hemen şurada. Evet, sen. 2 gün falan önce bana bu telefonu sen sattın. Evet, sen sattın, 2 gün önceydi.
3: Ne tür bir telefon?
7: Gördüğün gibi bundan.
3: Evet ama 6 aydır burada çalışıyorum. Biz bunlardan satmıyoruz. Bunlardan bizde.
7: Dostum, ben seni 2 hafta önce gördüm.
6: Burada saçmalayan ben değilim. Açıkçası elinde faturası yok. Bir daha da açık açık derse açıkçası kafasını uçuracağım onun.
3: Bunu bizden almamışsın.
7: Evet, açıkçası aldım.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Hayır,
6: buraya geldiğin için
7: bak,
6: sağ ol.
7: Bu şekilde olmaz. Dur, bekle.
6: Hayır, ona dokunma. Bırak gitsin.
7: Sen ve Mohawk saçın çenenizi kapayın.
6: Mohawk saçım konuşmuyor.
7: Evet, top sakalın
6: açıkçası
7: da öyle duruyor
6: konuşmuyor.
7: Dostum, gördün mü?
6: Evet, top sakalım konuşuyor.
7: Evet, tamam.
6: Yalnız konuşmasını
7: müdürle falan konuşabilir miyim?
6: İnsanların saçmalamasından hiç
7: hoşlanmaz. Olur mu? Hadi bana müdürünü çağır.
6: Tamam, burada müdür. Hadi. Top sakal. Kendisi sana ya faturayı vermeni ya da buradan defolup gitmeni söylüyor.
7: Burada bir sürü telefonunuz var, tamam mı? Hemen şuradaki nasıl? O çalışıyor mu?
6: Şunu biraz kulağının üstüne çek. Çünkü açıkçası
7: çalışıyor mu? Al, çıkarttım işte. Şu lanet telefon çalışıyor mu? Bak, bu basit bir soru, tamam mı? Şu lanet telefon
6: bak,
7: çalışıyor mu?
6: Bak, ne diyeceğim Joe. Şunun nasıl çalıştığını gösterir misin? Otoparkta bir fotoğraf çeksene.
7: Telefonuma dokunmasana. He?
6: Telefon nasıl çalıştığını dışarıda
7: bana
6: göster.
7: Bana neden dokunuyorsun? Tamam, dokunma bana. Geri gelip o lanet paramı alacağım sizden, tamam mı? Yeterince açık oldu mu?
6: Telefonundan faturanın fotoğrafını gönder.
7: Herif müdür falan değildi. O tiple müdür olamaz zaten. Sakalını kesmesi lazım. O neydi öyle?
1: Merhaba.
4: Ne oldu?
1: Seninle konuşmalıyım.
4: Ne hakkında?
1: Telefonunu bırakabilir misin?
4: Tabii.
1: Şu anda güvenlik konusunda fazlasıyla endişeliyim. Buzdolabında adamın birinin saklandığını gördük. Geceleri de güvenlik olmalı burada baba. Dükkanda durabilir, dükkanda dolaşabilir ya da dışında durabilir. Geceleri burada birine ihtiyacımız var. Yarın sabah geldiğinde adamın çoğu şeyi çaldığını görebilirdin. Bunun normal olduğunu mu düşünüyorsun?
2: Güvenlik kameramız yok mu?

0: Kapının üzerinde "Seyit lütfen içeri gir" yazan bir davetiye mi vardı acaba?
1: Burnunu geçtiğimiz 3 yılda sokma. Kaç kez böyle bir şey oldu?
2: Affedersiniz, bırakın hemen çözeyim, çözmesi kolay.
0: Peki nasıl çözeceksin?
2: İçeride 70 kameramız var. Her yerde sensörlerimiz var. O herif buzdolabının kapağını açsaydı alarmlar ötmeye başlardı.
0: Baba, müşterinin biri dikkatini çekmeseydi sen bu adamı bulamayacaktın bile. Anlasana.
2: Gün içinde oldu. Biz geceden bahsediyoruz.
0: Peki ya sabahleyin alarmı kapattığın zamana kadar bekleseydin?
2: O zaman ölürdü. Gece için sistemi değiştirmeyeceğim. Fazladan güvenlik elemanı koymak ihtiyacımız olmayan bir harcama.
0: Baba, seni anlamıyorum. Her seferinde bir fikirle gelip dikkatine sunuyorum. Sonra içeriye set geliyor ve hayır, bunu yapmıyoruz diyor.
2: Bu yüzden güvenlik sistemimiz
0: umarım
2: var.
0: Umarım bu sefer başına bela olmaz baba.
2: Bu yüzden kameramız var.
0: Buzdolabında saklanan adamın büyük bir ekibin parçası olmasından korkuyorum. Hemen bu gece güvenlik için birine ihtiyacımız var.
3: Nasılsınız?
4: Eşyalarımı almaya geldim. 4 küpe bırakmıştım.
3: Küpe mi bırakmıştınız?
4: Evet.
3: Etiketin üzerinde Paula Montgomery yazdığının farkında mısınız?
4: Hayır.
3: Kimliğiniz yanınızda mı?
4: Evet, yanımda. Başıma dert çıkarmayın çünkü 4 küpe bıraktım. Neyi bıraktığımı biliyorum.
3: Küpeleri ne zaman bıraktınız?
4: Birkaç ay önce bırakmıştım.
3: İsminiz bilgisayarımda çıkmıyor.
4: Adım etikette yazıyordur. Oradaki benim adım ne olduğunu görebiliyor musunuz?
5: Evet, görebiliyorum. Paula Karen. Siz misiniz?
4: Evet.
5: Siz misiniz Bay Anthony? Paula Karen.
4: Dostum, ben küpelerimi istiyorum.
5: Elinde doğru etiket olmadan gelen bir adam var. Bize verdiği etikette de bir kızın adı yazılı. Etiketinizi verin.
4: Etiketim işte orada. Buraya 4 küpe getirdim ve 4 küpeyi geri istiyorum.
5: Ne zaman?
4: 2 ay önce getirdim.
5: 2 ay önce mi?
4: Burası rehin dükkanı değil mi?
5: Evet, burası rehin dükkanı.
4: Neden küpelerinle dışarı çıkıp benimle erkek gibi konuşmuyorsun ha?
5: Gerçekten mi?
4: Nerede? Küpelerim nerede?
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Organic Deluxe Lara.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.

0: kendini yaraka.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
4: Hazırsanız son ses açıyorum.
5: Özgüvenin
6: ses getirdi.
7: Teşekkürler.
8: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
9: Volkswagen.
10: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
11: İsminiz bilgisayarımda çıkmıyor.
12: İsmim etikette yazıyor.
13: İsminiz Paul ama göbek adınız da Kel.
12: Sizin derdiniz ne? Burası rehin dükkanı değil mi?
13: Evet, burası rehin dükkanı.
12: Neden küpelerinle dışarı çıkıp benimle erkek gibi konuşmuyorsun ha? Küpelerim nerede?
13: Bende değiller.
12: Küpelerimi versen iyi olur.
13: Yoksa ne olur?
12: Haddini aşma, yoksa iş çirkinleşir söyleyeyim.
13: Çirkinleşir mi? Öyle mi?
12: Beni itme sakın. Dur. Tanrım elinizi bana sürmeyin. Lanet olası küpem. Küpemi istiyorum. Herkes niye bakıyor? Siz kendi işinize bakın. Ne bakıyorsunuz ha? Bunlardan ister misiniz?
13: Hala benim mülkümdesin.
12: Onun mülküymüş.
13: Evet, benim mülkümdesin.
12: Ne istiyorsun koca oğlan? Dostum, peşimden gelmeyin.
13: Yoksa?
12: Kilom ve boyuma bakarak beni küçümseme.
13: Bir şeyi doğru anlamışsın.
12: Burada işim bitti.
14: Param Tanrı'dan geliyor.
15: Bütün dostlarıma selam, Detroit.
16: Merhaba.
13: Neler oluyor?
12: Espresso alayım, duble espresso.
16: Aslında tek seferde 25 tane verebilirim.
12: Sadece bir tane
13: tek
12: istiyorum.
13: Tek seferde 25 tane olamam. Mi? Biraz bundan söz etsenize.
16: Bir sinemada kahve dükkanım var. Bazen çok fazla insan aynı anda kahve içtiği için bunu İtalya'da özel yaptırmıştım. Tek seferde 25 tane espresso yapıyorum. Ama dilerseniz tek ya da çift de yapabiliyorsunuz tabii.
12: Vay canına, süper bir şey. Yüksek hacimli bir makine, 25 bardak kahve çok fazla kahve demek. Ne kadar zamandır sende?
16: 1999'dan beri.
13: Neden satmak istiyorsunuz?
16: Şu anda çalışmıyorum. Tıbbi harcamalar için paraya ihtiyacım var.
13: Anladım.
12: Peki burası hangi kısmı?
16: Süs olsun diye. Yani daha çok
12: bir
16: araba logosu
12: işte,
16: gibi.
12: Bütün işleyişin içinde olduğu hoş
16: evet,
12: bir makine.
16: Makineyi o kadar eşsiz kılan da bu işte. Bir başka özelliği de bütün dünyada bundan 3 tane olması.
12: Sahiden çok eşsiz bir ürün. Doğru fiyata bunu alacağım.
13: Ne kadar istiyorsunuz?
16: Makine bana 14 bin dolara mal olmuştu. Ben de 9 ya da 10 bin dolar almak istiyorum.
12: Sana dürüst olacağım. Burası bir rehin dükkanı. Normal müşterilerimizin ne oteli ne de barı var. O yüzden bunu kime satacağım da bir diğer mesele. Bu bir sorun.
13: En son ne kadarı kabul edersiniz?
16: 7500. Yaklaşık yarı fiyatı.
12: Süper bir şey olduğunu bilmelisin.
17: Babamla kardeşim bir araya gelse ikisi bir kahve bile yapamaz. Daha da önemlisi bu makine acayip pahalı. Ve bunu kime satacağız biz?
12: 2000 dolar nasıl olur?
16: 2000 mi?
12: Oldukça makul bir ücret. Şöyle olsun.
17: Baba, belki de nasıl kullanılacağını öğrenmelisin.
12: Annem bu yüzden var.
17: Oh.
12: Bana kahveyi o demleyecek.
17: Kahve mi demleyecek?
12: Hem de
17: yapmak deniyor.
12: Boynuma masaj kahve yaparken.
17: Bu şeyi neden almayı düşünüyorsun? Asla satamayacağız.
12: Anlaşma var mı yok mu?
16: 2500 dolar olur mu?
12: Pazarlık payı yok. Ne istediğini anlıyorum ama şu anda setteki 2000 dolar tükenmek üzere. 2000 dolar.
16: Pekala.
12: $2000'a anlaştık, harika.
17: Buradaki sağduyulu tek kişi ben miyim? Konu pahalı bir kahve makinesi ya da gece güvenliği kiralamayı reddetme olunca ben hariç kimse düzgün düşünemiyor. Hiç kimse.
12: Tekrar teşekkür ederim. Sağ ol. Şahane. Seth şimdi seninle ilgilenecek. Gerçekten mi? Benimle dalga mı geçiyorsun? İşe gelirken Bobby'ciyi aradı. Dün gece birinin dükkana girdiğini söyledi. Hadi herif, şerefsiz. Alarm şirketi bu sabah beni aradı. Çok hassas bir alarm sistemimiz var. 45 saniye boyunca çalmış. Yanlış alarm olduğunu düşünmüşler. Ben de öyle düşündüm. Asla gelip kontrol etmem.
0: Çatıdan girmişler.
12: Benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Buradan.
12: Çatıyı mı sökmüşler?
0: Sökmüşler, evet. Arkaya doğru sökmüşler.
12: Hadi pislikler.
0: Sonra da içeri girmişler.
12: Bir şey çalınmış mı?
5: Onun için bakmamız
12: gidip
5: gerekiyor.
12: Gidip bütün bölümlere bir şey çalınmış mı diye bakın.
0: Tamam.
12: Sağ olun.
13: Neler oluyor?
12: Biliyor musun, dün gece biri zorla dükkana girmiş.
13: Çatıdan mı?
12: Alarm şirketi arayıp yanlış alarm olduğunu düşündüklerini söyledi.
13: Çalınan bir şey var mı?
12: Bir fikrim yok. Bobby Jay ve Rodney bütün birimlere bakıyor.
13: Tamam, gidip güvenlik kameralarına bakalım. Pekala. Herhangi bir kanıt var mı diye ararken bingo, bulduk. İşte giriyorlar. İki adam. İnternet odasından girmişler, atlamışlar.
12: Teşhir katına geçmişler.
13: 45 saniyede de çıkmışlar. Alarm da o kadar çalmıştı, değil mi?
12: Doğru.
13: Evet, işte oradalar.
12: Pislikler.
13: Koşuyorlar. Görünüşe bakılırsa oradaki montu alıp çıkıyorlar.
12: Bu adamlar 3 kişilik bir ekip olabilir. Buzdolabındaki diğer adamı unutma.
13: Evet, muhtemelen o yüzden bu kadar hızlı kaçabildiler.
12: Tanrı'ya şükür. Çok fazla kaybetmedik ama bir şey yapılması şart.
17: Günaydın kızlar. Günaydın.
13: Yani iki farklı arabada iki adam otoparkta mı dolaşacak?
12: Bence bir tane yeterli.
17: Günaydın.
12: Sadece bir tane olsun. Merhaba, nasılsın?
17: Ne var ne yok?
12: Dün gece dükkana girmişler. Girmişler, kürk manto almışlar ve çıkmışlar.
17: Geceleri burada güvenlik olması gerektiğini söylemiştim size.
12: Dinle, senelerdir hırsızlık olmadı. Böyle bir şeyin olacağı kimin aklına gelirdi? Tartıştıktan sonra düşüneceğiz. Otoparkta devreye gezecek biri olacak ve bu şekilde birilerinin dükkana girme tehlikesiyle uğraşmayacağız.
17: Böyle bir tehlike olmayabilir.
12: Ama oldu. Öğrendiğimize göre halledeceğiz. Şu andan itibaren her gece biri otoparkta devreye gezecek.
17: Evet, Seth, haklı mıymışım?
13: Yorum yok.
17: Bunu kabul etmek seni öldürür, değil mi?
13: Bu gece otoparkta bir adamımız
17: var. Yani haklıyım, değil mi?
13: Bu gece güvenlik görevlisi
17: söyleyemiyorsun
13: duracak.
17: Söyleyemiyorsun bile.
13: Birkaç arama yapacağım ve bu gece park alanında güvenlik görevlisi duracak.
17: Bu da benim haklı olduğum anlamına gelir.
12: %100 haklıydın.
17: Ben demiştim.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz? Karar ver.

0: aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: Kalp. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en olaylı ikinci el dükkanı yer alıyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
2: Bırakın beni.
0: Burası müşterilerin hızlı nakit buldukları yer.
1: Sattım.
0: Bazen de keçileri kaçırdıkları.
1: Polisler!
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Az sonra ikinci el krallarında.
3: $500 istiyorum.
1: Anlaştık. 750'ye ne dersin?
4: Anlaştık.
1: $100 alalım.
2: Anlaştık.
1: Anlaştık.
0: Les önüne ne gelirse alıyor.
5: Buraya gelebilmek için bir engel parkurunu aşmamız gerekti.
0: Çocukları ona karşı çıkıyor.
6: Kendin için bir sürü çerçöp alıyorsun.
1: Siz neler yapabiliyorsunuz gösterin.
5: Çok şey yapıyoruz.
1: Hadi oradan. Hiçbir şey yaptığınız yok. Şu bebeğe bakın. Bu satışı mutlaka yapmalıyım.
0: Anlaşmayı yapıp...
1: Araba için 15 bine ne dersiniz?
0: İtibarını kurtarabilecek
1: mi? Bu adam çekip giderse ahmak durumuna düşerim.

0: Günaydın.
1: Günaydın patron.
2: Kapora verip ayırttığım eşyamı almaya geldim.
3: Eşyanı mı almaya geldin?
2: Evet, bütün gün bekledim ve eşyamı almak istiyorum.
3: Tamam, makbuzun yanında
2: mı? Hayır, makbuzum yanımda değil. İşte kimliğim. Ne yapacaksın peki?
3: Hesabına bakacağım. Bu nasıl?
2: Tamam.
3: Tamam.
2: Acelem var. Kuaför randevumu kaçırıyorum, bana hemen gerek.
3: Bakıyorum, Markus.
2: Tamam, elini çabuk tut ve bul onu.
3: Tamam, Markus. Markus Vezne'ye ilk geldiğinde henüz onun kimliğini görmemiştim. Geçiş yaptığını söyleyebilirdim ben.
2: Bir sorun mu var?
3: Neden bahsettiğini
2: kimliğinde
3: bilmiyorum.
2: Kimliğinde yazanları diyorum. Bir sorun mu var?
3: Markus yazıyor. Yanlış mı telaffuz ediyor?
2: Hayır, doğru.
3: Kimliğini gördükten sonra iyice emin oldum. Her şey ortada. Ne arıyorsun?
2: Mücevheri mi?
3: Tamam.
2: Alyansımı arıyorum. Bul şu lanet şeyi, çünkü sizde. Acele et ve lanet eşyamı hemen getir bana.
3: Lütfen hakaret etme.
2: Lütfen ne yapmayayım?
3: Hakaret etme.
2: Sen işini yaparsan ben de etmem.
3: Bak, hakaret etmeye
2: tamam
3: devam edersen işler hiç hoş
2: umurumda
3: olmaz.
2: Değil.
3: İyi olmaz.
2: İşini yap, ben de
0: hanımefendi, konuşmayayım. Hanımefendi, dükkanda neden böyle konuşuyorsunuz?
2: Bu işin seninle bir ilgisi yok.
0: Tam yanınızda duruyorum.
2: Tamam.
0: Kabalık ediyorsunuz.
2: Umurumda değil. Hem sen de kimsin?
0: Ben Ashley, memnun oldum.
2: Ben de. El sıkışmamıza gerek yok.
0: Aa, tamam, benim için fazla mı iyisin? Olur.
2: Her neyse.
3: Alyansın.
2: Ama evet, bul şu lanet şeyi.
3: Parasını ödemedin mi?
2: Parasını ödememiş olmam umurumda değil. Ödemeye çalıştım ama siz pislikler telefonda ödeme kabul etmediniz.
3: Telefonda ödeme kabul etmiyoruz.
2: Bugünlerde kim kart kabul etmez?
3: Ben etmem.
2: Tamam ama kabul etmeye başlamalısın.
3: Bak, alyansın çekilmiş. Ödemesini yapmamışsın.
2: Ne demek çekilmiş?
3: Yani ödemesini yapmadığın için süresi geçmiş.
2: Süresi
3: artık senin
2: falan geçmedi. Lanet olası eşyamı bulun hemen.
0: Kadının eşyası artık bizde değil. Süresi geçmiş ve çekilmiş. Başka birine satılmış. Ortalığı karıştırıyor. Ve gitmesi gerek.
3: Bak,
0: Markus, çalışanlarımla bu şekilde konuşamazsın.
2: Sen de lanet olası bir çalışansın.
0: Hemen dışarı.
2: Dışarı falan çıkmıyorum.
0: İddiaya var mısın?
2: Yokum.
0: Tamam, gitme zamanı.
2: Umurumda değil. İstersen bana elini sür. Nereye gideceğim? Nereye gidiyorum? Aa, demek tezgahın arkasından çıkıyorsun.
3: Ne söylememi, ne yapmamı istiyorsun Markus?
2: Bırak beni,
3: bazen
2: dokunma.
3: Bazen kadınlar bana kızıyor, bazen de erkekler. Sonuçta hepsi bana kızıyor.
2: Hoşça kalın.
4: Nasılsınız?
5: Merhaba, iyiyim.
6: Alo. Değişik bir telefon.
5: Değişik bir telefon, evet. Bunlar Vietnam'da ve 2. Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde kullanılan telefonlar. Bir arkadaşımın bebeği olacak. Ben de bunları satıp alacağım parayla oğluna bir hediye almak istiyorum.
6: 2. Dünya Savaşı ve Vietnam döneminden kalma eşyalara deli olan bir sürü insan var. Üstündeki kablolar sayesinde çalışıyorlar,
5: evet,
6: değil mi?
5: Öyle.
6: Şu bebeği çevirelim.
5: Eski günlerdeki telefonlar gibi çevriliyorlar. Ahizeyi kaldır, hey Bill, açlıktan ölüyoruz. Bize biraz yemek getir. Böyle kullanıyorduk işte.
6: Size bir şey sorayım.
4: Ne kadar istiyorsunuz?
6: Tamam.
5: En az 500 istiyorum.
6: Yani tanesine 250 dolar.
5: Evet.
6: Bu fiyata nasıl ulaştınız?
5: Pek çok koleksiyoncu o dönemin eşyalarını biriktirmeye bayılıyor ve çoğu insan koleksiyonunda böyle bir parçaya yer vermek ister.
4: Ama bununla sadece bir koleksiyoncu ilgilenir.
6: Yanına gitsem...
5: Sorununuzu anladım. Talep yoksa böyle bir şeyi nasıl satacağım diye düşünüyorsunuz.
6: Gerçekten ne kadar istiyorsunuz?
5: Galiba tanesine 100 dolar alabilirim.
4: Bu senin ilgi duyduğun döneme ait.
6: Kesinlikle öyle. Telefonlar çok havalı ama bulunmaz Hint kumaşı değiller. Üstelik durumlarına bakarsak 75 dolardan fazla etmez. Tanesine 25 dolar alır mısınız?
5: Hayır.
6: Hayır. 50 dolar. Alan memnun.
4: Bu asla satamayacağınız türden bir şey.
5: Bakın ne diyeceğim. 80 dolara bırakabilirim.
6: Sizin yerinizde olsaydım 50 doları seve seve kabul eder, sonra gidip arkadaşlarımın çocuğuna güzel bir hediye alırdım.
5: Tamam, satıyorum.
6: 50 dolar o zaman, şöyle geçin. Adamlarım işlemlerinizi yapsın diyor.
4: Babamın bu telefonları çok havalı olduklarını düşündüğü için aldığını biliyorum. İşte şimdi endişelendim, çünkü babam bu tarz şeyleri almaya bir başladığında asla bir tanesiyle yetinmez.
7: $18.75 $5 sattım.
6: Sizce de hava çok soğuk değil mi?
7: Evet, soğuk.
6: Peki nedir bu?
7: 1972 model bir toplama Roadster.
6: Tamam.
7: Manik gövdeli bir arazi aracı. Babam, kardeşim ve ben sıfırdan yaptık. 2008'deki Auto Show'da birinci geldi. Plaket ön koltukta duruyor.
6: Trafiğe çıkabilir mi?
7: Çıkabilir. Eşi benzeri yok.
6: Gerçekten mi?
7: Evet. İki yıldan fazla bir süredir sürmedim. Garajda duruyordu. Yer açmam gerekti.
6: Çalıştırabilir misiniz?
7: Elbette.
6: Motorun sesi kesinlikle muazzamdı. Saçlarım rüzgarda uçuşurken bu arabayı kullandığımı hayal edebiliyorum.
4: Ne kadar istiyorsunuz?
7: 10 bin.
6: Neden?
7: Ne kadara satıldıklarını biliyorum. 12 binin üstüne satıyorlar.
6: Gerçekte ne kadar istiyorsunuz?
7: 8 bine kadar çekebilirim. Bu nasıl?
6: Bize 2 dakika verin. Gidip ellerimi
7: müsaade asıl sizin.
6: Birazdan dönerim.
4: İşte yine başlıyoruz.
6: Tamam, anlaşma yapmak istiyor
4: musun?
6: Onu
4: nereye koyacağız?
6: Sen ne düşünüyorsun?
4: Elinde kalacak. Havaya baksana.
6: Doğru, şimdi satmayacaksın zaten.
3: En az 4 ay daha elimizde kalacak.
6: Göreceğiz.
4: Kesin elimizde kalacak.
6: Kafama takılan birkaç şey var.
7: Tamam.
6: Kimse bu şeyi bu havada almaya gelmez. Doğru. 3000'e ne dersin?
7: Olmaz. Kusura bakmayın.
6: En az kaça bırakırsınız?
7: 6000 dolar.
6: 6000 olmaz. 4000'e ne dersiniz?
7: 4800'e sizin.
6: 4000, hemen şimdi nakit. Ayrıca inanın oğlum karşı çıkıyor.

0: 3000'e ne dersin?
1: Depoda adım atacak yer kalmadı. Babamınsa tek düşündüğü bu arabaya sahip olmayı ne kadar çok istediği. Bundan nasıl kâr edebiliriz hiç düşünmüyor. Bu çok ciddi bir sorun.
2: Olmaz. Kusura bakmayın.
0: En az kaça bırakırsınız?
2: 6000 dolar.
0: 6000 olmaz. 4000'e ne dersiniz?
2: 4800 de sizindir.
0: 4000. Hemen şimdi nakit. Ayrıca inanın oğlum karşı çıkıyor.
2: Satıyorum.
0: Tamamdır, içeri gelin. Adamım işleminizi halletsin.
1: Önce sürmek istemiyor musun? Kendini kişisel bir oyuncak aldı.
0: Setin bana karşı olması umurumda değil. Bam, satın aldık. Şahane bir araba. Satacak olsam duruma göre en az 6-10 bin dolara satabilirim. Henüz bir karara varmadım.
3: Bu dükkan benim hayalimi gerçekleştirecek. Zengin oldum!
0: İşte buraya gel. Sana bir şey
1: asla göstereceğim. Asla ama asla satamayacağımız bir şey.
0: Saçmalık. Ben her şeyi satabilirim.

0: Egzersiz mi yapıyorsun? Her şeyi taşımak ister misin?
1: Ne diye söyleniyorsun sen?
0: Buraya gelebilmemiz bu kadar uzun sürdüğü için söylüyorum. Arka tarafa ancak 20 dakikada artık gelebildik.
2: Eşyaları düşürmeyin.
1: İşte burada.
0: Evet.
2: Bu mu?
1: İşte çok
2: bu.
1: Havalı eşya aldık ama bundan resmen asalet akıyor. Tabii. Ve trafiğe
2: buna
1: çıkabiliyor.
2: Buna ne kadar harcadın baba?
1: Sıkı bir anlaşma yaptım. 4000.
2: 4000 dolar mı?
1: 4000 dolar.
2: Buradaki bunca arabayı görüyor musun?
1: Evet, ne olmuş?
2: Baba, buraya gelebilmek için bir engel parkurunu aşmamız gerekti. Burası senin eşyaların
1: size
2: da kaynıyor.
1: Size bir soru soracağım.
2: Lüks arabalar, spor otomobiller, ticari araçlar, kamyonetler, kamyonlar, ne bulursan bu çöplüğe dolduruyorsun baba.
0: Yiyecek otomatları.
2: Tekne.
0: Protez bacak. Mangal.
1: En azından mallarınızı tanıyorsunuz. Siz bu arabanın yer kapladığını düşünüyorsunuz. Bense satın aldığım her şeyin geleceğe bir yatırım olarak görüyorum. Bu araçlardan birini satmak hepsinin burada bulunma nedenlerini haklı gösteriyor.
2: Bunu kar yaptığın zaman söyle baba. Bu sırada yerimizi boşa harcıyorsun.
0: Babama neler oluyor bilmiyorum. Bu eşya yığınının içindeki hiçbir şeyin satılmadığını göremiyor mu gerçekten? Anlaşılan kişisel takıntılarının iş anlayışının önüne geçmesine izin veriyor.
1: Siz ön tarafa geçip biraz satış yapın.
2: Tamam.
1: Gidin, kâr edin.
0: O işe yaramaz şey için senin park alanını kullanacağız.
1: Bak ne diyeceğim Seth. Bütün park alanları benim. İşte ve Seth'in ne dediği umurumda değil. Bazı şeyleri hemen satabilirsiniz. Bazıları içinse bekleyip sabırlı olmanız gerek. Değer taşıdığını gördüğüm her şeyi satın alacağım ve onlara kâr edileceğini kanıtlayacağım.

0: Merhaba. Hey, televizyonum nerede?
1: Rehin makbuzun nerede?
0: Makbuzumu size verdim. Televizyonumu alabilir miyim?
1: Neler olduğunu bilmiyorum.
0: Ne demek neler olduğunu bilmiyorum. Burada çalışmıyor
1: Rehin
0: musun sen?
1: Rehin makbuzunu bana mı
0: sen
1: verdin?
0: Sen burada çalışmıyor
1: parasını
0: musun ha?
1: Parasını ödedin mi?
0: Eşyamın lanet parasını ödedim. Evet, git televizyonu
1: bana
0: getir
1: bana. Bana bu şekilde davranan
0: ne demek
1: birinin hiçbir şey getirmem. Hiçbir şey getirmiyorum
0: saattir
1: sana.
0: Bekliyorum. Televizyonumu hala vermediniz.
1: Ben bahsettiğini
0: televizyonumu
1: bilmiyorum.
0: Bana verin dedim. Sen yardımcı olur
1: hayır.
0: musun bana? Sen yardımcı olabilir misin?
2: Hayır olamam, hayır.
0: Gidip televizyonumu getirir misin? Taşıyabilecek kadar büyüksün.
3: Sen alabilirsin.
0: Televizyonumu
3: evet.
0: verir misin?
3: Tabii makbuzunu
0: vereyim. Ne göreyim. Makbuzumu verdim diyorum anlamıyor musunuz?
3: Hayır vermemişsin.
0: Sana makbuzumu vermek zorunda değilim. Televizyonumu
3: makbuzunu
0: verin
3: ver.
0: Bana.
3: Bak.
0: Televizyonumu verin
3: daha
0: oyun
3: fazla.
0: Oynamıyorum.
3: Bak,
0: kim olduğun umurumda değil tamam mı? Televizyonumu istiyorum.
3: Makbuzunu göster.
0: Göstermiyorum adi herif. Ya bana hemen televizyonumu geri verirsiniz ya da gider reyondan kendim bir tane alırım. Oyun oynamıyorum diyorum size.
3: Çocuklarım bütün gün canımı sıktı. Bir de bu adamın bağırmasını çağırmasını dinlemeye niyetim yok.
0: Niye hala burada dikiliyorsun sen? Ne? Televizyonumu alabilir miyim?
3: Makbuzunu gösterirsen alabilirsin.
0: Ne
3: evet,
0: diye bana bağırıyorsun
3: makbuz
0: ha? Senden
3: lazım.
0: Korkmuyorum tamam mı?
3: Oyun
0: umurumda bile
3: tamam
0: değil.
3: Mı?
0: Ben televizyonumu
3: çünkü sen de
0: istiyorum.
3: Bana bağırıyorsun.
0: Hayır hiçbir yere gitmiyorum. Çek
3: tamam,
0: ellerini.
3: Tamam gitme zamanı.
0: Hey.
3: Evet gidiyorsun.
0: Çek ellerini dostum. Televizyonumu bana getirecek misiniz ha? İki kişi olmanız umurumda bile değil. Beni alt etmek için 5 kişi geleceksiniz dostum. Ha 5. Çek ellerini.
3: Tamam soru şu.
0: Makbuzun
3: nerede? Makbuzunu ver.
0: Falan yanımda değil.
3: Makbuzunu verirsen.
0: Eşyamı vermediniz. Eşyamı istiyorum
3: bize...
0: ben.
3: Ha şöyle
0: evet,
3: anlaşılan makbuzun varmış.
0: Lanet olası televizyonumu getirin şimdi. Evet tamam.
3: Özellikle ben
0: televizyonumu istiyorum
3: değilim.
0: Tamam mı? Sadece
3: bize
0: televizyonumu.
3: Bize bağırdığın için
0: evet,
3: üzgünsün.
0: Tamam.
3: Doğru mu anladım?
0: Lütfen televizyonumu getirin.
3: Harika. Mükemmel. Evet.
2: Tek yapman gereken bu, kesinlikle.
3: Tek yapmanız gereken sakinleşmek ve doğru düzgün hareket etmek. Size memnuniyetle yardımcı olurum ben.
0: Çok buyurun zor bayım. Değilmiş değil mi?
3: Bana bağırıp çağırmasaydın çok daha kolay olabilirdi.
0: Kafayı yemişsiniz siz.
3: Teşekkür ederim.
0: Siz. Teşekkürler. Ben gidiyorum buradan.
2: Hadi yürü.
0: Yeşil Gori sen de git gerçek bir iş bul.
2: Sen de sadece bol bol çene çal.

0: Eyvah eyvah.
1: Merhaba.
0: Bunlar nasıl tırnaklar böyle? Aman tanrım. Gerçekten bu kadar uzun tırnak olabileceğini hayal edemezdim. Bunları ne kadar zamanda uzattınız?
1: 3 yıl.
0: Saçma bir soru soracağım.
1: Buyurun sorun.
0: Temizlenmek sorun olmuyor mu?
1: Kulak çubuğu kullanıyorum.
0: Tırnaklarınızı yaptırmak için ne kadar ödüyorsunuz? Kendim yapıyorum. Gerçekten.
2: Tırnaklarınız her zaman uzun muydu?
1: Aha, bu elimdeki tırnaklarım bir ara yaklaşık 127 santimi bulmuştu. Eğlencesine yapıyorum. Sanatı yaratıcı olmayı seviyorum. Bunları da tuvalim olarak kullanıyorum.
2: Tırnaklarınızı satmak istemiyorsunuz. O zaman buraya neden geldiniz?
1: Hayır, bunları rehin vermek istiyorum. 2 altın yüzüğüm var.
0: Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
1: 40 ila 50 arası bir şey düşünüyorum. Yakında evleniyorum ve gelinliğim için para biriktirmeye çalışıyorum. Bu yüzden satıyorum.
0: 20 dolar kredi verebiliriz.
1: 20 mi?
0: Sadece kredi.
1: İstediğim bu değildi ama kabul.
0: 20 dolar mı?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok kibar bir hanımefendiydi. Ona yardımcı olabildiğime sevindim.
3: $900'luk bir saat.
4: Yüzük aldım. Çok fazla para harcadım.
5: Biz klasik arabaya bakmıştık.
6: Arka tarafa geçmek ister
5: tabii,
6: misiniz?
5: Tabii.
6: Gidip bakalım. Les, müsait misin?
0: Tabii.
6: Klasik arabayı almak isteyen 2 adam geldi.
0: Gidip onlarla konuşalım. Bu adamları Detroit araba şovunda gördüm ve onlara elimde 41 model satılık bir klasik araba olduğunu söyledim. Hadi gidelim.
5: Gidelim hadi.
0: Bu araba bir süredir depoda. Ama şimdi bu satışta paramı 2 katına çıkarabilirim. Şu bebeğe bakın.
5: Araç hakkında biraz bilgi verir misiniz?
0: Oldukça iyi durumda. Motoru da, iç kısmı da gayet iyi durumda. Adamın gözlerinin içi parlıyor. Seth ve işte bu şeyin çok yer kapladığını söylese de ben doğru alıcıyı beklediğini düşünüyorum. Hadi anlaşalım. Araba için 15 bine ne dersiniz?
5: $14,000'e alabileceğimi düşünmüştüm doğrusu. Daha fazlasını ödemek istemem.
0: Bakın ne diyeceğim. Bu işin özü pazarlıktır. Siz 14 diyorsunuz, ben 15 diyorum. 14.500 anlaşalım.
5: Hayır. 14.000 iyidir bence.
0: 14.500'de anlaşalım. Bu satışı mutlaka yapmalıyım. Çocuklarıma ders vermek için tam ihtiyacım olan bu.
5: 14.500 mü?
0: Paraya fazlasıyla değer.
5: Peki, 14.500 aldım.
0: 14.500 anlaştık. Hadi gidip işlemlerimizi halledelim. Harika.
5: Tamam, teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Dediğim gibi, sabırlı olursanız harika bir anlaşma yapabilirsiniz. Bu da anahtarlar. Batımına sürüşünüzü seyredeceğim.
5: Teşekkür ederiz. Süspansiyonları halletmek lazım.
0: Size harika bir haberim var. 41 model klasik arabayı sattım. Ben o arabayı 5.800 almıştım ama 14.500'e sattım.
7: Bundan etkilenmedim. Hem de hiç.
2: Depoda daha kaç araba var biliyor musun?
7: Kimin bu arada ne kadar zamandır orada?
0: 3 yıldır.
7: Tam 3 yıldır.
0: Yani?
7: Şu an yeni bir araba almak isteseydim alamazdım çünkü depoda adım atacak yer bile yok.
0: Ne olmuş?
2: Umrunda değil mi?
0: Hayır değil.
7: Tabii ki değil.
0: Umurumda
7: neden biliyor
0: değil.
7: Musun? Çünkü kendin için bir sürü çer çöp alıyorsun ve bunlar nereye konuyor?
0: O
7: hepsi
0: arabayı
7: depoyu
0: kendim
7: boyuyor.
0: İçin alsaydım sürerdim. Bunun yerine tam $8,700 kar ettim, tamam mı?
7: Buraya yaptığım bir satışla ilgili böbürlenmek için geliyorsun ama hiç umurumda değil.
2: Burası benim dükkanım, benim malım, benim. Hep öyle benim.
0: Kesin sesinizi, sizi dinlemek zorunda değilim.
2: Burası benim dükkanım, benim.
8: 7.000 dolar kazandım. Bakın ne kadar harikayım.
0: Siz neler yapabiliyorsunuz gösterin. Bilgisayarın başında
2: oturmak kolay. Çok şey yapıyoruz baba.
0: Tabii. Hadi oradan. Hiçbir şey yaptınız
2: yok. Çok şey yapıyoruz.
0: Tek yaptığınız şikayet etmek. Satışlarımla dalga geçmek.
2: Burası benim dükkanım ve benim depom. Benim arabalarım. Bu benim. Şu benim. Kapıyı çarpar ve çekip çıkar. Git saklan.
9: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
2: Benim bankacım Müge.
3: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10

0: kıymetli Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışveriş.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize

0: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Köpeğin neden ilgilendiğini bilmiyor musunuz? Şurada bir şey var. Adam ve Victor, elimizde bir ipucu var. Bilginiz olsun.
1: Aman tanrım, çok yiyecek var. Ne tür bir yiyecek bu?
2: Kurutulmuş bağırsak.
1: Kurutulmuş bağırsak mı?
2: Evet, koyundan kurutulmuş.
1: İçinde açıkça bazı parçalar var.
3: O zaman birini açıp bakalım.
4: Kokmaya başladı.
3: Kontrol edeyim.
4: Harika.
5: Grans Bevakarna, Sverige'de İsveç'in sınırlarını izlemek ve korumak için yapılan çalışmalara dair eşsiz bir bakış açısı elde ediyoruz.
6: Çık, dediğimi yap. Hadi.
7: Ben yasak madde arıyorum şu an.
6: Nedir bu?
8: Bilmiyorum.
6: Hadi ama aptal değilim ben. Nedir bu, söyle.
9: İşte başlıyoruz. İnanılmaz bir duygu. Çok yasak madde var.
5: Her gün görevlerini yapmaya çalışırken birbirinden farklı birçok ilginç durumla karşılaşan insanlarla tanışıyoruz.
6: Aa, lanet olsun. Bu şey gözlerimi yaktı.
0: Ne dediniz?
6: Bu şey beni yaktı.
0: Gözünüze mi kaçtı?
7: Aa, nereden geliyorsunuz?
6: Ben buraya havaalanından geliyorum. Evet, havaalanından.
5: Ve insanların ülkeye sokmaya çalıştığı çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz.
7: Yani bu bir çeşit ilaç mı?
10: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
7: Tamam.
0: Yani bu bir...
8: Tabut, evet.
0: Hı-hı. Anladım.
6: Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim.
7: Bu kaçakçılık çok ciddi.
11: Neyin yasal olduğuna ben karar veririm.
10: Doğru.
5: Bu İsveç gümrük kontrol. Ve görevleri İsveç'in sınırlarını kontrol etmek.
6: Acaba onu geri alabilir miyim?
7: Maalesef hayır.
12: Helsinki yönüne gidecek değerli yolcularımız. Lütfen sarı çizginin arkasında sıranızı bekleyin ve yaklaşmayın.
5: Okulların mezuniyet dönemine yaklaşıldığında binlerce parti meraklısı gencin 24 saatliğine de olsa denize açılması gelenek haline gelmiştir.
13: Bugün Vahdehamen'dayız ve bir öğrenci gemisini kontrol ediyoruz. Kalkış salonunda çok sayıda genç var. Yasak madde bulmak için buradayız. Ne yazık ki gençlerin gemilerde parti yaparken yasak madde getirmesi oldukça yaygın. Gençlerin mezuniyetlerini kutlamaları gereken zamanlarda gemide bulundukları süre içinde kavga, tecavüz ve diğer başka kötü olayların yaşanmasını önlemek için öğrenci gemilerini yakından takip etmeye çalışıyoruz.
12: Güzel. Yürümeye devam edin.
13: Tek tek.
12: Tamam.
13: Yürümeye devam edin.
0: Bu gezi 2000 öğrenci için ve bu akış sırasında insanları seçmek oldukça zor oluyor. Bu yüzden harika bir yardımcı olan bir köpek getirdik.
13: Merhaba, beyan edilecek bir şey var mı?
7: Hayır.
13: Peki, bizimle gelin lütfen.
7: Tamam.
13: Köpek neden sizinle ilgilendi?
7: Hiçbir fikrim yok.
13: Öyle mi? Peki son zamanlarda yasak madde kullandınız mı? Yasak madde bulamayacak
7: mıyım?
13: Hayır. Harika. Köpek uyardı. Kontrol etmem gerek.
7: Anlıyorum.
13: Yanınızda hiçbir şey taşıyamazsınız.
7: Anlıyorum.
5: Mimmi kontrolünü yaparken köpek Casper kalkış salonunda başka bir genç adama yönelik olarak uyarı işareti verdi.
0: Ceplerinizi tamamen boşaltabilirsiniz. Köpeğin neden sizinle ilgilendiğini bilmiyor musunuz? İdrar örneği alırsak pozitif bir sonuç görür müyüz peki?
7: Muhtemelen.
0: Kimyasal mı yoksa...
7: Evet, daha önce tüttürdüm.
0: Ne zaman içtiniz peki?
7: Tam hatırlamıyorum.
0: Tam hatırlamıyor musunuz? Kollarını uzat, bir bakayım. Biraz gergin olduğunu hissediyorum. Çantasında yasak madde olup olmadığını soruyorum ve bana sanmıyorum diyor. Bu da ondan şüphelenmem için yeterli. 27. çıkış için bir kişiye daha ihtiyacımız var.
14: Benimle içeri gelir misiniz?
5: Adam onu yüzeysel bir vücut kontrolü için içeri alıyor ve Teres bagajını arıyor.
0: Şurada bir şey var. Çantanın astarının altında bir oyun hamuru kabı görüyorum. Oldukça kötü kokuyor, bu yüzden... Bir öğrencinin oyun hamurunu öğrenci gezisine oynamak için getirmiş olması pek olası değil. Köpeğin kokuyu fark etmemesi için saklamaya çalıştığını anlıyorum. Çünkü her türlü yasak madde farklı kokar. Yasak madde gibi kokuyor.
5: Landvetter'e İstanbul'dan gelen bir uçak iniş yaptı. Lars Erik ve AC'yi bir yolcuyu incelemek için içeri aldılar.
15: Arkadaşınız için mi?
16: Evet.
15: Bu da altın değil mi? Altın gibi görünüyor. Altın değil mi?
16: Hayır, altın değil.
15: Öyleyse nedir?
5: Adamın bagajında mali açıdan çok değerli mücevherler buldular.
13: Bunlara ne kadar harcadınız?
16: Yaklaşık 4000-5000 kadar.
13: Ah!
15: Bu altın değil mi?
16: Evet, altın. Onu torunum için aldım.
15: Bu 4-5 binden fazla eder. Kontrol etmemiz gerek.
16: Bu altın.
13: Peki fiyatı ne kadardı?
16: İsveç'te yaklaşık 700.
13: Orada çok şey almış. Özellikle de mücevher. Altın olduğunu söylüyor ve biliyorsunuz ki altın çok pahalıdır. Bunu beyan etmeli çünkü çok değerli. Avrupa Birliği dışından gelirken en fazla 4700 kron değerinde eşya getirebileceğinizi biliyor musunuz? Bu 4700 krondan fazla değil mi?
16: Hayır, hayır. Daha fazla değil.
13: Bence bu getirdikleriniz çok daha değerli. Aldığınız bütün eşyaların toplam maliyeti 4700 krondan fazla değil miydi?
16: Belki 4000 bile değil. Çünkü 4000 orada çok para.
13: Öyle mi?
16: Evet, çok para.
13: Bu sefer gerçekten söylemek çok zor. Değerli taşlar altın ve gümüş var. Kaplama mı yoksa gerçek mi olduğunu bilmiyorsunuz. Gerçekten çok zor. Ağırlığını belirlemeye çalışıyorsunuz. Ama adamın getirdiği her şey kaplama olan ağır metaller de olabilir. Buradakilerin tamamının değerinin 4700 krondan fazla olduğunu hissediyorum. Çok fazla mücevher var.
16: Bunları alabilir miyim?
13: Hayır, çünkü bunları sizden alabiliriz.
16: Neden? Biraz anlayışlı olun.
5: Öresund köprüsünde Danimarka'dan birçok araba geliyor. Niklas seçim noktasında görevli ve bir minibüs şoförüyle konuştuktan sonra ondan şüphelenmeye başladı. Onu Lars'a doğru yönlendiriyor.
17: Merhaba.
11: Merhaba.
17: Merhaba.
11: Kontrol mü yapıyorsunuz?
17: Evet öyle. Öyle. İşte meslektaşım da geliyor.
11: Tamam.
17: 4 gündür Almanya'da olduklarını söylüyorlar ve bu kulağa güzel geliyor. Merhaba. Ama sorun düğün partileri için yanlarına biraz fazla içecek almış olmaları. Büyük bir parti mi olacak?
11: Evet.
17: Kaç misafirimiz var?
11: En az 60 civarında.
17: Son alışveriş gezisi ne zamandı?
11: Geçen yıl yaz ortası bayramdan önce.
17: Pekala. Partiyi nerede yapacaksınız?
11: Folkesus'ta.
17: Tamam. Rezervasyon yaptırdınız mı?
11: Hayır. Bu kadar erken rezervasyona gerek yok.
17: Peki ne zaman olacak?
11: Paskalya'dan sonra olacak, hava düzelince.
17: Davetiyeleri gönderdiniz mi?
11: Hayır, hayır, göndermedik.
17: Pekala. Arka tarafı açın lütfen.
11: Tabii.
17: Adamın söylediğine göre yakın zamanda evlenmişler ve bu doğru. Bize yakın zamanda evlendiklerini gösteren bir form veriyor. Ve şimdi ülkemize geldikten sonra bir düğün partisi düzenleyeceklermiş. O yüzden yanlarında çok fazla içecek var. Partiyi Paskalya'dan hemen sonra mı yapıyorsunuz?
11: Evet, hemen sonra sayılır.
17: Oldukça yakında.
11: Biliyorum, evet.
17: Ama davetiye gönderilmedi mi?
11: Bunu internet üzerinden hızlıca yapabilirsiniz.
17: Evet, doğru.
11: Evet.
17: Arabanın önüne geçer misiniz lütfen? Ben buraya bir göz atayım.
11: Olur.
17: Çok fazla içecek var. Diyelim ki partide 60 misafir var ve 60'ı da içer mi bilmiyorum. Sanmıyorum. Ve 60 kişi ne kadar tüketir emin değilim. En fazla 10 kasa olabilir. Bu miktarı ilk kez görmüyorum ve bir düğün partisi mazeretini de ilk kez duymuyorum. Bu durumda sanki bilemiyorum düğün için olduğunu sanmıyorum işte. Mantıklı görünmüyor. Yani bana kalırsa bu içecekler pek de parti için falan değil. Bunun için fazla kasa var. Buraya gelebilir misiniz? Arabayı içeri alacağız.
18: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
19: Patron, gel oğlum buraya. Ya.
20: Hemen döneceğim tatlım.
19: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
2: Patron, dur.
21: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
22: Patron, çıldırdın mı?
21: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
20: Pardon canım, nerede kalmıştık?
23: Sen var ya sen.
24: Red Bull kanatlandırır.
25: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
26: Bize huzur lazım.
27: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
28: Sadece duruladım.
27: Özel bir formülün var mı?
28: Sadece duruladım.
27: Hadi ama.
28: Sadece duruladım.
27: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
29: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
30: Bravo vallahi.
28: Sen de sadece durula.
31: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
32: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
33: Migros hepimize iyi gelecek.
34: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
35: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
34: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
36: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
37: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
38: Albayrak Finans.
39: Abi, ne yapıyoruz şu an?
40: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
41: İkisi birlikte çok iyi.
42: Tıpkı bizim gibi.
43: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
44: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.

0: Bilginize, çantada bir miktar yasak madde var. Birkaç gram. Bu yüzden kille birlikte gelmiş. Kokuyu gizlemek için parfüm sıkmış gibi görünüyor. Ona bir şeyler bulduğumuzu söylediniz mi?
1: Evet.
0: Ne dedi?
1: Çantayı kendisinin hazırladığını söyledi ama neden orada olduğunu bilmiyor.
0: Bu hikayeyi duymaya alışkınız. İnsanların itiraf etmesi sık rastlanan bir durum değildir. Çantayı ben hazırladım ama bunun hakkında hiçbir fikrim yok diyerek savunurlar. Şuraya koyalım. 3.6 gram. Bilginiz olsun, polise haber vermeli miyiz bilmiyorum ama bu adamda 3.6 gram yasak madde bulduk. Bu seferki madde için polisle çalışıyoruz. Polisin suçlama yapacağı konusunda anlaştık. Bu yüzden bunu polise devrediyoruz. Ve bu sefer bu adam için bir gemi eğlencesi olmayacak.
2: Casper bazı gençler için uyarı vermeye devam ediyor ve hepsi kontrol ediliyor. Son yolcu da nihayet gemiye binebiliyor.
3: Yasak maddeyle ilgili bir şey var mı?
4: Hayır.
5: Güzel.
0: Güzel, hoşça kalın.
3: Çok fazla kargaşa vardı.
0: Gerçekten de öyleydi. Eğlenceliydi. Köpeğin ilgisini çeken birçok insan vardı ama yanlarında hiçbir şey taşımıyorlardı. Muhtemelen daha önce içmişlerdi evet, veya haklısın. Çantalarında daha önce bir şeyler vardı.
3: Dışarı çıkıp bırakılan şeyleri arayacağız. Sonrasında genellikle birinin yasak madde bırakıp bırakmadığını kontrol ederiz. Köpeğimiz olduğunda insanlar korkup bunları çöpe bırakabiliyorlar. Bazen çok fazla şey buluyoruz. Seyahatin türüne bağlı olarak tabii. Birileri önceden bir şeyler içmiş. Bugün çok fazla bırakılan şey yok. Bugün de böyle bitti. Çok fazla mücevher var.
6: Bunları alabilir miyim?
3: Hayır, çünkü bunları sizden alabiliriz.
6: Neden? Biraz anlayışlı olun.
2: Landvetter'de bir adamın çantasında değerli mücevherler bulundu. Mücevherlerin değerinin belirlenmesi gerekiyor. Ve eğer 4700 krondan fazla değer biçilirse kanunlar gereği hepsine el konulacak.
3: Gitmeden önce getirdiğiniz mücevherlerin ne kadar değerli olduğunu bulmalıyız.
7: Eğer satın aldığınız fiyatları bize açıklarsanız...
6: Fiyatın 6.7 milyon olduğu yazıyor.
7: 6 milyon mu?
6: Evet, evet. 6 milyon.
7: Toplamı bu mu?
6: Evet, evet. Toplamı bu.
7: İran riyali mi?
6: Riyal. Evet, evet.
7: Bunlar içinde aynı mı?
6: Evet. 28.9 milyon.
7: 28 milyon?
6: Evet. 28 milyon riyal.
3: O para biriminde milyonlar tutuyor. Bu yüzden toplam değeri anlamak gerçekten çok zor. Ama Stefan ondan her şeyin değerini listelemesini istedi. Ve yaklaşık 9500 kron çıktı. Hey bayım, mücevherleri sizden alacağız. Tamam mı?
6: Neden?
3: Makbuzlar 9000 krondan fazla tutuyor. Bize söylediğiniz bu. Bu getirmenize izin verilenin neredeyse iki katı.
6: Bir ay boyunca orada yemek yemek ve yaşamak zorunda kaldım.
3: Ama makbuzları gösterdiniz. Toplam 9700 kron tuttu. 4700 kron değerinde eşya getirebilirsiniz. Ama siz... Daha fazla şey getirdiniz. Yani mücevherler için bunu ödediniz.
6: Mücevherleri ben almadım. Neredeyse %70'i bana hediye edildi. Benim bir suçum yok.
3: Evet ama bunun bir önemi yok.
6: Diğerleri...
7: Anlıyoruz ama siz...
6: Bakın tamam. Ben almadım.
3: Önemli değil.
6: Lütfen.
7: Sizi anlıyoruz. Ancak Avrupa Birliği dışından seyahat ederken ve sınırdan geçerken kural bu. Hediye olmaları önemli değil. Değeri 4700 kronun üzerinde. O zaman bu yoldan gidip eşyanızı beyan etmeniz gerekiyor. İnternet sitemizde de böyle yazıyor. Ne olacak biliyor musunuz? Eşyanıza el koyacağız. İç kontrol bölümümüzde gümrük vergilerini ve KDV'yi ödeyeceksiniz. Yapmanız gereken işlem bu beyefendi.
2: Gümrük görevlilerinin işi sadece çantaları aramak ve yasa dışı eşyayı bulmak değil. Mesai sırasında ayrıca birçok belge ve evrak işi düzenlemeleri gerekiyor.
7: Yazmaya başlayayım mı?
3: Evet.
2: Bu durumda incelenmesi gereken 23 parça mücevher var. Bunlar belgelenecek, ayrı torbalara konulacak ve değer biçilmesi için gönderilecek.
7: Bitmiş olanları buraya koyacağım. Lanet olsun, çok fazla var.

0: Bu uzun sürdü ama doğru yapmamız önemli. Eşyaların değeri yüksekse konuyu devralacak kişiler için her şeyin en doğru şekilde listelenmesi çok önemli. Ve bu çok zaman alıyor. Herhangi bir hatanın bundan sonraki süreci olumsuz etkilemesini istemiyoruz. İşte bu telefon numarası.
1: Tamam.
0: Onları aradığınızda bu numarayı verin, olur mu?
1: Hı hı.
0: Tamam mı? Güzel. Hı hı. Uzun sürdüğü için özür dilerim. Adamın ayrılmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. İç çekip yorgun olmasına rağmen oldukça sabırlıydı. Ayrılırken keyfinin yerinde olduğu belli oluyordu.
1: Hoşça kalın.
0: Güle güle.
2: Bu biraz kaotik oldu.
0: Ah, çok terledim. Tüm bu yazma işinden çok yorgun düştüm ama birlikte iyi iş çıkardık. Aferin bize.

0: Malmö'deki posta terminalinde Mika ve Stefan bir süre mola verdikten sonra işlerine geri döndüler.
1: İşte meslektaşımızın bizim için seçtiği bir şey burada.
2: Bunda ne yazıyor?
1: Şeker. Çikolatalı şeker.
2: Çikolatalı şeker mi? Köpek eğitmenimiz ve köpek bu arabada bir yere ilgi gösterdi. Ve bu iyi bir aday, organik bir şey. Şeker olarak beyan edilmiş ama bu şey içinde THC olan şeker de olabilir. Ve bunu bu görüntüden belirlememize kesinlikle imkan yok. Bu yüzden açmam gerekiyor.
0: THC yasak maddedeki uyarıcıdır ve son birkaç yıldır yasak maddeli şeker ele geçirme vakaları arttı.
2: Eğer bu doğruysa anne bunu çocuğuna göndermiş olmalı.
3: Öyle mi?
2: Sevgiler anne.
3: Bu bir kılıf.
2: Kılıf mı? Olabilir. Bu Paskalya şekerine benziyor. Yine de bakalım. Bunlar iğrenç.
3: Bes etim mi? Sanki ben olsam bunu asla göndermezdim.
2: Mali konularda çok bilinçli davranıyorsun.
3: Cimri miyim?
2: Evet.
0: Bu pakette yasa dışı bir şey yok. Bu yüzden Mika ve Stefan köpeğin işaret ettiği paketi bulmak için aramaya devam etmek zorunda kalıyorlar.
2: Alo, nasılsınız?
0: Sonra Mika aniden beklenmedik bir telefon alıyor.
2: Evet, anlaşıldı. Peki ne kadar? Patronum yasak madde olduğunu düşündükleri önemli miktarda madde bulduklarını söylüyor. Emin değiller. Paketlerin hepsinin aynı ülkeden gönderildiğini ve hepsinin birbirine tıpatıp benzediğini ancak hepsinin farklı alıcılara ait adreslere gittiğini söylüyorlar. Bu da bunun gerçekten önemli bir şey olabileceği şüphesini arttırıyor. Hadi toparlanalım.
3: Bilgisayarı kapatıyorum.
2: Bilgisayar ve benzeri şeyleri kullanarak çok fazla araştırma yeteneğimizin olmadığı bir terminaldeyiz. Müdürümle durumu görüşüyoruz. Oraya gidip paketleri toplamaya ve sonra onları Malmö'deki başka bir yere götürmeye karar veriyoruz. Bunlarla ilgili sonuca orada karar vereceğiz.
3: Bakalım ne bulmuşuz. Başlayalım. Hepsini getirin.
2: Paketleri röntgenle incelerken genel bir görünümüne bakıyoruz. Ekranda bir çeşit ahşap çerçeveye ait oldukça belirsiz bir görüntü görüyorum. Ve içlerinde açıkça ayrı parçalar var. Bu dikkatimizi çekiyor.
3: Şimdi ne yapacağız Mika?
2: Hepimiz birer tane alalım. Sonra onları açacağız ve içlerine bakacağız.
3: Evet.
2: Başka türlü bilmemiz imkansız.
3: Ahşap mı yoksa sadece karton mu? Sanki resim çerçevesi gibi görünüyor. Resim çerçeveleri.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Net!
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Teşekkürler.
8: Görüşürüz.
9: Ya ben
10: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
8: Görüşürüz.
11: Görüşürüz.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım. Sütaşayla, sütaşayla.
14: Çiğ köfteyi gördüğün an
15: sütaşayran
14: gelsin, sütaşayran.
13: İçtikçe iyi hissedeceksin.
16: Hazırsanız son ses açıyorum.
5: özgüvenin
7: ses getirdi.
8: Teşekkürler.
10: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
9: Volkswagen.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
16: Albayrak Finans.
17: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
18: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Partiyi nerede yapacaksınız?
25: Folkestus'ta.
24: Pekala, rezervasyon yaptırdınız mı?
25: Yaptırmadık.
24: Düğünde 60 misafir için 120 kasa almışlar. Bu mantıklı görünmüyor. Buraya gelebilir misiniz lütfen? Bu arabayı içeri alıyoruz.
0: Öresund Köprüsü'nde Niklas ve meslektaşları düğün partisi için satın aldıklarını iddia ettikleri içecek dolu bir arabayla gelen bir çifti durdurup sorguladı.
26: Ne kadar varmış?
24: 120 kasa içecek var.
26: Düğün için mi?
24: Evet, 60 kişi için. Garajda kontrol edeceğiz, içeri girelim. Ben arabayı süreyim. Tam olarak ne getirdiğini kontrol etmeliyiz. Çünkü çok fazla var.
25: Biliyorum ama bir yıl dayanması gerekiyor.
24: Evet, evet.
25: Size fişleri gösterebilirim.
24: Hayır, hayır, gerek yok. Hesaplama yapabiliyorum.
27: Benimle gelin.
25: Geliyorum.
26: Onu 2018'den beri mi tanıyorsunuz?
28: Evet.
26: Ve henüz bir düğün tarihiniz yok mu?
28: Henüz yok.
26: Henüz yok.
28: Evet ama biz zaten evliyiz.
26: Evli misiniz?
28: Evet, zaten evlendim ama düğün yapmadık.
26: Tamam.
24: Lars, eğer bir düğün partisi veriyor olsaydın ve bu önümüzdeki 2 hafta içinde olacaksa, davetiyeleri çoktan göndermiş olur muydun? Yoksa bir hafta öncesine kadar bekleyip internetten mi paylaşırdım?
27: Sanırım o kadar beklemezdim. Muhtemelen aylar önce göndermiş olurdum. Evet, kesinlikle.
24: Öyle değil mi?
27: Evet. Gelmelerini istiyorsan erken yollarsın.
24: Evet, evet, doğru.
27: Gelmelerini istemiyorsanız bu kadar çok içeceğe ihtiyacınız yoktur.
24: Doğru. Suzy, dün bir nişan partisindeydin. 120 kasa içecek tükettiniz mi?
26: Hayır ama geçen yaz bir mezuniyet partim vardı. 120 kişiydik,
24: evet,
26: ve 5 kasa kadar içecek almıştım. Sanırım 3 kasam kaldı. 2 kasa içecek, biraz da elma şırası tüketmiştik.
24: Kaç kişiydiniz?
26: 120 kişiydik. Hı? Ama yarısı araba kullanıyordu.
24: Bu 60 kişi için ve hepsi de çok iyi içermiş.
27: Gerçek bir partiye hiç gitmemişsin.
24: Hayır, hiç gitmedim. Gümrükte çalışmanın tehlikesi, miktarlar konusunda duyarsızlaşmanızdır. Bazen makul miktarın ne kadar olduğunu düşünmeniz gerekir. Kendim gitseydim ne olurdu gibi. Kendileri için alışveriş yapan birçok sıradan insan görüyoruz. Ve bunlar çok büyük miktarlar değil. Bunun kişisel kullanım için olması neredeyse imkansız. Eminim bazı insanlar çok fazla içtiklerini söyleyecektir. Ama 120 kasa içecek ve partiye sadece 60 kişi katılacak. Bu bence çok da iyi bir açıklama değil. Şimdiden neredeyse 2 palete ulaştık. Bu bir içecek dükkanının bir haftada sattığı miktara eşit. Bilemiyorum. Neredeyse küçük bir içecek dükkanı.
27: Bir içecek dükkanı. Daha fazlasını satıyorum.
24: Burada çok fazla.
0: İçecek miktarı hesaplanırken Patrick ve Glenn çiftle daha fazla konuşuyorlar.
24: Konuştuğunuzda sana ne söyledi?
29: Düğün partisi vereceğini söyledi ve ayrıca Paskalya, yaz ortası bayramı gibi bir şey içinmiş.
24: Parti ne zamanmış?
29: Paskalya'dan sonra dedi.
24: Öyle mi?
29: Bakalım kadın ne diyecek.
1: Yaz aylarında bir düğün partisi vereceklerini söylüyor ama henüz bir tarih belirlememişler.
24: Pekala, bana Paskalya'dan sonra olacağını söyledi.
1: Hayır, yaz aylarında olacağını ve henüz bir tarih belirlemediklerini söyledi. Muhtemelen partiyi evde düzenleyecekler. Yani
24: kadının anlattığı erkeğin anlattığıyla uyuşmuyor. Kadın düğün partisi vereceklerini söylüyor. Bu sorun değil. Aynı hikayeyi anlatıyorlar. Ama yaz aylarında olacağını söylüyor. Planlamaları arasında aylar kadar fark var ve bu hiç de onların lehine değil.
26: Tamam, her şeyi taradık mı?
27: Evet, yani.
26: O zaman ben bitireyim.
24: İçecek konusunda en yakın tahmini kimin yapacağını görelim mi? Tahmin edemezseniz biliyorsunuz. Kaç litre?
27: Litre mi?
24: Lars?
27: Sanırım toplamda 200 litre kadar.
24: 200 litre mi? 950.24 diye tahmin ediyorum.
26: Hayır, gizlice baktım.
27: Aa, şuna bak, hile yapıyor.
24: Ne kadardır? Evet.
26: 960.3 litre.
27: Aa,
24: bu yine de... Yine de çok büyük bir miktar. Bu neredeyse 1000 litreden fazla içecek demek. 60 misafir için çok büyük bir miktar olduğu kesin. Tüm içeceğe el koyacağız. Tek bir damlasıyla bile buradan çıkamayacak maalesef. Bu doğrudan el konulan eşyalar depomuza gidecek. Binlerce palet var. Sonra da biyoyakıt yapılacak.
2: Çok iyi.
24: Çevreyi düşünüyoruz.
27: Bakalım bu taşıyacak mı? Hazır mısınız?
24: İşte bu kadar. Bitti. Harika. Len, tebrikler. Buradan 950 litre çıktı. İzin verilen miktar sadece 110 litre. Binanın etrafından dolaşıp öne geçin lütfen.
0: Çift gümrükten boş bir bagaj bölmesiyle ayrılmak zorunda kaldı. Ve 9000 kron fakirleşti.
24: Evet. El koyacağız dediğimde şaka mı yapıyorsun dedi. Hayır hayır, henüz 1 Nisan değil.
1: Ama bayağı yakında. Yani evet. Buna ihtiyacımız var dedi.

0: Arlanda'da her gün binlerce yolcu Adam ve meslektaşlarının önünden geçiyor. Ve kimleri kontrol edeceğinizi seçmek için iyi içgüdülere ihtiyacınız var.
1: Nereden geliyorsunuz?
2: Dubai.
1: İsveç'te bulunma amacınız nedir?
2: Burada yaşıyorum.
1: Dilimizi biliyor musunuz?
2: Biraz.
1: Tamam. Bagajınıza bakacağım.
2: Olur.
1: Bir günde kontrol ettiğimiz yolcu sayısı duruma bağlı olarak çok değişebilir. Belki 20-30 kişiyi kontrol ediyoruz. Bu süreçte çantaları açıp her şeyi inceliyoruz. Çoğu durumda sadece sohbet ediyoruz veya bagajı inceliyoruz ve bizim için ilgi çekici olmadığını anlıyoruz. Bu normal bir iş gününde 100-200 kişiye kadar çıkabilir. Gerçekten de ilgisiz bagajlar. Bagajın içinde ne olduğunu açıkça görebilirsiniz. Kıyafetleriniz ve bir şişe içecek var. Çantada garip bir şey yok. Her şey yolunda görünüyor. Bundan çok memnun oldum. Evet, teşekkür ederim.
0: Bu arada Teres bir yolcuyu durduruyor ve bagajında daha yakından incelemek isteyeceği bazı eşyalar olduğunu söylüyor.
3: Bu yolcu yanında yiyecek getirdiğini söylüyor ve biraz ilgi çekici görünüyor. Getirdiklerini daha yakından kontrol etmek istiyorum. İlk çantasında konserve kutuları var. Çantanızı tezgaha koyalım. Getirdiklerinizi kontrol etmek istiyorum. Röntgen görüntüsünde çok miktarda organik madde görüyorum. Bir çeşit sebze, meyve, et olduğunu gösteriyor. Bir şey var değil mi? Bir şey vardı, gördüm.
4: Bu mu?
3: Onun gibi. Bu hiçbir şey değil.
4: Ha, anladım.
3: Ama birkaç konserve kutunuz
4: tamam,
3: vardı.
4: Tamam, burada.
3: Burada mı? Tamam, bunu incelemeye başlayacağım.
4: Sabun.
3: Yanınıza çok şey mi aldınız?
4: Evet, hediyeler tamam. Var.
3: Tamam. Bu bir hatıra eşyası mı?
4: Evet.
3: İşte bir kutu. Bu da nedir?
4: Sabun.
3: Sabun mu? Güzel kokuyor. Buradaki kutuların içinde ne var?
4: Bazı ilaçlar var.
3: İlaçlar mı?
4: Ve peeling malzemesi.
3: Tamam. Bu bal mı?
4: Evet, bal.
3: Ve bu da?
4: Bu acı sos.
3: Acı sos mu?
4: Evet.
3: Kokudan anlıyorum. Bunlarda atıştırmalık mı var?
4: Evet, öyle.
3: Ve burada da birkaç kutu var. El dezenfektanı değil mi? Bunları buradan alamaz mıydınız?
4: Hayır, buradan alamazsınız.
3: Burada ilaç var mı?
4: Evet.
3: Bazı bitkisel ilaçlar, öyle mi?
4: Evet, öyle.
3: Bavulunda kaç fazla eşya var? Atıştırmalıklar ve kurutulmuş yiyecekler, bitkisel ilaçları var. Ayrıca teneke kutu sabunu da var. Ev yapımı bir sabun. Ve bu da bir ne? Bunu anlayamadım. Bu ne?
4: İnek ayakları.
3: Et mi bu?
4: Evet, inek ayakları.
3: Ne dediniz?
4: İnek ayakları.
3: İnek ayakları.
4: Evet.
3: Son çantada naylon bir poşet vardı ve içinde bir çeşit et olduğunu görebiliyordum. Poşette etin kanı vardı. Bunu buraya getiremezsiniz. İçinde et var.
4: Bu
3: yasak.
4: Bu yasak mı?
3: Evet, bunu getirmek yasak.
4: Tamam.
3: Yani bunlar inek ayakları mı?
4: Evet.
3: Evet, burada toynaklar var.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
10: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
11: Tabii.
12: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
5: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
6: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
7: Bankam Tombank kartıma din.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Kontrol etmek ister misin?
1: Bebek arabalı adam ve kadın. Onlar en son gelenler.
0: Anladım, tamam. Adam geliş salonuna gidip bir göz atmış. Türkiye'den gelen uçaktan arkada kalan bir aile olduğunu fark etmiş. Bu yüzden de aramızda konuşup filtreden geçerken bu aileyi seçmeye karar verdik. Çantalarınızı kontrol etmek istiyorum. Benimle şu tarafa doğru gelebilir misiniz? Sadece kıyafet ve eşya mı?
2: Evet.
0: Tamam, ne kadar süre yoktunuz?
2: Bir aydır.
0: Bir ay mı? Aman tanrım. Burada çok fazla, çok fazla yiyecek var. Evet. Hı? Bu ne acaba?
1: Burada bir şey yok. Yere koyacağım. 27.
0: Bu nedir?
2: Aa, bu da yiyecek. Arap yemeği.
0: Çantayı açtığımda hoş olmayan bir koku vardı. Evet. Aa, ne tür bir yiyecek?
2: Kurutulmuş bağırsak.
0: Kurutulmuş bağırsak mı?
2: Evet. Kurutulmuş.
0: Evet. Kurutulmuş bağırsaklar hayvansal ürünlerdir.
2: Hayır, et değil.
0: Bu bir koyundan geliyor.
2: Ama biz bunu et olarak kabul etmiyoruz.
0: Ama hayvandan geliyor. O zaman İsveç'e getiremezsiniz.
2: Hayır, et değil.
0: Hayvansal bir ürün. Bu bir koyundan geliyor. Ve bu yüzden de et olarak sayılıyor. Sebzeler, meyveler ve süt ürünleri için de aynı şey geçerli. Peynir veya benzeri bir şeyiniz varsa onu buraya getiremezsiniz. Üzgünüm.
2: Sebzeler de mi?
0: Aa, evet, doğru. Eğer taze sebzeleriniz de varsa.
2: Çok lezzetli.
0: Anlıyorum. Üzücü bir durum.
2: Ama bilmiyorum. Yani meyve neden?
0: Hayır, getiremezsiniz.
2: Ağlamak istiyorum.
1: Bu peynir mi?
2: Evet.
0: Tanrım. Şuraya bak. Bu büyük bir paket. Gerçekten büyük bir paket tütün buldum. Daha önce hiç görmemiştim. Bu benim için çok yeni bir şeydi. Bir tane daha. Evet.
1: Daha önce bu kadar büyük paketlerde görmemiştim.
0: Her birine 250 gram izin veriliyor ve paylarını aldılar.
1: 500 gram. Bunu alabilirler.
0: Mükemmel. 4 çeşit kısıtlı ürünleri vardı. Hayvansal ürünler, koyun bağırsakları ve etli bir çeşit pizza. Ayrıca meyve ve sebzeler. Bir süt ürünü de vardı. Yanlarında peynir de getiriyorlardı. Ve 2 kilo açık tütün. Evraklarınız hazır.
2: Ne yapmalıyım?
0: İmza rica edeceğim şuraya ve şuraya. Biri sizde, biri bende kalacak. El koyduklarımızın listesi.
2: Ama meyve hiç olmadı. Bari onu bıraksaydınız.
0: Ah, evet, haklısınız, üzücü.
2: Lezzetli ve taze.
0: Üzgünüm. Aile bunun ciddi bir durum olduğunu anladı. Ne dediğimizi anlamış gibiydiler. Çok anlayışlı ve hoşgörülü davranarak durumu hemen kabul ettiler. Bizim için iyi bir kontrol oldu.
3: Ama Arlanda'dan ayrılırken muhtemelen hayal kırıklığına uğramışlardır. Ancak Malmö'deki posta terminalinde işler daha neşeli. Mika ve Stefan, İsveç'te farklı adreslere gönderilen, hepsi birbirinin aynı bir sürü paket bulmuşlar. Röntgen görüntüsü şüphelerini arttırıyor.
4: Evet, bu iyi görünüyor. Güzel.
3: Bu yüzden onları açmaya karar veriyorlar.
5: Resim gibi görünüyor. Resim çerçeveleri. Resim çerçeveleri.
4: Harika, çok iyi, muhteşem. Yasak madde reçinesi. Evet, ne diyorsunuz? Bu harika bir his. Bunu bulan yetenekli meslektaşlarım muhteşem. Harika hissettiriyor. Daha fazla açamıyorum ama yasak madde reçinesi. Açıp yasak madde reçinesi olduğunu doğruladığımda hissettiğim şey harika. Çünkü çok uğraşmışlar. Çok benziyor ha?
5: Her bir parçada yaklaşık ne kadar var? 1 kilo mu?
4: Daha fazla.
5: Epey ağırmış.
4: Hepsi birbirine çok benzeyen 6 paketimiz var. Bu yüzden nakletmeden önce birbirine karıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Paketler İsveç'in çeşitli bölgelerindeki 6 farklı kişiye gönderilmişti. Paketleme malzemesiyle birlikte 10.2 kilo. İyi. Frederick'inki de aynıydı. Bakalım seninki neymiş? Benim paketimi tarttığımda 10.2 kilo yasak madde reçinesi çıktı. Ve bu resmen uyuşturucu kaçakçılığı.
5: Bu paketler de seninkilerle aynı. Bakalım ne olacak?
4: Burada 6 ağırlaştırılmış yasak madde kaçakçılığı vakası var. Toplamda 60 kilodan fazla yasak madde reçinesi bulduk.
5: Bunların hepsi ülkenin farklı yönlerine gidiyordu. Sadece bir yere gitmiyordu. Doğu İsveç, Kuzey gibi. Piyasaya ulaştırılması istenen çok miktarda yasak madde ele geçirdik.
4: Hadi gidelim. Burada işimiz bitti.
5: Her yıl toplumsal yararımızı hesaplıyoruz ve sonuç her zaman harika oluyor. Bu devlet kurumunda çalışmaktan ve başardıklarımızdan gerçekten büyük bir gurur duyuyorum.

0: Arlanda'da Terez, bagajında çok fazla eşya olan bir adamı incelemek için durdurdu.
1: Atıştırmalıklar mı? Bal mı? Acı sos. Bu et mi?
2: Evet, inek ayakları.
1: Ne dediniz?
2: İnek ayakları.
1: İnek ayakları mı?
2: Evet.
1: İnek ayakları mı? Bunu buraya getiremezsiniz. Çünkü bu et.
2: Yani yasak mı?
1: Evet, yasak. Yani... İnek ayakları mı?
2: Evet. Evet.
1: Burada toynakları var.
2: Evet.
1: Bununla ne yapıyorsunuz? Kaynatıp mı yiyorsunuz?
2: Teyzem için göndermişler.
1: Teyzeniz mi? Yani o mu hazırlayacak? Bunu soğuk ortamda taşımıyorsunuz. Et uzun süre sıcakta kalınca bozulmaz mı peki?
2: Bilmiyorum, ilk defa geliyor.
1: Tamam. Bu gerçekten iğrenç görünüyor. Hiçbir şekilde soğuk tutmadan seyahat ediyor. Oda sıcaklığında saatlerce duruyor ve uzaktan bile hiç hoş kokmuyor, sağlıklı görünmüyor. Bu yüzden onu kabul edemem.
2: Bu yeni bir yasa mı?
1: Hayır, oldukça eski. İsveç'e dışarıdan hastalık gelsin istemiyoruz. Bu yüzden bu etin nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir tartmamız gerekecek. 4.66 kilo geldi. Beklemeniz gerekecek. Pasaportunuz varsa lütfen yanınızda tutun. Harika. Umarım teyzeniz bunlara ihtiyaç duymadan idare eder.
2: Mecbur kalacak.
1: Sorun değil.
2: Ne yapalım?
1: Hayır, yapabileceğiniz bir şey yok.
2: Teşekkür ederim.
1: O taraftan çıkın. Çok teşekkürler.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Teyzesinin büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağından eminim. Muhtemelen ineğin ayaklarını bekliyordu. Ama sanırım ülkemizdeki diğer hayvanlara hastalık bulaştırmak istemediğimizi anlayacaktır. Şuna bir bak.
3: Evet, burada tam bir toynak olduğu belli.
1: Evet, öğle yemeği getirmemişsin. Ben de düşündüm.
3: Buradan hafif bir koku aldım.
1: Evet, neredeyse ekşi kokuyor.
3: Her yeri sümüksü.
1: Evet. Evet.
3: Ve kemikle de bağlantılı.
1: Kesilmiş. İnceleme sırasında inek toynaklarıyla karşılaşmamız yaygın bir durum değil. Ama etle karşılaşmamız oldukça yaygın bir durum ve buna alışkınız.
3: İyi ki insanlar farklı şeylerden hoşlanıyor.
1: Bunu yemek zorunda kalmayacağız.
3: Artık kaygan eldivenlere sahibim.
1: Eti uygun bir şekilde imha edene kadar dondurucuya koyacağız.
3: Harika.
1: Güzel.
3: Bu da tamam.
1: Evet.
3: İşte bu kadar. Öğle yemeği vakti. Hadi gidelim.
1: Evet, çok heyecanlıyım. Bu kontrolden önce midem biraz gurulduyordu ama şu anda yemek yemek isteyip istemediğimden pek de emin değilim.
4: Kendimizi harika hissediyoruz. Büyük bir depo bulduk. Yasak madde dolu.
5: Bittiğini sanıyordum. Sonuncusu mu?
6: Hayır, dahası var.
7: Arabanın geçmesine izin vereceğiz. Ve alıcının da peşine düşeceğiz.
8: Neden sorun olduğunu anlayamadım. Her yerde alabilirsiniz. Bunları sokaklarda bile satıyorlar. Orada reçeteye gerek yok.
6: İsveç'te reçeteye ihtiyacınız var.
8: Eğer mecbursanız alabilirsiniz. Ne diyeyim?
6: El koyuyorum ve kaçakçılıkla suçlanacaksınız, tamam mı?

0: This place, it stays with me.
1: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
2: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
5: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
13: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Ambulans çağır.
1: Gözleri kaydı ve nefesi yavaştı.
2: İşte bu.
3: Tamam.
2: Bir çift tel ve fünye görünümlü bir şey.
4: Kalbim yerinden çıkacak gibi.
1: İki tane daha lazım. Biri bize doğru koşuyor.
5: Bekleme tamam. Bir. Bekleme iki oldu. Bilgilendirmeye devam edeceğim.
1: Tamam.
6: Kopenhag Havalimanı İskandinav bölgesinin en işlek havalimanıdır ve 16 bin çalışanıyla Danimarka'nın en büyük özel iş yeridir. Yıl boyunca yıllık 26 milyon yolcunun güvenliğini sağlamak üzere 1100 kadın ve erkek güvenlik görevlisi vardır. Acil iniş durumunda,
3: bana bak,
6: kazalar meydana geldiğinde veya sadece bir yardım eline ihtiyaç buradan duyulduğunda oradalar. İşte Kopenhag Havalimanı. Havalimanı itfaiyesi merkezden çok acil bir çağrı alıyor.
0: İlk yardım ekibi gerekiyor. Kod 1.
7: A9 numaralı kişiye kod 1 ile ilk yardım ekibi gönderin. Hastanın bilinci kapalı. Tüm ekiplerin dikkatine.
8: Nereye gidiyoruz?
3: A9 kod 1'e. U5. A9'a doğru gidiyoruz. Hastanın bilinci kapalı.
0: 32C, hastanın kalp rahatsızlığı var.
3: Evet, anlaşıldı.
6: Güvenlikten Charlotte ve Mikel'e de çağrı gönderildi. Ambulansa ihtiyaç olduğu hemen anlaşıldı.
0: Merkez AG14 A9'a gidiyor. Ambulansa ihtiyaç olacağı şimdiden belli.
1: İşte oradalar.
0: Kalp hastasıymış.
3: Evet, teşekkür ederim. Ambulans yolda mı?
0: Evet. Evet, yolda.
3: Kod 1 olduğunu haber ver.
9: Lütfen gişe D1'e gidin.
6: Gişe müdürü Catherine, Japonya'ya giden bir uçağı hazırlıyor.
1: Ve şimdi buradaki tüm pasaportları ve biletleri kontrol edeceğim. Çin vatandaşlarına vize gerekiyor
10: evet
1: mu?
10: Evet.
1: Kina'dan bir yolcumuz var.
10: Transfer merkezinde kontrol etmiştim.
1: Tamam. Japonya için bazı ülkelerin vize alması gerektiğinden uyrukları kontrol ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi uçuşlar. Japonya'da mı yaşıyorsunuz? Harika, teşekkür ederim. İnsanları gülümseyerek uğurlamak ve onlara hizmet ettiğimizi hissettirmek benim için gerçekten çok önemli.
10: Ölala.
1: Oh, merhaba. İyi uçuşlar dilerim. Güle güle. Hey, harika.
6: Catherine'in pasaport ve vize kontrolü yolcuların ilk kontrolü değil.
1: Aa, vizeniz var mı?
0: Evet.
11: Evet.
1: Pasaportunuzun içinde mi?
11: Evet, bu izin belgesi.
1: Öyle mi? Öyle mi, siz mi getirdiniz?
11: Aa, evet, evet, kontrol tamam ettiler.
1: Üzgünüm, bir kez daha kontrol edeceğim.
11: Bu üçüncü oluyor.
0: İsveç'te ve Japonya'da.
1: Merhaba.
11: İşte burada.
1: Onlar da mı kontrol etti?
11: Evet.
1: Kusura bakmayın. Bazen yolcularımız birkaç kez kontrol etmemiz gerektiği için rahatsız olabiliyorlar. Ancak girişlerini reddedilmeyeceğinden emin olmamız gerekiyor. Her şey yolunda görünüyor, sorun yok. Artık gidebilirsiniz. Tekrar kontrol etmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. İyi uçuşlar.
11: Teşekkür ederim.
6: Uçak kalkmak üzere fakat yolcuların henüz tamamı gelmedi.
1: Şu anda İki kişi eksik ve çok geç kalırlarsa uçağı kaçıracaklar. Anons ettin mi?
9: 983 sefer sayılı Tokyo uçuşu için son yolcuları alıyoruz. Lütfen C37 kapısına gidin.
1: Biri bize doğru koşuyor. Merhaba.
12: Geldim. Evet.
1: Merhaba. Merhaba.
12: Buyurun, evet.
1: Teşekkür ederim. Yetişeceksiniz. Derin bir nefes alın. Her şey yolunda. İyi yolculuklar.
12: Tamam.
1: Burayı açacaklar. Sonra uçağı görürsünüz.
6: Uçağın hala bir yolcusu eksik.
1: Stockholm'dan sabah 7'de gelmiş. Tek eksik yolcu o.
6: Kalkışa birkaç dakika var ve yolcu çok geç kalmış olabilir.
10: Bir tek siz eksiksiniz. İşte geldi.
1: Evet. Yetişmenize sevindik.
13: Harika. Anlamadım.
1: Tam zamanında geldiniz.
13: Ben de. Evet, her şey hazırsa gidiyorum. Buradan mı?
10: İyi yolculuklar.
13: Evet. Tamam, iyi günler.
10: Güle güle.
3: Merhaba efendim.
6: Bir beyefendi yere yığıldı. Hem güvenlik hem de itfaiye ekibinden Martin ve Henrik olay yerinde.
2: Birden başı döndü ve düştüm. Ne oldu anlamadım.
3: Daha önce olmuş muydu?
2: Hayır.
3: Olmadı mı? Bayılmışsınız.
2: Evet.
1: Gözleri kaydı ve nefesi yavaşladı.
3: Evet.
14: Bir sedye istiyorum. Başınızı ya da bir yerinizi düşerken vurdunuz mu?
1: Şunun üzerine yan tarafına doğru düştü.
3: Kalp çarpıntınız var mı?
2: Hiç yok.
3: Hayır mı?
14: Şimdi hayati değerlerini kontrol ediyoruz ve ambulans yolda.
1: Anlıyorum.
3: Tamam.
14: Evet, evet. Sadece önlem olarak her ihtimale karşı. Evet.
6: Evet, hastaların olduğu kadar hastaların yakınlarına da dikkat etmemiz çok önemli.
3: Nereye gidiyorsunuz?
2: Eve.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Tatilinizi mahvetmemiştir umarım.
2: Yok, hayır, etmedim.
3: En azından bu da bir şey değil mi? Kalp rahatsızlığını ne zaman teşhis ettiler? Tamam.
2: Evet.
3: Tansiyonunuz iyi görünüyor. Yavaşça oturmanızı rica ediyorum. Tamam mı? Evet. Nasılsınız?
2: İyiyim.
3: Öyle mi?
2: İyiyim.
3: Tamam.
2: Evet, gözlerim kaymıyor.
3: Evet, evet, iyi.
6: Sağlık görevlileri de ambulansla birlikte geldi.
3: Merhaba. Hastanın kalp fibrilasyonu var. Fenalaşmış ve bilincini kaybetmiş ancak düşme sırasında yaralanmamış. Herhangi bir atak gözlemlemedik. Sizi sedyeye götürmeliyiz. Sağlık görevlileri devralacak. Tamam mı?
13: Oturun dikkatli bir şekilde.
6: Yolcunun uyanık olmasına rağmen vücudunun stres altında olduğundan şüphe yok.
3: Bilincinizi kaybetmişsiniz. Bayılınca mesanenizi boşaltırsanız kendinizden geçmişsiniz demektir.
6: Beyefendi şehir hastanesine kaldırıldı.
1: Çok teşekkür ederiz.
6: Umarım durumu düzelir. Sağlıkla kalın.
15: Merkezden U5'e.
3: Hasta hastaneye doğru yola çıktı.
15: Anlaşıldı. Teşekkürler.
3: Ha, rica ederim.
6: Güvenlik kontrolü her gün binlerce çantayı kontrol ediyor. Kent, Line ve meslektaşlarının titiz olması çok önemli.
15: Büyük bir sorumluluğumuz var. Son derece önemli. Çünkü güvenlik bir şeyi gözden kaçırırsa ya da bagaj işlemleri bir şeyi gözden kaçırırsa bu bir uçak için gerçekten felaket olabilir.
6: Line tarayıcıda küçük ve şüpheli bir nesne tespit etti.
15: İyi yakaladın. Bu boşmuş. Hediyelik eşya gibi sanki. Bir fişek ve ateşleme iğnesi de içinde. Ancak yine de yasa dışı bir nesne olarak kabul ediyoruz. Bu sizin mi? Evet, biraz konuşmamız gerekiyor. Bunu taşımak maalesef yasal değil.
16: Öyle mi?
15: Evet, yasal değil.
16: Çıkarabilirsiniz.
15: Buna el koymak zorundayım.
16: Pekala.
15: Nedenini biliyorsunuzdur sanırım.
16: Hollanda'da onaylanmıştı.
15: Evet. Artık Danimarka'dasınız. Ve buranın farklı kuralları var.
16: Bir arkadaşım verdi. O bir avcı ve bunu mermilerden yaptı. Ayrıca bir açacak da yaptı.
15: Eğer ateşleme iğnesi olmasa ve içinde barut olsa, o zaman polise haber vermemiz gerekirdi. Neyse ki durum böyle değil.
16: Çok önemli bir şey değildi.
15: İşte buyurun.
16: Tamam.
15: Dikkatli olun, tamam mı?
6: Güvenlikten Charlotte'la Steve'nin bir çağrıya hızlıca cevap vermeleri gerekiyor. Az önce bir bekleme çağrısı aldık. Bekleme çağrısı uçuştaki pilotun bir tür sorunla karşılaştığı anlamına gelir.
17: Bekleme alarmı tüm kurtarma personelini harekete geçiriyor.
6: Havalimanı ekibi yeterli mi değil mi diye haber bekliyoruz. Biz de dışarıda hazır oluyoruz. Şu anda rutin bir bekleme yapılıyor. Sadece ekibimizi çağırdık.
17: Ama durum aniden ciddileşiyor.
7: Bekleme 1, bekleme 2 oldu. Tekrar ediyorum. Bekleme 1, bekleme 2 oldu.
6: Pekala. Şimdi dışarıdaki kurtarma ekiplerine de ihtiyaç var. Ambulanslar, sağlık ekipleri, polis ve itfaiye.
17: Kod, kargo ambarındaki olası bir yangın nedeniyle güncellendi.
2: Uçak piste iniş yaptı.
6: Şimdi indi. İtfaiye ve kurtarma ekibi oraya doğru gidiyor.
17: Havalimanının özel bagaj taşıma bölgesinde Rike ile Jesper, silahlar da dahil olmak üzere tüm özel bagajları inceliyor.
18: Merhaba.
2: Merhaba. İyi günler.
18: Teşekkürler. Varış neresi?
2: Hırvatistan.
18: Kopenhag Havalimanı'ndan ateşli silahla seyahat ediyorsunuz. İlgili tüm izinleri, beyanları veya varsa silah pasaportunu kontrol etmemiz gerekir. İnsanların Danimarka yönetmeliklerine uymalarını ve izinlerinin düzgün olmasını sağlamamız gerekiyor. Tüfek mi?
2: Evet.
18: Tüfek ve mühimmat mı?
2: Evet.
18: Ne kadar?
2: 10 fişek.
18: 10. Açıp bana gösterebilir misiniz?
2: Elbette. Bakmak
18: evet,
2: ister misiniz?
18: Harika. Teşekkürler. Sadece paketi kontrol etmem gerekiyordu. Sorun yok. Tamam.
19: Seyahatiniz ne kadar sürecek? Pek bilgim yoktur ama Hırvatistan avcılık için uygun bir yer mi?
2: Evet. Ama biz Slovenya'ya gidiyoruz. Hırvatistan'da da avcılık için iyi yerler var.
19: Ne avlıyorsunuz?
2: Şamua.
19: Anlayamadım.
2: Şamua.
19: Ne dediniz?
2: Siyah dağ keçisi diyebiliriz. Boynuzları küçük olur. Avusturya ve çevresinden geliyorlar. Dağ keçisi.
19: Ya, anladım.
2: Onları avlıyoruz.
19: Evet.
18: Tarayalım.
2: Çantamı da mı?
18: Ona sonra bakacağız.
2: Tamam.
19: Şu anda her şeyin yolunda olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Çantalarını, giriş yaptığı valizleri ve ateşli silahları tarıyoruz. Yanında taşıdığı çantada da mühimmat olup olmadığını kontrol ediyoruz. Aksi takdirde güvenlik kontrol noktasından geçemeyecek. Evet. İşte buyurun. İyi eğlenceler.
2: Çok teşekkür ederim. İyi günler.
19: Size de.
18: Görevli daha sonra teslim alacak ve biz de o zamana kadar emanette tutacağız.
19: Alarmı takıyorum.
20: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
21: Kredi. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
22: Üst geçine bak abi.
21: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
23: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
5: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
8: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
5: Üç kalp.
22: A101'de muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
24: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
25: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
26: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla, 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Varşova'ya giden bir uçak kargo bölümünde yangın çıktığı şüphesiyle acil iniş yapıyor. Bir yangın durumunda asla risk alamayız. Motorları kapatıyorlar. İtfaiye ve kurtarma içeri girebilir.
7: Görev lideri, duyuyor musun? Yangın ve duman dalgıçları ön kargo ambarına doğru gidiyor. Orayı açabilecek miyiz? Bir kontrol edebilir misin?
8: Görev lideri, uçak yolcularının güvenliği için endişe duymaktadır.
7: Bilgiyi aktarıyorum.
6: Yolcuların uçağı terk etmesi gerekiyor. Yolcular birazdan otobüsle alınacak. Çeşitli görev liderleri geliyor. Uçuş görev lideri bizim görev liderimiz. Yangın lideri Tarnby itfaiyesinden, işte polis görev lideri de geliyor. Yolculara yardımcı olalım. Merhaba.
9: Merhaba.
6: Her gün pistte yürüme şansınız
9: size
6: olmaz.
9: Size sorun çıkarmıyoruz umarım.
6: Merak etmeyin. Siz iyi misiniz?
9: Evet ya da hayır.
6: Güzel.
9: Varşova'ya gitmek istiyorum.
10: Evet.
6: Uçağınız kalkmış mıydı?
9: Evet, sonra pilot birden bu sabah sizi selamlamadığım için kusura bakmayın ama teknik sorunlardan dolayı Kopenhag'a geri dönmek zorundayız. Varşova'ya gitmek güvenli olmayacak. 15 dakika içinde Kopenhag'dayız, evet, diye söyledi.
6: Harika. Her türlü güvenlik önlemini alıyorlar.
9: Benim hiç şüphem yok.
6: Evet.
9: Eminim
6: anlıyorum,
9: öyledir.
6: Anlıyorum, canınız sıkıldı. Otobüsler birazdan gelir.
9: Evet.
6: Evet.
10: B15'e gidiyorsunuz.
11: B15.
10: Evet.
11: Tamam.
6: Evet, otobüs geldi. Çok fazla yolcumuz yok. Bir gişeye götürülecekler. Oradan da bir sonraki harekete karar verilecek. Biz şu anda beklemedeyiz. Her türlü güvenlik önlemini alıyorlar.
9: Benim hiç şüphem yok.
6: Evet.
9: Eminim
6: anlıyorum,
9: öyledir.
6: Canınız sıkıldı. Otobüsler birazdan gelir.
9: Evet.
6: Evet.
10: B15'e gidiyorsunuz.
11: B15.
10: Evet.
11: Tamam.
6: Evet, otobüs geldi. Çok fazla.

0: açılıyor. Ellerinde hortumlarla beklemedeler. Güvenlik kontrolünde Line şüpheli bir nesne fark ediyor.
1: İşte bu. Bir çift tel ve fünye görünümlü bir şey.
2: Biz bir eşyanın uçağı düşürmesi ya da yolcuları yaralamasından endişe duyuyoruz. Onun için arama yapıyoruz.
1: Bir batarya gördüm ama tarayıcıya baktığımda göremiyorum.
2: Kalbim tekledi. Bir sorun olabilir. Endişeliyim.
1: Pasaport ve bilet sor. O zaman daha fazla bilgi alabiliriz.
2: Tamam.
1: Tamam.
2: Bu çanta kime ait?
3: Bizim çantamız.
2: Öyle mi? Pasaport ve bilet görebilir miyim? Her zaman seyahat belgelerini sorarım. İnsanların nereye gittiklerini ve kim olduklarını bilmemiz gerekir. Bu gerçekten önemlidir. Bu kişi kim? Gergin mi? Şüpheli mi? Ve sonunda ona sorarım. Nereye gidiyorsunuz?
3: Manchester.
2: Tatil için mi gidiyorsunuz?
3: Hayır, orada yaşıyoruz.
2: Buraya niçin geldiniz?
3: Tatile gelmiştik.
2: Tamam.
3: Evet.
2: Bizim işimiz öncelikli olarak uçakları korumak. Varış noktalarına güvenle ulaşmaları gerekiyor. Evet, çantanızı kontrol edeyim. Patlayıcı testi yapıyorum. Test pozitif çıkarsa çantadan uzaklaşmam gerekir. Neyse ki patlayıcı yok. Fünyeye benzeyen kabloların mücevher ve şarj aleti olduğunu gördüm. Yaptığım aramada tehlikeli bir şey olmadığını gördüm. Yani her şey yolunda. Tekrar tarayabilir miyim acaba?
3: Tabii.
4: Saç bakım ürünleri.
2: Evet.
4: Bir şey yok. Burası temiz.
2: Hepsi temiz. Size geri vereyim. İyi uçuşlar.
5: Doktor ve ambulans gelmek üzere.
0: Uçakta yangın olup olmadığını itfaiye birazdan kontrol edecek. Kapsamlı bir ısı sensörü incelemesiyle kargo ambarında yangın çıkma ihtimali ortadan kaldırılacak.
6: Halon şişeleri patladı. Bir şey oldu.
0: Peki halon şişesi nedir?
6: Yangın söndürücü. Tüm oksijeni ortadan kaldırıp yangını söndürüyor.
0: Tamam.
6: Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor.
0: Kısa devre olabilir mi?
6: Kesinlikle.
0: Belki bir kıvılcımla çıkmıştır. Ne dersiniz?
6: Daha iyi incelemek için onları söküyoruz. Neyse ki yangın çıkmadı ama bu konuda risk alamayız.
7: Teşekkür ederim.
6: Çok tehlikeli.
7: Teşekkür ederim.
0: Hem itfaiye hem de kurtarma personelinin gelmesi aşırı gelebilir. Ancak gerekli olabilirdi. Bu sefer olmadı ama olabilirdi. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Güvenlik bizim önceliğimiz. Çok dikkatli olmalıyız. Güvenlikten Ree ve Kenny terminalde devriye geziyor.
4: Evet.
1: Affedersiniz. Kızımız bizi almaya gelecekti.
2: Gelemez.
1: Gelir. Burada park etmek
8: serbest.
1: Hayır,
8: buraya park edemez.
1: Evet.
8: Havaalanı kurallarına göre buraya park etmesi
1: 15
8: yasak.
1: 15 dakikalık.
2: Çünkü hayır. Yasak.
1: Şuraya park edebilir miyim?
8: Eğer isterseniz bu tarafa park edebilirsiniz. Diğer taraf yasak.
1: Bakın, o burada çalışıyor. Ve bize 15 dakika park etme izni olduğunu söyledi.
2: Muhtemelen şu tarafı kastetmiştir.
1: O yüzden sordum. Neden öyle söylemediniz?
2: Bu tarafı işaret ettiniz.
1: Hatırlamıyorum.
2: Buyurun, kusura bakmayın.
1: Tamam, teşekkür ederim.
2: Bu tarafa geçin, olur mu?
1: Sağ olun.
2: Park alanlarını gidince görürsünüz.
1: Teşekkürler.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Fazla uzaklaşmadan yine yardım edecek biri çıkıyor.
8: Merhaba. Dilimizi konuşuyor musunuz?
9: Evet, elbette.
8: Efendim? Burada ne yapıyorsunuz?
9: Merkez istasyonuna doğru gidiyoruz. Evet.
8: Merkez istasyonu mu?
9: Biliyorum.
2: Tren istasyonuna gitmeniz gerek.
9: Evet.
2: Evet.
9: Evet, tamam.
8: Şuraya doğru gidip sizi trene bindirelim isterseniz. Tamam. Bizi takip edin.
0: Geçerli bir sebep olmadıkça havalimanında bulunmak yasak.

0: Arkadaşımızı bekliyoruz. Nereye gitti bilmiyoruz. Tembel teneke. Buraya gel.
1: Gel buraya. Gece içtiniz mi?
0: Evet tabii.
2: Ne oluyor? Bir sorun mu var acaba? Ne oldu? Arkadaşım bir şey mi yaptı?
3: Hayır sadece...
0: Gel hadi
1: bir şeyler alayım demiştim.
2: Gel hadi sersem herif.
0: Polisten mi?
2: Sigarayla içeri giremeyiz. İçeride sigara içmek yasak.
3: Evet, söndürmeniz gerekiyor.
2: Evet.
1: Arkadaşın
2: metroya
1: trendedi.
2: Binmeye karar verdik.
1: O zaman sigarayı söndür.
2: Hemen gidiyoruz.
1: Sigarayla oraya gidemezsin.
2: Tamam, söndürecek. Söndür.
1: Tamam.
2: İyi günler. Teşekkürler.
3: Şişe
2: sağ olun.
3: Bırakmış.
2: Hadi gidelim.
1: Tamam, güzel. Konuştuğumuz beyefendiler çok sarhoştu. Ama bir sorun çıkarmadılar. Sakinlerdi ve ayrılmalarını istediğimizde gittiler. Herhangi bir sorun yaşamadık.
0: Bize yardım eder misiniz?
1: Metroya mı, trene mi gidiyorsunuz?
0: Metro. Teşekkürler.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
7: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
8: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
9: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
10: Sütaş labneyi.
11: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
12: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
13: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
12: Üç kalp.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Hazırsanız son ses açıyorum.
16: Özgüvenin
17: ses getirdi.
18: Teşekkürler.
19: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
1: Volkswagen.
10: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
15: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
15: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
15: Sadece duruladım.
8: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece Durula.
4: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
17: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
17: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
17: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Havalimanında sabah oldu. Charlotte'la Mikel ilk güvenlik çağrısını alıyor.
16: Ekiplerin dikkatine, ikinci terminalde ufak bir protesto ihbarı aldık.
18: Kırmızı ceket giyen biri bir pankart taşıyor.
20: Anlaşıldı.
21: Merhaba. Pankartınızda ne yazıyor?
22: Sadece bir pankart tutup afiş dağıtıyorum. Bir sorun mu var acaba?
21: Evet, var.
20: Yapamazsınız.
21: Havalimanında bunu yapma izniniz yok.
22: Barışçıl bir şekilde.
21: Hayır,
22: değil
21: mi? Maalesef öyle.
22: Sadece pankartı tutsam en azından.
21: Hayır.
20: Kusura bakmayın.
21: Tamam mı?
20: Arkadaşınız için de çok üzgünüm. Burada protesto etmek yasaktır. İzniniz varsa protesto edebilirsiniz. Eğer izinleri olsaydı sorun olmazdı. O zaman onlara nerede protesto yapacaklarını gösterebilirdik. Ama yapamazlar.
23: Arkadaşımız Sri Lanka'da ve siyasi aktivizm suçundan aranıyor. Yani gerçekten başı belada.
20: Arkadaşınız için üzgünüm. Durumunuzu anlıyorum ve çok üzülüyorum. Ama burada bulunmaya izniniz yok. Eğer kurallara uymazsanız polisi aramak zorunda kalırız. Bu da saçma olur. Sevimli gençlere benziyorsunuz.
24: Charlotte polisi işe karıştırmak istemese de protestocuların havalimanından ayrılmasını sağlamak zor.
20: Durun. Dinleyin. Aşağı inin lütfen, aşağı inin. Beni dinleyin. Daha az önce anlaştık.
22: Tamam.
20: Ama anlaşmayı bozdunuz. Gitmenizi istemek durumundayım. Hepinizin.
16: Merkezden AG-14'e.
24: Henrik takası komuta merkezinden izler ve yerel havalimanı polis karakolunu uyarır.
16: Polis yolda.
20: Onların daha çok yetkisi var ve çoğunlukla yardım oluyor.
25: Merhaba polis.
21: Merhaba.
22: Problem mi var?
21: Sizinle konuşmak istiyorlar. Hayır değildi. Bu meseleyi olaya müdahale eden 6 polis memuruna devrediyoruz.
20: Evet.
21: Bizden bu kadar. Artık onların elinde.
20: Evet.
21: Umalım da hiçbir kapıda protesto yapmasınlar.
20: Evet.
16: Merkezden AG-14'e.
24: Fazla zaman geçmeden komuta merkezi Charlotte'la Mikel'i arıyor.
16: Merkezin C-32'ye bir ekip göndermesi gerekiyor. Uçuştan dönen bir uçak var.
24: Bir yolcu saldırgan davranıyor. Sınır dışı edilen Sri Lankalı erkek olabilir. Martin'le Henrik havalimanının liman bölgesine gidiyorlar. Günlük rutin tekne denetimini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Acil su inişleri durumunda güvenlik çok büyük önem taşıyor.
26: Burası havalimanı kurtarma ekiplerinin makine dairesi. Her sabah teknede yeterli yağ ve soğutma sıvısı olduğundan ve yağ sızıntısı gibi görünür bir sorun olmadığından emin oluyoruz. Motorlar gece ve gündüz ısıtılıyor. Acil bir durumda ekipman her zaman hazır. Biz sadece günlük rutin kontrolleri yapıyoruz. Kayıkçılar olarak bir uçağın denize acil iniş yapması gerektiğinde kurtarma ekipmanını feribotla taşımamız gerekir. Asıl görevimiz can kurtaran botlarını yolculara ulaştırmaktır. Bütün amacımız bu. Tekne en acil uçak krizlerine bile hazırdır diyebilirim.
27: Hazırız. Martin'le birlikte sudaki acil durumlara hızlıca müdahale ediyoruz.
26: Bizim yapacağımız şey şu, can kurtaran botlarını yolculara dağıtmak.
27: Ancak etrafta işimizi zorlaştıran çantalar, koltuklar ve döküntüler olacaktır. Ama biz bunun eğitimini veriyoruz. Bu konuda tecrübeliyiz.
26: Burada hem eğitimimizi ilerletip hem de yelkencilik gibi uzmanlık alanlarında itfaiyeci olarak çalışabilmeyi seviyorum açıkçası. İşte bu yüzden burası çalışmak için harika bir yer.
24: Martin ile Henrik denizde bir kurtarma eğitimi görevine yardımcı oluyorlar.
26: Bugün tekneyi test ediyoruz. Bize doğru rafting yapacaklar. Yalnızca küçük bir yardım. Biz de biraz eğitim almış oluyoruz bu sayede.
18: Eğitim tatbikatı sonlandırıldı. Geri dönebilirsiniz.
24: Eğitim tatbikatı hareket halindeki tekneler arasında transferi kapsar. Teknelerin tam olarak aynı hızda hareket etmesi esastır.
0: Anlaşıldı. Personeli veya yaralı yolcuları tekneler arasında transfer ediyoruz.
18: Havalimanı kurtarma. Geliyoruz.
27: Geliyorsunuz. Anlaşıldı.
26: Biz üstümüze düşeni yaptık. Pek önemli bir şey değildi. Onlar da çok iyiydi. Rafting pratiği yaptılar. Zaten bütün mesele oydu.
24: Gide ile Kenny bir yolcunun hastalanması nedeniyle 2 numaralı terminale gidiyor.
5: Başı çok dönüyor. Ve sürekli bayılıyor. Kendini hiç iyi hissetmiyor.
23: Beyefendinin göğüs ağrısı var. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor.
6: Her şey dönüyor mu yoksa gemide gibi mi hissediyorsunuz?
23: İlaçlarını incelediler. Ve kronik bir rahatsızlığı varmış. Kesinlikle iyi değil. Stockholm'a gidiyordu. Bugün gidebileceğini sanmıyorum.
18: Ambulansı karşılar mısınız? Sağlık ekipleri yolda. Kod 1.
1: Tamam. AG-14 olay yerinde.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.
14: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
19: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
14: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
25: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
28: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
29: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
30: Tabii.
31: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Benim iyi uyumam lazım.
0: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Bu salı binde kuru yemiş çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Nutella kakaolu fındık kreması 319 lira.
7: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
8: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
9: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim acısın ne 11'cim benim.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
16: Sağlık ekipleri hastayı ambulansa almaya karar verdi.
17: Beynindeki kan pıhtıları için trombolize ihtiyacı olabilir. Çünkü denge hissiyle ilgili bazı sorunları var. Yürüyemiyor.
18: Ne olursa olsun götürüyor musunuz?
17: Karşı çıkmadığı sürece. Uçmamasını isteyebiliriz.
18: Eğer riskliyse zaten uçamaz.
17: Hayır hayır. Uçması mümkün değil.
18: Evet.
17: Kesinlikle. Hastanede muayene edilmesi gerekiyor önce.
16: Sağlık görevlileri kan pıhtılaşmasından şüphelense de yolcu hala Stockholm'e gitmek istiyor.
19: Hangi hava yoluyla uçuyorsunuz? Norveç'in mi? Öyle mi? Hastanede işiniz bitince onlarla konuşursunuz. Sizi beklemezler. Bu şekilde uçamazsınız. Size o kadarını söyleyebilirim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Maalesef genelde insanlar uçabilecek durumda olduklarını söylüyorlar. İzin vermezler. Uçuş sırasında başınıza bir şey gelirse başka bir ülkede bir havalimanı, ambulans ve hastane bulmaları gerekir. Hasta olduğunuzu bilirlerse seyahat etmenize izin vermezler. Ben olsam hastaneye gider ve sorunun ne olduğunu öğrenir, daha sonra da uçuş şirketiyle konuşurdum. Olur mu? Buna ne dersiniz?
16: Neyse ki Kenny beyefendiye hastaneye gitmesi konusunda ikna ediyor.
19: Evet, Glostrop'a mı götürüyorsunuz? Tamam, rapor edeceğiz.
18: Geçmiş teşekkürler. Olsun.
16: Charlotte ve Mikel saldırgan bir yolcusu olan uçağa doğru gidiyor.

0: protestocuların desteklediği kişinin sınır dışı edilen kişi olduğu ortaya çıkabilir. Oraya gidiyoruz.
1: C32'deki olay yerine ulaştık.
2: Anlaşıldı.
0: Sri Lanka'dan sınır dışı edilen adamın uçakta kurallara aykırı davrandığı ve uçaktan indirildiği ortaya çıktı. Merhaba. Bahsedilen kişinin sınır dışı edilen kişi olduğunu onayladık.
1: Biz de bundan korkuyorduk. Uçakta saldırganlaştı ve uçak geri dönmek zorunda kaldı. Evet. Merkez AG-14, C-32 olay yerinde.
3: AG-14 merkeze gidin.
2: Polise yardımcı olabilir misiniz? Beyefendinin çantası
1: 3. banda teslim edilecek. Bunu lütfen polise haber verebilir misiniz?
3: Peki, bu durumu bagaj işlemlerine sorarız.
1: Uçak sınır dışı edilen yolcu olmadan yeniden kalkıyor. Görevimiz tamamlandı.
0: Bir dahaki uçuşunda yanında daha fazla güvenlik olacak ve işbirliği yapmaması mümkün olmayacak. Christina ile Rune havalimanının batı kısmında görev yapıyor. Yolcuların asla göremeyeceği önemli bir bölge.
4: Personel, inşaat işçileri ve uçuş görevlilerinin hepsi buradan geçiyor. Yasa dışı bir şey taşımadıklarından emin oluyoruz. Burası aslında yolcu girişine çok yakın. İnsanlar burayı görmüyor ama her zaman geçiyor.
3: Buyurun.
0: Personelin bu nedenle kendi güvenlik kontrol noktaları vardır.
5: Havalimanı personelinin bu nedenle kendi güvenlik kontrol noktaları vardır. Sıradan yolcular için farklı kurallar var. Tornavida mı o?
4: Sanırım.
5: Mürettebat havalimanına sıradan yolcuların getirmediği eşyaları getirebilir. Buradaki tüm eşyaların sadece iş amaçlı olduğundan emin olmalıyız. Bir uçuş görevlisinin testere getirmesi biraz garip görünüyor. Profil çıkarıyoruz ve bunun mantıklı olduğundan emin oluyoruz. Bir marangozun testere getirmesi mantıklı. Personelin de profilini çıkarıyoruz ve tabii neleri getirip neleri getiremeyeceklerini belirliyoruz. İşimizi de bu şekilde gerçekleştiriyoruz.
0: Batı güvenliğinden sadece personel geçmez.
4: Şu anda Kopenhag'dan mahkumlar yolcuları ve eşyayı rahat kontrol edebilmemiz için Batı güvenliği üzerinden taşınıyor.
5: Hızlıca geçebilmeleri için bütün bölgeyi kapatıyoruz.
4: Kendilerine ya da bize karşı tehlike arz eden kişiler olabilir ama bu nadiren olur. Yine de bu kişinin herhangi birine zarar vermek istemesi ihtimaline karşı her türlü önlemi alıyoruz. Evet, ceplerinde bir şey var mı? Tamam, kontrol edelim. Bornholm'a gidecek bir mahkum için cezaevinden geldiler. Meslektaşım şu anda polisi ve havalimanına girişlerini kontrol ediyor.
3: İyi günler, teşekkürler.
4: İyi günler.
3: Size de.
0: Merkez AG08. A18'e doğru yoldayız. Charlotte'la Mikkel bir çağrı alıyor.
2: AG08 dışarı çıkıyor.
1: 9 dakika içinde inecekler. Uçağın kaptanı bir yolcunun kolundan yaralandığını bildirdi. Merkez AG08. A18'deki olay yerine vardık. Merkez AG08. İtfaiye ve kurtarma olay yerinde.
3: Bu adam nereye gidiyor?
1: Bilmiyorum.
6: Ne oldu?
0: Kolu yaralı biri var. Bu gelen uçuşta. Uçuş sırasında mı oldu bilmiyoruz.
6: Öyle gibi görünüyor ama tamam. Ben pek de emin değilim.
0: Belki düşmüştür. Şimdi anlarız. Belki de türbülans da oldu.
6: Evet, evet olabilir.
0: Olabilir.
6: Haklısın.
0: Evet.
1: Görevli yolcunun yerini tespit ediyor. Ve sonra biz devralacağız.
0: Yaralı yolcuyu taşımak için tekerlekli sandalye getirildi.
7: Çantasını düşürdü ve kolunu incitti. İki ağrı kesici aldı ve kolunu sardı. Uçakla New York'a aktarma yapacak. Bir an önce gitmesi gerekiyor. Ne kadar çabuk olursak o kadar...
6: Tamam. Tamam. Merhaba. Biz gidiyoruz hastayla birlikte.
1: Bakar mısınız? Affedersiniz. Evet, oraya gidiyoruz. Yolcu uçaktan indikten sonra U3 ekibi New York'a seyahat edebilecek kadar iyi olup olmadığına karar verecek.
0: New York uzun bir yolculuk. En iyisi sağlık görevlilerine kontrol ettirmek. Eğer kadının kolu kırıldıysa röntgen çektirmek için hastaneye gitmesi gerekiyor. Charlotte hazırlıklı olmak istiyor. Affedersiniz. Pasaportunuzu görebilir miyim? Burada mı? Tamam.
7: Tamam.
0: Çok teşekkür ederim.
8: Kayıt yaptırdığınız bagajınız var mıydı?
7: Sadece bu. Bir de büyük bir valiz. Evet. Bu buyurun. Sende kalsın.
0: İsmi lazım mıydı? Sanırım kayıt için lazım olabilir.
6: Birazdan ben devralacağım.
0: Olur.
1: Seyahat edebilecek durumda mı diye bakıyorlar.
8: Tamam. Devam etmek istiyor.
0: Sağlık görevlileri yaralanmanın hafif olduğunu doğruladılar. New York'a devam etmek istiyor.
1: Buz koyması gerekiyor.
0: Evet.
1: Sonra seyahat edebilir. Seyahat edebileceğinden emin olmak istiyordu. Onu New York'a giden uçağa götürebilir mi acaba? Ve ne zaman kalkıyor?
6: Öğlen 12.25'te.
1: Aa, daha varmış. Eczaneye gidip bana biraz ağrı kesici alabilir misin acaba?
9: Sorun değil.
1: Çok iyi. Teşekkürler. Peki New York'taki havalimanına yardım gerekebileceğini söylediniz mi?
0: Emin ellerdesin.
7: Teşekkür
0: Rica
7: ederim.
0: Ederiz. Kopenhag havalimanını çevreleyen çitler istenmeyen ziyaretçileri uzak tutuyor. Gide ile Stine'in bugün tuhaf bir görevi var. Çünkü komşu kedilerden biri bölgeye gizlice girmiş.
10: Tam bir itfaiyeci görevi. Kediyi ağaçtan indirmek. İtfaiyeci onu kurtarır
11: merdivenin
10: diye düşünüyorum.
11: Sayesinde.
10: Değil mi?
11: İşte oldu. Bak orada.
0: Kediyi yalnızca kahramanlık için kurtarmıyorlar. Piste korkmuş bir kedi güvenlik tehlikesi yaratabilir.
11: İşte şurada. Merhaba kedicik. Orada ne yapıyorsun bakalım?
10: Aa, evet.
11: Merhaba, gel. Gel.
9: Charlie, hadi yapma gel. Böyle.
11: Gel bakalım, gel. Hadi gel.
9: İkinci kez onu kurtarmak zorunda kaldınız.
10: Evet.
11: Onu mal birden alabilirler. Adı Charlie, öyle değil mi? Evet Charlie, çok tatlısın. Şuna bak.
10: Evet. Kedicik şuradaydı. Gel bakalım.
9: Biliyorum, arabayı binmekten nefret ediyor. Teşekkür ederim.
10: İyi günler.
9: Size de. İyi günler.
11: Hoşça kalın.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kırsal yaşam, özgürlüğü ve toprakla kurulan bağı akla getirir. Ama kırsal yaşam sandığınızdan daha az romantik ve çok daha zordur. Yırtıcı hayvan tehdidi...
1: Bir inek kayıp. Aa, hay aksi yine mi akbabalar?
2: Şuna bak, onu nereye sürüklemişler?
1: Bak, bir tane bulduk, saldırılar sonucu.
0: Başı dertte olan eşekler.
3: Eşekler gitmiş mi? Tanımadıkları bir yere gitmelerine şaşırdım.
0: Doğuran koyunlar.
4: Evet, sanırım bu gece ya da yarın doğuracak. Geçen günkü diğer koyun gibi sorun çıkmaz.
0: Uyarı, sıcak hava dalgası geliyor.
5: Sıcaklar süt ineklerini çok etkiler.
6: Süt olmazsa yoğurt da olmaz.

0: Çiftlik hayatı işte böyle bir şey. Hayvanların açık havada beslenmesi hayvan refahını ve verimliliğini etkiler. Ama aynı zamanda yırtıcı hayvanların sürekli tehdidi altında yaşamaları anlamına da gelir.
1: Burada değil anne.
2: Artık yok, götürmüşler.
1: Lanet olsun, nasıl yaptılar bunu?
2: Belki de öldürenler çoktan götürmüşlerdir.
1: Ama bak, burada ve burada gezdirmiştik.
2: Bak, buralarda da gezdirmiştik ve bir işe yaramamış görünen o ki.
0: Kantabriya'da bir yırtıcı yeni doğmuş bir limuzin buzağısını öldürdü. Çiftçiler buzağının kalıntılarını arıyor ama yırtıcılar tarafından sürüklenmiş olabileceğinden korkuyorlar.
1: Dün bir inek doğum yaptığı için nöbet tutuyorduk. Bazı hayvanları taşımak için 1,5 saatliğine ayrıldık. Geri döndüğümüzde buzağıyı, küçük buzağıyı yemişlerdi. Tümüyle parçalanmıştı. Yemişler işte.
2: Hayır, ona çok fazla dokunma.
1: Hayır, dokunmayacağım. Sen de dokunma, tamam mı?
2: Kemik onu buraya sürüklemişler.
0: Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler buzağının kalıntılarını bulmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama sürüklenip ulaşılması zor bir yere saklanmış olabilir.
2: Nereye sürüklediklerine baksana.
1: İstiridyeler.
2: Biraz dönüp aşağı in ve bir bak.
1: Evet, artık her gün saldırılarla uğraşıyoruz. Her yer akbabalarla dolmuş.
2: Gördün mü? Çimleri falan nasıl da mahvetmişler.
1: İğrenç. Şuna bak, ne kötü. Tanrı aşkına, of.
2: Zavallı.
0: Hayvanların çektiği acının yanı sıra yırtıcı hayvan saldırıları ciddi ekonomik hasara da yol açıyor. Çayırlıkta akbabalar ineklerin doğum yaparken ortak düşmanı haline gelmiş durumda.
1: Onları buraya koyduk. Güvenlik için. Evet.
2: Böylece onları her an izleyebiliriz. Buna mecburduk. Kim bilir, belki de onları bir ahara ya da kapalı yere taşırız.
1: Bu çok zahmetli.
2: Büyük angarya. Ekstensif hayvancılık evde yapılmaz. Çayırda olmaları gerek. 2 saat içinde neler olabiliyor? Bütün gün onları izledim ama sonuçta faydası olmadı.
0: Çiftçiler hamile ve yakında buzağlayacak limuzin ineklerinin güvenliğini sağlamak için acil önlemler almalı.
2: Çok korkmuşlar. Gerçekten. Kesinlikle
1: evet.
2: Korkmuşlar.
1: Ne yapabileceğimize
2: bakalım. Nöbet tutmamız gerek.
1: Bütün gün burada çadırda kalamazsın anne. Hayatta bundan daha önemli şeyler var.
0: Bu sabah Entre Cabritos çiftliğinde birkaç gündür toparlama belirtileri gösteren Rasin ve Alba adlı eşeklerin toynaklarını kontrol etme zamanı.
3: Hadi buraya gel güzelim. Al bakalım. Tamam, buraya gel. Evet, hadi yiyelim. Geliyor, geliyor oğlum. Aa, gerçekten toparlıyor. Hadi şampiyon.
4: Hiç düzelmiyor. Hatta daha da kötüleşiyor.
3: Aha, devam ediyor.
4: Sağ mı yoksa ikisi de mi? Çünkü iki bacağı da kötü.
3: Onu biraz fazla hor kullanıyorlar. Toynak yine çok büyümüş. Hadi ufaklık. Hadi, hadi. Eşeklerin amacı keçilerle birlikte gitmek ve ara sıra yavruları taşımaya yardım etmektir. Arkadaşlık ederler keçiler kadar, hatta onlardan daha temizdirler ve çok çok koruyucudurlar. Çünkü üzerine çok fazla baskı uyguluyor ve düzgün hareket edemiyor. Desteklenmesi gerekiyor. Bu uzamış, bu tırnak fazlasıyla uzamış. Bunun yere düz basması gerekiyor. Uzun süredir çiftlikte olmadıkları için toynakları aşınmıyor ve bu yüzden toynaklar çok uzamış. Yapılacak bir şey yok.
0: Nalbant'ı beklerken çiftçiler eşeklerin toynaklarını dikkatlice temizleyerek rahatsızlıklarını gidermeye çalışıyor.
3: Toynaklarını temizlememe izin verir misin? Bakalım biraz düzelecek mi? Hadi bırak.
4: Çok zorlanıyor gibi.
3: Tamam, orası. Evet, işte orası. Tamam, güzel. Sakın kıpırdama. Hadi, daha iyi gidiyorsun. Hadi bakalım.
4: Hadi, arka taraflar hala kötü.
3: Bunların hepsi gereksiz. Hadi, diğerini ver bana. Ben de seni rahatlatayım. Ver şunu bana. Hey, ver şunu bana. Hayır. Beni dinle. Ayağını uzatmalısın, tamam mı? Pekala. Hadi, böyle dur. Rahat, buraya yasla, bu kadar işte. Dur.
4: Aa Raci, ne kadar narinsin canım.
3: Oldu gibi ha.
4: Yine kötü gidiyor.
0: Neyse ki Nalbant kısa süre sonra geliyor.
5: Günaydın arkadaşım.
3: Nasıl gidiyor? Sen nasılsın Baltazar?
5: Her şey yolunda mı?
4: Şöyle.
3: Yine toynak sorunları.
5: Hadi bakalım buraya getirebilecek miyiz? Hadi.
3: Bence çok uzamışlar ama hadi. Şimdi durumu sen söylersin.
5: Evet, doğru, uzun.
3: Yine başlıyoruz dostum. Geçen seferki kadar kötü, hatta daha da kötü. O da öyle. Hadi küçük dostum, hadi bakalım. Evet, senin için zor olduğunu biliyorum. Hadi.
5: Evet, gel. Bence de uzun.
3: Zor yürüyorlar değil mi? Hadi git git git git git. Hadi, hadi gidelim, hadi.
0: İlkbahar ve yaz, koyunların genellikle doğum yaptığı mevsimlerdir ve Kari Elfakin çiftliğinde sürülerdeki son doğumları yakından takip ediyorlar. Ama her zaman iyi arkadaşlara zaman ayrılır.
6: Oley! Al şunu jardiner, al şunu. Hadi dostum, gel buraya, gel, gel. Ha, neyin var senin ha? Hey hey!
0: Horacio ve Hardiner arasında karşılıklı bir anlayış var.
6: Bak bir bakalım hadi.
7: Bu mu?
6: Bak bakalım koyunlar önce çıkıyor mu?
7: Bilmiyorum.
0: Çiftlikteki Merinos koyunlarının çoğu çoktan doğum yaptığından çiftçiler son birkaç geciken koyunu gözetim altında tutmak zorundalar.
7: Evet işte bu. İşte bu doğum yapmak üzere olan.
0: Kuzunun doğmak üzere olup olmadığını belirlemek için hayvanın vulvasını ve memelerini incelemek çok önemli.
6: Koyunun vulvasına doğum yapmaya hazır mı, doğum yapmaya hazır mı diye bakalım.
7: Evet bak memeleri şişmiş, bu koyun doğurmak üzere.
6: Memeler şişmiş, doğum yapmak üzere. Vücudundaki kıvrımları görüyor musun?
7: Bu gece
6: musun?
7: Ya da yarın sabaha kadar doğurmuş olur.
6: Hadi bakalım. Bana öyle geliyor ki açılıp kapanıyor değil mi? Bakalım. Evet. Doğum yapmak üzere.
0: Merinos koyunları doğum sırasında genelde sorun yaşamazlar. Ama çiftçiler tecrübelerine dayanarak koyunları yakından takip etmeleri gerektiğini biliyor.
7: Umarım bu koyun geçen gün doğumda sorun yaşayan diğer koyunlar gibi sorun çıkarmaz. Evet, bunu tutacağız.
6: Onu yakından takip etmiyorsanız şunu bilmelisiniz ki koyunlarda da ineklerde de ihmal ettiğiniz her şey yavru kaybıyla sonuçlanır.
7: Onu güvende tutacağız ve dikkatle izleyeceğiz. Yavrusunu kaybetmemeli.
0: Son yıllarda yazlar giderek daha da sıcaklaşıyor. Galisya'ya şiddetli bir sıcak dalgası yaklaşıyor ve tahminlerde 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar söz konusu. Bu yüksek sıcaklıklar süt ineklerini ve süt üretimini önemli ölçüde etkiliyor. Casa Grande de San Seda'da sıcaklık dalgalanmaları ve aşırı sıcak dalgaları konusunda endişe var.
8: Bugün Cuma günü. 14.23, 14.25, 14.24 ve o. Ama pazar günü 17.32.
0: Harekete geçmek ve hangi çayırların hayvanların otlaması için en iyi koşulları sunduğunu değerlendirmek çok önemli.
8: Buz. Olamaz. Bak. Buradaki ağaçlar büyük. Bak burası olur. Bence burası iyi.
9: Evet ama koca çayırda hiç gölge yok.
8: Hayır şuna bak.
9: Otlanabilirler ama gölge yok.
8: Hayır.
9: Ayrıca çok
8: hayır,
9: az
8: hayır,
9: su var.
8: Hayır burası olmaz.
9: Havanın ne kadar sıcak olabileceğine bakarak bir otlağı diğerine tercih ediyoruz. Ayrıca otlaklarda gölge olup olmadığını da dikkate alıyoruz. Padoklarda bulunan su miktarı da bir faktördür elbette. Çünkü ineklerin beslenmesi dışında özellikle süt inekleri için su çok önemlidir.
8: Ayrıca ne olacağını zaten biliyoruz. Herkes süt ineklerini soğuktan koruyor ama asıl zarar veren şey sıcaklık.
9: Evet.
8: Sıcaklık 25 derecenin üzerine
9: çıktığında...
8: Daha az
9: yedikleri için etkilenirler.
8: Evet, evet. Görüyorsun değil mi? Bence
9: en azından suya ve gölgeye ihtiyaçları
8: gölgeye.
9: Var.
8: Çünkü beslenmeyi bırakıyorlar. Sadece kendilerini serinletmeye çalışıyorlar ve hiç yemiyorlar. Sıcaklık ineklerde ısı stresi yaratır. Yani inek beslenmeyi bırakır. Çünkü ihtiyacı olan şey serinlemektir. Oksijen almaktır. Bu hayvanın göğüs boşluğu, akciğerleri, hava alması gereken tüm kaslarına oranla çok küçüktür. Dolayısıyla sıcaklık onları felç edebilir. Hayatta kalabilecek kadar yerler.
0: Aşırı hava değişiklikleri çiftçiler arasında endişe yaratıyor. Çünkü artan sıcaklık süt üretimini doğrudan etkiliyor.
8: Açık havada sürü güderken her şey tamamen havaya ve koşullara bağlıdır. Hem onları hareket ettirmek hem de beslenmeleri için.
9: Süt üretimi düşecek ama.
8: Bir de kalite meselesi var. Miktar
9: evet,
8: kadar kalite.
9: Çünkü geleneksel koşullarda kabul edilebilir ama bizim durumumuzda otlaklar daha da belirgin. Her neyse, bugünler için başka otlak bulmamız gerekecek. Çünkü bu işte görüyorsun.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Düz keçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
3: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
6: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
5: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
12: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
14: lazım. Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
15: Sadece duruladım.
14: Özel bir formülün var mı?
15: Sadece duruladım.
14: Hadi ama.
15: Sadece duruladım.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece Duru'la.
18: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
3: Kantabria'da akbabalar yeni doğmuş bir buzağıyı öldürdü. Çiftçiler sürünün geri kalanını ve doğacak buzağların iyiliği için endişeleniyor. Acilen harekete geçmeleri gerekiyor.
4: Bütün gün burada çadırda kalamazsın anne. Hayatta bundan daha önemli şeyler var. Onları başka bir yere götürelim. Zaten çok korkmuşlar.
5: Evet.
4: Hadi.
5: İnekler çok korkmuş. Bu yüzden onları başka bir çiftliğe taşıyacağız. Böylece alışkanlıkları da değişebilecek. Yani başka otlaklarda otlayarak yaşadıkları sıkıntıyı unutabilecekler.
4: Hadi kızlar.
5: Sabırsızlanıyorlar değil mi?
4: Akbabalardan, tilkilerden, haşereden bahsediyoruz. Hadi, hadi kızlar.
5: Sen önden git Maria.
4: Başka bir yere gideceğiz.
5: Hadi onları çağır.
4: Çok güzelsin. Hadi.
5: İşte gidiyorlar. Hadi kızım.
4: Başka bir yere gidiyoruz, tamam mı? Hadi hadi.
5: Gitmeye can atıyorlar. Geride bıraktıkları umurlarında değil. Hadi. Biz hayvancılıkla uğraşanlar hep gergin ve tedirginiz. Ne olacağını bilmiyoruz çünkü her gün akbaba ve tilki saldırılarına maruz kalıyoruz. Bu bölgede kurtları ortadan kaldırdık ama şimdi başka yırtıcı hayvanlar var.
3: Çiftçiler hayvanlarını farklı otlaklara götürerek önlem almış olsalar da tehdit hala devam ediyor. Hayvanlarını sürekli gözetmek zorundalar.
6: Kalkmak üzere şimdi, tamam.
4: Ne işte orada, oradalar.
6: Tamam, bakalım aşağı kaydırabilecek
5: bakalım,
6: miyim?
5: Bakalım sayabilecek misin ve görebilecek misin
4: küçük
5: Maria?
4: Küçük bir buzağı görüyorum, tamam mı? O ne harika bir icat.
5: Bu işe yarayacak değil mi?
4: Evet, ayrıca elimizde.
5: Yoksa ahıra kapatacağız.
4: Bakalım bu işe yarayacak mı? Onları daha iyi izleyebilecek miyiz? Çünkü onlar bir köşede toplanmış ve korkmuşlar. Bir yırtıcı gördüklerinde veya hissettiklerinde korkuyorlar. Bir duvarın veya çobanın yanına sıkışıp toplanıyorlar. Ve tabii ki korkuyorlar. Buzağları korumak için sürünün ortasına koyuyorlar ama tabii ki otlamıyorlar, sakin değiller, geviş getirmiyorlar. Yani normalde yaptıkları şeyleri yapmıyorlar. Yani kesinlikle dehşete kapılıyorlar. Ara sıra onları böyle izleyelim, tamam mı?
5: Ve birkaç dakikada bir sayılırlar, sonra da sağımdan önce tekrar bakarız.
4: Hayır, hayır, hayır, hayır. Orada dur, orada dur bak. Bir...
5: Peter'ı göremiyorum.
4: İki, üç. Ne kadar güzel görünüyor, ne kadar güzel görünüyor. Peter
5: tamam,
4: nerede
5: tamam.
4: Peki?
5: Sağmadan önce.
4: Bakayım.
3: Drone açık otlaklardaki hayvanları izlemek için çok yardımcı oluyor. Ama görüntülerdeki bir ayrıntı Maria'yı alarma geçiriyor. Boğa Peter'de bir sorun var.
4: Gidip bir bakalım.
7: Çıktı.
4: Vay canına, bu adam nereye gidiyor? Ne oluyor Peter? Ne yapıyorsun? Hadi ama ne oldu? Ne? Ne oldu burada?
7: Biraz korkmuş gibi değil
4: evet,
7: mi?
4: Evet bilmiyorum. Neler oluyor? Her şey yolunda mı? Ne kızlar, ne oluyor böyle? Yine akbabalar. Bu ciddi bir sorun.
3: Hayvanların ürkek davranışları Maria'nın bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmesine neden oluyor. Hemen hayvanları saymaya başlıyor.
4: 11 tane...
7: 8.
4: Hemen sonuca varmayalım ama. Yer yok dostum. Bir inek eksik. Bir ineğimiz eksik. Lanet olsun.
3: Bugün Toralba de los Sisones'te Rasin ve Alba adlı eşeklerin toynakları kesiliyor. Sağlıkları için gerekli olsa da hayvanlar işbirliğine her zaman yanaşmıyorlar.
8: Zavallı şey yürümek bile istemiyor, farkında mısın? Eşekleri henüz iple yürümeye tam olarak alıştıramadım. Evet, onları hareket ettirmek biraz zor ama yavaş yavaş başlıyoruz.
9: Hadi gidelim ufaklık. Çok iyi ufaklık. Harikasın.
3: Biraz uğraşarak hayvanları daha uygun bir alana götürmeyi başarıyorlar. Artık Nalbant daha rahat çalışabilir.
8: Hadi küçük. Hadi buraya, beton zemine hadi. Geldik.
10: Evet.
8: Hadi.
10: Biraz daha.
8: Sana yeni ayakkabılar giydirecek dostum.
10: Buradaki amaç eşeği düz bir yüzeye getirmek ve böylece toynaklarını düzgün bir şekilde kontrol edebilmektir. Bu sayede toynakları doğru şekilde kesip mükemmel bir görünüm elde edebilirsiniz.
3: Rassi'nin hazırlanmasıyla podiatri seansı toynaklarının iyice temizlenmesiyle başlar.
8: Sakin ol
9: ufaklık. Şuna bak. Vay canına, çok uzamış değil mi?
3: Bir sonraki adım uzun toynakları kesmektir.
8: Atmalı gibi görünen şey hepsi fazlalıktan ibaret.
10: Kestiğimiz şey, evet.
8: İşte ne kadar uzamış.
9: Çivi parçası.
8: Ya da üç.
10: Peki burada yukarı çıkan şeyi evet. Görüyor musun? Bak, bunlar yaralanmalar. Ve muhtemelen bu yüzden çok kötüydü.
3: Son olarak toynağın törpülenmesi gerekiyor.
8: Biraz daha dayan hadi. Sadece üç bacak kaldı.
9: Evet evlat, çok daha iyi hissedeceksin.
8: En iyisi dağlara gitmek değil mi?
10: Evet.
8: Doğum ahırına geri dönme. Her gün dışarı çıkmalısın şampiyon.
10: Hiçbir şey daha iyi olamaz. Eşek toynakları atlar gibi kendilerini zorlamazlarsa sonunda toynakların kesilmesi gerekir. Gördün mü?
8: Aşınmıyor.
10: Şimdi düz duruyor. Sakinleşti ve bu da
9: düz.
10: Bir şey, tamam mı?
9: En azından toynakları düz.
8: Şimdi cennette gibi olacak değil mi? Çok güzel yürüyeceksin artık dostum.
3: Rassi'nin örnek bir hasta oldu. Şimdi sıra Alba'da. Ve her şey bunun o kadar kolay olmayacağını
8: buraya
3: gösteriyor.
8: Buraya gel şampiyon. Sıra sende. Bu kız patilerine dokunulmasından hiç hoşlanmıyor.
10: Bu hayvanların özelliği istemedikleri bir şey yaparsanız yakalamanıza izin vermemeleridir. Karşılık verme eğilimindedirler ama sakin bir şekilde yaklaşırsanız genellikle sorun olmaz. Evet.
8: Tate.
10: Oldukça da büyümüş.
8: Evet, evet. Hey, dur.
3: Çiftçiler doğum sırasında koyunlarda yaşanabilecek olası komplikasyonlardan kaygılılar. Koyun doğum yaparsa stresi ve olası yaralanmaları önlemek için kuzuyu sürünün geri kalanından ayırmak çok önemlidir.
11: İşte, evet işte böyle.
12: Ne kadar güçlüsün.
11: Ama koyun da burada. Evet, o tarafa koyacağım. Şu haline bak. Memeleri oldukça şişmiş ve bu gece doğum yapabilir.
12: Dur, ben açayım. Sen de içeri koy.
11: Evet, burada bırakacağım. Evet.
3: Koyunları ayrı tutmak ve kontrol altında olmaları yardım gerektiğinde çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak.
11: Onu burada bırakalım. Gözümüzün önünde kalsın da göz kulak olabilelim. Doğum başladığında yardım etmemiz
12: gerekiyor. Burası olabilecek en iyi yer.
11: Evet, doğru söylüyorsun. Ayrıca doğumun epey ilerlediğini görebilirsin. Evet, bence bu gece ya da yarın doğuracak. Evet, alın bu otları, burada bırakacağım. İstediğinizde yiyebilirsiniz.
3: Doğum yapacak koyunun barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılandığından çiftçilerin tek yapması gereken ertesi sabaha kadar beklemek.
13: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Kalenin Belek.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
9: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
10: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
12: lazım. Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
13: Sadece duruladım.
12: Özel bir formülün var mı?
13: Sadece duruladım.
12: Hadi ama.
13: Sadece duruladım.
12: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo valla.
13: Sen de sadece Duru'la.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
19: Üst düzey bir meydan okuma.
18: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
20: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
18: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
21: Sıcak hava dalgası yaklaşıyor ve Casa Grande de Sanseda ekibi hayvanların yüksek sıcaklıklarla mümkün olan en az etkiyle başa çıkabilmeleri için hangi otlakların en iyi koşulları sunduğunu değerlendirmeli. Hayvanların refahı ve süt üretimi buna bağlı.
22: Bugün vereceğim başka bir otlak bulmamız gerekecek çünkü bu işte görüyorsun bak şuraya bir göz atalım.
23: Bunlar Ağustos ayı için ayrılmıştı ama Temmuz ayında kullanırsak...
22: Kullanmak o gerekiyorsa zaman... kullanılır. Bunda daha iyi bir yer mutlaka evet. Vardır. En azından gölgesi olan bir yer. Ve su.
23: Ve su evet.
22: Tamam.
23: Tamam o zaman. Aşağı inelim.
21: Buna bağlı.
22: Bugün vereceğim başka bir otlak bulmamız gerekecek. Çünkü bu işte görüyorsun bak... Şuraya bir göz atalım.
23: Bunlar Ağustos ayı için ayrılmıştı ama Temmuz ayında kullanırsak...
22: Kullanmak o gerekiyorsa zaman... kullanılır. Bunda daha iyi bir yer mutlaka evet. Vardır. En azından gölgesi olan bir yer ve su.
23: Ve su evet.
22: Tamam.
23: Tamam o

0: Ne dersin?
1: Evet, bol miktarda ot var ama...
0: Evet. Bütün servetimiz, dağ meraları, kışın baş belası oluyor ama yazın bizi koruyor. Bazen sulak alanlar konusunda o kadar çok yaygara yapıyoruz ki bunları unutuyoruz. Oysa bunlar bizim hazinemiz.
1: Evet evet, yazın bize yardımcı oluyorlar. Burada gölge var ve daha fazla suya ihtiyacımız olursa buradan getirebiliriz. Ve aşağıya yalaklar koyarız.
0: Burada ot daha az.
1: Ama o kadar da kötü değil, değil mi?
0: Kısalar bence çok
1: kısa. Fazla yok ama olanlar iyi. Evet, her zaman doğru. Derim ki sıcak günlerde en azından gölge ve su varsa...
0: Kesinlikle. İki gün içinde maksimum sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak. Mevcut otlak miktarına göre bir rotasyon programımız var ve otlatma sürelerini 28 günden uzun tutmaya çalışmak çok önemli. Ama hava ısınırsa istisna yapmak zorundayız ve hayvanları serinlik, su ve biraz ot olan çayırlara götürmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Sıcaklık yükseldiğinde önceliğimiz bu.
1: Tamam. Evet.
2: Birkaç gün sonra sıcak hava dalgası Casa Grande de San Zeta'yı sert bir şekilde vuruyor. Süt üretimi %30'a kadar düşebileceğinden durumun yakından izlenmesi gerekiyor.
0: Üretim rakamlarına bir bak. Nasıl bir seyir izlediğini görebilirsin.
1: Evet ama bugünlerde bu kadar sıcak havada beslenemiyorlar.
0: Evet ama 200 litre daha azaldık. 300 litre bekliyordum. Bu sıcakta ve yaklaşanlarla birlikte 200 litre.
1: Mesela dün hava 34 dereceydi, değil mi?
0: Bir hafta boyunca sıcaklığın sürmesi normal değil. Normalde belki bir kez olur ama çok nadir. Belki bütün yaz boyunca 3 gün diyebilirim. Ama bu sıcaklıklarla bir hafta boyunca anormal bir şey bu. İnekler için 25 derecenin üzerindeki sıcaklık iyi.
1: İnekler için de benim için de.
0: Evet.
1: Eğer 3-4 gün daha böyle devam ederse en az 200 litre daha kaybedeceğiz.
0: Olamaz.
1: Sen yaşlı kurdu dinle.
0: 24 derecenin üzerindeki sıcaklıklar inekler için zaten bir sorundur. 24 ila 30 derece arasında önlemler alıyoruz. 30 derecenin üzerinde acil önlem almak gerekiyor. Sıcaklık her şeyi etkiliyor çünkü ama en büyük sonuç süt üretiminde görülüyor. Durum gittikçe kötüleşiyor.
2: Sıcaklık stresinin hayvancılık üzerindeki etkileri süt işleme tesisinde hemen hissediliyor.
3: Carmen.
4: Ne oldu?
3: Süt miktarı azaldı, yani numune almaya gittim, baktım 2000 değil, 1700, 1800 var, 2000'e ulaşamadık.
4: Nasıl yani?
3: Hayır. Bugünlerde ineklerimizin ürettiği süt miktarı azalıyor. Günde 400 ila 500 litre. Bu fabrikada üretim açısından bizim için çok sınırlayıcı bir faktör.
4: Bana ne kadar demiştin?
3: 1800'ü geçmez.
4: En az 2000 kadar doğal yoğurt üretimini durdurmak zorunda kalacağız ve ayranlarda da kesinti yapacağım ama daha az. 500 ayran keseceğim.
3: Şey, süt yoksa yoğurt da olmaz yani, öyle.
4: Evet. Evet öyle.
2: Akbabaların saldırısına uğrayan bir buzağının ölümü ve bir ineğin kaybolması çiftçileri kırmızı alarma geçirdi. Durum acil müdahale gerektiriyor.
5: Bir inek kayıp. Lanet olsun. Geri dönmüştür belki. Canela?
6: Ha, orada yatıyor.
5: Nerede?
6: İşte orada yatıyor.
5: Yatıyor,
6: göremiyor
5: mu?
6: Musun? Evet,
5: bir bakayım.
6: Orada.
2: 11 ineği de gördükten sonra Maria rahat bir nefes alıyor. Ama aralarında yavrulayan inekler de var ve bunlar yırtıcı hayvanlar için kolay hedefler.
5: İnekler doğum yapıyor ve etrafta akbabalar var. Bugün çok sessiz, fazla sessiz. Yine akbabalar mı? Hadi kalk, kalk. Seni görmek istiyorum.
6: Ne zaman hazır olur?
5: Çok şişmanlamışsın kızım. Bu serbest gezen inekler dağlardan gelenler diğerleri gibi işaretleniyor, biliyor muydun? Garip davranıyorsun değil mi? Lanet olsun.
2: Charo uzaktan limuzin ineklerinin durumuyla ilgileniyor.
5: Maria, ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayır hayır, sadece akbabalar vardı
4: şimdi
5: anne.
4: Şimdi inekler yetmiyormuş gibi akbabalarla,
5: evet,
4: uğraşıyoruz.
5: Evet, 7 tilkiyle.
2: Tüm sığırları, özellikle de hamile olanları yakından takip etmek çok önemli. Doğum sırasında gelen kan, her türlü yırtıcı hayvan için mükemmel bir sofra anlamına geliyor.
4: Memelerinde sorun var mı diye baktın mı?
5: Sorun yok, hepsi iyi.
4: Belki de sırada krema doğurur ha?
5: Çok sinir bozucu ama memesi şişmemiş.
4: Evet, tamam. Bütün gün yanında kalmamız
5: korkunç
4: gerek.
5: Korkunç derecede şişman değil.
4: Peki ya akbabalar?
5: Yukarıda.
2: Çiftlik işletmenin getirdiği ağır iş yükü bu çiftçilerin ineklerini bütün gün izlemelerine engel oluyor. Maria çaresizlik içinde boğuluyor.
5: Tetikte olmalısın anne. Biraz yalnız kalabilirsin.
4: Evet ama...

0: Bütün gün burada olmak gerekli mi?
1: Şaka yapmıyorum. O doğuracak ve akbabalar gelip yiyecek. Yani yavru doğacak ve onlar yiyecek.
2: Tırnakların bakımı eşeklerin sağlığı için çok önemli. Entre Cabritos çiftliğinde Rasin bu işlemi çoktan geçirdi ama Alba o kadar kolay pes etmiyor.
3: Hey. Bırakamam seni, bırakamam, tamam mı? Beni o kadar aptal sanma. Hadi kızım. Alba, ayaklarını düzeltmeleri lazım. Sonra kraliçe gibi olacaksın tatlım.
2: Çiftçilerin sabrı ve özeni sayesinde Alba, Nalbant'ın müdahale edebileceği kadar sakinleşiyor.
3: Şimdi içeri dönüyorsun ha? Tatlım.
4: Halloldu, tamam mı?
3: Tamam Alba, bu kadar.
4: Epeydir
3: canım.
4: Bununla uğraşıyorsunuz.
3: Artık toynaklar temizlendi, kontrol edildi ve her şey dengeli ve düzgün olmalı. Onları her gün dağlara çıkarmaya çalışacağız ki toynakları törpülensin. Ve bu şekilde her şeyin yoluna gireceğini umuyorum. Başaracağız.
5: Yepyeni ayakların varmış gibi görünüyorsun. İşte böyle olmalı, aman tanrım, ne değişiklik.
2: Ertesi sabah Oscar ve Marta eşeklerin hala toparlayıp toparlamadıklarını kontrol etmeye gidiyorlar. Ama dikkatlerini beklenmedik bir şey çekiyor.
5: Şuna bak. Eşekler. Dün onları dışarı çıkarmadın mı?
3: Dün değil. Bu kapı açık.
5: Me.
3: Evet, açık. Gelin bakalım.
5: Bugün geldiğimizde eşekler
3: burada
5: yoktu.
3: Değil ha.
5: Görünüşe göre kapıyı açmışlar ya da biz açık bırakmışız. İtip açmışlar ve gitmişler. Sus. Bak, burada
3: eşekler
5: ne iş çeviriyorlar bilmiyorum.
3: Mi? Oraya giriyorlar ve kapı
5: burada
3: kapalı.
5: Burada yok.
3: Burada değiller.
2: Çiftçiler dışkı izlerini takip ederek eşekleri takibe başlıyorlar.
3: Bakalım.
5: Bu gübreler daha çok taze.
3: Burada olmalılar çünkü burayı tanıyorlar.
5: İzleri de taze. Burada da pislikler
3: evet,
5: var. Onlar da taze.
3: Buralarda olmalılar. Burada bolca besin var. Garip olan şey ahırın hemen yanında yonca ve biber ağaçları dikilmiş olması ve her şeyin taze filizlenmiş, çok yumuşak olması. Bu yüzden kuzulama ağalının yanında olmamaları beni tedirgin ediyor doğrusu.
2: Hayvanların kendi kendilerine gitmemiş olabileceği ihtimali onları endişelendiriyor.
5: O tarafa
3: kapıyı
5: mı?
3: Kapıyı kapatacağım. Eşeklerin dışında bir de keçileri de arayacağız. Hadi. Bilmedikleri bir yere gitmiş olmaları garip. Biri götürmüş olabilir mi?
2: Bir koyun doğum yapmak üzere ve çiftçiler müdahale ve yardım etmeleri gerekirse diye hazır bekliyor. 12 saat sonra koyunun gece doğum yapıp yapmadığını kontrol etmek için yola çıkıyorlar.
6: Durumu görmek için bir bakacağım.
2: Horacio için her zaman ilk iş arkadaşlarını selamlamaktır.
7: Kıpırdama, seni besleyeceğim. Al bakalım. Haydi. Al. Hey. Hadi bakalım ye. Koyunlar ne durumda?
6: Henüz doğurmadı. Hala doğum yapmamış olması biraz garip.
2: Çiftçiler doğumun komplikasyonlarla sonuçlanacağından korkmaya başlıyor. Gecikme kuzunun kötü bir pozisyonda olduğu anlamına gelebilir.
6: Doğurmak üzere olmalı. Vulvası şişmiş, memeleri sarkmış. Doğurmamış olması biraz garip.
7: Biliyorsun, onu gözlemlememiz gerekiyor.
6: Bu gece doğum yapıp yapmayacağını görmek için bekleyelim derim.
7: Bu durum şimdiden canımı sıkıyor ama neyse, onu gözlemleyelim bakalım.
6: Evet, bu gece görmemiz için beklememiz lazım.
7: Peki ne yapacaksın? Şurası çok açık. Doğum zamanı geldiğinde beklemeliyiz.
6: Şimdi besleyeceğim, su vereceğim. Bakalım bu gece doğurmak isteyecek mi?
2: Koyunun yeterli sıvı alımı, kuzunun sağlığı ve başarılı doğması için çok önemlidir.
7: Garip olan şu, bak görüyorsun değil mi? Hala doğurmadı. İşte mesele bu. Çünkü endişelenmeye başlıyorum.
2: Casa Grande de San Seda, bir haftadan uzun süredir dayanılmaz bir sıcak dalgasının etkisi
8: sıcaklık
2: altında.
8: Sıcaklık 25 dereceden yüksekse bu bir felaket.
9: Eğer bu durum 3-4 gün daha devam ederse en az 200 litre daha kaybedeceğiz. Hayır. Yaşlı kurdu dinle.
2: Hem hayvanlarının refahını hem de süt ürünleri fabrikasının üretimini etkileyen anormal bir durum.
9: En az 2000 doğal yoğurt üretimini durdurmak zorunda kalacağız.
10: Süt yoksa yoğurt da olmaz.
8: Sıcaklık bizi endişelendiriyor çünkü ineklerimiz için büyük bir stres faktörü. Stres yaratan her şey sorunlara yol açar ve her türlü stres bağışıklıklarını düşürür. Dolayısıyla ineklerimizin sağlığı risk altında.
2: Veteriner hekim, öncelikle kavurucu sıcağın en küçük buzağların sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğinden endişe duyuyor.
10: Bana biraz yardım eder misin? Bugün bu zavallı hayvanları güneşin altında bıraktık. Ah, aman tanrım, su tutalım sanırım. Bu iyi, bak biraz su iç, gel bakalım. Vay canına, sanırım 40 derece.
8: 3 aylıktan küçük buzağlar çok hassastır. Bizim bebeklerimiz onlar. Henüz olgunlaşmadıkları için bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmemiştir. Ve bu sıcakta en büyük sorun zatürre olmaları. Bırak soğusun biraz. Bu onlara sıcak çarpması yaşatabilir. Bu zavallı küçük yaratıklar çok minikler ve çok susuz kalıyorlar. Küçük dostlarımız, yani buzağlarımız, ağırlıkları ne kadar azsa o kadar çabuk susuz kalırlar.
2: Serinletici bir duşun ardından maksimum konforlarını sağlamak için içeride vantilatörlerden gelen serin esinti onları rahatlatıyor.
10: Gelin bakalım, size biraz hava lazım.
2: Sıcaklığa karşı daha da savunmasız olanlar son birkaç saat içinde doğan buzağlar.
8: Aman tanrım, zavallılar. Üstelik doğum koğuşu da dolu.
1: 5 inek değil mi?
8: 6. Öğleden sonra doğan sonuncusu ve dünkü de dahil. Ve bu zavallıların durumunu görebilirsin.
1: Nefes almakta
8: baksana.
1: Biraz zorlanıyorlar.
8: Bu sıcaktan kaynaklanıyor. İnekler nefes nefese kalarak ısıyı dışarı atıyor.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
12: Sigortam Net. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla, 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
16: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
17: Tabii.
18: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: yolda leslik.
1: Tam o anda biliyorum.
2: Bir saniye. Bu Lüpo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lüpo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
5: Finans. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.

0: Yırtıcı hayvanların tehdidi hayvancılıkla geçinen çiftçiler için büyük risk. Nöbet saatlerini uzatmazlarsa ciddi kayıplar yaşayabilirler.
1: İnek doğuracak, akbabalar yiyecekler. Yani bu
2: sayıları
1: kesin.
2: Çok azalıyor. Çok evet. Azalıyorlar.
1: İşte bu yüzden. Doğum yapacaklar var mı hala? Kaç
3: en az
1: tane
3: 6
1: kaldı?
3: Tane ama doğumları çok yakın. Yani her an doğurabilirler.
1: Evet, yırtıcı hayvanlar yüzünden evlerimize gidemiyoruz. Her geçen gün bizi daha da bunaltıyorlar. Çok fazla saldırı olduğu için korkunç 1,5 ay geçirdik ve evden çıkar çıkmaz geri döndüğümüzde bir talihsizlikle karşılaşıyoruz.
0: Birkaç ineğin doğum yapmasına az kalmışken ve sürüyü izlemek için çok az zaman varken Charo ve Maria giderek endişeleniyor. Çayırlardaki yırtıcı hayvanların varlığı onlara hiç rahat vermiyor.
1: Anne, gece gündüz nöbet tutamazsın.
3: Çocuk geçen gün söylemişti.
1: Geçen gün 1,5 saat orada kaldık. 1,5 saat yoktuk ve o 1,5 saatte felaket yaşandı.
3: Krema sanırım bu ilk olanı.
1: Eğer Krema'nın tarlasında öldürürlerse, yani doğum yapmak üzereyken onları evlere, çiftliğimize yaklaştırmaya çalışıyoruz. Böylece onları daha yakından izleyip daha iyi bakabiliriz. Bir fark yaratmadı. Yani bizimkine en yakın çiftlikler orası ve orada da saldırıyorlar. Maalesef kurtaramıyoruz.
2: Bunu yukarı mı götürsem yoksa bütün gün burada mı kalsam?
1: Evet ama eve çıkarmak da
3: evet,
1: çözüm
3: değil.
1: Evet
3: ama onu eve götürmek evet. Hayır yapamam.
1: Durmuyorlar, ahırda tutulmaya alışık değiller. Onlar serbest gezen sığırlar, dağlarda olmaya alışıklar.
3: Ben küçükken ve çok az sığır varken annem onlara bakmak için çayırlara gelir. Bir taraftan
2: evet, ama
1: çok sevinirim. Hemen bir kitap alıp orada kalırız sabah öğleden sonra ve gece boyunca okurdum. Ama orada bizi bekleyen sağlık
3: evet,
1: doğurması
3: orada
1: gereken yüzden fazla
3: evet,
1: ineğimiz var anne. Onları ne yapacağız?
3: Başlar başlamaz of. Her yerimizde kaplanıyor. Burada sağım yaparken de aynı. Genellikle ineklerin yanında böcekler olur ama tabii ki böceğin peşine düşersem sağım yapamam.
1: Hayatımız boyunca hayvancılık yaptık. Bu bölgede böyle bir şey hiç olmamıştı. Yüksek dağlarda akbabalar, kurtlar, tilkiler, diğer zararlı hayvanların saldırıları olur. Ama burada hiç olmamıştı. Bir aydan fazladır mücadele ediyoruz. Limuzin inekleri kaç yaşında?
3: Belki 12 yaşında.
1: Ve onlar hiç onları evet, çayırda öyle bırakırsınız. Çok uysaldırlar, iyidirler. Doğum da yaparlar. Aa, çok iyi yürerler.
3: Evet.
1: Doğumlar harika geçiyordu ve şimdi 2 ay içinde ortalık kaosa döndü. Bu korkunç bir durum. Hiçbir şey yapamıyoruz.
0: Hayvancılıkla geçinen çiftçiler hayvanlarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Ama tehdit devam ediyor. Bir başka saldırı önemli duygusal ve maddi kayıplara yol açabilir.

0: Tanımadıkları bir yere gitmeleri garip. Götürülmüş olabilirler mi?
1: Rasin ve Alba adlı eşekler Entrecabritos çiftliğinden kayboldu. Oscar ve Marta endişeli ve nerede olabileceklerini merak ediyorlar.
0: Drone'u mu uçursak, ne dersin?
1: Çiftlik çevresinde yürüyerek aradıktan sonra onları havadan takip etmeye karar veriyorlar.
2: Bakalım.
0: Burayı bir arayayım. Burada değiller. Çalıların altındalarsa onları göremem. Ama çok çok çok yükseğe çıkmazsam, çünkü çok alçaktan uçmak da istemiyorum. Korkup kaçarlar.
2: Şimdi gördüğünüz
0: evet,
2: gibi mi?
0: Bu kadar çok çalı ve ağaç varken herhangi birinin altında olabilirler ve ben onları görmeden üstlerinden geçip gitmiş olabilirim.
1: Havadan yapılan arama sonuç vermedi. Çiftçilerin yerde kapsamlı bir arama yapmaktan başka seçeneği yok.
0: Gel bakalım Con.
2: Neredeler bilmiyorum.
0: Peki, arabayı alıp oraya doğru bir tur atmamız gerekecek.
2: Endişeliyiz çünkü genellikle dışarı çıkmazlar. Başlarına bir bela alabilirler, yollara çıkabilirler, bizim olmayan arazilere girebilirler. Bunun gibi şeyler olur yani. Umarım başlarını belaya evet. sokmamışlardır, ortalığı dağıtmamışlardır.
0: Şey, buralarda göremiyorum. Bekle, bir bakalım. Buralardalar mı?
2: Ama görünmüyorlar ve burada mısır var. Mısıra da bayılırlar.
0: Bu kadar sık çalıların içine girmiş olabilirler mi merak ediyorum. Eğer girmedilerse etrafa bakmaya devam edeceğiz. Bir bakalım. Ne kadar uzağa gittiklerini bilmiyorum. Genelde bu bölgeden ayrılmazlar ama daha önce hiç bu kadar uzun süre dışarıda kalmamışlardı. O yüzden ne kadar uzağa gitmiş olabileceklerini bilmiyorum. Buralarda olmadıklarını sanmıştım. Bak, burada bir yonca bölgesi
2: burada,
0: daha var.
2: Burada, yolda. Değiller. Eğer gelmiş olsalardı fark ederdik herhalde.
1: Saatlerce yorulmadan aradıktan sonra uzaktaki bir şey Oscar'ın dikkatini çekiyor.
0: Bu tarafa bakalım. Bir deneyelim.
2: Nasıl?
0: Bak bak orada. İşte oradalar.
2: Sence iyiler mi?
1: Sonunda yerleri tespit edilmiş olsa da onlara ulaşmak hiç de kolay değil.
0: Oraya giremezsin ufaklık. Buraya gel. Bir şey getir belki çıkar. Oraya girmiş ve çıkmıyor.
2: Ne yaramaz.
0: Sonunda onları bir ağacın altında bulduk. Bu yüzden görmemişiz. Şimdi onları eve götürmenin bir yolunu bulmalıyız. Oho! Oho!
1: Eşeklerin iyi olduklarını gördükten sonra şimdi önlerindeki zorluk onları eve götürmek.
0: Hadi evet. Aa, tamam hadi gidelim. Gidelim hadi eve gidelim. Ve bu gece parti yapacağız. Hadi gidelim ufaklık. Şşş, Rajin.
2: Bakalım.
0: Şampiyon.
2: Rajin.
1: Neyse ki Alba işbirliği yapıyor.
2: Tamam,
0: Alba'yı
2: pekala.
0: Götürmeye devam et. Rajin de peşinizden gelecek.
2: Bak,
0: tamam mı?
2: Bak çok iyi yürüyor.
0: Artık o tarafa gidiyorlar. Eve dönüyorlar.
1: Eşekler sağ salim bulunduğu için çiftçiler rahat bir nefes alabilir. Toynakları iyileşti ve hayvanlar uzun süre sağlıklı yürüyebilecek durumda.

0: Merinos koyununun geciken doğumu komplikasyonlardan korkan çiftçileri endişelendiriyor. 48 saat sonra çiftçiler ahırdaki koyunu kontrol etmeye karar veriyor.
1: Çocuklar!
2: Bakalım koyunumuz sonunda doğurmuş.
1: Evet, bir bak bakalım. Bugün doğum yapmış olmalı. Dün gece kolostrum vardı, doğum yapmış olmalı.
2: Öyle umalım.
1: Doğurmuş mu he? Aa, doğurmuş, şükürler olsun. Ne kadar güzel.
0: Sevinmeyi bir kenara bırakıp ilk iş olarak yeni doğanın cinsiyetini belirlemek ve sağlığını kontrol etmek gerekiyor.
2: Şu güzel kuzuya bakar mısın?
1: Dişi.
2: Küçük bir kuzu.
1: Evet, dişi.
2: Evet, küçük bir kuzu. Bak, sağlıklı ve mükemmel. Harika görünüyor.
0: Horacio anneyi tebrik etmeyi ihmal etmiyor.
1: Ellerinle sarkıt da yavrusunu görebilsin. Bak bakayım, emzirmiş mi? Ha? Emzirmiş mi? Karnına dokunup emzirildi mi kontrol et. Ha, emzirilmiş mi ha?
2: Evet, emzirmiş. Şu anda da emziriyor.
1: Tabii ki, emziriyorsa yapacak başka bir şey yok. Kendi kendine emziriyor. Pekala, doğum sürecini yeni atlattık. Burada 15 ya da 20 koyun doğum yaptı. Bakalım şimdi yapmamız gereken, doğum yapması gereken başka koyun var mı? Birisi olmalı. Her zaman bazıları diğerlerine göre geç doğurur. Her zaman birkaç gün daha uzun bekleyen olur.
0: Zamanla yeni doğan kuzu da çiftlikte anne olacak. Sürünün doğal döngüsünü tamamlayarak devamlılığını sağlayacak.
1: Yarın için birkaç yumurta.
2: Tamam, gidelim.
1: Hadi gidelim.
0: Bölge bir haftadan fazla süredir bunaltıcı bir sıcak dalgasıyla boğuşuyor ve bu durum özellikle Holstein ineklerini etkiliyor. Casa Grande de Zanceda'da her gün yeni önlemler alıyorlar ve çiftliğin en genç üyelerinin refahını iyileştirmek için çabalıyorlar.
3: Ne kadar zayıflarsa o kadar çabuk susuz kalırlar. Bak ne kadar halsiz görüyorsun değil mi? Doğum ahırı dolup taşıyor.
4: Nefes almakta biraz zorlanıyorlar.
3: Onlar için yapabileceğimiz en iyi şey kolostrum vermek. Bu çiftliğin sıvı altını kolostrumdur. Bu yüzden bu küçük hayvanlar saatlerce dışarıda kalıp bu kadar sıcakta kaldıklarında yorgun düşer. Ayağa bile kalkamazlar. İşte bu bizim için büyük bir risk demek. Annelerinden kolostrum emmeleri gerçekten çok önemli. Hadi biraz kaldırıp emmesini sağlayalım.
4: Bir, i̇şte iki, oldu. Üç. Hadi, hadi.
3: Evet, hadi. Hadi gel bakalım.
4: İşte süt.
3: Tamam. Ah.
4: Ben kokladığı ve tam önünde olduğu sürece... Evet. Hadi.
3: Onu annesinin yanında bırakacağız.
0: En küçük yavrulara yardım ettikten sonra sıra yetişkin ineklere geliyor. Aranza ve ekibinin sıcağın etkisini hafifletmek için başka stratejileri de var.
4: Hadi, hadi, hadi. Hadi.
3: Sıcak dayanılmaz, zavallılar.
4: Hadi. Hadi.
3: Şimdi rahatlayacaksınız. Hadi gidelim. Yürüyün bakalım. Yürüyün.
4: Hadi. Hadi.
3: Hadi gel.
4: Hadi
3: gel.
4: Bitti.
3: Hadi bakalım. Orada dur, dur bakalım. Şiş, şiş. İki sorunumuz var, sıcaklık ve sinekler. Çünkü hava sıcak olduğunda sinekler çoğalır. Özellikle gözlere zarar vermenin yanı sıra meme bölgesinde mastitis riski de oluşturur. Carla, önce avluyu hazırlayalım. Yağmur sistemini açacağım. O inekleri artık acele etmeyecek. Bu inekleri daha sonra sağmak için dışarı çıkarabilirler. Çok sıcak. Baksana, burada bile hissediliyor. Yağmur sistemini açacağım, tamam mı? Suyu gördüklerinde serinleyeceklerdir.
4: Hadi.
3: Buradaki yağmur sistemlerini açacağız çünkü biraz serinlememiz gerekiyor.
4: Hadi içeri girelim.
3: Hadi bakalım.
4: Hadi.
0: Tüm inekler avluda toplandığına göre onları sineklerden koruyarak serinletme zamanı geldi.
3: Şimdi şunu açıp biraz leylak yağı ekleyeceğiz. Sistemde leylak yağı var. Bu sinekleri kovmak için kullanılan doğal bir yağ. Elbette burada böcek ilacı kullanmıyoruz. Bu yüzden çiftlik hayvanları için izin verilen doğal kovucuyu kullanıyoruz. Sıcaklık 30 dereceden bir anda 28 dereceye kadar düşüyor.
0: Casa Grande de Zanceda'da sıcaklıklar yüksek. Tıpkı tüm ekibin Holstein ineklerine mümkün olan en iyi bakımı sağlama konusundaki kararlılığı gibi. Hem sağlıkları hem de süt üretimi buna bağlı.
5: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Teşekkürler.
7: Görüşürüz. Ya ben
8: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
7: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
9: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
10: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
9: Üç kalp.
11: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
14: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
15: Sütaş ayran, sütaş ayran.
16: Döneri gördüğün an.
17: Bir de sütaş ayran.
16: Gelsin sütaş ayran.
18: Tercihin hangi market olursa olsun. Hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iyi.

0: Hadi gidelim. Yapacak çok işimiz var.
1: Tam 9 senedir 30 eyalette ve 100 bin kilometreden büyük bir bölgede
0: bas gaza!
1: Marty, Misty ve Matt Amerika'nın dört bir yanında kırsal yaşam süren insanları kurtarmayı görev edindiler. Ve şimdi uğruna 10 senelik emek verdikleri hedefe ulaşıyorlar. Bu bölümde
0: üçümüz kır evi kurtarma hedefimize yaklaşıyoruz. 100 ev.
1: Rainey'ler bu büyük başarıyı kutluyorlar.
0: Ohoho!
1: En uzaktaki kır evlerine bile yardıma gidiyor.
2: Kır evimizde durum çok vahim.
1: Hayatta kalabilmeleri için altyapı kuruyor.
0: O delilik.
1: Onlara hayati becerileri öğretiyor.
0: 3-2-1.
1: Ve geleceğe umutla bakmalarını sağlıyorlar.
3: Hayalimizden vazgeçmeyeceğiz.
1: Şimdi
0: bırak onu.
1: Vahşi doğayla karşılaşıyor.
4: Aman tanrım.
1: Pratik çözümler üretiyor.
0: Evet.
1: Ve hayati kurtarma görevlerine gidiyorlar.
0: Bu kır evlerinde bazıları gerçekten akıl almaz şeyler.
1: Geçmiş kır evlerinden haberler de var.
2: Ailemizin yeni bir üyesi var. Bu kır evi ve Rainey'lerin yardımı hayatımı değiştirdi.
5: Vay
2: canına. Bu çok güzel.
1: Ve ilk defa Rainey'ler sosyal medyada onlara sorulan bazı soruları cevaplayacaklar.
0: Kır hayatının hangi özelliği sizi bu yaşam biçimine çekti? Hadi! Düşünsenize, işe gidiyorsunuz ve bir hafta sonra tanımadığınız insanlar size hayatlarını değiştirdiğinizi söylüyorlar.
6: Chena, Alaska.
2: 100 kır evi, bu büyük bir başarı.
0: İnanabiliyor musunuz? Gittiğimiz tüm yerleri, verdiğimiz tüm emekleri, tüm o aileleri, dönüşüme uğrattığımız tüm o mülkleri düşünün. Bence bunlarla da sınırlı kalmayalım. Dönüştürdüğümüz insanları düşünün lütfen.
2: Evet, hepsi aklıma geliyor ama bazıları daha çok aklımda kalmış sanki.
0: Verdiğimiz emekleri düşününce gerçekten büyük bir başarı. Üstüne bunu birkaç gün sonra bambaşka bir eyalette tekrar yapıyoruz. Kırsal yaşam için en sevdiğim yer Alaska. Ama bak, bir sığın. Görüyor musunuz? Harika.
2: Kahvaltı yapıyor.
0: Daha Alaska bir durum olamaz. Çok güzel.
5: Gerçekten güzel bir bataklık eşeği.
2: Yüz çiftlik arasında bazıları kesinlikle diğerlerinden daha vahşiydi diyebilirim.
0: En büyük yırtıcılar ayılar, kurtlar, çakallar, belki de sığınlar diye düşünürüz. Çiftlikleri bunlardan korumak isteriz. Sanırım Arizona'daydık ve Crownover ailesinin karşı karşıya olduğu yırtıcı bir sığın değildi ama neredeyse onun kadar iriydi.
5: Evet. Çitlerinin bu yanı parçalanmış gibi duruyor. Sakalımı kaşıyor ve bunu neyin yaptığını düşünüyordum ben de.
7: Bu bölgede başıboş sığır sorunumuz var.
5: Arizona'da bir kır evi yapmaya karar verirseniz başıboş sığırlar mülkünüze girebilir ve etrafa zarar verebilirler. Tam şurada bir sığır var. Bu
0: nerede?
7: Samanlığa giriyorlar.
2: İki tane var.
0: Ryan. Ha!
5: Kubbeli çiftliği hatırlıyor musun?
2: Evet, Bobby ve Paul'un çiftliği, değil mi?
3: Arazinin bu bölgesine hiç girmedim.
5: Şurada büyük bir şey gördüm. Kendi vadisi vardı. İçinde adeta bir kemik yığını ve avlanma alanı vardı. Burada bir sürü kemik var.
2: Hatırlıyor musunuz? Idaho'daydık ve hava güneşliydi. Nehirde rafting yapacaktık. Kolay bir iş olacaktı. Derken tam tersi olmuştu.
3: Vay canına.
5: Evet.
2: Dürüst olalım. Ziyaret ettiğimiz ve kurtarmaya çalıştığımız kır evlerinin çoğu Alaska'daydı. Değil mi? Shelley Plump'ı hatırlıyor musunuz peki? İşte orada böyle bir sığın geyiğini bahçeye sokmamak için çok uğraşıyordum. Sizce böyle bir sığın geyiğini bahçeye sokmamak kolay mı görünüyor? Hayır.
5: Aşırı kaslı bir geyik gibi.
2: Evet.
5: Hem de aşırı iştahlılar.
1: Rainey'ler 6 yıl önce Shelley Plump'la tanıştığında Shelley Alaska'daki 12,5 dönümlük çiftliğine bakmakta zorlanıyordu.
8: Son 1,5 yıldır aralıksız çalışıyorum. İnşa ediyorum, odun kesiyorum, Şimdi ailemin de ilgilenebileceği bir bahçe yapmak istiyorum. Ama hayvanlar her yeri ele geçirmiş durumda.
1: Huzurlu ortama rağmen...
5: Burası Alaska'nın ortasında vahşi doğada açılmış bir alan. Bu yerin aslında ne kadar vahşi olduğu gerçekten fazlasıyla açık.
1: Bölgenin en vahşi sakinlerinden bazıları aileyi sürekli tehdit ediyor.
4: Aman Tanrım.
8: Hazır ol Cooper.
1: Ve kaynaklarına ulaşmalarına engel oluyor.
0: Shari, Alaska vahşi doğasının tam sınırında yaşıyor. Ama küçük bir dere oduna erişmesini, sığın avlamasını, bitki toplamasını zorlaştırıyor.
1: Bir haftada Rainey'ler bir köprü yapmalı.
0: Eğer Shari'nin karşı geçmesini sağlayamazsak, bu çiftliğin sonu gelecek demektir.
8: Köprüm var, köprüm var.
1: Ekinlerini canlandırmalı.
2: Kazıcıyı çekiç olarak, kit direklerini de çivi olarak kullanalım. Ne kadar hızlı olduğuna bir bakın. Direklere bakar mısınız?
1: Ve toprağını geri almalılar.
0: Hadi gidelim.
5: Bu hayvanlara, toprak sahiplerine saygı duymayı öğretmek zorundayız. İki atış.
2: Aynı deliye.
8: İşte şimdi bir krevi oldum.
0: Görüşürüz Plumber.
8: Teşekkür ederiz.
0: Hoşça kalın.
8: Çok teşekkür ederiz.
2: Bakalım nasıl gidiyor ha?
8: Merhaba Rainey'ler. Ben Shelley. Burada işler...
2: Merhaba.
8: ...kesinlikle hızlandı diyebilirim. Bahçeme hoş geldiniz. Adı Ruth Sandblooms. Buraya küçük bir tabela ekledim. 2019'da kuruldum.
0: Çok hoş.
2: Bayıldım.
8: Bahçenin alanı çok büyüdü. Bulabildiğim her boşluğa bir yatak koydum. Çit hala ayakta. Köşeleri biraz sağlamlaştırmam gerekti. Buna rutin bir bakım diyebiliriz. Hala sağlam ve sığınları dışarıda tutuyor. Sera gerçekten büyük bir fark yarattı. Bir sürü farklı çeşit sebzem var. Kışınsa baharatlarım için bitki yetiştiriyorum. Burada da salatalıklarım var. Köprü ise hiç eskimedi.
2: Güzel, evet.
0: Çok güzel.
8: Köprü gerçekten muhteşem oldu. Ve çiftliğimize de çok faydası var. Daha önce güvenle keşfedemediğim bölgeleri keşfedebilmemi sağladı. Gerçekten çok işimize yaradı. Kelimelerle anlatamam. Burası resmen çiftliğin kalbi. Gerçekten çok güzel ve bunun için size minnettarım. Kendi işletmemi açtım. Adı Little Bear Homestead. Artık iki kulübem var.
2: Güzel. Bu çok güzel.
8: Bu son eklentimiz. Bu benim kiralık kulübelerimden biri. İnsanlar buraya gelip Alaska'yı, kırsalda yaşamı tecrübe ediyorlar. Gerçekten çok başarılı oldum.
2: Harika.
8: İleride burada yapmayı planladığım birçok şey var. Bunlardan biri de bahçeye eklenecek bir tünel sera. Daha fazla gıda ve ot yetiştirmek için büyük bir sera olacak. Burası da meyve bahçesi. Arazideki ladin ağaçlarından yapılmış.
0: Çok etkilendim.
8: Buraya siyah frenk üzümü diktim.
0: Gerçekten etkilendim.
8: Yavaş yavaş büyüyorlar. Genele bakarsak bu kır evi ve Rainey'lerin bana verdikleri destek hayatımı her anlamda değiştirdi. Hayatın aynı döngüde koşturup saat doldurmaktan ibaret olmadığını fark etmek gerçekten her şeyi değiştiriyor.
2: Şuraya bak.
5: Ay canına.
2: Bu çok hoş.
0: Bravo.
2: Harikasın
5: evet,
2: Shelley.
5: Evet ay canına.
2: Bunu görmek çok güzel.
0: İşte bu emeklerimizin boşa çıkmadığını gösteriyor. Birinin bizim bıraktığımız yerden devam edip işi daha ileri evet. götürdüğünü görmek harika.
2: Evet.
0: Emeklerimizin insanları bir yere getirip onlara bizim hayat tarzımızı, kırsal yaşam tarzını tecrübe ettirmesi gerçekten muhteşem.
2: Benim en çok hoşuma giden kısım bir haftanın çok kısa bir süre olması. İnsanların başlamalarını sağlayabiliriz ama nasıl devam edecekleri elbette onlara kalmış. Shelley'e bakar mısınız? Biraz emeğin, biraz hırsın, biraz hayal kurmanın sizi nerelere getirebileceğini gösteriyor. Harika bir örnek.
6: Rainey'lere sorun.
0: İlk sorumuz şu. kırsalda yaşamak isteyenlerin öğrenmeleri gereken basit beceriler var mı?
5: Aklıma hemen kendi çocukluğum geliyor. Babamızla, yani seninle çalıştığımız zamanlar, testereden her şekilde yararlanırdın. Tabii ki onunla odun kesebiliyordun ama onu bir öğütücü olarak da kullanabiliyordun. Onunla bir kulübe yapabiliyordun.
2: Onunla ince işçilik yapıyordun.
5: Kesinlikle. Bir testereyle pasta bile kesebilirsiniz. Yani zor işlere girecekseniz bir testereyle her şeyi yapabilirsiniz. Ama kendinize zarar vermemek için onu kullanmayı öğrenmelisiniz.
0: Bir testereyle küçük bir kaza geçiren kuzenin Bob'un hikayesini hep anlatırım. Bob artık böyle beşlik çakıyor. Çak bir beşlik.
4: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
0: Volkswagen.
6: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
7: Bizim kız okulu kazanmış.
8: O zaman birikim zamanı.
9: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
7: Çok kolaymış.
8: Kolay tabii.
9: Yettiğini bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
10: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
9: Mobilin bankası Akbank.
11: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros hepimize iyi gelecek.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
18: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
19: Sıradaki soru. Kırsalda yaşamanın nesi sizi cezbediyor ve sizi bu hayat tarzına çeken şey nedir?
20: Forti'de ailece yaşamak gerçekten çok eğlenceli. Yani hep birlikte olmak çok zevkli bir şey. Orada olmak çok güzel.
19: Birlikte mi? Çizginin öteki tarafında tek başına yaşıyorsun.
20: Evet.
19: Kulübemden olabileceği kadar uzaktasın. Sana bunu daha önce hiç sormadım. Yoksa niyetin hep bu muydu?
20: Tamam, bu soruya başka bir soruyla cevap vereceğim. Ben kulübemi tamam. Yaptıktan sonra doğrudan bana bakan bir seyir terası yapmış olmanın bir sebebi var mı acaba baba? Bu beni kollamak için mi yoksa?
19: Ben de bu soruya başka bir soruyla cevap vereceğim. Orada neler dönüyor? Bazen parti oluyor ve nehirde, derede yüzen gençleri görebiliyorum. Evet. Tüm bunlar ne demek oluyor? Söyler misin?
20: İstediğin zaman partilere katılabilirsin yakışıklı.
19: Gençlerle derede yüzmeye mi?
20: İstersen.
19: Hesap lütfen.
20: Onun da... Hey! Söylesene, seni sormak istediğin bir soru var mı? Tek seyircimiz var ve ondan hiç soru almayacak mıyız yani? Seyircilerden merhaba.
19: İzleyin. Sığına bakın.
20: Lütfen onu çağırma baba.
19: Sığına bakın.
21: Sığına mı bakalım?
19: İzleyin, izleyin.
20: Olamaz, hepimiz tutuklanacağız. Suyun altından seni duyamaz, biliyorsun.
21: Kafası suyun altında, bir süredir orada.
20: O sığın geyiğini çağırırsan, bizi çiğneyerek öldürürse ve seni öbür tarafta gördüğümde sana söyleyeceğim ilk
19: yanlış.
20: Şey...
19: Yanlış. Seni düşüreceğim. Evet. Seni düşüreceğim.
20: Gözlerine kum atacağım. Hemen.
21: Hadi yapalım.
19: Mert, hadi sığın mevsimi için alıştırma yapalım. Hazır mısın?
20: Şunu da belirtmek isterim ki bir erkek sığın geyiği çağırdığında ben de babamın yanındaydım ve avlanıyorduk. Hatırlıyor musun?
19: Hoşuna gitti. Evet. Dişi sığının hoşuna gitti. Başka bir sığın zannediyor.
20: Bir erkek sığın geyiği çağırdığında senin yanındaydım. Yine aynı şeyi tecrübe etmek istemiyorum. Asla. Yüzkır evini düşündüğünüzde özellikle zor olanlar akla geliyor, öyle değil mi ama?
19: Zor olanları hatırlıyorsunuz çünkü onlar sizin sınavınızdı.
20: Bazı haftalar gerçekten çok zordu.
22: Yüz kurtarma operasyonundan sonra Rainey'lerin görmediği şey kalmadı.
19: Teleferik kablosuna uçak çarpmış. Nehrin diğer tarafındaki kır evine ulaşması gerekiyor.
2: Bana tutun.
3: Takıldık millet, takıldık. Bir atlasa takıldık. Dikkat.
22: Ve en iyi hatırladıkları kır evleri onlara en büyük zorlukları çıkaranlar.
4: Aman Tanrım.
19: Bazen insanlar yanıma gelip soruyorlar. Kır evlerinden hangisi size en çok zorladı? Dışarıda neler döndüğünü hiç bilmiyorlar ki. Bazıları tamamen çılgıncaydı.
7: Belalı sular.
19: Oregon'daki Knightin ailesinin eski bir köprüsü vardı ama pek güven verici görünmüyordu. 9 metre uzaklıkta ise eski bir aracın şasisi vardı. Dedim ki eğer Misty orada bir şeyler inşa etmek istiyorsa bu kır evi taksisini köprüden geçirmek zorunda. Misty!
23: Evet?
19: Neden bu kadar soldasın?
23: Neden mi? Hayatta kalmaya çalışıyorum.
19: Knightinler kır evlerinin büyük bölümünün nehrin karşısında olduğunu söylediler. Hmm. Ben bu filmi daha önce izledim galiba. Alaska'daki kır evimizde.
23: Kauai'deki neşleri hatırlıyor musun peki?
19: Diğer tarafa bir ekip götürüyorum.
23: Sel vardı. Kır evine ulaşamıyorduk. Korkunç bir durumdu.
19: Beni de alın, beni de alın. Gazla, haydi gazla.
23: Sel ve doğayla başa çıkmak demişken aklıma Mao'daki solbaklar geldi.
19: O sel değildi ama su baskınıydı.
23: Hawaii öyle bir yer ki eğer suya çok yakınsanız bu sizin için tehlikeli olabilir.
22: Rainey'ler 9 yıl önce doğanın kuşatması altındaki bir ailenin yardım çağrısına kulak vererek Maui'ye gitti.
24: İlk kez başımıza geldi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
25: Su baskını olabileceğini bilmediğimiz için evi yanlış yere yapmışız. Aman Tanrım.
22: Çiftin hayatları ve mülkü tehlikede.
19: Yok.
25: Su yükseliyor.
19: Artık. Ne?
25: Evet.
23: Koşuyorsun. Ve evet, tüm hindileri kurtardın mı yani?
24: Tavukları da.
25: Onları aldım ve çitin üzerinden fırlattım. Tepede güvendelerdi.
23: Bu hindi kümesi hala onları kurtarmak zorunda kaldığınız yerde duruyor, bakar mısınız?
22: Hata yapma şansları yok.
25: Sizi daha fazla endişelendirmek istemiyorum ama az önce bir su baskını uyarısı geldi.
22: Ama sadece bir haftada Rainey'ler kır evini çok daha güvenli hale getirdiler.
19: Yapmamız gereken ilk şey kümesi taşımak ve şimdi taşıyoruz.
22: Ailenin en büyük korkusunu dindirdiler.
19: Bence büyük bir kayadan bir duvar inşa edebiliriz.
22: Ve onlara başarma şansı verdiler.
23: Harika görünüyor. Sel çizgisinden çok daha yüksek. İnanılmaz.
19: Biraz abarttık galiba.
24: Teşekkür ederim Marty. Bizim için gerçekten önemliydi.
19: Evinizin güvende olduğunu bilmek mutluluk verici.
21: Maui ya da Hawaii deyince genelde akla bir tatil cenneti geliyor. Ama evlerini çok fazla sel tehlikesi olan bir yere yapmışlardı.
19: Küçük bir güncelleme ister misin?
21: Evet.
19: Tamam, hadi görelim o zaman.
25: Merhaba, ben Sky Solba.
24: Ben Kristin.
25: Maui, Hawaii'deki evimizdeyiz.
24: Burada değişen çok şey oldu. Artık bir köpek oteli işletiyoruz. Hem de kendi mülkümüzde. Ayrıca artık ailemizin yeni bir üyesi var. 3,5 yıl önce Griffin adında bir oğlumuz oldu. O gerçekten hayatımızın ışığı. Onu çok seviyoruz. Rainey'ler gittikten birkaç gün sonra burada büyük bir sel oldu. Ve duvar gerçekten çok iyi dayandı. Sonra sanırım birkaç ay geçmişti ki buradaki en büyük seli yaşadık. İşte burası Rainey duvarı. Az önce bahsettiğim o büyük sel vurduğunda sular Rainey duvarını aştı ve hem tavuk kümesinin hem de hindi kümesinin çitlerini indirdi. Tüm bu olanlar bize buranın tavuklar ve hindiler için gerçekten uygun olmadığını gösterdi. Ve işte bu yüzden biz de köpeklere yöneldik.
19: Bunu duymak güzel. Çünkü yaşamak için seçtikleri yer tavukların ve hindilerin etrafta rahatça gezebilecekleri bir yer değil. Güvende değillerdi ama konu köpek olunca onları eve çağırırsınız ve sel bitince tekrar salarsınız.
24: Yaşadıklarımızdan kazandığımız tecrübeyle duvarın suya bakan kısmını betonla kaplamaya karar verdik. Yani Rainey'ler gittikten sonra evimizi kesinlikle geliştirdik. Bu duvarın sonunu baştan inşa ettik ve gördüğünüz gibi kayaların arasını betonla kapladık. Sadece bu kısma yaptık çünkü burası savunmasız görünüyordu. Evet, burada yürürken şu güzel vetiver çitimizi görebilirsiniz. Harika. Evet, ve bu yamaç yaşadığımız taşkınlara rağmen gerçekten çok iyi dayanıyor gibi. Hiçbir şey yerinden oynamıyor. Kökler her şeyi sabit tutuyor. Su baskınları hep aklımızın bir köşesindeydi. Gerçekten çok endişeleniyorduk. Sanırım Rainy'ler olmasaydı eğer...
19: Vay be!
24: Bizi böyle huzurlu hissettirecek bir çözüm bulamazdık. Başaramazdık.
25: Evet, bize yardım ettiğiniz için ve bizi güvende hissettiren o duvarı inşa ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten minnettarız ve tüm iyi dileklerimiz sizinle.
21: Bu harika.
23: Onları görmek güzel. Çok iyi görünüyorlar. Duvara yaptıkları eklemeyi sevdim. Betonlamış ve çimentolamışlar. İkinci bir duvar da inşa etmişler. İyi görünüyor.
21: İki kelimeyle Maui harika.
23: Matt çok etkilenmiş şuraya.
19: Yine başlıyoruz. Yine başlıyoruz.
0: Rainy'lere sorun.
19: İşte bize sık sık sorulan bir soru daha. Neden gittiğiniz her kır evinde sadece 7 gün geçiriyorsunuz?
23: Kendi hayatımızı yaşamaya, kendi kır evimizle yani Forte ile ilgilenmeye ve herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle en fazla bu kadar zaman ayırabiliriz.
19: Bir noktada dinlenmeli ve hayatın tadını çıkarmalıyız. Kesinlikle.
23: Ya da sığın geyiğinin tadını.
19: Pek iyi kokmuyor.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Salı 1000'de, Sinangil Alpa Buğday Unu 235 lira. Efsane Baldo Pirinç 369 lira.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hemen hemen 140 evine gittiğimizi düşününce...
11: Epey zaman oldu.
10: Evet, epey zaman oldu.
12: Aslında bayağı oldu.
10: Bayağı oldu.
13: Rainey ailesi 9 yıldır yardım çağrılarına kulak verirken... hayatta kalma mücadelesi veren ailelerle karşılaşıyor.
10: Tüm ev o çukura düşebilir.
13: Ve sadece 7 gün içerisinde işleri tersine döndürüyor.
14: Buraya gelip hayallerimizi gerçekleştirmemize yardım ettiğiniz için teşekkür ederim.
10: Bazı kır evlerinin olayı ustalık ve yaratıcılıktı. Bazıları ise ilham vericiydi. Ama bazılarında önemli olan şey o kır evinde ve içinde olduğu arazide meydana gelen dönüşümdü.
15: Değişiklikler.
10: Bir kır evinin dönüşümünü düşündüğümde aklıma ilk Jeremy Reyes geliyor. 7 sene boyunca bir bahçe yapmaya çalıştım ve sadece bir tane kırmızı biber yetiştirebildi. Bir tane. Onun bahçe yapmasına yardımcı olduk. Ve onu ihtiyacından çok daha fazla suyla bıraktık.
16: Şu anda şok içindeyim. Bu su altın değerinde.
12: Dönüşüm deyince aklıma Louisiana'daki Randall'ların kır evi geldi. Şimdi benimle gel. Olur mu? Olur mu?
17: Tamam.
12: Faith Randall ormana girmekten korkuyordu. Ama en sonunda vahşi hayatın zorluklarıyla yüzleşebilecek hale geldi. İşte böyle.
17: Kendimi geliştirdim. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum.
10: Büyük dönüşümleri düşününce aklıma bir ev geliyor. Eminim ki Amerika'daki herkes Camp yangınını hatırlıyordur. Bu yangın Paradise, Kaliforniya'yı resmen yerle bir etti. Kasabanın bazı bölümlerini, dağlardaki binaları, yamaçları küle çevirdi. Yardım etmeye gittiğimiz o aile de bunlardan biriydi çünkü güzel evleri alevler içinde yok olmuştu.
13: Rainey'ler 6 yıl önce Paradise'a gittiklerinde kasabayı harap olmuş, Olson Wilcox ailesini ise bir kır evinde evlerini kaybetmiş halde buldular.
18: Yangın buraya geldi ve her taraftan etrafımızı sardı.
19: Hayvanları salmak zorunda kaldık.
10: Eviniz nerede?
19: Tam burada. Oturma odamıza park ettiniz.
18: Hiçbir şey kalmamış.
13: Hayvanlarını koruyamadılar.
10: Hayvanlar nerede?
18: Onlar...
19: 3 farklı çiftlikteler. Bazıları da evimizde.
18: Aman Tanrım.
10: Evde hayvanlar mı var?
13: Ve her şeylerini kaybetmek üzereler.
18: Yangın bizi ekonomik olarak tüketti. Çok zordayız. Çünkü artık olmayan bir evin taksidini ödüyoruz.
13: Ama bir hafta sonra... Rainey'ler kır evine tekrar hayat vermeyi başardı.
18: Kendi sağlıklı gıdalarımızı yetiştirmek için sabırsızlanıyorum.
13: Ve uzun süre dayanacak bir güvenlik sağladı.
10: Bu hayvanlar 10 aydır evlerinden uzakta ve bu onların suçu değil. Burası kayadan yapılan dev bir ağıl olacak.
18: Gotenç olsun.
10: Gotenç olsun.
13: Aile hayatına devam edebilecek.
19: Artık eksik olan tek şey hayvanlar.
18: Evet.
10: Evet.
5: Bu tarafa.
17: Aa, güzel. Bir
5: hadi
17: kedi.
5: Dışarı.
10: Bana kalırsa bu insanların küllerinden doğmalarına yardımcı olabilmek gerçek bir ayrıcalıktı.
12: O krevinde biz ayrılmadan çok şey olmuştu.
11: Potansiyeli yüksekti. Şu an ne yaptıklarını merak ediyorum.
15: Merhaba Reyniler.
18: Merhaba Reyniler, nasılsınız? Yangından bu yana 5 yıl geçti. Bazı inişler ve çıkışlar oldu. Evimiz için kazıya başladıklarında bahçenin üstündeki su depomuza giden su hatlarını kopardılar. Ve maalesef o müteahhitle işler hiç iyi gitmedi. Bu yüzden evimizi kendimiz inşa etmek zorunda kaldık. Uyum sağlamak zorundaydık. Bu yaşam tarzının en önemli parçalarından biri.
10: Vay Tanrı, ne güzel.
15: Arazimizin büyük bir kısmındaki çalılıkların çoğunu temizledik. Matt bana bazı ağaçlarda ters kesim yapmayı göstermişti. Ben de bu bilgiyi kullanıyor ve öğrendiklerimi Riley'e aktarıyorum.
18: Artık sütümüz var. Ayrıca keçilerden
15: peynir üretiyoruz.
18: Peynir üretiyoruz. 2 atımız ve 5 eşeğimiz var.
15: Ve eşekleri Gotenge taşıdık.
18: Bize çok yakın yerlerde birkaç büyük yangın oldu. Eğer geçmiştekine benzer bir durum yaşarsak ve hızlıca tahliye etmemiz gerekirse hayvanların
15: da ters kesim yapmayı göstermişti. Ben de bu bilgiyi kullanıyor ve öğrendiklerimi Riley'e aktarıyorum.
18: Artık sütümüz var. Ayrıca keçilerden
15: peynir üretiyoruz.
18: Peynir üretiyoruz. 2 atımız ve 5 eşeğimiz var.
15: Ve eşekleri Gotenge taşıdık.

0: Şu anda işimize en çok yarayan şey Misty'nin yaptığı bahçe. Çünkü besin giderleri gittikçe artıyor. Misty'nin yaptığı yüksek çitler tavşanların girmesini kesinlikle engelliyor. Geyikleri de engelliyor. Besin açısından işler çok daha iyi görünüyor.
1: Bahçe bizim için çok önemli. Çünkü çocuklarımızla birlikte yaptığımız ilk şeylerden biri. Hı hı. Ve onların sağlığı bizim için çok önemli. Birlikte bahçeye bakmak ve sağlıklı besinler yetiştirmek ailemiz için çok mutlu bir anı. Çocuklarımızın ikisi de ergenlik çağında. Küçük olan Liam liseye gidiyor. Misty'nin yardım ettiği bahçenin bizim için önemini sanırım anlamışsınızdır. Rainey'lerle geçirdiğimiz zaman bize sadece bir gotenci ya da kuyu vermedi. Aynı zamanda bahçeyi de verdi. Ama aynı zamanda bize yardım istemeye her zaman açık olmanın önemini öğretti.
0: Geldiğiniz ve kır evimizde bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Testereyle sık sık alıştırma yapıyorum. Jess de sık sık yükleyiciyle çalışıyor. İhtiyacı olan herkese yardımcı olmak istiyoruz.
1: Evet, bizi arayın.
2: Bu çok hoş.
3: Yüzlerini görmek ve güncelleme almak çok güzel. Bunca sene sonra bu kadar iyi olduklarını görmek mutluluk verici bir şey.
2: Dikkat ettiyseniz sadece bir kere değil, tam iki kere testere becerisinden bahsetti. Bence bu bir tesadüf değil. Yani bu da çok güzel. Gerçekten çok güzel.
3: Evet. Kendilerine güvendikleri belli oluyor değil mi?
4: Son 5-6 senede inişleri ve çıkışları olmuş ama asla pes etmemişler. Hala devam ediyorlar. Evet. Hala oradalar. Hala kırsalda yaşıyorlar. Önemli olan da bu.
2: Merhaba. Kırsal yaşamla ilgilenmeye başlayan ya da ilk defa kırsalda yaşayacak insanlara bir öneride bulunur musunuz?
5: Başlayın. Başlayın. Başlayın.
2: Acele etmeyin. Acele etmeyin. Düşünmeden gitmeyin. Özensizce yapmayın. Dikkat edin. Sığını rahatsız ettim.
4: Bekleyin, bekleyin. İyi bir tavsiyem var. Birinin ahırına gidin ve koklayın. Bu kokuya dayanabilirseniz işte o zaman birkaç büyük baş hayvan almayı düşünün.
2: Yüz kır evine uğradığımız bu zorlu yolda çıkışlar oldu, inişler oldu, çok farklı duygular yaşadık.
3: Bu kır evleri bizi gerçekten etkiliyor. Bu işe devam edebilmemizin sebebi de bu işte.
4: Evet.
6: İnsanları kırsal yaşam hayallerine kavuşturmakla geçen yaklaşık 10 yıldan sonra...
7: Bunun bizim için anlamı çok büyük.
8: Bu çok anlamlı.
6: Rainey'ler programın akılda kalan ailelerinden güncellemelerle en kritik operasyonlarından bazılarını hatırlıyorlar.
9: Benimle evlenir misin?
6: İster kaynak eksikliğinin üstesinden gelmek olsun, ister en zorlu doğa koşullarında hayatta kalmak. Bazı ailelerin azmi Rainey'ler için bir ilham kaynağı oldu.
2: Kır evinden kır evine dolaştık, tanımadığımız insanlarla tanıştık. Sadece bir haftada ilham almış ve yenilenmiş bir şekilde ayrıldık, çok yorulmamıza rağmen. Böylece bir sonraki kır evine gittiğimizde çalışmaya çoktan hazırdık.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Tam o anda bir yol.
3: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri

0: Sırasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
2: Zorluklardan ilham almak.
3: Bir aileden ilham almak deyince aklıma Colorado'nun yüksek tepelerindeki Banky ailesi geliyor. Bırak onu! Sanırım orada rüzgar hiç durmadı. Drew Banky hayatın keşmekeşinden uzaklaşmak istemişti çünkü travması vardı. Çok fazla şey yaşamıştı.
4: 2005 ve 2007'de Irak'taydım. Cephede savaştım. Bunlar hayatımı kurtardı.
5: Bu ailelerle tanışmak ve size böyle yakınlaşmalarına izin vermek çok güzel. Örneğin Cam.
3: Broadhead Craven'deydi.
6: Bir ışık gördüm. O sizdiniz. Çünkü siz benim meleklerimsiniz.
5: Sık sık düşündüğümüz insanlar var. Yollarımızın kesişmiş olması mutluluk verici. Çok mutluyum.
3: Sonra görüşürüz.
7: Görüşürüz.
6: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
3: Yardım ettiklerimiz arasından aklımızda kalan, bize ilham veren bir diğer aile de Hartley ailesiydi. Craven'in hanımı Michelle'di. Kocası Güneydoğu Alaska'daki bir kütük kampındaydı. Babası Tom'sa vefat etmişti. Başladığı bazı projeler yarım kalmıştı. Örneğin o korkutucu yığma şömine vardı. Hayata zor tutunabiliyordu.
8: Rainey'lerin evleri dağılma noktasına gelen ve bir arada kalmak için mücadele eden Alaskalı Hartley ailesiyle birlikte yeni bir amaç edinmesinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçti.
9: Ben Tyler.
3: Tyler, Marty Rainey.
10: Buradaki kulübeyi üvey babam Tom inşa etti. O vefat ettiğinde gerçekten çok üzüldük. Özellikle de annem. Kulübenin öylece çökme olasılığı beni korkutuyor.
3: Burada bir tuhaflık var. Tüm ev risk altında. Birini öldürebilir mi? Kesinlikle.
8: Dağılan bir iskelet.
10: Dev bir sera inşa ettim. Şiddetli kar yağışı onu yıktı.
8: Ve inatçı hayvanlar.
10: Dışarıda ne oluyor?
11: Orada bir geyik var.
10: Araziye sığınlar girdi ve neredeyse her şeyi yediler. 2 gün sonra yine geldiler.
8: Michelle Hartley ve oğlu Cash başlarının çaresine bakmak zorunda.
9: Ben ağır vasıta tamircisiyim ama burada çalışamam.
10: Tyler evden uzakta çalıştığı için tüm bu sorunları tek başıma çözmem gerekiyor.
8: Bu da evi dağılma noktasına getiriyor.
3: Özel alanınız kalmayacak. Buna hazır mısınız?
10: Hazırım. Sahip olduğumuz hayat sonsuza kadar gitsin istiyorum.
8: Ama Rainey'ler 7 gün içerisinde ailenin bahçesini onarıyor.
7: Bu son kısım mı?
12: Evet.
10: Hiçbir sığın bu kadar zıplayamaz.
8: Onları birbirine yaklaştırıyor.
3: 3.
13: Craven'de bir dükkan inşa etmem, Tyler ve Cash'in birlikte daha çok zaman geçirebilmesini sağlayacaksa, bunu yapmak zorundayım. Kapıda sıraya giren kamyonları hayal edebiliyorum.
8: Ve temellerini güçlendirerek...
3: Daha önce de çürümüş kütük gördüm. Bu zemin kütüğünü kurtarabiliriz. Tamam, bu kadar. Evde bir sorun var mı?
10: Aşağıya iniyor.
3: Tamam.
10: Kulübeden uzaklaşıyor.
8: Kır evi mirasını koruyorlar.
14: Burada olmanız çok güzel.
3: Bu kır evine ilk geldiğimizde Tom her şeyin merkezindeydi. Her şeyi o inşa etmişti. Ama şimdi merkezde Hartley'ler var.
14: Geldiğiniz için teşekkürler.
3: Sanırım devam edemeyeceklerini düşündükleri işler onları çok fazla etkilemişti. Bu yüzden biraz duygusallaştılar. Kenai Yarımadası'ndaki kısa süremiz bize kesinlikle ilham verdi. Hatta bir güncellememiz bile var.
10: Merhaba Rainey'ler, ben Michelle Hartley ve...
9: Tyler Hartley.
10: Siz gittiğinizden beri burada işler çok iyi gidiyor. Marty, rutubet olmasın diye kurduğun drenaj sistemi tek kelimeyle harika çalışıyor. Çok iyi. Misty'nin bahçeye kurduğu çit sığınların bahçeye girmesini engelliyor. Siz gittiğinizden beri bahçeye tek bir sığın bile girmedi. Hala buraya geliyorlar. Ama artık kapalıyız. Küçük bir sığın girdi ama sebebi kapıyı açık bırakmamdı ve girebilmesinin tek yolu buydu. Yani benim hatamdı. Bahçe çok verimli oldu. Lahana, alabaş ve Brüksel lahanası yetiştirdik. Alaska'da ne yetişiyorsa buraya ekiyorum. Alaska iklimine rağmen ailemin yiyebileceğinden çok daha fazlasını ürettim. Bu çok güzel çünkü bu bolluğu başkalarıyla paylaşabiliyorum.
7: Aa, bu çok hoş.
3: Çok fazla besin üretiyorlar. Ailelerinin ihtiyacından fazlası olduğu için komşularına
10: harika.
3: Yardım ediyorlar. Harika.
10: Ve umuyorum ki bir gün bu şekilde ailemizin ekstra gelir elde etmesini sağlayabilirim. İşte dükkana geldik. Buraya... elektrik ekledik. Prizler, ışıklar var. Raflar ve çalışma masaları var. Ve bir sürü araç, gereç.
9: Benim için dükkanın en güzel yanı en sondaki büyük kapı. Oradan büyük araçları sokabiliyorum. Tekneler, traktörler, her şeyi.
10: Cash'in keyfi yerinde.
7: Güzel.
10: Daha yeni mezun oldu ve şimdi üniversiteye hazırlanıyor.
11: Selam Reyniler, ben Cash Hurtley. Central Washington Üniversitesi kampüsündeyim ve ilk sömestrime başlamak için heyecanlanıyorum.
7: Ne?
9: Vay canına. Oğlumla çok gurur duyuyorum.
11: Reyniler gittikten sonra Krevi'nin en sevdiğim kısmı bize inşa ettikleri dükkan oldu. Arabalar üzerinde çalışmaya başladım ve para kazanıp şu anda burada olmamı sağladılar.
13: Oğullarını okutabilmek için dükkanı kullanmışlar.
10: Bizim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Bize yaptığınız şey paha biçilmez. Her şey için çok teşekkürler. Gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi.
3: Rica ederiz. Biz oradayken çocukların ne kadar küçük olduğunu görünce gerçekten 100 krevine gittiğinizi anlıyorsunuz.
5: Böyle krevlerinde eğer hayati bir tehlike varsa bu durumu tersine çevirebilmek bence büyük bir başarı. Çok iyi bir şey.
3: Hangi tarihsel dönemde kırsalda yaşamak isterdiniz?
13: Evet, zor soru. Ben Gold Rush döneminde yaşamak isterdim. O altını bulup zengin olmak isterdim.
5: İlk kırsalda yaşayanlar vagonlarıyla yola çıkmışlardı. Sadece bir bayrak dikerek toprakta hak iddia ediyorlardı. Değil mi? Bence bu çok havalı, çok havalı.
3: Evet.
13: Tebeşir devrine ne dersiniz? Biliyor musunuz? Alnınız 10 santim kalınlığında ateşi yeni keşfetmişsiniz.
3: Yok daha neler.
2: Krevi aşkıyla.
7: Matt, pastada yüzüm mü var?
6: Oo, çok ağır.
3: Matt, şuna bir göz at.
13: Aman tanrım.
3: Çok iyi değil mi?
7: Harika.
3: Üstündeki vidaya bakar mısın lütfen?
7: Burada bir testere var, bakın.
3: Bu pastanın havalı yanı bu işte. Bana bir çekiç, bir tesviye makinesi, bir mezura ve bir testere ver, ben de sana bir krev inşa edeyim.
7: Testereyle kesmemene şaşırdım doğrusu.
3: Sanırım kırsalda yaşamak için Alaska'daki en zor yeri seçtik. Peki nasıl başarabiliriz? Yaratıcı olmazsanız besin yetiştirmekte ve yırtıcı hayvanları uzaklaştırmakta başarılı olamazsınız. Zeki olmak zorundasınız. Pratik olmalısınız.
5: Alaska sizi yaratıcı olmaya zorlar.
3: Dieterların bir köpek ekibi vardı. Bisikletle... köpek kızağını birleştireceğim. Sonra aklıma şu geldi. Bu 60 köpek kendi yaşam alanlarının enerjisini üretebilir mi? Evet.
7: Casey ve Kim vardı.
3: Onları sevmiştim.
5: Otomasyonlu kır evi terimini duyduğunda bunun mümkün olduğunu düşünmüş müydün peki? Tuvalet rezervuarındaki şamandırayı kullanarak bir alttan sulama sistemi kurabiliriz. Hawaii'den ya da Alaska'dan değilseniz insanlar bunu anlamayabilirler. Ama Alaska ve Hawaii aslında birbirine çok benzer. Ve bir kır evinde inşa ettiğim en iyi şeylerden biri Viola ve Justin'lerdeydi. Yan destekli uçan besin kanosu.
3: Zekiceydi.
8: Rainey'ler 4 yıl önce An ailesini bulduklarında ailenin acil yardıma ihtiyacı vardı.
12: Sıçan akciğer kurdu adında bir parazit var. Suyumuza da bulaşmış.
8: Yeni doğmuş bir bebekleri var.
15: Güvenli besinimiz, güvenli suyumuz ya da...
12: güvenli evimiz yok.
8: Ancak kır evlerinde yaşadıkları zorluklar hayatlarını durma noktasına getiriyor.
15: Bebek doğduktan sonra hemen... kır evinden ayrılıp başka bir yere gitmeye karar verdik. Çünkü orası çok tehlikeli.
3: Çok iyi.
8: Rainey'ler ise sorunları kullanarak çözümler üretmeye başlıyor.
3: Kreven'i tehdit eden ağacı farklı şekilde kullandık.
8: Ve bahçecilik için yeni yollar buluyorlar.
5: Neden dev ve sallanan bir yatak yapmıyoruz ki? Çok karmaşık bir sorunu çözen çok basit bir yapı oldu. Artık yiyemeyeceğiniz zehirli gıdalar yok.
8: Su kaynaklarına da hayat veriyorlar.
5: Şimdi bunu 55 galonluk 20 varil olarak hayal edin lütfen.
12: Bu mükemmel.
8: Onlara tekrar umut veriyorlar.
12: Aman tanrım.
5: Nasıl olduklarını görmek ister misin?
3: Kesinlikle evet.
15: Merhaba Rainey'ler.
12: Biz Vaiala, Kupo'yi ve JJ.
3: Aha çocuğa bakın.
12: Kupo'yi 3,5 yaşında. Sizi en evet. son gördüğümüzde Kupo daha 3 aylıktı.
15: Kendimiz için yeni bir yatak odası ve Kupo için küçük bir balkon yaptık.
12: Sürgülü cam kapılarımızdan biri kırıldı ve Justin onu tamamen söktü. Sonra evde kendi biçip kestiği Ohia ağacıyla onu yeniden çerçeveledi.
15: Hı hı. Ve büyük kısmı Martin'in bana anlattıkları sayesinde oldu. Evet.
12: Nihayet banyoyu tamamladık. Artık sorunsuz çalışan bir iç tesisatımız var. Duşumuz var, lavabomuz var. Taş bir tezgahımız var. Ağaç bulunan o köşeyi de büyük anne ve büyük babalarımızın fotoğraflarıyla ve aile yadigarlarıyla dolduruyoruz.
15: Yeni bir su tutma havzasına sahip olmak işleri tamamen değiştirdi.
12: Uçan besin kanosu hayatımızı değiştirdi. Artık güvenli bir şekilde bahçemizi büyütebildiğimiz ve beslenebildiğimiz için çok minnettarız.
5: Uçan besin kanosu hala uçuyor ve besin yetiştiriyor. Bu çok hoş bir şey.
15: Kupo artık ev işlerine yardımcı oluyor.
12: O bir krevi çocuğu. O tam bir keiki okaina. Bahçeyi kazmak istiyor. Havzayı soruyor. Güneş enerjisinden bahsediyor. Kupo'yu nesiller boyu ayakta kalacak bir kır evini miras alacak.
15: Mahalo Rainey'ler.
12: Mahalo Nuiloa Rainey'ler.
15: Çok sağ olun.
12: Buraya geldiğiniz için minnettarız.
5: Vay gerçekten canına. Çok tatlı. Ev harika görünüyor. Bahçede çok iyi durumda değil mi? Çok güzel görünüyor.
3: Bu aile de açıkça gösteriyor ki ailenizi kurmak istediğiniz, kırsalda yaşamak istediğiniz ve kendi gıdanızı yetiştirmek istediğiniz yeri seçtiğinizde bunu başarabilirsiniz. Düşünsenize bir hafta boyunca çok sıkı çalışıyorsunuz ve bir haftanın sonuna geldiğinizde daha önceden hiç tanımadığınız insanlar size onların hayatlarını tamamen değiştirdiğinizi söylüyorlar. Hem de sonsuza dek.
5: Ve yıllar sonra onların bu kadar iyi olduğunu görünce anlıyorsunuz ki o bir haftanın ve verdiğiniz tüm emeklerin etkileri hala devam ediyor.
16: Merhaba, nerede olurlarsa olsunlar. Sadece Rainey'lere selam göndermek ve krevimizde birlikte çalışırken geçirdiğimiz o güzel zamanlar için teşekkür etmek istiyorum.
10: Bizim için yaptığınız her şey için gerçekten çok teşekkür ederiz.
17: Yaptığınız her şey için gerçekten minnettarım. Şu an olduğum yere gelmemi, yani kırsal yaşamda başarılı olmamı sağladınız.
18: Eğer sizin ya da bir başkasının yardıma ihtiyacı olursa bizi mutlaka arayın.
19: Sizin için hep buradayız.
12: Ve daha önce dediğimiz gibi Ahuyo. Sizi tekrar görmek isteriz. Sizi seviyoruz. Sağ olun.
3: Sığın kestirmek için ormana doğru gidiyor. Kahve molamız sona erdi, işe geri dönüyoruz. Hadi gidelim, çok teşekkür ederiz. Kırsalda yaşamak şöyle bir şey. Yavaş dur. Kır evi ne kadar iddialı olursa...
5: Bu kır evi 15 bin metre yükseklikte, zar zor konuşuyorum.
3: Sorunlar da o kadar büyük olur. Herkes kenara çekilsin.
14: Dışarıda kalıyorlar ve donuyorlar.
3: Ölüyorlar mı?
14: Evet.
19: Arazimize gelen yol.
15: Geçilemez.
9: Aman tanrım. Bu hayatımızın en büyük meydan okuması. Kereste!
5: Kırsalda yaşamak her zaman zordur. 2-1. Ama kan, ter ve gözyaşından sonra... karşılığını alıyorsunuz ve bu hepsine değer.
20: Bu bizim için her şeydi. Her şeyimizdi.
21: Hadi kırsala gidelim.
22: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
23: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
24: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
23: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
25: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
26: Sütaş labneyi.
27: Sütaş labne, lezzeti efsane, hafifliği şahane. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
3: lazım. Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vivo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
5: Beyaz kelebekler olarak popüler yıllarımız. Sahneden sahneye koşuyoruz. Yine bir gün konsere gitmek üzere yola çıktık. Yolda güle oynaya eğlenirken yorgunluktan uyuyakaldığımız anda... Gözlerimi açtığımda araba alevler içindeydi. Altan, Rıfat ve Behzat hayatlarını kaybetmişti. Önce Ülkü'yü arka camdan çıkardım. Sonra kendim çıktım. Ancak gerisini hiç hatırlamıyorum. O gün şoförün yapmış olduğu bir kural ihlalinden dolayı benim de hayattaki son yolculuğum olabilirdi. Böyle bir kazadan sağ çıkmayı başardım. Ama ya kardeşlerim? Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.

0: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Metanet, düşüncenin komutanı, iradenin zırhı ve aklın kalesidir. Francis Bacon.
1: Olamaz. Bu yakın temas değil de nedir?
2: Bana doğru gelen bir ayı var. Ona doğru gidiyorum. Benden korkmasını sağlamak akıllıca olabilir.
3: Ateş çeliğimi kaybettim. Her şeye sahip olduğunu sandığın an tek bir hata yaparak her şeyi çabucak elinden kaçırıyorsun.
4: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
5: En büyük meydan okuma bu.
6: Kutupta 100 gün geçirmek hiç kolay değildir.
4: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
5: İşin ucunda 1 milyon dolar varsa pes edemezsin.
1: Aman tanrım.
2: Günde 10 bin dolar için ne kadar çok çalışabilirsin?
6: Soğuk ısırmasına benziyor.
4: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
2: Kurtlar barınağımı buldu.

0: Sesi duyabiliyor musunuz? İçinde kış için meyveler var. Dün gece doldurduğum botumu kütüğümün içine boşaltacağım. Biraz meyve ve biraz da yeşillik kurutmak istiyorum. Bunların içinde fazla kalori olmaz ama onları yemeğin yanında yemek istiyorum. Eğer büyük hayvanlar avlayamazsam hiç olmazsa elimde o meyveler olur, evet. İşte güzel bir manzara. Bunun gibi 4-5 kütük doldurdum ve biraz da kök topladım. Bunlar işimi görür. Taşköy'e gidiyorum. Kalıcı barınağımı yapacağım bir yer buldum ve inşaatı epey ilerlettim. İşte burası, kışı burada geçireceğiz. Taşların arasında yaşayacağız. Duvar taşlarını düzenledim. Burası girişi. Kapı burada olacak, bu iki kayanın arasında. Öbür duvarımızı şu ağacın arkasına öreceğiz. Sonra üstüne çatı olarak kütükler koymaya başlayacağız. Büyük bir proje olacak.
1: Hadi!
0: Bugünkü hedef taş evin taş duvarlarını bitirmek. Duvarı halletmek istiyorum. Bu iş için enerji harcıyorum. Çok ağır bir iş oluyor. Olduğun yerde kal. Asıl planım bir kulübe. Kışı geçirmek için insana sağlam bir yapı lazımdır. Rahat olmak istiyorum. Yaptığım barınağın içinde üşümeyeceğim. Evet, o da buraya konacak. Barınağımı yaparken çok kalori harcayacağım. Ama sonunda iyi ki taştan yapmışız diyeceğim. Çok iyi görünüyor. Kazanma şansım neredeyse %100'e yakın. Bu da 100 günlük bir barınak. Evet, mesafe kaydediyorum. İşte bu kadar dostum.
2: Altıncı gün. Saat 9:47.

0: İşte sahilin hemen yanında böyle bir ize denk geldim. Aklıma gelen tek şey küçük bir porsuk olduğu, çünkü 5 parmağım var. İzlerin hepsini sileceğim çünkü çok tazeler. Ve 2 gün sonra geri geleceğim ve hayvanların burayı sık ziyaret edip etmediklerine bakacağım. Bilemiyorum. Ben porsuk peşinde değilim. Bakacağız. Deniz kuvvetlerinde 10 yıl görev yaptım. Keşif ve arama görevlerinde özel operasyonlar yürüttüm. Ve 2,5 yıl önce kendi işimi kurdum. Silah kullanma, hayatta kalma ve iş sürme dersleri veriyorum. Bu benim tutkum. Çok seviyorum. Bu da kapanım. Ucunu aşağı kıvırıyorum. Ufak bir düğüm atıyorum. Ucu boşalınca kapanıyor. Bu yarışma zihinsel bir mücadele. Bedenimi ve zihnimi ne kadar zorlayabileceğimi görmek istiyorum. Askerde yaptıklarım ortada. Yağmurda, çamurda görev yaptım ve tavrımdan ötürü çok başarılı oldum.
1: Mutlu yıllar,
0: mutlu yıllar sana. Oğlum Max 1 yaşında. Bu yarışmaya en büyük katılma sebebim oğlum. Hazırım.
2: Merhaba. Babaya güle güle de.
0: Ben çok para kazanmıyorum. 1 milyon dolar bizi kesinlikle kurtarır. Seni seviyorum baba. Ama 100 gün uzun bir süre. Bence o para insanları çok gayretlendirecek.
2: Güle güle baba.
0: Aileyi kafaya takmıyorum ama pes etmeyi takıyorum.
2: Güle güle baba.
0: Pes etmeyi.
2: İyi şanslar baba.
0: Balık ağını kontrol edeyim. Balık var mı bakalım. Şu anda boş görünüyor. Ama suyu o kadar iyi göremiyorum. Bilmiyorum, galiba balık var. Ha, evet. 4 tane. 4 balık var. Birinci balık. Toplam 2 beyaz balık. Ve 2 göl alabalığı. Hepsi de bir sabahta. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamıyorum bile size. Etlerimi tütsülemek için daha büyük bir yere ihtiyacım var. O yüzden bu taşlardan bir şömine yapmam gerekiyor. Pekala. Ocağımın temelini atmaya başlayayım. Barınağımın alev almasını engellemek için taş duvarımı yeterince yükseltmeliyim. Barınağımın büyük olmasını istediğim için çok çalışmam gerek ama uzun vadeli ve zor bir durum yaşayacağımı düşündüğümden mesele nelere dayanabileceğim ve acı çekme konusunda ne kadar iyi olduğumdan ibaret olacak. Büyük taşlar. Çünkü balıklar öyle ya da böyle kuruyacak. 3 adet pişirme tezgahımız var. 1, 2, 3. Balık tütsülemek 100 gün boyunca sürdürülebilir bir hayat kurmama yetecek. Şimdilik bu kadar. Bu taşlar barınağımın yanmasını engelleyecek diye düşünüyorum. Yeni barınakta ve yeni şöminede ilk ateş. Buradaki tek besinim balık olacak. Başarabilirsem büyük avlar yakalamayı planlıyorum. Ben başka işler yaparken balık ağının bana besin sağlaması harika olur. Yakaladığım her balık bana biraz daha fazla rahatlık veriyor. Şöminen balıklarımı mükemmel tütsülüyor. Fena değil.
3: 6. gün, saat 16:01.

0: İnanamıyorum.
1: Göster.
0: Tahmin edin.
1: I
0: Az
1: just
0: önce bir şanslı
1: found.
0: tavşan ayağı buldum.
1: Çok
0: Şuna
1: güzel.
0: bakın. Görüyor
1: You
0: musunuz? Bazıları onu
1: see
0: iğrenç bulabilir. Olabilir
1: it?
0: de.
1: Some
0: Çünkü yarısı
1: people
0: çürümüş bir
1: love
0: tavşan ayağı. Ama şanslı bir tavşan ayağı.
1: it.
0: Tavşan ayakları şans getirir.
1: Maybe
0: Şans.
1: it is because
0: Büyük
1: it's
0: şans.
1: a
0: Çok büyük
1: desert.
0: şans.
1: That's lucky. That is
0: Burada
1: lucky.
0: mantar da var. Bana
1: Kind
0: bizim
1: of
0: orada yürüyüş
1: reminds
0: yapmayı
1: me of back
0: hatırlattı.
1: home.
0: Yetişkinliğim boyunca gezdim. Yani bir göçebeyim. Bir evde yaşamıyorum. Özleyecek bir yatağım yok. Çadırda, ağaç altlarında, mağaralarda, buranın altında yaşıyorum. Evim oralar. Hayatımı beni besleyen her şeyle ilişkilerimi derinleştirmeye adadım. Yani yiyeceğimle, suyumla, barınağımla ve giysilerimle. Bu ekosisteme nasıl uyacağımı anlamaya çalışıyorum. Bu sepeti derinin dar bir noktasına koyacağım ve balıklar içine kolay girecek ama çıkamayacaklar. Kışın dağ aslanlarını takip ediyorum. Sonbaharda avlara çıkıyorum. Bunu yapma sebebim parasal rahatlığa sahip olmak ve aynı zamanda öncelik verdiğim ve önemsediğim şeyleri yapabilmek. Bu hayatı seviyorum. Ailemi, kardeşlerimi ve sevgilim Joshua'yı özleyeceğim. Onu bırakmak zor olacak. Ama doğada tek başına bir maceraya çok hazırım. Burası hayatımın bir sonraki aşamasına bir geçiş olacak. Ve başarmak zorundayım. İlk besin stratejim sincaplar ve tavşanlar olacak. Tavşan izleri boyunca çok sayıda kapan kuruyorum. Elimde bir parça sicim var. Bunlardan çok sayıda kurdum. Biraz daha kurmaya devam edeceğim. Kapan kurmaya gidelim. Hadi bakalım. Büyük avların ve balıkların alışkanlıklarını çözene kadar ki planım çok sayıda kapan kurmak. Umarım bu kapanlar işe yarar. Kamera kapanı çok zor görüyor. Umarım küçük tavşan da onu zor görür. Tamam. Kampa geri dönelim. Bu yeni çevreyi öğrenmek o kadar kolay olmayacak. Fakat ben doğada yaşamayı seçtiğim için uyumlu olmak zorundayım. Kendi evinde ne kadar rahat olursan bence o kadar iyi olursun. Aşağıyı keşfetmek istiyorum ama elimde kamera ve bir sürü eşya var. Aman Tanrım.

0: This place, it stays with me.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
4: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
5: Transferi yedin.
6: Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
10: Break. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
18: iyi gelecek. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: Altıncı gün, saat 16.43.
5: Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Beş tane kurt var. Çok hızlı hareket ediyorlar. Çok hızlı ve sessiz hareket ediyorlar. Neden bilmiyorum ama kurtları takip edeceğim. Etmesem iyi olur çünkü 5 tane var.
4: Kurt sürüleri 450 kiloluk avları avlayabilir.

0: Nereye gittiler acaba? O kurtları bir daha bulacağımı sanmıyorum. Her neyse, kurtlar ve ben aynı şeyleri yemeyi seviyoruz. Ve onların benden çok daha iyi avcılar olduğunu kabul edelim. O yüzden tavşan nüfusu üstünde bir etkileri olacaktır. Ve geyik nüfusuyla birlikte diğer hayvanlar üstünde de etkileri olacaktır. Bu nedenle yiyecek bulmak için daha çok emek lazım olacak. Fakat sorun değil. Ben buna hazırım.
1: 6. gün, saat 17.48.

0: vurdum.
1: Bu çılgın bir tecrübe. Burada olduğuma şükrediyorum. Ve burada alacağım derslere de şükrediyorum. Okçuluk becerilerim kesinlikle beni diğerlerinden ayırıyor diye düşünüyorum. Avcı, toplayıcı ve doğa sevdalısı bir sülaleden geliyorum. Ok ve yay tutacak yaşa geldiğimde ailem elime bir ok verdi. Evimde ok yapmaya başladım ve şimdi geçimimi ok yaparak sağlıyorum. Deniz kuvvetlerinde 2 yıl görev yaptım ve 2 kez Afganistan çatışmalarına katıldım. Askerlik bana disiplini ve zorluklar karşısında direnmeyi öğretti. Burası bana yeni zorluklar çıkaracak sanırım ama zor şartlar benim için sorun olmayacak. Bir eşim ve çocuklarım yok. Bu bence odağımı korumama yardımcı olur. $1 milyon bana uzun zamandır hayalini kurduğum çiftlik hayatına başlama şansını verecektir. Umarım seni gururlandırırım baba. Her şeyden önemlisi mevcut hayatımı daha da sadeleştirme şansı verecektir. Zor bir yarışma olacağı kesin ama kendimi iyi hissediyorum. Hazır hissediyorum. Hoşça kalın.
2: Güle güle.
1: 100 gün dayanacağım.
3: Yedinci gün, saat 7:11.

0: Kayalar çok kaygan. Bastığım yere dikkat etmeliyim. Kahvaltı etmeyi umuyorum. Yemek yemem gerekiyor. Galiba balık var. Şuradaki beyazlığa bakın. Solungaçlarını görebiliyorum. Tamamdır. Kahvaltı edeceğim. Bu harika bir şey. Çok yaşa balık ağa. Bana yiyecek sağlıyor. Orada kal. Lütfen bir yere gitme. Teşekkür ederim ama kusura bakma.
1: Bu bir turna balığı.
0: Bu bana 2 gün enerji verir.

0: ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice
0: Break. Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
5: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Sekizinci gün, saat 17.39.

Kütükle beraber çukura düştüm. Ve sol dizimden bir ses geldi. Pek iyi hissetmiyorum ama düzelecek. Deniz kuvvetlerinde uyum göster, doğaçla ve üstesinden gel derler. İnsanların büyümesinin tek yolu meydan okumalardan ve zorluklardan geçer diye inanıyorum. Dizim. O dizimden 13 yıl önce ameliyat olmuştum ve uzun yıllar %100 çalışıyordum. Fazla zorlamamaya dikkat edeceğim ama yine de zor. Barınağın üstüne bu ağaç dallarını koyacağım. Çünkü bunlar çapraz çerçeve görevi görecek. Evet. Bu şekilde. İçsel benliğim çok rekabetçidir. Olayın yarışma boyutu ve ödül için başkalarını yenme düşüncesi kendimi normalden

0: Fazla zorlamam için beni motive edecek bence. 100 gün bitmeden ben de bitmem. Yetinmek yok benim için. Nihayet başımı sokacak bir çatım var. Her yeri kaplanmadı ama barınak işi beni gerçekten çok yordu. Sanırım mola vermeye hazırım artık.
1: Dokuzuncu gün, saat 8:58.
2: Barınak için iyi bir yere ihtiyacım var. Başlamam gerekiyor çünkü hava bozacak. Barınağı kurmam şart. Ama iyi bir nokta bulamıyorum.
1: Hava sıcaklığı 2 derece.
2: Kuru ve temiz bir yer. Suya ve ateş için odun bulmaya yakın bir yer bulamadım. Şaşırtıcı. Çünkü yamaçların orada çok güzel bir yer var ve sıcak olur sanıyorum. Ama eşyam oraya taşırken o kayalar bir ölüm tuzağı olabilir. Fakat hayat şu an kendisini bu şekilde sunuyor. Başlamam gerekiyor. Barınak inşa etmek için neredeyse hiç düz bir zemin yok. O nedenle zemini düzleştirmek zorunda kalıyorum ki barınak düz dursun. Umarım yaparım. Düzleyebilmek için iyice kazmam gerekiyor. İyi oldu. İnsanlar burada hava durumunu düşünmek zorundadır. Hava her an değişebilir. Çok dikkatli olmak zorundasınız. Barınağı çoktan inşa ederim sanıyordum. Ama öyle olmadı. Ve sıcak bir yuva hissi verecek bir şeye ulaşmama daha çok zaman olduğunu düşünüyorum. Bakalım brandayı uçurmadan serebilecek miyim? Oh, uçuyor muyum? Sanırım uçuyorum. Sakin ol branda. Sakin ol. Uyduruk oldu. Uyduruk ama rüzgarı kesecek bir şey yapmam lazımdı. Burada rüzgarlı çok günler olacağı için içinde rahat olmak istiyorsam barınağı mükemmel şekilde güçlendirmek zorundayım. Yıkılmaması gerek.
1: Dokuzuncu gün, saat 12:13.
3: Balık çorbasında ne kadar çok yağ var görmek ister misiniz? Bakın. Hepsi yağ. Yağ, yağ, yağ, yağ, yağ, yağ, yağ. Biraz da et var. Çoğu yağ. O yüzden yiyorum onu. Çünkü yağ ihtiyacım var.
1: Yağ vitaminlerin emilimine yardımcı olur ve vücuda yalıtım sağlar.
3: En iyi kararım bu balık ağı oldu ve bu ağla yakaladığım balık miktarını yakalayacağımı 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Yapmam gereken işleri yapmak için gereken enerjiyi bana bu ağ verecek. Kapı yapmaya başlıyoruz. Şöyle düşünüyorum. 5 kütüğü yan yana diz. Dışına ve içine çaprazlamasına birer sopa çak. 2 sıra kütük dizeceğiz. Ve aralarına ladin ağaçlarından ve çam ağaçlarından yapraklar koyacağız. Kalın olacak. Epey kalın. Barınağımdan uzak çok zaman geçireceğim için ben yokken yırtıcılara karşı dirençli olsun istiyorum. Hayvanların barınağıma girmesini, eşyalarımı karıştırmasını istemiyorum. Barınak beni korusun istiyorum. Burası benim yeni evim olacak. Tamam. İyi oldu. İçeride bir ateş yakayım.

0: Bir ses duydum.
1: Kargalar diğer kuşları potansiyel tehlikelere karşı uyaran bir nöbetçi görevlendirirler. Dokuzuncu gün, saat 14.57.
0: Bir siyah ayı. Karşıya geçiyor. Yolunu kesmeye çalışayım. Hızlı ama sessiz ilerlemeliyim. Yolunu kesmek yerine karşısına çıkabilecek miyim bakalım. Ayılar inanılmaz bir koku duyusuna sahiptir. Benim bu kadar balık yakaladığımı kokusundan anlamışlardır. O yüzden avcı konumuna geçtim. En sevdiğim şey. Burada bana dostane yaklaşmayacaklar. Yiyeceğimi çalmaya çalışacaklar. Güçlü olan kazanır. Kendime bolca yiyecek bulacak bir fırsatım var. Ayı şuradaydı. Şu tarafa koşuyordu. Aşağı gelmiş olabilir. Onu bulana kadar bilemem. Elimden geldiğince ölmekte olan bir Amerika tavşanı taklidi yapacağım. Çirkin olabilir. Ama deneyeceğim.

0: Ayılar bu sese gelir. Sesim aptal gibi çıkmadıysa tabii. Ve yeterince açlarsa. Tam buradan karşıya koştu. Tanrım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Geri dönmeliyim.
1: Onuncu gün, saat 8:14.

0: Bugün kemerime yeni bir delik açtım.
1: Baksana. Sonuna geldim ve hatta bir delik geçtim bile.
2: Cory şu ana kadar meyveler dışında sadece bir sincap yedi.
0: Yeni kemer deliği.
1: Lanet olsun. Buraya bu kadar zayıf geldiğim için hızlı kilo vereceğimi biliyordum. Ama bunu bu kadar çabuk beklemiyordum. Buraya gelirken kolay olacağını düşünecek kadar saf değildim ama... Biraz daha av bulmayı gerçekten çok istiyorum. En güçlü becerim olan okçuluğu kullanmak için. Fakat burada gerçekten tek bir tavşan, tek bir orman tavuğu bile göremedim. Ve şu anda sol dizimde kesinlikle bir şeyler oluyor. O dizimden daha önce menisküs ameliyatı olmuştum. Fakat yanlış bir şeyler var. Bunu bilemiyorum. O bozuk arazide ağaç taşırken bir şey yaptım galiba. Bundan emin değilim. Çünkü çok canım acıyor gerçekten. Her gün çok aç uyandığım bir noktaya doğru geliyorum sonunda. Bedenim kısa zamanda kaslarımı tüketmeye başlayacak. Sincaplara atıştırmalıktan fazlası olarak güvenmiyorum. Balık ağını serdim ve umarım bir şey tutarım. Burada kalmayı garantilemek için yiyecek bulmalıyım. Aa, yaşasın, balık var.
0: Sakın kaçma. Dizimi biraz daha burktum. Suya düşme sakın. Evet. Oldu. Yaşasın, çok iyi. Kendi yaptığım ağ iş gördü. Sadece bir gündür suda ama bu balığa ihtiyacım vardı. Proteinli ilk düzgün öğünüm. Mutluyum. Sıcak balık çorbası içmeye hazırım. İlk büyük balığını yakaladığın an kendini oyunun içinde hissediyorsun. İşte. Pişirdiğim balığın yarısı burada. Aa, çok güzel. Bir balığa bu kadar şükredeceğimi hiç sanmıyordum.
2: On birinci gün, saat 10:55.

0: Hava rüzgarlı. Tamam. Deli olduğumu düşüneceksiniz. Ama kampı taşıyorum. Evet, kampı taşıyorum. İki günümü harcadım. Zemini hazırlamak için iki günümü harcadım. Sonra ağaçlar getirdim ama burası rüzgarlı. Çok rüzgarlı. Yani kampı taşımam gerekiyor.
1: Kutup rüzgarlarının hızı saatte 70 kilometreye ulaştı.
0: Sürekli rüzgara maruz kalmak hayatı çok zorlaştıracak. Biraz daha korunaklı bir yer seçebilirsem herhalde daha iyi olacaktır. Bu çukurluğu olduğu gibi dolaştım. Çukurluk bir yerdeyim. Burada ağaçlar var, toprak kuru ama düz bir zemin yok. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Görüntüden anlayabileceğinizi sanmıyorum ama buradaki zemin çok dengesiz. Baştan beri söylediğim gibi her yer böyle. Ölçü sopam elimde ve siz de görün istiyorum. Yani şöyle bir adım. Ve burası gerçekten çok eğimli. Bu bir. Evet, bu da iki. Aldığımdan daha fazla kaloriyi barınak bulmak için harcıyorum. O kaloriler avlanmaya kullanılabilirdi. Can sıkıcı. Her neyse, aşağı iniyorum ve bir şeyler getirmeye başlamalıyım. Aman Tanrım. Bastığın yere dikkat et. Dikkatli olmalıyım. Düşmemeliyim. Bir ses duydum.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
3: Net, sigortam Net. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
4: lazım. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
6: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bakın.
11: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
10: Tam da leslik.
12: Sevince. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider.
14: Yalışık aşka gider.

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Birinci gün, saat 14.01. 9 kişi kaldı.
2: Nedir o? Ay yaşasın. Bir kirpi, bir kirpi yaşasın. Az önce vurdum. Az önce kör uçlu okumla bir kirpi vurdum. Sivri uçluyla almaya çalışacağım.

0: Yapılan bütün avlar yerel kurallara uygundur.
1: Can almayı ve bir katil olmayı sevmiyorum. Ama bu kirpinin hayatı bana bir hediye. Bundan daha mükemmel bir zamanlama olamazdı. Artık buraya yerleşecek enerjiyi bulacak yiyeceğe sahibim.
0: 11. gün, saat 16:11.

0: Çok iyiyim. Biraz protein aldığım için heyecanlıydım ama burada sadece etle beslenemezsin. Her şeyi olması gerektiği gibi çalıştırmak için bu meyvelerden bir avuç yiyeceğim her gün. Ve açıkçası dizime bir şey yaptım diye biraz korkuyorum. İstikrarımı kaybediyorum ve dizim yürürken aksıyor. Çok kötü. Dizimin arkasında büyük bir sıvı kesesi var. Taş gibi sert. Baker kisti diye bir şey var ve dizimdeki o.
1: Baker kisti, diz kıkırdağı yırtığı hasarı sonrası çok miktarda kaydırıcı sıvı üretilmesiyle meydana gelir.
0: Her şey çok iyi gidiyor olsa da, kendimi çok erken bir zamanda sakatlamayı başardım. 100 güne varmaya daha çok var. Eğer bu kist düzelmezse ve onu zedelersem, kan zehirlenmesi yaşayabilirim.
1: Kan zehirlenmesi, bağışıklık sisteminin bir enfeksiyona karşı savaşmak için aşırı çalışmasıyla meydana gelir.
0: Of. Of. Ateşim varmış gibi bir hisle ve bacağımda yakıcı bir acıyla yatıyorum. Ah, çok acıyor.
1: 12. gün, saat 5:12.
0: Sanırım gün doğumuna biraz daha var ama bu gece neredeyse hiç uyuyamadım.

Bu sabah uyandığımda normal ağrı daha çok bıçak saplanması ağrı şekline dönüştü ve diz çökmeme bağlı olarak görünüp kaybolan o sıvı kesesi kalıcı hale geldi. Yani içimden bir ses. Dizimde büyük bir sorun olduğunu söylüyor. Burada başarılı olabilecek becerilere sahibim. Bunu kanıtlamaya çalıştım. Ama sakatlıkla kendimi zorlamak arasında bir seçim yapmalıyım ve bitişe daha çok var. Yani bu yarışma için geleceğimi tehlikeye atamam. Ben Corey. Yarışmadan çekiliyorum.

0: Ben doktor değilim ama muhtemelen menisküsüme zarar verdim. Şimdi kendim için doğru olanı yapmalıyım ve sağlığımı korumalıyım. Beni eleyecek tek şey umulmadık bir sakatlıktı. Dediğim gibi. Öyle işte. Burada kısa sürede çok şey öğrendim. Sadece 12 günde dikkatin dağılmadan tek başınayken öğrendiklerin bile tuhaf şeyler. Buraya geliş amacıma tam olarak ulaşabildiğimi sanmıyorum. Beni dönüştürecek o deneyime ilgi duydum. Doğada tek başına zaman geçirip kim olduğumu anlamaya. Bir tevazu dersiydi. Benim için tevazu kazandıran bir deneyimdi bu. Onur duydum. Uzun süre bunu düşüneceğim.
1: Tek başına Kutuptan Hikayeler programımıza hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece Roland, Mark, Kelly, Corey ve Amos'la konuşuyoruz. Corey'nin yarışmadan çekilmesine ve şu anda nasıl olduğuna gelmeden önce Mark, bu balık tutma olayında çok başarılıydın. Bu durum ilk 12 gündeki oyun planını nasıl etkiledi? Çünkü beslenmek bu oyunda çok hayati.
2: Evet, ilk balık tutmaya başladığımda rüyalarım gerçek oldu ve peş peşe balık tutmaya devam ettim. Barınağımı yapma biçimimi şekillendirdi. Oyun planını kesinlikle değiştirdi. Ama tabii bu iyi anlamda bir değişim oldu.
1: Evet, konuyu tam zamanında yakaladın. Barınakları konuşalım Mark. Öncelikle yaptığın o barınak bayağı büyük bir şeydi. 68 model bir Amerikan arabası park edebilirdi içine. O barınağın ardındaki strateji neydi?
2: Barınağımı yaparken tabii ki bir planım vardı. Önce küçük bir şey yapıp sonra büyüğüne taşınacaktım ve acele etmeyecektim. Ama oraya gidince büyüğü başta yapmaya karar verdim. Bir ev inşa etmek istedim. Orada bulunmanın psikolojisiyle zihinsel olarak iyi olmayı garantilemek istedim.
1: Roland, barınaklardan bahsediyorsak taş evden de bahsetmeliyiz. Senin oraya taşıdığın kayaların boyutlarına ve sayısına ek olarak benim aslında ilk fark ettiğim şey o işi yaparken yaktığın kalori miktarı oldu. Bayağı yüksek elbette. Bu zor bir durumdu aslında.
3: Evet, benim arkamda çok sayıda kuzey kışını geçirmiş olma avantajım vardı. Ben bir çadırda eksi 45 dereceyi gördüm. O yüzden sıcak, sağlam, rüzgar geçirmeyen bir barınak istedim. Ama harcadığım kalori çok fazlaydı. Çok fazla. İnsan bir kez bir yola girdiğinde onu bitirmelidir.
1: Corey, senin barınağın daha önce gördüklerimize göre biraz daha öncekilerine yakın bir şeydi. Aslında strateji şu muydu? Başta fazla enerji harcama, yarışma devam ettikçe nasılsa ekleyebilirsin. Bu şekilde düşünmek seni daha mı rahatlatıyordu?
0: Evet, stratejimi tamamen değiştirmem icap etti. Barınağım için büyük bir planım vardı. Çok daha büyük olacaktı. Daha bir sürü ağaç nasıl lazım olabilir? Ama oraya bırakılınca tüm planlar çöpe gitti. Bulunduğum yerde çamur falan yoktu. Kullanabileceğim taşlar yoktu ama makul bir şömine yapmayı başardım. Bulunduğum yerdeki en büyük ağaç kolum kadardı. O yüzden barınağım tamamen doğaçlama oldu. Sıkı, eğimli çatılı bir yer yapmayı tercih ettim. Bulunduğum yerde yapabileceğimin en iyisi oydu.
1: Kelly, 11. günde barınak yapmaya başladın ama sonra vazgeçtin. Hatta başka bir yere taşındın. O aşamada kalıcı bir barınağın da yoktu.
4: O durum beni şaşırttı. Barınak yaparken bir zorluk yaşayacağımı sanmıyordum. Defalarca yapmıştım. Ama bırakıldığım yer kuzeye bakan bir çukurluktu. Her yer yamaçtı, kayalıktı. Ve 100 günlük bir barınağa uygun bir yer bulmak oldukça zor oldu. Corey'nin de dediği gibi, zorluklarla baş etmelisin ve uyum göstermelisin. Böyle tecrübelerde kontrolünün dışında çok şey oluyor.
1: Çok önemli bir konuya değindin ve onu biraz daha açalım. İzleyiciler bilemeyebilir ama bırakıldığınız yerler kurayla belirleniyor. O süreci anlatabilir misiniz? Oraya nasıl bırakıldınız? Sonrasında neler hissettiniz?
4: Doğru. Hepimiz birer cupcake yedik ve keklerin içinde bırakıldığımız yerler için birer rakam vardı. Yani kimin nereye gideceğine dair bir piyango gibiydi. Yapımcılar yerleri adil şekilde seçmeye çalıştı ve her birinin hem zorluğu hem de avantajları vardı. Tamamen şans işiydi.
5: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
10: Biziz.
11: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
12: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
13: Ozmo Cornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
14: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Cornet.
13: Ozmo Cornet, her kodu eğlence dolu.
15: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
17: Sadece duruladım.
16: Özel bir formülün var mı?
17: Sadece duruladım.
16: Hadi ama.
17: Sadece duruladım.
18: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
19: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece durula.
20: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
21: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma bir.
22: Bununla bir açalım.
23: Açmayalım.
24: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
25: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
24: Aynen.
23: Yüzünü söyleyeyim.
24: İfadeni alacağız.
23: Yok abi ben açmıyorum.
25: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
24: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
23: Narkotik mi yapıyor bana? Ben
26: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle bugün 18.20'de D-Max'te.
27: Evet Corey. Senin sistemli biri olduğunu biliyorum çünkü izleyeceğimiz bir sonraki klipte daha önce yayınlanmamış bazı görüntülerim var. Burada tahtadan bir alet yapmaya çalışıyorsun. Hep birlikte bunu izleyelim.
28: Yaparken gurur duymuşum gibi göstermek istiyorum. Elini sürdüğünüz her işle gurur duymalısınız. Hayvan öldürecek bir sopa bile olsa. Evet. Sanırım iş görür. Şuna bakın. İnsani hayvan öldürme sopam. Bir insan delirmeden kaç tane sinekle savaşabilir? Bu sopayı balığa giderken yanımda götüreceğim.
27: Evet Corey, sonunda müthiş bir iş başardın ve çok iyi bir tekniğin vardı. Anlat bakalım biraz.
28: Teşekkür ederim. O sopa insani hayvan öldürme sopamdı. Balıkları insanca öldürmem gerekirse o sopayı kullanacaktım. Onun dışında ilk 8 gün boyunca gece hava soğumadan önce çok rahatsız edici olan o sinekler vardı. Çok çok acayip sineklerdi. Bugün kaç böcek yuttuğumu sayabilseydim balık tutmama gerek kalmazdı. Boynumu fena ısırıyorlardı.
27: Amos, o sineklerle ilk haftalarda aran nasıldı peki?
1: İlk iki hafta çok vardı. Gözlere, kulaklara, ağza, burun deliklerine kaçıyorlardı.
2: Evet, sinekler ve tatarcıklar. Göbeğimin her yeri kızarmıştı.
27: Evet. Corey, bırakıldığın yer hakkında neler düşündün? Orası nasıl bir yerdi sana göre?
28: Benim için büyük bir sürprizdi. Ben okla avlanma planları yapıyordum. Sahilden oltayla balık tutma planlarım da vardı ama oraya bırakılınca çok sığ ve küçük bir koy buldum ve olta kullanamadım bu yüzden. Balık tutacağım yerse çok sarptı. Çok kaygan kayalar vardı ve düşündüğümden çok daha zor, çetin bir yerdi. Beni gerçekten çok zorladı.
27: Orası öyle ama o balık ağını yaptıktan sonra sanki işler düzelmeye başladı ve devamını gayet iyi götürdün.
28: Balık ağı son seçenekti. Onu paraşüt kordonundan yaptım ve balık tutmaya o zaman başladım.
27: Balık ağı sayesinde işleri tam yoluna koymuştun ama sonra bir anda boom, sakatlandın ve ardından bütün olay değişmek zorunda kaldı.
28: Başıma ilk geldiğinde çok fazla kafaya takmadım. Biraz rahatsız ediyordu ama kendimi zorlarım ve dikkat ederim diye düşünmüştüm. Fakat gerçekten kötüleşmeye başladı. Ondan birkaç gece sonra da ateşlenmeye başladım.
27: Yarışmadan çekilme kararı vermek zor oldu mu senin için acaba?
28: Tabii ki hayatımın en zor kararlarından biriydi.
27: Dizin ne durumda? Eve gidince neler yaşadın?
28: Doğrudan Kanada'daki hastaneye gittim. Sıvıyı aldılar, iltihap giderici ilaçlar verdiler. Birkaç gün dinlendirdiler ve Amerika'ya geri gittim. Dizimde menisküs yırtığı ve iç bağ yırtığı tespit edildi. O yüzden 7 aydır egzersiz terapisi ve fizik tedavi görüyorum. Yaşadıklarım bunlar. Bunları söyleyebilirim.
27: Çok kötü. Bu aslında gerçekten öngörülemeyen bir trajedi. Yani bir kaza. Böyle bir şey insanı bir anda yarışma dışı bırakabiliyor. Mark, sen bölümü izlerken Corey'nin bıraktığını görünce ne düşündün?
3: Ne kadar dikkatli olursan ol, sonuçta böyle şeyler oluyor. Yapabileceğim bir şey yok. Bizler bir bakıma şanslıyız çünkü şu ana kadar içimizden birine böyle bir şey olmadı. Herkes oraya şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye gidiyor. Ama Corey'nin başına gelen şeyi yaşadığında da daha farklı bir şey yapamıyorsun. Bütün bu olanlara karşı öylece duruyorsun.
27: Amos, sen bölümü izlerken Corey'nin bıraktığını görünce ne düşündün acaba?
1: Orada zemin çok kaygandı. Her adımıma dikkat etmem şarttı. Arazi gerçekten zor bir araziydi.
27: Kali, aynı soruyu sana da sorayım.
2: Corey, başına geleni izlerken çok üzüldüm. Çünkü çok yeteneklisin, çok zekisin ve çok başarılı olabilirdin. O olay herhangi birimizin başına gelebilirdi. Kendimden biliyorum. Ben hep yavaş yürüdüm. Yürüyüş tarzımı değiştirdim.
27: Doğru. Corey, yaşadıklarından pişman mısın?
28: Aslında bilmiyorum. Sadece böyle olmasına üzülüyorum. Büyük planlarım vardı. Başarılı olacak yeteneklere sahiptim. Ama tek hatalı bir adım yetti işte. Ve tabii ki bu bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
27: Evet, gecenin sonuna geldik. Corey'e bir şeyler söylemek isteyen?
3: Evet, bence çok başarılıydın.
2: Corey, iki hafta içinde çok şey gösterdin. Çok iyiydin.
28: Teşekkür ederim.
27: Roland, Mark, Kali, Corey ve Amos'a çok teşekkür ederim. Tek başına, kutuptan hikayelerden bu gecelik bu kadar. Sezon boyunca her hafta yarışmacılarla konuşacağız ve her bölümden sonra bizi izlemeyi unutmayın. Şimdi gelecek haftaya dair bazı ipuçlarımız var. İzleyelim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
4: Yiyeceğimi güvenle sakladığımda içim çok rahat edecek. Hayır.
5: Oh. Hala duyuyorum sesini. Lanet olsun.
6: Olamaz. 20 metre uzağımda. Aman Tanrım. Olacak iş değil.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtıma özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: Neon 1'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen Neon 1.
10: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
19: Sevince. Bu Salı'da Sebamed Güneş Kremi 449 lira. Emotion ve Blade Deodorant ve Roll-On Set 179 lira.
22: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
29: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
30: Hayatının kıymetini bilenler. Biziz biz.
31: Biziz.
30: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
31: Sirke kullanıyorum.
30: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
32: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
33: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
34: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
35: Tabii.
36: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Ortama bir twist lazımsa, come on, let's miss again. Denemen lazım.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
12: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
14: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşana tak.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
1: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demiryolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Yeşil hattı kullanarak kaçakçılık yapan yolcu yakayı ele veriyor.
1: Bunu da bir açalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan, 50-60 bin lira. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim. Kaçaklık arkadaşlar gelsinler baksınlar, öyle gibi duruyor, 5650'lik bir dilim gibi duruyor.
0: Dubai'den gelen yolcunun altın getirdiğinden şüphe ediliyor.
3: What did you do here?
4: Seeing your country, I came here the last time.
3: Matryoshka, huh?
4: Yeah, they told me it was antique.
0: Çin'den gelen konteyner için ticari bir arama başlatılıyor.
5: Tarifesini mi bakayım arkadaşlar ben de?
6: Tamam abi.
7: CCKV33C3.
5: Tamam. Tariflerin çoğunluğu standart galiba.
7: Aynen. Karışık var da.
5: Karışık çok az.
0: Tavırlarıyla dikkat çeken yolcu, gümrük muhafaza memurlarına zor anlar yaşatıyor.
5: İş karaması yapacağım. Böyle.
4: Abi o diyor mu? Şey var bende. Rahatlıkla yapıyor bana. Ben de güvenmiyorum.
5: Araba yapacağım diyorum.
4: Tamam yap.
5: Kabul diyorlar. Burada değil, şuraya geçeceğiz.
0: Kıbrıs'tan gelen yolcu valizini sahiplenmek istemiyor.
4: Şey yapacaksam götürme falan falan. Neydi ifade verin. Yüzünü silin.
5: İfadeni alacağız.
4: Yok abi ben açmıyorum. Arkadaş açıyor zaten olacak.
0: Edirne Kapıkule sınır kapısında ani bir yoğunluk yaşanıyor.
8: Buna ayak koyacağız gümrük idaresince. Reçetesi olmadan bu ilaçları Türkiye'ye sokamaz.
0: X-ray taraması Dubai'den gelen 3 yolcunun valizlerinde çok sayıda elektronik eşya ve şişe tespit ediyor.
9: Ağzı açık bu tarz ürün asla getiremezsin. Şimdi arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
10: Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa imha edeceğiz, bilginiz olsun. Bir şey çıkarsa da ona göre size işe geçeceğiz.
0: Moskova'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcuların valizleri X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda çanta ve kesici alet olduğu tespit ediliyor. Durumu şüpheli bulan gümrük muhafaza memurları yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve yolcudan valizlerini masaya koymasını istiyor.
1: Pasaportunuzu alabilir miyim? O çantayı da getirin.
0: Memur yolcunun sorgusuna başlarken yolcunun tavırları dikkat çekiyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
0: Yolcu kendisine sorulan sorulara karşı sessiz kalıyor. Bu durumda yolcunun valizinden ne çıkacağının işaretçisi oluyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
4: Suçluyuz.
1: Bunların içerisinde bir şey var mı?
4: Hayır yok.
0: Pahalı markalara ait olan kumaş torbalar dışarı çıkartılırken yolcunun hiç kişisel eşyası olmadığı da tespit ediliyor.
1: Bunun içinde ne var? Ne? Bunu da bir açalım. Efendim? Bunda ne var?
0: Valizdeki her torba açıldığında ortaya tanınmış markalara benzeyen çantalar çıkıyor. Yolcu da yaptığının farkında olacak ki gerilmeye başlıyor. Bez torbaların ve çantaların yanı sıra valizde bulunan strece sarılmış bir paket dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Gümrük muhafaza memuru meslektaşından aldığı kesici aletle torbayı yırtıyor ve torbanın içinden çok sayıda makas çıkıyor.
1: Bunları neden getirdin? Ne amaçla kullanacaksın? Ne iş yapıyorsunuz?
4: Terziyim, terzi.
1: Nerede terzilik yapıyorsunuz peki?
4: İstanbul'da.
1: Az önce kuryeyim demiştiniz.
11: Hayır, öyle bir şey demedim ben.
0: Valizdeki ikinci torbayı da açan memur yine makaslarla karşılaşıyor.
1: Bu havlu aşağı alalım, diğerini alalım. Çok fazla ürün getirmişsin. Muafiyetini bilmiyor muydun? Burada ne kadarlık ürün var?
4: Kaç tane neyin var?
1: Buranın toplamı ne kadar?
0: Sorguya devam eden memur, valizden çıkan eşyaların değerlerinin ne kadar olduğunu soruyor. Ama yolcu bilmediğini söylüyor ki bu normal bir durum değil.
4: Burada satıyorum.
1: Satıyorsun. O zaman sen terzilik yapmıyorsun.
4: Neden yapmıyorum?
0: Biraz önce terzi olduğunu söyleyen yolcu beyanını değiştiriyor ve valizden çıkan çantaları sattığını itiraf ediyor. Bu da yolcunun kurye olabileceği yönündeki şüpheleri arttırıyor.
1: Getirdiğin ürünlerin toplam tutarını bilmiyor musun?
0: Çanta, nargile tütünü, makas, elektronik sigara derken şimdi de valizden cımbızlar çıkmaya başlıyor.
1: Tam muayene memuru gelip baktım.
0: Gümrük muayene memuru durumdan haberdar edilirken, gümrük muhafaza memuru henüz açmadığı sırt çantasını da aramak istiyor.
1: Çantasında var.
0: Valizden çıkan ürünlerin çeşitliliği, yolcunun bu eşyaları ülkeye satmak için getirdiği yönündeki şüpheyi kuvvetlendiriyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular valizlerini X-ray kontrolünden geçirirken bir yolcunun beraberinde altın getirdiğinden şüphe ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
3: Any gold there?
4: I wish I had some gold, but no, I don't.
3: But anyway, we have to see.
0: Gümrük muhafaza memuru valizi incelemeden önce yolcuya beraberinde altın olup olmadığını soruyor. Ve yolcu altın kim, ben kim dercesine bir cevap veriyor.
4: This is a gold dynamite? This is tea.
3: You're joking there for me. No, it's not a gold. It's not a gold thing. We don't. Do you have any jewelry?
4: No, I don't
3: need jewelry. Is any metal things?
0: Gümrük muhafaza memuru yolcuya çantasında metal ya da ağır bir bijuteri ürünü olup olmadığını soruyor ve altın benzeri yoğunluğun kaynağını bulmak için aramaya başlıyor.
3: Do you have a connection flight or you will stay in Turkey?
4: I'm staying for 2 weeks here.
3: 2 weeks?
4: Yeah.
3: Really?
4: Yeah.
3: What will you be here?
4: Seeing your country. I came here the last time, but I didn't see.
3: I'm just talking about that.
4: Oh, go ahead. Open it up.
3: What's it?
4: It's like a little stuff I got in Dubai.
0: Gümrük muhafaza memuru yolcuya çantasında metal ya da ağır bir bijuteri ürünü olup olmadığını soruyor ve altın benzeri yoğunluğun kaynağını bulmak için aramaya başlıyor.
3: Do you have a connection flight or you will stay in Turkey?
4: I'm staying for 2 weeks here.
3: 2 weeks?
4: Yeah.
3: Really?
4: Yeah.
3: What will you be here?

0: ve altın benzeri yoğunluğa sebep olan eşya çantanın içinden çıkıyor.
1: Ha, okey.
0: Memur, süs eşyasını X-ray operatörüne gösterdikten sonra yolcunun sorgusuna devam ediyor.
2: Heykel yükleydi ya.
1: Okey, workshop.
0: Memur sorgusunu tamamladıktan sonra yolcudan yanında getirdiği eşyaları tekrar X-ray taramasına sokmasını istiyor.
3: In Ankara, Antalya and then back here.
1: Could you repack and we are going to check again?
3: Thank you.
0: Ve süs eşyasını yakından inceleyen memur, eşyanın kaplumbağa şeklinde yapılmış bir biblo olduğunu tespit ediyor.
3: I think this one will open as well.
1: Like a...
3: Pretty cool, huh?
1: Matryoshka, huh?
3: Yeah, they told me it was antique. I don't know, when I got it, 20 dirhams.
1: Okay.
3: I wish it was gold though, is it real gold? Does the machine say it?
1: We are going to check again.
3: Okay.
1: No problem. By the way, can I have your passport, please?
0: Yolcu eşyalarını geri topladıktan sonra memur yolcunun pasaportunu kontrol etmek istiyor ve yolcu pasaportunu memura veriyor.
4: Ben olsa şey dışında başka bir şey yok.
1: Bakayım.
0: Yolcu beraberinde getirdiği valiz ve sırt çantasını tekrar X-ray cihazına sokuyor. Memurlar tarama sonuçlarını yakından incelediğinde süs eşyasının altın olmadığını tespit ediyor. Ve yolcu Türkçe'ye olan ilgisini gösteriyor ve memurlara teşekkür ederek ülkeye giriş yapıyor.
3: Güle güle.
5: Hoşça kal.
3: Oh, is that mine?
6: Yeah.
3: Okay.
6: You are it's recording your voice.
3: Okay. Güle güle.
6: Okay.
3: Aloha. Thank you guys. Bye.
0: Aramalar temiz çıkarken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ve memur yolcunun sırt çantasını açtığı anda yine aynı manzarayla karşılaşıyor. Çantanın üstüne sıkıştırılmış nargile tütünleri ortaya çıkarken yolcunun gerginliği artıyor.
7: O senin diğerleri kimin?
3: Benim mal değil.
7: Abinin. Birbirine alakasız ürünler getirmişsin.
0: Memur çantanın aramasını bitirdikten sonra biraz önce açmak üzere kenara ayırdığı kutuyu açıyor ve kutunun içinden pahalı bir markaya ait saç maşası çıkıyor.
7: Bu ne?
0: Terzi olduğunu söyleyen ama kuaförmüş gibi izlenim yaratan yolcunun çantasından şimdi de tırnak törpü uçları çıkıyor. Her ne olursa olsun yolcunun valizinden çıkanların çeşitliliği ve sayıca çok oluşu eşyaların ticari mahiyet arz ettiğini gözler önüne seriyor.
7: Bunları niye böyle küçük küçük paketlediniz?
3: Bunlar...
7: Sipariş üzerine mi getirdiniz yoksa?
3: Nasıl?
7: Ayrı ayrı sipariş üzerine mi getirdiniz?
3: Yok, ayrı ayrı siparişler değil.
7: Hepsi bu kadar. Bir muayene memurunu çağıralım, bir baksın.
0: Eşyaların hepsini masaya dizen memur, bir çantayı torbasından çıkarmaya karar veriyor. Ve torbayı açtığı anda da orijinaliyle aynı özelliklere sahip çantayı görüyor.
7: Bu kadar ürün getiremeyeceğini bilmiyor muydun? Neden getirdin peki?

0: Çantalar orijinal çantalar mı?
1: Yolcu, çantaların imitasyon olduğunu beyan ederken, durumdan haberdar edilen gümrük muayene memuru arama masasına geliyor ve çantaları yakından incelemeye başlıyor.
2: Bunu bence şeye verelim, kaçak istihbarata haber verelim, onlar gelsin baksınlar. Çünkü şey, marka var, şey var, çok fazla adet. Ne için burada bu?
3: Kendim için satıyorum.
2: Ha?
3: Kendim için.
2: Kendim için, tamam.
0: Çantalar orijinal midir?

0: Efendim?
1: Orijinal midir?
0: Nasıl? Büyük tüpü ben almıştım. Hı. Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan, 50-60 bin lira.
2: Gümrük muayene memuru meslektaşına önemli bir soru soruyor ve yolcunun yeşil hattan girip girmediğinden emin olmak istiyor.
0: Şimdi yeşilden mi aldınız?
1: Evet.
0: Yeşilden
1: evet.
0: Değil mi?
2: Çantaların üzerindeki etiket ve yazılara yoğunlaşan gümrük muayene memuru bir detayı daha fark ediyor.
0: Orijinal gibi görünüyor üzerinde. Bluetooth etiketi var. QR kodu falan var.
2: Çantaların orijinal olduğunu düşünmeye başlayan gümrük muayene memuru bir çantanın üzerindeki QR kodu taramaya karar veriyor.
0: Orijinal değil mi bunlar?
3: Orijinal.
0: Peki bunu Bluetooth ile yazıyor.
3: Tamam oluyor.
0: Yani orijinal.
3: Orijinal değil tabi.
0: Kişinin sayfasına yönlendiriyor QR kod. Nereden aldın?
3: Bunlar bize Çin'den geldi abi.
0: He?
3: Çin'den.
0: Çin'den geldi.
2: Ve QR kod okutulduğu anda çantaların seri numaraları telefon ekranında beliriyor. Bu da çantaların orijinal ürün olduğunu belgeliyor.
0: Orijinal gibi, orijinal gibi görünüyor. Yani Çin'den geldiğine göre birebir imitasyonu da çok iyi yapıyor Çin.
1: Bu ürünleri nereden aldın?
0: Azerbaycan'a sipariş Çin'den etmiş olabilir. Geldi. Oradan kendi getirmiş olabilir. Tabii türlü türlü. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim. Kaçaklık arkadaşlar gelsinler baksınlar, öyle gibi duruyor, 5650'lik bir dilim gibi duruyor aşağıya. Çünkü kıymet çok fazla yani. Eğer orijinal olduğunu varsayarsak bir çanta 50-60 bin lira zaten.
2: Gümrük muayene memuru, kaçakçılık ve istihbarat ekiplerinin 5607 sayılı kanun kapsamında ürünleri değerlendirmesi gerektiğine karar veriyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen ve Ambarlı Limanı'na inen bir konteyner, risk analizi kapsamında ticari aramaya tabi tutuluyor. Memurlar konteyneri arama sahasına aldırdıktan sonra yer operasyon ekipleri konteynerin mührünü kırıyor ve kapakları açılıyor. Konteynerin içi aramaya uygun olmadığı için yer operasyon ekipleri konteynerdeki kolileri paletlere yüklüyor ve paletler aramanın sağlıklı yapılabilmesi için uygun bir alana taşınıyor. Saatler süren çalışmanın ardından konteyner tamamen boşaltılıyor ve beyannamesinde yazılı olan eşyaların fiziki kontrolleri başlıyor.
4: Evet arkadaşlar, başlayalım.
5: Başlayalım abi.
2: Gümrük muayene memuru beyanname üzerinde yaptığı ilk tespitte 3 tip eşya olduğunu ve bunların bilyeli rulman, silindirik makaralı rulman ve mafsaldan oluştuğunu tespit ediyor. Bakalım konteynerden başka eşya çıkacak mı?
6: Bu şeyleri de
0: mafsal var.
6: İsim olarak şey bilmiyorum da.
2: Dağıtılan ilk palet içinden farklı boylara sahip ve kullanım yerleri başka olan silindirik rulmanlar çıkıyor. Memur, rulmanların üzerindeki kod numarasıyla beyannamede yazılı kod numarasını karşılaştırıyor ve eşyaların eşleştiğini tespit ediyor.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi silindirik tarzı. Zaten çoğunun kalemimiz de bu.
5: Çoğu ya.
0: Devam edelim arkadaşlar.
5: Bu karışık mı? Mesela...
2: Bazı paletlerin karışık olarak yüklenmesi memurlar için bir zorluk. Ama paletteki tüm eşyaları kontrol etmeleri gerekiyor. Yer operasyon ekibinin yardımıyla palet içindeki farklı kodlara sahip koliler tek tek dışarı çıkartılıyor ve açılıyor. Paletin orta kısmından çıkan bilyeli rulmanın kodu okunuyor ve kod listedeki kodla karşılaştırılıyor.
5: Birinci kalem yani bu.
0: 61 834 en aldı.
4: Faturada görelim. Şimdi tarifesini bakayım arkadaşlar ben de.
5: Tamam abi.
4: Bir defa karşılaştırmayalım.
5: Buldu ya zaten.
4: Patroda işareti yerim benim.
2: Kodlar uyuştuktan sonra sıradaki eşyaya geçiliyor. Bu tip ticari aramalarda amaç vergi kaçakçılığını önlemek. Çünkü eşyaların arasında farklı değerlere sahip aynı tip eşyalar olabilir. Aramalar devam ederken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
1: Ticari maliyetinin çok fazla olduğunu söyledi. Ne kadar aldığını söylemiyorsun ısrarla. Bunlar orijinal değil mi?
3: Bayağı hiçbir şey.
1: Bunları aldığın herhangi bir fatura, belge, doküman bir şey var mı? Bu kadar çok paketlemişsin ki. Orijinal olmasa bu kadar çok paketlemezsin.
3: Vallahi özellikle çok. Orijinal diyemiyorum.
2: Orijinal çantaların tanesinin 100 bin lira olduğu değerlendirilirken, yolcunun valizinden çıkan çanta sayısının 30 adet olduğu tespit ediliyor. Bu da valizden 3 milyon Türk lirası kadar ticari ürün çıktığı anlamına geliyor.
1: Ayakkabılar orijinal mi?
2: Çantaların orijinal olduğu ortaya çıkarken valizdeki ayakkabıların orijinalliği de sorgulanıyor. Ve çantaların içini tek tek kontrol eden memur, çanta içine zula yapılmış makasları da buluyor.
1: Diğer çantaların içerisinde de var mı?
3: İki tanesinde vardı.
1: Onun içerisinde var mı?
3: Evet.
2: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda çantaların orijinal olduğunu kesinleştiriyor. Yolcunun bazı çantaları basit torbaya koyma sebebinin ise çantaları imitasyon gibi göstermek için olduğu anlaşılıyor. Yolcunun valizinden çıkan 30 çantanın orijinal marka çantalar olduğu tespit edilirken, valizden çıkan makaslar, elektronik sigara cihazları, ayakkabılar ve nargile tütünleri sayılıyor.
7: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Ve yolcunun toplamda 50 kutu nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara cihazı, 6 çift ayakkabı, 200 adet tırnak et kesme makası, 100 adet tırnak törpüsü ve 1 adet saç maşası getirdiği tespit ediliyor. Tüm ürünlerin değerleri tek tek hesaplanıyor ve miktar 4 milyon Türk lirasını buluyor. Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılıyor. Ortaya çıkan eşyalar toplandıktan sonra yolcunun ifadesi alınıyor ve yolcu savcılık makamına sevk ediliyor. Yasal işlemler başlarken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. İlk paletteki eşyaların aramasını bitiren memurlar arama sahasına dağılıyor ve her biri başka bir palet içinden farklı kod numaralarına sahip rulmanları ortaya çıkartıyor. Gümrükçü firma yetkilisinin gözetiminde yapılan arama sırasında bulunan eşyaların kodları liste üzerindeki kodlarla eşleştiriliyor ve firma yetkilisi kodları onaylıyor.
9: CCKV 33C3.
10: İkinci kalem bu.
8: Gümrük muayene memuru neredeyse her boy rulmanı liste üzerinden kontrol ediyor. Ve bazı rulmanların kodları kayıt altına alınıyor. Çünkü bu kodlara sahip rulmanların vergisi diğerlerinden farklı olabilir. Sistem üzerinden yapılan incelemede rulmanların doğru bir şekilde vergilendirildiği ve kategorilerinin gümrükçü firma tarafından doğru girildiği anlaşılıyor.
9: Yani şunu yazıyor. 61848-2RSC3.
8: Bazı rulmanların contasıyla paketlendiğini fark eden gümrük muhafaza memurları, rulmanların üzerlerindeki contaları çıkartarak içlerinde başka bir eşya ya da yasaklı madde olup olmadığını kontrol ediyor.
10: Paletlerin çoğunluğu standart galiba.
9: Aynen. Karışık var da.
10: Karışık çok az.
9: Aynen.
8: Yapılan inceleme sonucunda gümrük muayene memuru ticari aramayı tamamlıyor ve eşyaların hepsinin doğru şekilde vergilendirildiğini belirliyor.
9: Başka bir şey yok. Şunları bir kilo olan teyit ederiz.
10: Evet, bir tahta
9: kalem. Aynen.
8: Gümrük muayene memuru ticari aramayı temiz olarak belirlerken gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri aramalarına devam etmeye karar veriyor. Çünkü eşya içinde kaçak başka bir şey olabilir.
11: 1100 dolar yapıyor, 21.352 girmiş.
10: Genel olarak tarifi olarak çok dikkatini çeken bir şey olmadı.
9: Tamam.
10: Bir incelerim ben arkadaşlar.
9: Aynen. Haberleşti o zaman abi.
10: Ben size sağlık.
9: Görüşürüz.
10: Tamam.
9: Hayır, sıkıntı yok.
11: Hayır.
10: Dediğim gibi arkadaşlar, tartıyı alalım.
9: Aynen. Tamam. Şimdi...
11: Eyvallah abi.
8: Memurlar gözlerine çarpan paletleri inceleme altına alırken sondajlama yöntemiyle bu paletlerde yer alan bazı kutuları da dışarı çıkartıyor. havalimanındaki yoğunluk artıyor. Rusya'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Ülkeye girmeye hazırlanan yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen kaçakçılık ve istihbarat ekipleri yolcuyu göz takibine alıyor. Yolcu getirdiği tüm valizleri X-ray cihazına koyuyor. Ama beline bağladığı montu memurlar tarafından şüpheli bulunuyor.
0: Şaka mı yapıyorsun?
8: Yolcu hızlı bir şekilde alandan ayrılmak isterken bir diğer memur yolcunun önünü kesiyor.
2: Sakin olun mu sana?
0: Kaldı çok ya.
2: Bak sakin olun.
0: Kaldı çok ya.
2: Niçin giriyoruz sol diye sordum. Beyefendi dedi ki kontrol ediyoruz. Siz dediniz ki niçin kontrolden geçiyorsunuz? Beyefendi dedi ki...
0: Mutlak kanun var dedi.
2: Değil mi? Ne sordu?
0: Hayır, tek bir kelimeyle açıklama yapamaz bana.
8: Yolcuyu durduran memur, gümrüklü alan ve sahalarda tam arama yetkileri olduğunu yolcuya bildiriyor. Ama yolcu sakinleşmek yerine daha çok sinirleniyor.
0: Halkıcıklı yapıyor bana. Ben de
9: güvenliyim. Ben de güvenliyim. Ben de güvenliyim. Ben de güvenliyim. Ben de güvenliyim. Beyefendi nasıl kullanacaksınız dediniz, arama yapacağım diyorum.
0: Bak mı yap?
9: Burada değil, şuraya geçeceğiz. Üzerinizde arama yapacağım. 5607 sayılı. Kanunu
0: ne kadar kötü kullanıyorsunuz? Bari.
8: Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Bir memur açık palet üzerindeki kolileri incelerken diğer memur da dört tarafından kapatılmış koliyi açmaya karar veriyor.
9: Bir yalı yok herhalde Bekir. Fazla.
11: He? Fazla yok görünümde.
9: Hepsini kestin mi? Şöyle kaldır.
8: Büyük koli açıldığında içinden küçük birçok kutu çıkıyor. Ve her kutunun içinde de özel yağlanmış rulmanlar olduğu tespit ediliyor.
9: Açmadığımız zaman ok var. Buradan açalım. Onu da açmış.
6: Bunu da açmışız. Hepsine bakmışız. Bak şimdi.
9: Bu full.
11: Bundaki olay nedir biliyor musun? Hı? Bunun içine mil giriyor. Mil giriyor ya. Hı? Döndüğü zaman açı şeyi var bundan. Sen mil girdi. Dönüyor değil mi bu? Mil az yukarı sapma payı tolerans sağlasın diyor.
9: Aynen. Bu aşağı kadar biliyordu.
6: Bu bakarız.
9: 61848.
11: Tamam, orada şey var.
9: Aynısı.
8: Her bir paletteki eşyayı tek tek kontrol eden memurlar şüpheli bir durumla karşılaşmıyor. Ve eşyanın konteynere geri yüklenerek alıcısına teslim edilmesine onay veriyor.
9: Aynen. Bir sıkıntı yok ya. Hepsi uyumlu. Değil mi? Gördüğümüz o. Eşya Çin'den geliyor. Eşya genel olarak rulman. Rulmanın 3 kalem halinde bölmüş. 3 çeşit rulman var burada. 3. kalemi mafsal. O görmüştük. Şöyle şu mafsal. 3. kalemi. Onun bilyasını göremiyoruz tabii. Bilyası yok. Bir de silindirik makara rulman var. Onlar 1. kalemi de bilyeri rulman. Bilyeri rulmanlar gümrükte gözetim uygulamasına tabi. O yüzden onların oranına baktık. Çok mu, az mı? Çünkü burada 1300 kiloya yakın beyan edilmiş bilyeri rulmanlar. Silindirik makara rulmanlar var bir de. Çoğunlukla eşya oyu zaten. Açtığımız her eşya ondan çıktı neredeyse. O da 21 ton. İncelememizi yaptık. Herhangi bir olumsuz durumla şu an için karşılaşmadık. Tabii daha incelememiz devam edecek. Muayene memuru tarifi açısından inceleyecek. Biz de evrak üzerinden tekrar kontrol sağlayacağız. O şekilde bitireceğiz.
8: Aramalar temiz çıkarken yeniden havalimanındayız. Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcunun üstünü aramak istediğini bir kez daha söylüyor. Ve yolcu memurları erkeksi bir ifadeyle dışarı davet ediyor.
0: Yapamazsın dışarıda bunu.
10: İşte, hayır niye yapamayız?
0: Bunu dışarıda bunu yapma.
10: Biz zaten dışarıda niye yapalım? Cumhurlukta alan burası. Sorumluluk yetki alanımız burası. Kanun yetkiyi burada vermiş. Kontrol edilecek. Bu kadar basit.
0: Ama dışarıda ne yapılacak?
10: Değil.
0: Bu şekilde değil. Tekniği yapmıyorum.
10: Yani.
7: İçeride konuşalım tamam.
10: Tamam. Lütfen kendiniz
7: orada. Dışarıda neredeyiz yani? Arama yapalım.
8: Memur arama sırasında kimlik kartını göstererek kendisinin kaçakçılık ve istihbarat memuru olduğunu belgeliyor. Ve yolcunun itirazları bir anda son buluyor.
12: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
13: Kredi. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
14: lazım. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartıma
16: bir. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz ne?
1: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Kaçanın bir istihbarat mı?
20: Tamam.
19: Peki ben seninle istihbaratımı paylaşırsam istihbarat yapmış oluyor muyum?
20: Yok, dışarıda arama yapamazsın diyorsun ya. İnan dışarının şartları bu şekilde olmaz.
8: Yolcunun bel bölgesinde yasaklı bir şey taşımadığını tespit eden memur, sükunet içinde yolcuya ülkeye giriş yapabileceğini söylüyor. Ortamı bir anlığına geren yolcu temiz bulunuyor ve ülkeye girişine izin veriliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Kıbrıs'tan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda elektronik sigara tespit ediliyor. Yolcu ve valizi gümrük arama noktasına alınıyor. Ama yolcu valizini terk ediyor ve valizi açmayacağını söylüyor.
21: Nereden geliyorsun sen?
22: Kıbrıs.
8: Gümrüklü alan ve sahalarda tam arama yetkisine sahip olan gümrük muhafaza memurları yolcunun valizini açıyor ve valizden şelale gibi elektronik sigara fışkırıyor. Memurlar yolcuyu valizinin yanına gelmesi konusunda uyarıyor. Ama yolcu zorluk çıkartıyor.
22: Bir şey yapsam getir bana para falan. Ne diyeyim, ifade verin. Yüzünü silin.
21: İfadeni alacağız.
22: Yok abi ben yüzünü açmıyorum. Arkadaş açıyor zaten.
21: İfadeni alacağız.
8: Zaten valizden çıkan elektronik sigara miktarı da yolcunun neden valizi sahiplenmek istemediğini gözler önüne seriyor.
23: Ya, sayı olarak çok fazla olduğu için ticari maliyette arz ediyor. Biz bu arkadaşa...
22: Bunu istiyorsan ben ne mahkemeye çıkacağım ne başka bir şey olur.
24: Benim yapacağım bir şey yok ya, onu getirirken düşünecek güvenim.
8: Yolcu beraberi elektronik sigara tütünü muafiyet sınırı bir kartonken, yolcunun valizinden tam 57 karton çıkıyor.
23: Mustafa Bey, götürelim beraber bizi bu arkadaşı. Pasaportunu alalım arkadaşım.
21: Bende kimliği varmış.
23: Kimliği mi var?
21: Çanta da senin mi?
22: O benim çantam.
21: Al çantanı. Normal. Al. Eşya senin. Çekler şu.
22: Gel. Yok abi yok.
21: Eşya
22: emin ol.
21: Gel. Yok, boş.
22: Almam ben bunu.
21: Yok. Yürü beni takip et.
23: Tamam. Geç yap.
22: Abi gözünü seveyim baksana yaptım. Gel at dişim.
8: Kaçakçılık yaparken yakalanan ve sinirini etrafındaki herkesten çıkarmaya çalışan yolcu, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında sorgulanıyor ve savcılık makamına sevk ediliyor.
2: Kıbrıs'tan gelen yolcumuzu X-ray kontrolüne davet ettik. Valizlerinde bir yoğunluk tespit ettik aynı cins eşyalardan. Kontrollerimizi sağladığımızda yolcuda 57 kartona yakın bir elektronik sigara tütünü bulundu. Bu sayı olarak çok fazlaydı. Yolcu birazcık da hırçınlaştı. Daha sonra kendisine biz kontrolünü sağladık. Bu miktar da fazla olduğu için yolcuya savcılık makamıyla da görüşerekten gerekli adli işlem süreci başlatılmıştı.
8: Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken arama alanına başka yolcular da geliyor. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlık yaparken birlikte seyahat ettikleri anlaşılan 3 erkek yolcunun valizinde çok sayıda elektronik eşya ve şişe tespit ediliyor. Ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolculardan eşyalarını açmalarını isterken, ülkeye giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için de pasaportlarını alıyor ve yolcuları sorguluyor.
4: Türk pasaportunuz var mı sizin?
22: Türk pasaportum.
4: Aç bir bakalım.
8: Yolcular yanlarında getirdikleri eşyaları gümrük arama masasına çıkardıkça ortaya gümrük kurallarına uymayacak kadar fazla parfüm şişesi çıkıyor.
4: Onları da çıkar göreyim. Uçağı ver arkadaşın da açsın orayı. Çantanı getir.
8: Gümrük kurallarına göre yolcuların beraberlerinde en fazla 600 mililitre parfüm getirmeleri gerekirken bu yolcuların eşyalarından çıkan miktar biraz fazla.
4: Bir dakika, dur.
22: Olmuş.
8: İlk yolcunun eşyaları arasından çıkan oyun konsolu muafiyet sınırında kalırken gümrük muhafaza memuru çantanın içinde ilaç benzeri bir şişe buluyor ve ne olduğunu yolcuya soruyor.
4: Bu ne işe yarıyor?
22: Gülük ilacı abi.
8: Yolcu ilacın soğuk algınlığı için kullanılan bir merhem olduğunu söylerken gümrük muhafaza memuru çantanın aramasını bitiriyor.
4: İndir yeri. Şurayı da bir aç.
8: Diğer yolcunun beraberinde getirdiği koliden de yine parfüm şişeleri çıkıyor.
4: İndir onu. Aşağı indir onu.
8: Üçüncü yolcunun valizi de açıldığında her yolcunun bir adet oyun konsolu getirdiği tespit ediliyor.
4: Şunu da evden al.
8: Oyun konsolu, parfüm, CD derken yolcunun çantasından hiç kullanılmadığı anlaşılan bir cep telefonuyla biraz önce dikkat çeken ilaçtan çıkıyor.
4: Şu şundan değil mi?
8: Aynen. Gümrük muhafaza memuru yolcunun çantasında bulduğu küçük not defterini yasaklı madde emdirme şüphesiyle yakından inceliyor ve kağıdın üzerinde bir şeye rastlamıyor.
4: Farklı bir şey mi koydun? Farklı bir şey mi var?
22: Yok abi. Hepsi şey, onlardan aldık. Bandezde için, soğuk aldığımız için.
8: Yolcuların eşyaları arasından çıkan ve merhem olduğunu söyledikleri kutular gümrük muhafaza memuru tarafından yakından inceleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Kapı Kule sınır kapısındayız. Edirne Kapı Kule sınır kapısında ani bir yoğunluk yaşanıyor. Arka arkaya gelen otobüslerden inen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Ve Bulgaristan'dan gelen iki yolcunun valizleri X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
0: Evet, alalım buraya. Açalım.
8: Her iki yolcu da valizlerini gümrük kontrol masasına koyuyor ve inceleme başlıyor.
0: Bira.
8: İlk aramada yolcunun valizinden alkol şişeleri çıkıyor ve gümrük muhafaza memuru yolcuya hakları konusunda bilgi veriyor.
0: Normalde hakkınız bir tane ama iki tane getirdiniz. Bunu buna yer koyacağız gümrük idaresince. Buradaki yiyeceklerden de gümrüğe tabi fazla eşya getirmişsiniz. Siz söyle, alalım.
8: Gümrük muhafaza memuru ilk yolcunun valizinden çıkanları tespit ettikten sonra hızlıca ikinci yolcunun valizine yöneliyor.
0: Çünkü bu
4: kaç milim?
0: Bu var. Bir üç tane burada var. Kıyma yakı var. Şimdi biraz müfereyim.
4: Evet, et asla giremez.
0: Ama kilo ne bak, kıyma ne yavrum?
8: İkinci yolcunun valizinden de et ürünleri ve alkol şişeleri çıkıyor.
4: Bunları da, kıymaları da imha edeceğiz.
0: İki kilo.
4: Şöyle koyalım lütfen.
0: Başka bir yok.
4: Tamam. Evet.
0: Bu kadar.
4: Başka gümrüğe tabi eşyanız var mı?
0: Sigara var.
4: Kaç tane? Bir açalım sigaraları. Dişi var mı faturası? Setur'dan aldın.
0: Var buradan.
4: Pardon.
0: Başka da tarafta bir şey yok abi.
4: Tamam, imhalık eşyaları imha edeceğiz. Fazla olan alkolleri ceza kararı kesip alacağız.
8: İlk yolcunun valizine bir kez daha bakılıyor ve valiz içindeki bez bir torba şüphe yaratıyor.
4: Bir açar mısınız altındakini? Ne bu, hayvansal gıda mı?
0: Makyöre ya.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, Nerede? Faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
5: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa. Migros.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne
6: 11? Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankast Reset 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankast Reset 10.550 lira.
7: İşte bu Google Gemini.
8: Evet.
7: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
8: Ay çok güzel.
7: Açılmış rengini göster.
8: Ay tam benlik.
7: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
8: Ay kızıl mı olsam?
7: Şahanesin Gemini.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
10: lazım. Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Biberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Tereyağı, bunlar da imha olacak.
12: Sınır kapısında kontroller devam ederken kameralarımızı yeniden havalimanına çeviriyoruz. Gümrük muhafaza memuru eline aldığı şişenin fotoğrafını çekerek internet üzerinden ne olduğunu araştırıyor. Ve kutu merhem kutusu çıkıyor.
13: Bunda mı çalışıyorsunuz?
14: Ha? Çin'de mi çalışıyorsun?
15: Yok, ben burada dükkan açıyorum. Bayramda şey...
13: Burada mı açıyorsun?
15: Burada açıyorum. Safaköy'de.
13: Safaköy'de.
12: Yolcular Türkiye'de çalıştıklarını belirtirken gümrük arama masasına gelen bir diğer memurun dikkatini merhemler çekiyor.
13: Ama içinde farklı bir şey varsa bilemem. Bir aç bakalım. Farklı bir şey mi koymuş acaba? Orijinal olup mu bilmiyorum. Sanki içine doldurmuşlar gibi bana geliyor da. Orijinal olup mu bunun?
16: Ne iş yapıyorsunuz arkadaşlar?
15: Şey efendim? Airbag. Araba yapıyorum. Araba tabiri.
13: Bunun orijinali bu mu?
15: Evet.
16: Arkadaş?
15: Arkadaş Bursa'da oturuyor.
16: Bursa'da oturuyor. Siz nerede oturuyorsunuz?
15: Sefaköy'de oturuyoruz.
16: Sefaköy'de. Neden bu kadar eşya getirdiniz?
13: Bu farklı bir şeye benziyor.
15: Yok abi sen...
16: Vallahi. Şimdi arkadaşınız sizden uyuşturucu istese ya da başka bir şey istese onu da getirecek misiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Gümrük istediğimiz eşya istediğimiz şekilde götürüp getirebileceğimiz bir müessese değil, tamam mı? Bazı sınırlamalar, kurallar var.
15: Pahalı olmadığı için abi ben...
16: İşte neye göre pahalı, kime göre pahalı?
15: Şimdi faturasını göstereyim abi. Ha.
16: Var mı elinizde fatura?
13: Telefonunu getir bir göreyim.
15: Açıyorum şimdi.
13: Tamam aç getir.
15: Bak. Yapacaktım. Bunu aşağı otelde unutmuşum.
16: Yaklaşık ne kadar ödediniz bunlar için?
15: Şimdi abi bunun için yaklaşık 1800 kaç? 1885 toplam 1885 dirhem.
16: Yaklaşık ne kadar?
15: 1885 dirhem bölmüşçe.
16: Hepsi mi 1800?
15: Bu.
16: Ha, sadece
15: parfümler.
16: Şimdi şöyle, sadece parfümlere vesaire falan bakmam. Ben senin çantandan ne kadar eşya çıktı onlara bakarım. Anladın mı?
15: Toplandı mı?
17: Onları mı?
16: Yok. Yani.
15: O zaman ayıralım abi.
13: Patlama hapları zaten tutuyor. 600 milim tutuyor. 100 milim bunlar da.
16: Ne yapacaksınız? Bunların hepsini hediye amaçlı mı getirdiniz?
15: Arkadaşım istedi. Hediye amaçlı getirdim. Bazılarını hediye amaçlı getirdim. Bazılarını arkadaşlar, mesela bu küçüklerini. Burada benim akrabalarım var. 50 tane.
16: Şimdi bir şöyle yapalım. Bize bir aldığınız ürünlerle ilgili bir faturanız vesaire tamam. Bir şey gösterin. Tamam.
13: Telefonunu getir bir bakayım aç. Bakayım. Çantalarına bakayım var. Üzerine bakayım.
16: Senin ismin neydi?
13: Hakkı zaten iyiydi.
15: Muhammed abi.
16: Muhammed gerek. Ben sana bir sarılması yapayım. Tamam. Ondan sonra işi daha.
13: İçerideki arkadaşa da bir bakalım. Bekleyin arkadaşlar, sırayla sarılmanızı yapalım.
12: Yolcuların üstlerini aramak isteyen memurlar yolcuları arama odasına götürüyor ve tek tek üstlerini arıyor.
16: Üst araması yaptık mı sana?
13: Gel. Yerinde al.
12: Her yolcunun üstünü tek tek kontrol eden memur şüpheli bir şeye rastlamıyor ve üst aramasından sonra yolcular ürünlerin faturalarını gösteriyor.
15: Parfümlerin toplam.
13: Toplamı değil mi? Dinar dediğinde 1660. Tamam. Tamam. 600 milime kadar hakkınız var zaten. İki tane fazla getirmişsin. Sen de bir tane fazla getirmişsin. Tamam, ver kimliğini. Daha önce telefon getirdin mi? Tamam, 3 sene içinde getirmemişsen telefon hakkın var. Üzerine işler sadece. Bilgin olsun. Tamam, bir kontrol edilecek. Bir baksana şunun hakkı var mı diye.
12: Yolcunun üzerinden çıkan cep telefonu IMEI numarası üzerinden kontrol edilirken masaya gelen başka bir memur merhemleri yakından incelemeye başlıyor.
0: Deneyelim abi, çok ağır bir kokusu var ya.
13: Bir deney istersen.
16: Ya şimdi kutular sonradan açılmış.
13: Yani bir kutular açalım.
16: Üzerinden
13: şunları alabilirsiniz.
16: Bazıları kullanılmış.
0: Kullanılmıştır abi.
13: Şunları bir beklesin.
16: Şeyse tamam, onları bir test edelim, ondan sonra duruma göre değerlendirelim. Tamam,
13: olur mu? Sen de şunları al. İki tanesini bırakıyorsun.
12: Merhemin yaydığı kokunun baskın oluşu içine başka bir maddenin karıştırılmış olabileceği şüphesini yaratıyor ve memurlar merhemlere narkotik test yapmaya karar veriyor.
16: Normal bir ilaç. Ancak doktor raporu eğer varsa getirebilirsin. Tamam. Eğer onun dışında bir raporun vesaire bir şeyin yoksa getiremezsin. Bu bir. İkincisi, ya böyle ağzı açık bu tarz ürün asla getiremezsin. Tamam. Şimdi arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
13: Tamam. Ondan sonra temiz çıkarsa imha edeceğiz, bilgin olsun.
15: İlaç değil ki abi.
16: İlaç, takviye edici, gıda, artık sen ne diyorsan ona. Tamam mı? Biz şu an narkotik olarak değerlendiriyoruz.
13: Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa imha edeceğiz, bilginiz olsun. Bir şey çıkarsa da ona göre seçeceğiz.
12: Narkotik test yapılmadan önce kapı kule sınır kapısına dönüyoruz. Gıda ürünü getiren yolcuların eşyaları imha edilmek üzere ayrılırken başka bir yolcunun valizi şüphe yaratıyor.
11: Eşyanız var mı beyefendi?
15: Yok.
11: Rutin bir kontrol yapalım.
15: Tabii. Şu parfümü.
11: Bunları Türkiye'den mi aldınız?
15: Yok, benim yurt dışı, İtalya'da yaşıyorum ben. Biz normal.
11: Reçetesi var mı?
15: Yok.
11: Reçetesi olmadan bu ilaçları Türkiye'ye sokamazsınız normalde.
15: Fark etmez. Akmak diyorsan zaten benim böbrekle rahatsızlığım var ondan.
11: Bir ilaçları bir çıkarabilir misiniz?
15: Tabii.
11: İşini bir kontrol edelim.
12: Gümrük muhafaza memuru yolcuyu mağdur etmemek için ilaçların kullanılıp kullanılmadığına bakmak istiyor ve ilaçların reçetelerini soruyor.
11: Ondan sonra ona göre siz de ilaçları kullandığınıza dair belgelendirirseniz bu ilaçları size vereceğiz.
12: Yolcu reçetesini bulamıyor ama doktor muayenesindeki böbrek taşını gösteriyor.
15: Tamam, yani doktora girdim.
11: Bekleyelim, eşinizden istersek.
15: İsteyeceğim hanımdan. Bekleyin.
11: Tamam.
15: Şimdi gönderir bize, öyleyse. Yine de şurada durayım, kimseyi engellemeyeyim.
11: Kümret abi, eşyanız var mı? Pasaport. Open. Okey.
12: Gümrük muhafaza memuru diğer yolcularla ilgilenirken valizinden ilaçlar çıkan yolcu eşiyle irtibat sağlıyor ve eşini görüntülü olarak arıyor.
11: Bunlar kullandığınız belgelerin, ilaçların belgeleri sanırım.
15: Evet, doğru.
11: Tamam. Teşekkür ederim.
15: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
11: İyi günler.
15: İyi günler.
11: Geçmiş olsun.
15: Sağ olun.
11: Türkiye'ye hoş geldiniz.
15: Teşekkürler.
12: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
13: Daha çok mesir macunu gibi bir şey yani.
15: Çok çok mesir macunu değil.
13: Ben tahminim o yönde yani.
15: Çok çok da değil yani.
13: Cinsel içerik olarak kullanıyorsun.
15: Yok yok, şey daha iyilerini satıyor abi normalde. Şeyde.
13: Ben zannetmiyorum bu nezle ilacı olduğunu.
0: Yok yok. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz siz?
11: Nasıl?
0: Türkiye'de mi yaşıyorsunuz?
15: Evet, burada yaşıyorum. Evet. Burada ailem var.
0: Onun için gidip geliyorum.
16: Ne sıklıkla gelip geliyorsun?
15: Genelde mesela iki ayda bir defa gidip geliyorum.
16: Vatandaşlığı ne zaman aldınız?
15: 2022'de. 2022 Aralık'ta aldım ben. Bizim ailede bunları bu ilaçları biliyoruz.
16: Şimdi benim açımdan düşün.
15: Yeni bir senin açımdan doğrudur abi sen.
13: Şunlar kapaklarını
16: kapakları
13: açıyorsun.
16: Kapakları açılmış. Etiketi vesaire hiçbir reçetesi, raporu olmayan ilaçlar yani bunlar.
15: Her şey. Senin açından düşünme değil abi biz.
16: Ya benim açımdan derken ülke adına söylüyorum yani.
13: Tamam mı?
16: Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına konuşuyorum.
12: Ve narkotik test sonucunu yakından inceleyen memurlar sonuçtan memnun kalmıyor.
13: Ne var gibi. Çift çizgi değil mi?
2: Tek çizgi bak şu ne o ne vardı. Testa yapalım mı ya?
13: Öyle mi diyorsun?
2: Bir de söyleyelim. Çünkü bir tanesi var değil mi?
16: Böyle toparlandınız ama arkadaşlar biraz daha sizi misafir edebiliriz.
12: Merhemlerin içine karıştırılmış narkotik madde olduğundan şüphe duyan ekip sonuçları garanti altına almak için iki test daha yapmaya karar veriyor. Bu sırada yolcunun eşyalarını topluyor olması da memurların gözündeki şüpheyi arttırıyor. İlk testin sonuçlarından memnun olmayan ekipler aldıkları yeni örnekleri iki farklı test kitinin çözeltisi içine koyuyor. Her iki çözelti dikkatlice çalkalandıktan sonra içindeki örnek test kitinin kabına damlatılıyor ve kaplar test kitleriyle buluşturuluyor.

0: başlayalım. Ve yeni yapılan iki testin de sonuçları çıkıyor.
1: Tamam, bunları imha edeceğiz.
2: Bir iki tane var zaten.
3: Yok, bir tane yok. İlaç dediğimiz gibi yasak. Tamam, getirdiğiniz bu malzemeler hepsi yasak. İçerisinde dediğim gibi yani istemediğiniz maddeler bulunduğu için biz bunları atacağız direkt. Bir dahakine daha dikkatli olun. Yani bu tarz eşyaların Türkiye'ye gelmesi kanunen bizim de yasak.
2: Şuraya. Kendiniz de atın şeyi.
3: Şu poşeti alın bir.
0: Yolcuların yanlarında taşıdıkları merhemlerin içinde yasaklı bir maddeye rastlanmıyor. Ama merhemler reçetesiz olduğu için ülkeye girişine izin verilmiyor. Reçetesiz ilaçlar kontrollü imha kutusuna atılırken yolcuların muafiyet fazlası parfümlerine de el konuyor ve yolcuların ülkeye girişine izin veriliyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalenin Belek.
1: Bu salıbimde Sebamed Güneş Kremi 449 lira. Emotion ve Blade Deodorant ve Roll-On Set 179 lira.
2: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Setur Yaz Show.
6: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
7: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
8: Bu kadar artık show.
6: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
5: Tatilse Setur.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Handi Kredi.
1: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
1: Finans. Bu seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ransom vurulmuş. Tahliye edilmesi gerekiyor.
1: Nerede? Orada mı?
0: Hard disk gitmiş.
1: Emin misin?
0: Gitmiş. Bir dakika bekle.
1: Onlar almış olmalı. Peşlerinden git.
0: Ransom'a yardım ediyorum.
1: Buna zamanımız yok.
0: Kanamayı durdurmalıyım.
1: Bırak onu.

0: Gördün mü?
1: Siyah arabada. Peki ya Ronson?
0: Vurulmuş.
2: Acil tahliye ekibi gönderiyoruz.
0: Geç kalmış olacaklar. Bizi gördü.
2: Ronson için ambulans 5 dakika uzaklıkta.
0: Dertli, kullanmıyordum.
1: Bunu da kullanmıyordum.

Chanae.

0: Ne tarafa?
1: Devam et, seni buradan yönlendireceğim.
2: Neyin tehlikede olduğunu biliyorsunuz, o listeyi kaybedemeyiz.
3: Evet efendim.

0: 0-0-7 iyi misin?
1: Sadece vagon değiştiriyorum.
0: Neler oluyor? Bilgilendirin.
2: Bunu açıklamak biraz zor efendim.
3: 007 takibi sürdürüyor.

Anlaşılan yol buraya kadarmış. Daha fazla gidebileceğimi sanmıyorum.

0: onu vurabilir. Ama Neskin.
1: Tekrar ediyorum, hedefi Neskin görüyorum.
0: İleride bir tünel var. Onları kaybedeceğim.
2: İyi bir pozisyona geç.
0: Olumsuz zaman yok.
2: Ateş et.
3: Sana ateş et dedim.
0: Yapamam. Bond'u vurabilirim.
2: Ateş et diyorum.

0: Londra, MI6.
1: Üstün hizmet nişan sahibi Yarbay James Bond, Kraliyet Donanması, ölüm ilanı.

0: Müdürün odasına çağrılmış talebe gibiyim.
1: Bu yeni başkan, standart prosedür.
0: Zaman kaybından başka bir şey değil.
2: İlk karşılaşmamızda böyle hassas bir konuyu açmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama size karşı dürüst olmalıyım.
0: Bence bu iyi bir fikir.
2: Başbakan endişeli.
0: Ajanlarımın her yolu denediğini söyleyebilirsiniz.
2: Peki ajanları geri çekmeyi düşündünüz mü?
0: Her seçeneği düşündüm.
2: Kusura bakmayın ama bu kaçamak bir cevap.
0: Neden buradayım, öğrenebilir miyim?
2: Bundan 3 ay önce tüm dünyadaki terör örgütlerinin içine sızmış neredeyse tüm NATO ajanlarının kimliklerini içeren bilgisayar diskini kaybettiniz. Müttefiklerimizin gözünde hiçbir zaman var olmamış bir listeyi. O yüzden kusura bakmayın ama bence neden burada olduğunuzu biliyorsunuz.
0: Buna sivil denetim mi deniyor?
2: Hayır, daha çok emeklilik planlaması. Ülkenin size ve yıllardır verdiğiniz hizmetlere saygısı sonsuz. Mevcut göreviniz sona erdiğinde Aziz Michael ve Aziz George nişanıyla onurlandırılacaksınız. Kutlarım sizi.
0: Beni kovuyorsunuz.
2: Hayır efendim, ben 2 ay sonraki gönüllü emekliliğinize giden geçiş sürecini yönetmek için buradayım. Yerinize geçecek kişi henüz atanmadı, o yüzden sizden...
0: Ben aptal değilim. Sonsuza kadar yapamayacağımı biliyorum. Ama departmanı kötü bir halde bırakıp gidecek de değilim.
2: Em, harika işler başardınız. Onurunuzla ayrılmalısınız.
0: Onurun canı cehenneme. İş bittiğinde giderim.

0: Evet. Şimdi mi? Efendim, Q şubesinden aradılar. Biri hard disk şifresini kırmaya çalışıyor. Şifreleme sinyalini izliyoruz. Yeri belirleniyor. Bu kişi İngiltere'deymiş. Londra'da.
1: Bizi hemen üsse geri götür.
0: Sinyal MI6'den geliyor.
1: Ne?
0: Veri paketi bizim ağımıza bağlanıyor. Düzeltiyorum. Güvenlik duvarımızın arkasındaymış. Hemen kapatmalıyız.
1: Hayır, izini sürün. Nereden geldiğini öğrenelim.
0: Üst bilgileri ayıklayın. Kaynağını bulun.
1: Sistemimize nasıl girdiler?
0: Yeri belirleniyor. Anlaşılan... Sanırım sizin bilgisayarınızmış efendim.
1: Kapat. Bu nedir? Günahlarını düşün.

0: Aa. Oh, Tanrı aşkına. Hemen açın şu yolu. Arabayı tanımadınız mı?
1: Hanımefendi.

Burası CNN. Londra'nın kalbinde gerçekleşen ve artık büyük bir terör saldırısı olduğu kesinleşen olayda müfettişler ipucu peşinde. Acil durum ekipleri ise hala hasarın boyutunu belirlemeye çalışıyor. Kaynakların İngiliz gizli servisine yönelik olası bir siber terör saldırısı olarak nitelendirdiği eylemi henüz üstlenen olmadı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre kurbanlar hastanelere kaldırılmış durumda. Patlama sonucunda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor.

0: Hangi cehennemdeydin?
1: Ölümün tadını çıkarıyordum. 007 görev için hazır.
0: Neden aramadın?
1: Kartımı almadın mı? Bir ara sen de uzaklaşmayı denemelisin. İnsanın bakış açısını değiştiriyor.
0: Kaldığın yerde içki bitmiş olmalı.
1: Ona ne demiştin? Sana ateş et dedim.
0: Bir karar vermem gerekiyordu.
1: İşi bitirmek için bana güvenmeliydin.
0: Ya seni kaybedecektim ya da diğer ajanların hepsini kaybedecektim. Verebileceğim tek kararı verdim, sen de biliyorsun.
1: Bence soğukkanlılığını kaybettin.
0: Ne bekliyorsun? Özür mü dileyim? Oyunun kurallarını biliyorsun, sen de oynuyorsun. İkimiz de öyle.
1: Belki fazla uzun.
0: Kendi adına konuş.
1: Ronson kurtulamadı değil mi?
0: Hayır.
1: Yani bu kadar mı? İkimizin devri kapandı mı?
0: Buna inanıyorsan neden geri döndün?
1: Güzel soru.
0: Saldırıya uğradığımız için. Sana ihtiyacımız var, biliyorsun.
1: Buradayım.
0: İfade verip aktif görev için uygunluk raporu al. Testleri geçtiğinde göreve dönebilirsin. O yüzden bunları ciddiye al. Ayrıca duş da al.
1: Üstümü evde değiştiririm.
0: Daireni sattık. Eşyalarını depoya koyduk. Akrabası olmayan bekar çalışanlar için uygulanan işlem bu. Aramalıydın.
1: Bir otel bulurum.
0: Burada uyuyacak halin yok ya.

0: Saldırgan havalandırma sistemine girmiş. Güvenlik protokollerini devre dışı bırakıp gazı açmış. Ki normalde bunları yapmak imkansız. Üstelik Em'in dosyalarına da sızmışlar. Randevularını biliyorlardı. Binada olmayacağını biliyorlardı.
1: Hedef o değildi. Görmesini istiyorlardı. Nerede Stanner?
0: Yeni mekanımız. Eski bina stratejik olarak savunmasız ilan edildi.
1: Az bile söylemişler.
0: Britanya'nın en güvenli bilgisayar sistemini aşmayı başardı. Yani artık savaş halindeyiz. Burası eskiden Churchill'in sığınağıydı. Hala 18. yüzyıldan kalma tüneller keşfediyoruz. Fareler olmasa büyüleyici bir yer.
1: Em'i ne zaman göreceğim?
0: Em'i yarın görebilirsin eğer şanslıysan Mallory'de.
1: Kim bu Mallory?
0: İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'nin yeni başkanı. Çok naziktir. Bence onunla çok iyi anlaşacaksın. Yeni MI6'e hoş geldin.

0: Mesajın izini sürmeye çalıştık ama sinyali dünya genelinde binlerce farklı sunucudan sektiren asimetrik bir algoritma ile gönderilmiş. Artık emin kodlarına da sızdıklarına göre listenin şifresini kırmaları an meselesi. Q birimi fotoğrafları analiz ediyor ama henüz bir sonuç yok. Genel kanı Emin geçmişinden biri olduğu yönünde. Belki Hong Kong'da çalıştığı dönemden. Olanlar hakkında bir fikri
1: ona
0: yok.
1: Ona inanıyor musun?
0: Açıkçası listeyi kimin aldığına ya da onunla ne yapmayı planladığına dair hiç ipucu yok. Dilersen bunu sonra da yapabiliriz.
1: Biliyor musun? Öyle yapalım.

0: Basit kelime çağrışımlarıyla başlamak istiyorum. Aklına gelen ilk kelimeyi söylemelisin. Örneğin ben gün dersem sen de...
1: Boşa geçti.
0: Evet. Tamam. Silah.

0: Titanic Deluxe Golf Belek.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Özgüvenin
4: ses getirdi.
5: Teşekkürler.
6: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
7: Volkswagen.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize fuzul lazım.
10: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
2: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz mı?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize fuzul lazım.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
7: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
8: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize fuzul lazım.
9: Ol bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
10: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
9: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
11: Red Bull kanatlandırır.
12: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
13: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 500 gram altın kılıç inek peyniri 199 lira. 250 gram kahvaltılık domates 29 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
5: Getir, bir mutluluk getir.
14: Garanti BBVA.
15: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
16: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
17: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
18: Bir telefon uzakta olan.
15: Bir bankacı. Tanıştıralım.
19: Benim bankacım Müge.
12: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
5: Garanti BBVA.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
3: Atış.
2: Ajan.
3: Provokatör.
2: Kadın.
3: Fettan.
2: Kalp.
3: Hedef.
2: Kuş.
3: Gökyüzü.
2: En.
3: Hain.
2: Gün ışığı.
3: Yüzmek.
2: Ay ışığı.
3: Dans.
2: Cinayet.
3: Benim işim.
2: Ülke.
3: İngiltere.
2: Skyfall. Skyfall.
3: Bitti.
11: Harika gidiyor doğrusu.

0: Bunları analiz ettir. Sadece M görecek.
1: Seni bekliyorum.
0: Özür dilerim, daha önce tanıştık mı?
1: Özür dilemesi gereken benim.
0: Alt tarafı 4 kaburga kemiği ve hayati olmayan birkaç organ. Önemli değil. İstanbul'daki heyecan yetmedi mi?
1: Görev yerim değiştirildi. Sahadan geçici olarak uzaklaştırıldım.
0: Öyle mi?
1: Hı hı. 007'yi öldürmekle ilgili.
0: En iyi atışını yaptın.
1: Kesinlikle en iyi atışım değildi.
0: En iyisi beni öldürebilirdi.
1: Hiç bilemeyeceksin.
0: Bana bir iyilik yapar mısın? Seni tekrar sahaya sürerlerse beni uyar.
1: Geçiş sürecinde Gerrit Mallory'ye asistanlık yapıyorum. Sonra sahaya geri döneceğim.
0: İstediğin bu mu?
1: Evet, elbette.
0: Bu iş herkesin harcı değil.
2: Ha, 007'di. Bu taraftan.
0: Seni savunmak gibi olmasın ama hareketli hedefe vurmak daha zordur.
1: Öyleyse hareketli ol.
0: Koca ofis havaya uçuyor ama bu lanet şey kurtuluyor.
3: İç mimari konusundaki tavsiyelerin hep dikkate alındı. 007 Gerrit Mallory.
4: Umarım bir şey kaçırmamışımdır. Başbakan kriz anlarında çok konuşur Bond.
0: Mallory.
3: Bond'un testlerini inceliyordum. Görünüşe bakılırsa ucu ucuna geçmişsin. Aktif göreve geri döndün.
4: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Ben dışarıda olacağım.
4: Sana bir şey sormak istiyorum. Neden ölü taklidini sürdürmedin? Önünde harika bir çıkış yolu vardı. Sessiz sakin yaşayabilirdin. Çok az saha ajanı bu kadar temiz bir veda şansı yakalar.
0: Hiç sahada çalıştın mı?
4: Gerçekleri görmek için ajan olmaya gerek yok. Bu iş genç adam işi. Ağır yaralandın, artık eskisi gibi olmadığını kabul etmek ayıp değil. Asıl ayıp olan bunu kabullenmekte geç kalmak.
0: Ya işe al ya da kov, karar tamamen senin.
3: Hazır olduğunu söylüyorsa hazırdır.
4: Belki göremiyorsun ya da istemiyorsun.
3: Neyi ima etmeye çalışıyorsun?
4: Duygusal davranıyorsun.
3: Bu departmanın başında olduğum sürece ajanlarımı kendim seçerim.
4: Öyle olsun. Sana bol şans 007. Eline yüzüne bulaştırma.
5: Şarapnel parçalarını analiz ettik. Doğrudan isabet etse seni ikiye bölerdi. Bu seyreltilmiş uranyum mermisi, ordu malı. Temin etmesi zor, aşırı pahalı ve sadece çok seçkin bir kesim kullanıyor. Tanıdık gelen var mı?
0: O.
5: Tamam. Adı Petris. Hayalet gibi, bilinen bir adresi ya da uyruğu yok.
0: Peki onu nasıl bulacağız?
5: Neyse ki hala CIA'da dostlarımız var. Yemen Büyükelçisi suikastinden beri peşindeler ve izini bulmak üzereler. Gelen istihbarata göre 2 gün içinde Şangay'da olacakmış sanırım, iş üzerinde.
3: Oraya git ve emirleri bekle. Ortaya çıkarsa top sende. Kimin için çalıştığını ve listenin kimde olduğunu öğren. Sonra da Ronson'un intikamını
0: al. Büyük bir zevkle. Söylemek istediğin başka bir şey var mı?
3: Hayır. Belgeler için yeni levazım amirine başvur. Henüz tam yerleşmedi ama tenör sizi görüştürür. İyi şanslar.
0: Teşekkür ederim.
3: 007. Bu işe hazır mısın?
0: Evet efendim.
5: Bond'un sınavı geçtiğini bilmiyordum.
3: Geçemedi.

0: beni hep biraz hüzünlendirir. Koskoca savaş gemisi hurdaya ayrılmak üzere sefice sürüklenip götürülüyor. Zamanın kaçınılmazdı, öyle değil mi? Sen ne görüyorsun?
1: Büyük bir gemi. İzninle.
0: 007. Ben yeni levazım amiriyim.
1: Şaka yapıyor olmalısın.
0: Laboratuvar önlüğü giymediğim için mi?
1: Yüzünde hala sivilceler olduğu için.
0: Cildimin konuyla hiçbir ilgisi yok.
1: Ama yeteneklerinin var.
0: Yaş yeteneğin garantisi değildir.
1: Gençlik de yeniliğin garantisi değil.
0: Pijamalarımla bilgisayar başında sabah çayımı içerken senin sahada bir yılda vereceğinden çok daha fazla zarar verebilirim.
1: Ha, peki bana niye ihtiyacın var?
0: Bazen bir tetiğin çekilmesi gerekir.
1: Ya da çekilmemesi. Pijamalarla doğru olanı bulmak zordur. Q.
0: 007. Şangay bileti. Belgeler ve pasaport.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve bu. Waterpip 2S 9 mm kısa. Kablasında mikrodermal sensörler var. Avuç içine kodlandı, yani sadece sen ateş edebilirsin. Rastgele bir makineden ziyade kişiye özel bir imza gibi.
1: Ya bu?
0: Standart bir telsiz vericisi. Çalıştırdığında bulunduğun yeri bildirir. Yardım sinyali. Hepsi bu.
1: Bir silah ve bir verici. Demek hepsi bu kadar ha?
0: Patlayan bir kalem falan mı bekliyordun? Artık bu tip şeylerle uğraşmıyoruz. Sahada bol şans. Ve lütfen malzemeleri tek parça halinde getir.
1: Cesur yeni dünya.

bagajınızın dikkatine. Operasyonel nedenlerle kapı değiştirmeyi unutmayın. Uçuş kartlarınızdaki bilgileri gözlem ekranlardan takip etmenizi rica ederim.

Liste kimdir? Söyle, kimin için çalışıyorsun?

Ne düşünüyorsun? Ödülünü almak için burayı tıkla. MI6 ajanları. Tanner, ilk 5 isim yayınlandı. Deşifre oldular, tehlikedeler. Derhal çek onları. Her hafta 5 isim. Günahlarını düşün.

0: Oda servisi.
1: Ben bir şey istemedim. Seni bile.
0: Yeni bilgilerim var.
1: Mesaj iletmek için biraz fazla donanımlı değil misin?
0: Hepsi öğrenme sürecinin bir parçası. Ayrıca Q uçmaktan korkuyor.
1: Eminim öyledir.
0: Listeyi her kim çaldıysa şifresini çoktan kırmış.
2: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bu hafta sonu alışverişini getirle oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bu hafta sonu alışverişini getirle oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde

0: özgüvenin
1: ses getirdi.
2: Teşekkürler.
3: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
4: Volkswagen. Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize

0: kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet!
11: Aman tanrım!
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İlk beş ismi internette yayımladılar.
1: Bu zaten an meselesiydi.
0: Bu daha başlangıç. Her hafta beş isim daha açıklayacaklar. Bir tür sadistçe oyun. Usturayla tıraş oluyorsun. Ne kadar da geleneksel.
1: Bazı şeyleri eski yöntemlerle yapmayı severim.
0: Bazen eski yöntemler en iyisidir. Hayatını yine bana mı emanet ediyorsun?
1: Liste konusunda beni bilgilendirdi zaten. Yani buraya gelişinin asıl sebebini merak etmiyorum desem yalan olur.
0: Resmi görevim elimden geldiğince sana yardım etmek.
1: Mallory için casusluk yapmak gibi mi?
0: Mallory sandığın kadar kötü biri değil.
1: O bir bürokrat.
0: Dersine daha iyi çalışmalısın. Gerrit Mallory, Kuzey İrlanda'da.
1: Kuzey İrlanda, Hereford'da.

0: olayında yarbaydı. 3 ay boyunca İran'ın elinde esir kaldı.
1: Yani dışarıdan göründüğü gibi biri değil.
0: Göreceğiz.
1: Kımıldama. Bu en zor yeri. Böyle daha iyi. Rolüne bürünmeye başladım.
0: Ne rolü bu?
1: Eski kurt, yeni numaralar.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Kulağına dokunma. Üç çıkış ve bir sürü kör noktam var.
1: Hepsi kontrolüm altında.
0: Bu elbise sana çok yakışmış.
1: Sen de hiç fena sayılmaz.
0: Yardım eden olunca insan neler neler yapmaz ki.
1: Bir de bana sor.
0: Kumar oynar mısın?
1: Arada bir şansımı denerim. Kim risk almaktan hoşlanmaz ki?
2: İyi akşamlar efendim, buyurun.
0: Bunu bozdurmak istiyorum.
2: Bir saniye efendim.

0: Bol şanslar efendim.
1: Umarım öyle olur.
0: Müessesemizin ikramıdır.
1: Teşekkür ederim.

0: Artık bana bir içecek ısmarlayabilirsin.
1: Belki iki tane ısmarlarım. Burada tam 4 milyon euro olmalı.
0: Fena değil. Bu oyunu severim.
1: O zaman şansımızı deneyelim.
0: Ben kumar oynamam. Pek şanslı sayılmam.
1: Şangay'daki dostumuz gibi mi?
0: Ben de çipi kimin getireceğini merak ediyordum. Küçük dramamıza oldukça cesur bir giriş yaptın.
1: Olay örgüsünü çok mu karmaşıklaştırdım?
0: Beklenmedik sürprizleri kim sevmez ki Bay...
1: Bond. James Bond.
0: Severin. Evet Bay Bond. Bir sonraki performansını bir şey içerek konuşalım mı?
1: Memnuniyetle. Dostların da bize katılacak mı?
0: Bu ne yazık ki kaçınılmaz bir şey.
2: Güzel kadınmış.
1: Hadi ama.
2: Tabii böylesinden hoşlanıyorsan.
1: Seni haberdar ederim. Mükemmel.
0: Sana işle ilgili bir soru sorabilir miyim?
1: Soruya bağlı.
0: Ölümle ilgili bir soru.
1: Oldukça aşina olduğun bir konu olmalı.
0: Bunu nereden biliyorsun?
1: Sadece belli bir kadın tipi sırtı açık elbise giyip bacağına Beretta 70 bağlar.
0: Smokinli yakışıklı adamlar Walter taşıyorken insanın dikkatli olması gerekir. Petris'i sen öldürdün, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Nedenini sorabilir miyim?
1: Patronunla tanışmak istiyorum.

0: Ne dilediğine dikkat et.
1: Korkuyorsun.
0: İçecek için teşekkür ederim. Bay Bond.
1: İyi rol yapıyorsun. Ama oturduğumuzdan beri gözünü korumalarından ayırmadın. Üç kişi biraz abarttı. Seni korumuyorlar, kontrol ediyorlar. Bileğindeki dövme Mako Seks ticaretine ait. Genel evlerden birindeydin. Kaç yaşındaydın? 12 mi? 13 mü? Sanırım çıkış yolun oydu. Belki de aşık olduğunu sanmıştın. Ama bu çok eskidendi.
0: Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Korkmuyormuş rolü yapan kadınları görünce tanırım.
0: Korku hakkında ne biliyorsun ki?
1: Her şeyi.
0: Ama onun... gibisini değil.
1: Sana yardım edebilirim.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Bırak deneyeyim.
0: Nasıl?
1: Beni ona götür.
0: Onu öldürebilir misin?
1: Evet.
0: Emin misin peki?
1: Genelde biri ölür.
0: Belki yaparsın. Ben gidince seni öldürecekler. Hayatta kalırsan eğer Di Kaimira teknesindeyim. Kuzey limanı 7 numaralı rıhtım. Bir saat içinde denize açılacağız. Tanıştığımıza çok sevindim Bay Bond. Bol şans.

Onunla bol şans.

Teşekkür ederim. Hepsini kırmızıya oyna. Yaşam döngüsü.

0: Evet.
1: Demir alma vakti.
0: Peki. Tamam.

0: İyi akşamlar. Savunma Bakanlığı'nı sarsan tartışmalar, Hüseyin suikastına dair görüntülerin sızmasıyla iyice alevlendi. Uyarıyoruz. Bu görüntüler bazı izleyicilerimiz için rahatsız edici olabilir. Orta Doğu'da görevli MI6 ajanı Yüzbaşı Hüseyin, modern Britanya tarihinin en büyük güvenlik ihlalinde deşifre olan 5 ajandan biriydi. Muhalefet eleştirilerini arttırırken Başbakan MI6'e olan desteğini yineledi.
1: Muhalefetin gözünde anlamadığımız ve kazanmamızın imkansız olduğu bir savaşı yürüten bir grup çağ dışı aptalız.
2: Bak, ajanlarımdan üçünü kaybettim. Beni politikaya bulaştırma.
1: Başbakan soruşturma talimatı verdi. İfade vermek zorundasın.
2: Öyle vakti boyun durağı mı vurulacağım? Çağ dışı olan kim?
1: Ağzından çıkanı kulağın duysun lütfen. Demokratik bir ülkeyiz ve halka karşı sorumluyuz. Olmayan gölgelerin ardına saklanarak iş yürütemeyiz artık.
2: Anlamıyorsun değil mi? Arkasında her kim varsa bizi tanıyor. Bizden biri. O da Bond'la aynı yerden geliyor. Var olmadığını söylediğin o yerden. Gölgelerden.

0: Çok geç değil. Hala geri dönebiliriz.
1: Ben o kadar emin değilim.

0: Adayı bir gecede boşalttılar. Herkese kimyasal tesiste sızıntı olduğunu inandırdı. Tek bir bilgisayarla böyle bir panik yaratabilmek inanılmaz. Adayı gözüne kestirdi ve aldı.
1: Her zaman istediği şeyi elde eder mi?
0: Sandığından fazlasını.
2: Onu içeri götürün.
0: Özür dilerim.

0: Merhaba James, hoş geldin. Adayı beğendin mi? Büyükannemin de adası vardı. Övünülecek bir tarafı yoktu. Bir saatte çevresini dolaşabilirdin. Yine de bizim için bir cennetti. Bir yaz ziyarete gittiğimizde o küçük adanın her yerine farelerin sardığını gördük. Balıkçı teknesiyle gelip Hindistan cevizleriyle karınlarını doyurmuşlardı. Peki bir adadaki farelerden nasıl kurtulursun? Hı? Büyükannem bana göstermişti. Bir yağ varili gömdük ve yem olarak da kapağına Hindistan cevizi bağladık. Fareler Hindistan cevizi için geliyordu ve teker teker varilin içine düşüyordu. Bir ayın sonunda tüm fareleri yakaladık. Peki sonra ne yaparsın? Varili okyanusa mı atarsın? Yakar mısın? Hayır. Öylece bırakırsın. Bir süre sonra acıkmaya başlarlar. Ve teker teker birbirlerini yemeye başlarlar. Ta ki iki tanesi sağ kalana dek. Peki sonra onları öldürür müsün? Hayır. Onları alır ve ağaçların arasına salarsın. Artık Hindistan cevizi yemezler. Artık sadece fare yerler. Onların doğasını değiştirmişsindir. Hayatta kalan fareler. İşte bize yaptığı bu.
1: Ben kendi seçimlerimi yaptım.
0: Sen öyle sanıyorsun. Onun dehası bu.
1: İstasyon H. Doğru muyum? Hong Kong.
0: 86'dan 97'ye kadar. O zamanlar gözdesi bendim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki yanıma bile yaklaşamazsın. Şu haline bir baksana, haplarla ve içkiyle ayakta zor duruyorsun.
1: Acınası vatanseverliğimi de unutma.
0: Hala o yaşlı kadına olan inancına tutunuyorsun. Oysa tek yaptığı şey yalan söylemek.
1: Bana hiç yalan söylemedi.
0: Hiç mi?
1: Hiç.
0: Atıcılık değerlendirmesinden kaç aldın?
1: 70.
0: 40. Peki psikoloğun göreve uygun olduğunu söyledim mi?
1: Evet.
0: Hayır. Hayır. Oh. Tıbbi değerlendirme başarısız. Fiziksel değerlendirme başarısız. Psikolojik değerlendirme, alkol ve madde bağımlılığı belirtileri mevcut. Uf. Çözülmemiş çocukluk travmasına dayalı patolojik otorite reddi. Ajan saha görevi için uygun değildir ve hizmetten derhal uzaklaştırılması önerilir. Bu ihanet değil de nedir? Hazır olmadığını ve muhtemelen öleceğini bile bile seni peşimden gönderdi. Annecin çok kötüymüş. Hı?
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Bu Salı Bim'de Sinangil Alpa Buğday Unu 235 lira. Efsane Baldo Pirinç 369 lira.
2: Ne 11'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen ne 11.
0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
3: Ya ben
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
6: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
12: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Seni ne hale getirmiş?
1: Beni hiç sandalyeye bağlamamıştı.
0: Bu onun kaybı.
1: Olayın M olduğuna emin misin?
0: Mesele o. Ve ikimiz tabii. Anlarsın ya, biz son iki fareyiz. Ya birbirimizi yeriz? Hı? Ya da geri kalan herkesi. Şu an eğitimde öğrendiklerini hatırlamaya çalışıyorsun. Bununla ilgili prosedür neydi? Her şeyin bir ilki var, değil mi? Hı?
1: Benim için ilk olduğunu da nereden çıkardın?
0: Oh, Bay Bond. Bütün o fiziksel çabalar çok ama çok sıkıcı. Casus kovalamak çok demode. Dizlerin sızlıyor olmalı. İngiltere. İmparatorluk. MI6. Bir harabenin içinde yaşıyorsun. Sadece farkında değilsin. En azından burada emirler yağdıran yaşlı kadınlar ve o aptalların elinden çıkan saçma sapan cihazlar yok. İstersen sen de kendi gizli görevlerini seçebilirsin, benim gibi. Hı? Söylemen yeterli. Sadece söyle. Borsayı manipüle edip çok uluslu bir şirketi çökertmek çocuk oyuncağı. Kabil üzerindeki bir casus uydusunun sinyallerini kesmek. Oldu bil. Uganda'da seçimlere hile karıştırmak, en yüksek teklifi verene amade.
1: Ya da Londra'da gaz patlaması.
0: Sadece işaretle ve tıkla.
1: Herkesin bir hobisi olmalı.
0: Peki seninki ne?
1: Diriliş.
0: Sana bir şey göstereceğim.

Bir hikaye anlatıyor, değil mi? Adayı o kadar aceleyle terk etmişler ki neyi alıp neyi bırakacaklarına, yani neyin önemli olduğuna karar verememişler. Bu bana asıl önemli şeylere odaklanmam gerektiğini hatırlatıyor. Hayatımda gereksiz, gereksiz hiçbir şey yok. Gereksiz şeyleri pıt ortadan kaldırıyorum. ...50 yıllık... Yanılmıyorsam senin de favori içeceğin. Peki, neye içiyoruz? Sevdiğimiz kadınları. Hı? Tatlım. Tatlım, aşıkların geldi. Hayır. Dik dur ve kımıldama. Ve ne yaparsan yap sakın başını eğme. Başını eğme. Hı? Sakın başını eğme. Atış puanlarını yükseltme zamanı geldi. Göreceğiz. Bakalım onun başındaki kadehi ilk kim vuracak? Adil olmak adına ilk atışı sana bırakıyorum.

0: İnanamıyorum. İnanamıyorum. O gün gerçekten öldün mü? Eski 007'den geriye hiçbir şey kalmadı mı? Sıra bende. Ben kazandım. Buna ne diyeceksin?
1: Ah, içkiye yazık oldu.
0: Şimdi ne yapacaksın? Beni ona mı götüreceksin? Hem de tek başına.
1: Tek başıma olduğumu kim söyledi?

0: Hatırladığımdan daha ufakmışsın.
1: Ama ben seni hiç hatırlamıyorum.
0: Tuha, bana daha dünmüş gibi geliyor. Şaşırdın mı?
1: Pek sayılmaz. Ama zapt edilmesi zor biriydin.
0: Belki beni bu yüzden çok seviyordun.
1: Kendini önemsiyorsun.
0: Of, pişmanlık yok. Tam da hayal ettiğim gibi.
1: Pişmanlık profesyonelce değil.
0: Pişmanlık profesyonelce değil. Beni 5 ay havasız bir odada tuttular. Bana işkence ettiler. Ama ben senin sırlarını korudum. Seni korudum. Fakat acı çeken ben oldum. Sürekli acı çektim. Acı çektim. Ta ki bana ihanet edenin sen olduğunu anlayana dek. Bana sen ihanet ettin. Elimde tek bir şey kalmıştı. Sol arka azı dişindeki siyanür kapsülü. Hatırlıyorsun, değil mi? Neyse, dişi kırdım ve kapsülü ısırdım. Ve o içimi yaktı, kavurdu. Ama ölmedim. Hayat bana bir hastalık gibi yapışıp kaldı. İşte o zaman neden sağ kaldığımı anladım. Son bir kez gözlerinin içine bakmam gerekiyordu.
1: Umarım buna değmiştir. Bay Silva, Belmarş hapishanesine nakledileceksiniz. Kraliyet mahkemesi çıkmaya uygun olduğunuza karar verene dek gözaltında tutulacaksınız.
0: Adımı söyle. Gerçek adımı söyle. Hatırladığını biliyorum.
1: Adın saldırdığın binadaki anıt duvarında açıkça yazıyor. Onu sildireceğim. Yakında geçmişin de tıpkı geleceğin gibi yok olup gidecek. Seni bir daha görmeyeceğim.
0: İnsana ne yapar biliyor musun? Hidrojen siyanür,

0: Bilgisayarından neler kurtarıldı, listeyi iletmiş. Meğer öyleyse kime? Bu mesele çözülsün.
1: Tamam efendim.
0: Adı Tiago Rodriguez. Parlak bir ajandı. Ama yetkilerini aşıp Çinlileri hacklemeye başladı. Bir süre sonra Çinliler ensesine bindi, ben de onu feda ettim. Karşılığında 6 ajanımı alıp olayı temizledim.
2: Gitmeliyiz efendim. Soruşturma kuruluna 30 dakika kaldı.
0: Bilgisayardakileri öğrenmeliyim.

0: Pekala, Silvan'ın bilgisayarına baktığımızda alışılmadık işlere imza attığını görüyoruz. Bazı dosyalara erişilmeye çalışılırsa belleği temizleyecek güvenlik protokolleri yerleştirilmiş. Dünyada bunu programlayabilecek sadece 6 kişi var.
1: Elbette öyle. Geçebilir misin?
0: Onları ben icat ettim. Şimdi. Bakalım bizim için nelerim var Bay Silva. Girdik.
2: Efendim, sizce bu nedir?
0: Onun Omega sitesi. En sıkı şifreleme katmanı. Gerçek amacını saklamak için kodları iyice karıştırmış. Belirsizlikle sağlanan güvenlik.
3: Hanımlar, beyler, lütfen sessizlik. Oturumu başlatmak istiyorum. Bugün ulusal güvenliğimizin geleceğine dair önemli meseleleri ele almak üzere toplanmış bulunuyoruz.
4: Bir yere mi gidiyorsun?
5: Yaşanan son krizde MI6'deki yöneticiliğiniz beklentileri karşıladı mı sizce?
6: Sorumlu tarafı yakaladığımıza ve hassas bilgilerin sızmasını önlemek adına gerekli tüm adımları attığımıza inanıyorum.
3: Demek görev başarılı oldu.
6: Her şeyin kusursuz olduğunu söylemiyorum
3: Kutlama
6: ama...
3: Kutlama yapmadığım için mazur görün. Neredeyse tek başınıza sorumlu olduğunuz bu büyük güvenlik açıklarını ve ölen saha ajanlarını görmezden gelmekte güçlük çekiyorum.
0: Kodun yapısını değiştirmek için polimorfik bir motor kullanıyor. Erişim sağlamaya çalıştığımda değişiyor. Sanki insana karşı koyan Rubik küpü çözmeye çalışmak gibi.
1: Dur. Yaklaş oraya. Grand Rue yolu. Metropolitan hattında eski bir metro durağı. Yıllardır kapalı. Anahtar kelime yap.
0: Aa bak, bu bir harita.
1: Bu Londra. Londra'nın yeraltı haritası.
0: Neler oluyor? Kapılar neden açıldı?
7: Sistem güvenlik ihlali.
0: Ah, hayır. Biri bana sistemimize nasıl girdiğini söyleyebilir mi?
7: O kadar akıllı değilsin çocuk.
0: Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Bizi hackledi.
1: Hayır. Q? O gitmiş. Hücrelerin altında bir merdivendeyim.
8: Beni duyuyor musun Q?
0: Seni duyuyorum, seni arıyorum. Tamam, yerini belirliyorum.
8: İlerlemeye devam et. Sağındaki ilk servis kapısından gir. O kapıdan geçtiysen metroda olmalısın.
1: Metrodayım.
0: Bond, bu bir kaçış değil. Yıllarca bunu planlamış.
8: Onu yakalamamızı istiyordu. Bilgisayarına erişmemizi bekliyordu. Her şey planlıydı.
0: Karargahı havaya uçurmak, acil durum protokolleri. Buraya çekilebileceğimizi biliyordu.
1: Bu kadarını anladım. Beni asıl endişelendiren sıradaki hamlesi.
0: En yakında district hattı var. Solunda bir servis kapısı olmalı.
1: Gördüm. Açılmıyor.
0: Açılacaktır. Biraz daha zorla.
8: Neden gelip
1: kendini zorlamıyorsun? Sıkışmış. Oo, çok güzel. Bir tren geliyor.
0: Can sıkıcı.

0: Şu an neredesin?
1: Temple Metro istasyonundayım. Londra'nın yarısıyla beraber.
0: Aa, gördüm. Oradasın.
1: Ben nerede olduğumu biliyorum Q. O nerede?
2: Bir saniye bekle, onu arıyorum.
3: Çok fazla insan var. Onu göremiyorum.
0: İş çıkışı saatine hoş geldin. Tabii sen buna aşina değilsin.
1: Tren gidiyor. Trene bineyim mi?
2: Hayır, binme. Trende olduğundan
0: emin değilim. Bekle.
3: Trene bineyim mi?
0: Bond?
3: He.
0: Trene bin.

0: Eve gitmeye çok hevesli.
1: Kapıyı açın lütfen. Kapıyı açın.
2: Sağlık ve güvenlik. Devam edin.
3: Neredesin?
2: Tahmin et bakalım. Q.
3: Kılık değiştirmiş. Polis üniforması giyiyor.
2: Hiç şaşırmadım.

0: Nereye gidiyor? Nereye gidiyor?
1: Emin peşinde. Tenera söyle, onu uzaklaştırın.
2: Somut kanıtları ya görmezden geldiniz ya da hiçe saydınız. Veriler temkinli hareket etmeniz gerektiğini söylerken...
3: Silva kaçmış. Siz kararlı peşinde. Hatta sizi derhal güvenli bir yere götürmemiz gerekiyor efendim.
4: Bu kadına kaçtı dedirtmeyeceğim.
2: Dikkatiniz mi dağıldı? Hayır.

0: This place, it stays with me.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
11: iyi gelecek. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Karşınıza yeni nesil Blade.
7: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
6: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
10: Lütfen Sayın Bakan, devam et.
11: Affedersiniz.

Çekilin, çekilin.

0: Sanki hala casusluğun altın çağındaymışız ve tek çaremiz istihbaratmış gibi davranmakta ısrar ediyorsunuz. Bana soracak olursanız bu demode yaklaşımınızdaki vurdum duymazlık son derece...
1: Affedersiniz, sözünüzü kesmek istemezdim ama bir değişiklik olması açısından. Tanığı da dinlesek mi acaba?
0: Elbette.
2: Teşekkür ederim.

0: yanına.
1: Gelecek sefer ıskalamayacağım Vasilva.
0: Fena değil. Fiziksel durumunu düşünürsek hiç fena değil.
1: Ah, teşekkür ederim.
0: Beni yakaladın. Şimdi ödülünü vereceğim. Mahallenin oyuncakçısından aldığım en yeni ürün. Adı telsiz.
1: Sanırım bu benim için değildi.
0: Hayır. Seninki bu.

Sayın Başkan ve Bakanlar, bugün departmanımın ne kadar gereksiz olduğunu defalarca duydum. Ajanlara neden ihtiyacımız var? 00 bölümüne hepsi demode. Sanırım benim gördüğüm dünya sizinkinden farklı. Ve işin doğrusu gördüğüm şey beni korkutuyor. Korkuyorum çünkü artık düşmanlarımızı tanımıyoruz. Harita üzerinde yer almıyorlar. Ulus değiller. Onlar birer birey. Etrafınıza bir bakın. Kimden korkuyorsunuz? Bir yüz, bir üniforma, bir bayrak görüyor musunuz? Hayır, dünyamız artık şeffaf değil. Gölgelerin içindeyiz. Savaşımızı orada vermeliyiz. Bizi gereksiz ilan etmeden önce kendinize sorun. Ne kadar güvende hissediyorum? Söylemek istediğim bir şey daha var. Merhum eşim şiiri çok severdi. Ve sanırım elimde olmadan bazıları aklıma kazınmış. Bugün Tennyson'ın şu dizeleri aklıma düştü. Eskiden yeri ve göğü sarsan o kudretimiz yok artık. Artık neysek oyuz. Zamanın ve kaderin zayıf düşürdüğü. Ancak çabalamak. Merhum eşim şiiri çok severdi. Ve sanırım elimde olmadan bazıları aklıma kazınmış. Bugün Tennyson'ın şu dizeleri aklıma düştü. Eskiden yeri ve göğü sarsan o kudretimiz yok

etmemek için iradesi hala güçlü olan o kahraman kalplerin sarsılmaz mizacıyız.

0: 007'ini halt ediyoruz. Beni kaçırıyor musun?
1: Bir bakıma öyle denebilir.
0: Benim yüzümden çok insan ölüyor.
1: Seni istiyorsa gelip alması gerekecek. Başından beri Silva'nın bir adım gerisindeydik. Artık öne geçip oyunun kurallarını değiştireceğiz.
0: Yem mi olacağım? Tamam. Sadece biz, başkası olmayacak.
1: Q, yardıma ihtiyacım var.
2: Arabayı takip ediyorum. Nereye gidiyorsun?
3: Hem yanımda.
1: Ortadan kaybolmak üzereyiz.
2: Ne?
1: Silva hariç kimsenin takip edemeyeceği bir iz bırakmanı istiyorum. Bunu yapabilir misin?
2: Görevin dışına çıkıyoruz galiba.
1: Aynen öyle.
2: Gelecek vaat eden casusluk kariyerim buraya kadarmış.
0: Muhteşem planın buysa orada saklanmayacağım.
1: Araç değiştireceğiz. Teşkilat arabalarının kötü tarafı hepsinde takip cihazı olması.
0: Herhalde bu hiçbir şekilde dikkat çekmez.
1: Bin hadi.

0: Rahat olduğu söylenemez.
1: Yol boyunca hızlanacak mısın?
0: O zaman fırlat beni. Umurumda bile değil. Nereye gidiyoruz?
1: Geçmişe. Avantajın bizde olacağı bir yere.
2: İnce bir çizgi. İzler küçük olursa gözden kaçırabilir. Büyük olursa da Silva olayı çakar.
3: Sence Silva bunu fark edebilir mi?
2: Anlayabilecek tek kişi o.
3: Efendim?
2: Av.
4: Ne yapıyorsunuz?
2: Biz izliyorduk.
4: Silva'nın takip etmesi için sahte bir izleme sinyali oluşturuyoruz. Mükemmel
2: hayır,
4: fikir. Onu izole edin. A9 yoluna yönlendirin. En kestirme rota orası. İlerlemesini daha iyi izleyebilir ve trafik kameralarıyla teyit edersiniz.
2: Peki ya başbakan öğrenirse?
4: Hepimiz hapı yutarız. Hadi devam edin.
5: İskoçya.

0: Burada mı büyüdün?
1: Hı.
0: Öldüklerinde kaç yaşındaydın?
1: Bunun cevabını biliyorsun. Bütün hikayeyi biliyorsun.
0: En iyi ajanlar yetimlerden çıkar.
1: Fırtına yaklaşıyor.

0: James. James Bond.
1: Yüce Tanrım. Hala hayattasın.
0: Ben de seni gördüğüme sevindim.
1: Hem bu Kincaid. Çocukluğumdan beri buranın kahyasıdır.
0: Memnun oldum Emma.
2: Bay Kincaid.
0: Geç kaldın. Öldüğünü duyunca burayı sattılar. Anlaşılan yanılmışlar. Ne işin var burada?
1: Birileri bizi öldürmeye geliyor. Ama önce biz onları öldüreceğiz.
0: Öyleyse hazırlanmamız gerek.
1: Silah odası hala duruyor mu?
0: Hepsini sanırım Idaho'lu bir koleksiyoncuya sattılar. Haftalar önce gemiyle gönderildi. Geriye sadece babanın eski av tüfeği kaldı. Almalarına izin veremezdik.
2: Sadece bu mu var?
0: Taş ocağından kalma birkaç dinamit lokumu da olacak. Ama hiçbiri işe yaramazsa bazen eski yöntemler en iyisidir. Peki kime karşı savaşacağız?
1: Sen bu işte yoksun Kincaid. Bu senin savaşın değil.
0: Beni durdurmaya çalış da gör bakalım küçük velet. Sana öğrettiklerimi hatırla. Sol tarafa çekmesine izin verme.
1: Elimden geleni yaparım.
0: Geçimini nasıl sağladığını söylemiştin.

0: Emma. Heh, sana birkaç şey getirdim. Burada geceleri soğuk olur.
1: Teşekkür ederim Bay Kincaid. Burası güzel bir ev.
0: Öyle. Ve tüm asil hanımefendiler gibi kendine has gizemleri de var. Dur da göstereyim.
1: Papa sığınağı.
0: Reformasyon döneminden kalma. Tünel bozkırın altından geçer. Tehlike anında buraya gelin. Anne babasının öldüğünü ona söylediğim gece 2 gün boyunca burada saklanmıştı. Çıktığındaysa artık çocuk değildi. Neyse, işe dönmem lazım.

0: Her şeyi batırdım, değil mi?
1: Hayır. Sen işini yaptın. Hakkımda yazdığın ölüm ilanını okudum. Berbattı.
0: Evet, sevmeyeceğini biliyordum. Senin için İngiliz metanetinin timsali demiştim.
1: O kısım fena değildi. Hazır mısın?
2: Sen daha doğmadan hazırdım evlat.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
6: Volkswagen.
7: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti

0: söyle.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Her durumda lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
4: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
8: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
10: Sigortam Net. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz? Karar ver.

0: Bu aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
4: Ayağı sert gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Yaralandın mı?
1: Gururum incindi. İyi bir nişancı değilim.
0: Burada değil. Burada değil.

İlla ki havalı bir giriş yapacak. Siz ikiniz mutfağa gidin, hemen.

0: Bunca koşturmacanın vardığı yeri gördün mü, Bay Bond? Tüm bu atlamalar ve kavgalar çok yorucu.
1: Rahatla. Rahatlaman lazım.

0: Tabii ya. Burada olmalıydı. Bu şekilde olmalıydı. Teşekkür ederim.
1: Onu bulamadım.
2: Hayır.
0: Lütfen. Yap.

Yaralanmışsın, yaralanmışsın. Ne yaptılar sana? Ne yaptılar sana?

0: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
5: lazım. Popeyes'tan üç kalp söyler miyiz? Karar.

0: bu aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
6: Her anın Double Shot Ice Break.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Ozmo Cornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
14: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Cornet.
13: Ozmo Cornet, her kodu eğlence dolu.
15: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
16: Stash labneyi.
17: Stash labne, lezzeti efsane, hafifliği şahane.
18: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 500 gram altın kılıç inek peyniri 199 lira. 250 gram kahvaltılık domates 29 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Titanic Deluxe Lara.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's app'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's app kazandırır. Hep kazandırır.

İkimizi de özgürleştir. İkimizi de aynı kurşunla özgürleştir. Yap şunu. Yap hadi. Bunu sadece sen yaparsın. Yap şunu.

0: Son kalan fare.
1: "007, neden bu kadar geciktin?"
0: Derin sulara daldım.

0: Sanırım artık kaçmak için çok geç.
1: İstersen ben hazırım.
0: Bir şeyi çok doğru yaptım.

0: Vay canına. Buraya çıkılabildiğini bilmiyordum.
1: Manzarayı kaçırmak istemedim.
0: Çok haklısın.
1: Senin yeniden aktif göreve döneceğini sanıyordum.
0: Reddettim. Senin de dediğin gibi. Sağ görevi herkese göre değil.
1: Böyle kendimi daha güvende hissediyorum.
0: Bugün vasiyeti okundu. Bunu sana bırakmış.

0: Belki de bu masa başına geç demektir.
1: Tam tersi. Teşekkür ederim.

0: Resmi olarak hiç tanıştırılmadık.
1: Ah, benim adım Eve. Eve Moneypenny.
0: Çalışmak için sabırsızlanıyorum Bayan Moneypenny.
1: Ben de. Eminim kılpayı atlatacağımız çok iş çıkar.
2: Günaydın 007.
0: Günaydın Tanner.
2: Seni bekliyorum.

0: Kolunuz nasıl efendim?
1: Ne? Aa, iyi. İyileşecek. Saha görevine alışık olmayan biri için biraz sarsıcı. 007. Yapacak çok iş var. İşe dönmeye hazır mısın peki?
0: Büyük bir zevkle M. Büyük bir zevkle.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ali'nin Belek.
1: Süta şayra, süta şayra.
2: Döneri gördüğün an
3: bir de süta şayra.
2: Gelsin süta şayra.
4: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben. Bu elimde kaldı.
5: Ayağı sert gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize fuzul lazım.
8: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
9: Tabii.
10: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojileri düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana. Golf Roco.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir. Mobilden Akbank müşterisi ol. %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
14: Kredi. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Migros hepimize iyi gelecek.
16: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
17: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
18: Bu kadar artık şov.
16: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Albayrak Finans.
12: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
13: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
14: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
15: Üst düzey bir meydan okuma.
14: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
16: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Emniyet kemerini tak, hayata bağlı kal. Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
1: Ah dostum.
2: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
3: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etrich, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
1: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
2: Güneşin dokunduğu her yer.
1: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
2: Bu inanılmaz.
1: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
2: Evet.
3: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
2: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
1: Bu harikaydı.
2: Bu uçağı seviyorum.
1: Öne.
2: Ah! Onu kameraya aldın mı?
1: Dostum, evin bu mu?
2: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
1: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
3: Bir yıl önce...
1: Güzel değil mi?
2: Evet, fena değil.
3: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenciyle anlaştı.
2: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
4: Teşekkürler, bu harika.
2: Mükemmel.
4: Harika.
2: Duymadın mı?
1: Hayır.
2: Oraya su basmış.
1: Ah dostum.
3: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
1: O zaman plan ne?
2: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
1: Cidden mi?
2: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
1: Brezilya.
2: Brezilya fena değil mi?
1: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
2: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
1: Evet.
2: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: gitmiş. Bir dakika bekle.
1: Onlar almış olmalı, peşlerinden git.
0: Ransına yardım ediyorum.
1: Buna zamanımız yok.
0: Kanamayı durdurmalıyım.
1: Bırak onu.

0: Gördün mü?
1: Siyah arabada. Peki ya Ronson?
0: Vurulmuş.
2: Acil tahliye ekibi gönderiyoruz.
0: Geç kalmış olacaklar. Bizi gördü.
2: Ronson için ambulans 5 dakika uzaklıkta.
0: Dertli, kullanmıyordum.
1: Bunu da kullanmıyordum.

마시네.

0: Ne tarafa?
1: Devam et, seni buradan yönlendireceğim.
2: Neyin tehlikede olduğunu biliyorsunuz, o listeyi kaybedemeyiz.
3: Evet efendim.

0: 0-0'ya değil misin?
1: Sadece vagon değiştiriyorum.
0: Neler oluyor, bilgilendirin.
2: Bunu açıklamak biraz zor efendim.
3: 007 takibi sürdürüyor.
4: Yeah.

anlaşılan yol buraya kadarmış. Daha fazla gidebileceğimi sanmıyorum.

0: onu vurabilir. Aman etsin.
1: Tekrar izliyorum. Hedefi net görebiliyorum.
0: İleride bir tünel var. Onları kaybedeceğim.
2: İyi bir pozisyona geç.
0: Olumsuz zaman yürü.
2: Ateş et.
3: Sana ateş et dedim.
0: Yapamam. Bond'u vurabilirim.
2: Ateş et diyorum.

0: Londra, MI6.
1: Üstün hizmet nişan sahibi Yarbay James Bond, Kraliyet Donanması, ölüm ilanı.

0: Müdürün odasına çağrılmış talebe gibiyim.
1: Bu yeni başkan, standart prosedür.
0: Zaman kaybından başka bir şey değil.
2: İlk karşılaşmamızda böyle hassas bir konuyu açmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama size karşı dürüst olmalıyım.
0: Bence bu iyi bir fikir.
2: Başbakan endişeli.
0: Ajanlarımın her yolu denediğini söyleyebilirsiniz.
2: Peki ajanları geri çekmeyi düşündünüz mü?
0: Her seçeneği düşündüm.
2: Kusura bakmayın ama bu kaçamak bir cevap.
0: Neden buradayım, öğrenebilir miyim?
2: Bundan 3 ay önce tüm dünyadaki terör örgütlerinin içine sızmış neredeyse tüm NATO ajanlarının kimliklerini içeren bilgisayar diskini kaybettiniz. Müttefiklerimizin gözünde hiçbir zaman var olmamış bir listeyi. O yüzden kusura bakmayın ama bence neden burada olduğunuzu biliyorsunuz.
0: Buna sivil denetim mi deniyor?
2: Hayır, daha çok emeklilik planlaması. Ülkenin size ve yıllardır verdiğiniz hizmetlere saygısı sonsuz. Mevcut göreviniz sona erdiğinde Aziz Michael ve Aziz George nişanıyla onurlandırılacaksınız. Kutlarım sizi.
0: Beni kovuyorsunuz.
2: Hayır efendim, ben 2 ay sonraki gönüllü emekliliğinize giden geçiş sürecini yönetmek için buradayım. Yerinize geçecek kişi henüz atanmadı, o yüzden sizden...
0: Ben aptal değilim. Sonsuza kadar yapamayacağımı biliyorum. Ama departmanı kötü bir halde bırakıp gidecek de değilim.
2: Em, harika işler başardınız. Onurunuzla ayrılmalısınız.
0: Onurun canı cehennemi. İş bittiğinde giderim.

0: Evet. Şimdi mi? Efendim, Q şubesinden aradılar. Biri hard disk şifresini kırmaya çalışıyor. Şifreleme sinyalini izliyoruz. Yeri belirleniyor. Bu kişi İngiltere'deymiş. Londra'da.
1: Bizi hemen üste geri götür.
0: Sinyal MI6'den geliyor.
1: Ne?
0: Veri paketi bizim ağımıza bağlanıyor. Düzeltiyorum. Güvenlik duvarımızın arkasındaymış. Hemen kapatmalıyız.
1: Hayır, izini sürün. Nereden geldiğini öğrenelim.
0: Üst bilgileri ayıklayın. Kaynağını bulun.
1: Sistemimize nasıl girdiler?
0: Yeri belirleniyor. Anlaşılan... Sanırım sizin bilgisayarınızmış efendim.
1: Kapat. Bu nedir? Günahlarını düşün.

0: Aa! Oh, Tanrı aşkına! Hemen açın şu yolu. Arabayı tanımadınız mı?
1: Hanımefendi.

0: sorun değil.
1: Burası CNN. Londra'nın kalbinde gerçekleşen ve artık büyük bir terör saldırısı olduğu kesinleşen olayda müfettişler ipucu peşinde. Acil durum ekipleri ise hala hasarın boyutunu belirlemeye çalışıyor. Kaynakların İngiliz gizli servisine yönelik olası bir siber terör saldırısı olarak nitelendirdiği eylemi henüz üstlenen olmadı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre kurbanlar hastanelere kaldırılmış durumda. Patlama sonucunda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor.

0: Hangi cehennemdeydin?
1: Ölümün tadını çıkarıyordum. 007 görev için hazır.
0: Neden aramadın?
1: Kartımı almadın mı? Bir ara sen de uzaklaşmayı denemelisin. İnsanın bakış açısını değiştiriyor.
0: Kaldığın yerde içki bitmiş olmalı.
1: Ona ne demiştin? Sana ateş et dedim.
0: Bir karar vermem gerekiyordu.
1: İşi bitirmek için bana güvenmeliydin.
0: Ya seni kaybedecektim ya da diğer ajanların hepsini kaybedecektim. Verebileceğim tek kararı verdim, sen de biliyorsun.
1: Bence soğukkanlılığını kaybettin.
0: Ne bekliyorsun? Özür mü dileyim? Oyunun kurallarını biliyorsun. Sen de oynuyorsun. İkimiz de öyle.
1: Belki fazla uzun.
0: Kendi adına konuş.
1: Ronson kurtulamadı değil mi?
0: Hayır.
1: Yani bu kadar mı? İkimizin devri kapandı mı?
0: Buna inanıyorsan neden geri döndün?
1: Güzel soru.
0: Saldırıya uğradığımız için. Sana ihtiyacımız var, biliyorsun.
1: Buradayım.
0: İfade verip aktif görev için uygunluk raporu al. Testleri geçtiğinde göreve dönebilirsin. O yüzden bunları ciddiye al. Ayrıca duş da al.
1: Üstümü evde değiştiririm.
0: Daireni sattık. Eşyalarını depoya koyduk. Akrabası olmayan bekar çalışanlar için uygulanan işlem bu. Aramalıydın.
1: Bir otel bulurum.
0: Burada uyuyacak halin yok ya.

0: Saldırgan havalandırma sistemine girmiş. Güvenlik protokollerini devre dışı bırakıp gazı açmış. Ki normalde bunları yapmak imkansız. Üstelik Em'in dosyalarına da sızmışlar. Randevularını biliyorlardı. Binada olmayacağını biliyorlardı.
1: Hedef o değildi. Görmesini istiyorlardı. Nerede Stanner?
0: Yeni mekanımız. Eski bina stratejik olarak savunmasız ilan edildi.
1: Az bile söylemişler.
0: Britanya'nın en güvenli bilgisayar sistemini aşmayı başardı. Yani artık savaş halindeyiz. Burası eskiden Churchill'in sığınağıydı. Hala 18. yüzyıldan kalma tüneller keşfediyoruz. Fareler olmasa büyüleyici bir yer.
1: Em'i ne zaman göreceğim?
0: Em'i yarın görebilirsin eğer şanslıysan Mallory'ydi.
1: Kim bu Mallory?
0: İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'nin yeni başkanı. Çok naziktir. Bence onunla çok iyi anlaşacaksın. Yeni MI6'e hoş geldin.

0: Mesajın izini sürmeye çalıştık ama sinyali dünya genelinde binlerce farklı sunucudan sektiren asimetrik bir algoritma ile gönderilmiş. Artık emin kodlarına da sızdıklarına göre listenin şifresini kırmaları an meselesi. Q birimi fotoğrafları analiz ediyor ama henüz bir sonuç yok. Genel kanı Em'in geçmişinden biri olduğu yönünde. Belki Hong Kong'da çalıştığı dönemden. Olanlar hakkında bir fikri
1: ona
0: yok.
1: Ona inanıyor musun?
0: Açıkçası listeyi kimin aldığına ya da onunla ne yapmayı planladığına dair hiç ipucu yok. Dilersen bunu sonra da yapabiliriz.
1: Biliyor musun? Öyle yapalım.

0: Basit kelime çağrışımlarıyla başlamak istiyorum. Aklına gelen ilk kelimeyi söylemelisin. Örneğin ben gün dersem sen de...
1: Boşa geçti.
0: Evet. Tamam. Silah.

0: This place, it stays with me.
1: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
2: Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Özgüvenin
4: ses getirdi.
5: Teşekkürler.
6: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
7: Volkswagen.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
11: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
10: Üç kalp.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
16: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
18: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi?
19: Dışı sert, içi tatlı bir fest.
18: Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
20: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
21: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
22: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
23: Tehlike çok büyük.
24: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
25: Olamaz mı?
24: 10 dakika içinde.
22: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
25: Bu gerçekten dehşet verici.
23: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
22: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
4: İşte bu Google Gemini.
5: Akşam çok şık olmalıyım.
4: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım.
5: Coşsak mı?
4: Beni az solist gibi göster.
5: Oo, mükemmel.
4: Olaysın Gemini.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
10: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
11: Bankam Tombank kartım hadi.
12: Atış.
13: Ajan.
12: Provokatör.
13: Kadın.
12: Fettan.
13: Kalp.
12: Hedef.
13: Kuş.
12: Gökyüzü.
13: En.
12: Hain.
13: Gün ışığı.
12: Yüzmek.
13: Ay ışığı.
12: Dans.
13: Cinayet.
12: Benim işim.
13: Ülke.
12: İngiltere.
13: Skyfall. Skyfall.
12: Bitti.
14: Harika gidiyor doğrusu.

0: Bunları analiz ettir. Sadece M görecek.
1: Seni bekliyor.
0: Özür dilerim, daha önce tanıştık mı?
1: Özür dilemesi gereken benim.
0: Alt tarafı 4 kaburga kemiği ve hayati olmayan birkaç organ. Önemli değil. İstanbul'daki heyecan yetmedi mi?
1: Görev yerim değiştirildi. Sahadan geçici olarak uzaklaştırıldım.
0: Öyle mi?
1: Hı-hı. 007'yi öldürmekle ilgili.
0: En iyi atışını yaptın.
1: Kesinlikle en iyi atışım değildi.
0: En iyisi beni öldürebilirdi.
1: Hiç bilemeyeceksin.
0: Bana bir iyilik yapar mısın? Seni tekrar sahaya sürerlerse beni uyar.
1: Geçiş sürecinde Garrett Mallory'ye asistanlık yapıyorum. Sonra sahaya geri döneceğim.
0: İstediğin bu mu?
1: Evet, elbette.
0: Bu iş herkesin harcı değil.
2: Ha, 007. Bu taraftan.
0: Seni savunmak gibi olmasın ama hareketli hedefe vurmak daha zordur.
1: Öyleyse hareketli ol.
0: Koca ofis havaya uçuyor ama bu lanet şey kurtuluyor.
3: İç mimari konusundaki tavsiyelerin hep dikkate alındı. 007, Garrett Mallory.
4: Umarım bir şey kaçırmamışımdır. Başbakan kriz anlarında çok konuşur. Bond.
0: Mallory.
3: Bond'un testlerini inceliyordum. Görünüşe bakılırsa ucu ucuna geçmişsin. Aktif göreve geri döndün.
4: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Ben dışarıda olacağım.
4: Sana bir şey sormak istiyorum. Neden ölü taklidini sürdürmedin? Önünde harika bir çıkış yolu vardı. Sessiz sakin yaşayabilirdin. Çok az saha ajanı bu kadar temiz bir veda şansı yakalar.
0: Hiç sahada çalıştın mı?
4: Gerçekleri görmek için ajan olmaya gerek yok. Bu iş genç adam işi. Ağır yaralandın, artık eskisi gibi olmadığını kabul etmek ayıp değil. Asıl ayıp olan bunu kabullenmekte geç kalmak.
0: Ya işe al ya da kov. Karar tamamen senin.
3: Hazır olduğunu söylüyorsa hazırdır.
4: Belki göremiyorsun. Ya da istemiyorsun.
3: Neyi ima etmeye çalışıyorsun?
4: Duygusal davranıyorsun.
3: Bu departmanın başında olduğum sürece ajanlarımı kendim seçerim.
4: Öyle olsun. Sana bol şans 007. Eline yüzüne bulaştırma.
2: Şarapnel parçalarını analiz ettik. Doğrudan isabet etse seni ikiye bölerdi. Bu seyreltilmiş uranyum mermisi, ordu malı. Temin etmesi zor, aşırı pahalı ve sadece çok seçkin bir kesim kullanıyor. Tanıdık gelen var mı?
0: O.
2: Tamam, adı Patrice. Hayalet gibi, bilinen bir adresi ya da uyruğu yok.
0: Peki onu nasıl bulacağız?
2: Neyse ki hala CIA'da dostlarımız var. Yemen Büyükelçisi suikastinden beri peşindeler ve izini bulmak üzereler. Gelen istihbarata göre 2 gün içinde Şangay'da olacakmış sanırım, iş üzerinde.
3: Oraya git ve emirleri bekle. Ortaya çıkarsa top sende. Kimin için çalıştığını ve listenin kimde olduğunu öğren. Sonra da Ronson'un intikamını al.
0: Büyük bir zevkle. Söylemek istediğin başka bir şey var mı?
3: Hayır. Belgeler için yeni levazım amirine başvur. Henüz tam yerleşmedi ama tenör sizi görüştürür. İyi şanslar.
0: Teşekkür ederim.
3: 007. Bu işe hazır mısın?
0: Evet efendim.
2: Bond'un sınavı geçtiğini bilmiyordum.
3: Geçemedi.

0: beni hep biraz hüzünlendirir. Koskoca savaş gemisi hurdaya ayrılmak üzere sefice sürüklenip götürülüyor. Zamanın kaçınılmazdı, öyle değil mi? Sen ne görüyorsun?
1: Büyük bir gemi. İzninle.
0: 007. Ben yeni levazım amiriyim.
1: Şaka yapıyor olmalısın.
0: Laboratuvar önlüğü giymediğim için mi?
1: Yüzünde hala sivilceler olduğu için.
0: Cildimin konuyla hiçbir ilgisi yok.
1: Ama yeteneklerinin var.
0: Yaş yeteneğin garantisi değildir.
1: Gençlik de yeniliğin garantisi değil.
0: Pijamalarımla bilgisayar başında sabah çayımı içerken senin sahada bir yılda vereceğinden çok daha fazla zarar verebilirim.
1: Ha, peki bana niye ihtiyacın var?
0: Bazen bir tetiğin çekilmesi gerekir.
1: Ya da çekilmemesi. Pijamalarla doğru olanı bulmak zordur. Q.
0: 007. Şangay bileti. Belgeler ve pasaport.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve bu. Walter PPKS 9 milimetre kısa. Kablasında mikrodermal sensörler var. Avuç içine kodlandı, yani sadece sen ateş edebilirsin. Rastgele bir makineden ziyade kişiye özel bir imza gibi.
1: Ya bu?
0: Standart bir telsiz vericisi. Çalıştırdığında bulunduğun yeri bildirir. Yardım sinyali. Hepsi bu.
1: Bir silah ve bir verici. Demek hepsi bu kadar ha?
0: Patlayan bir kalem falan mı bekliyordun? Artık bu tip şeylerle uğraşmıyoruz. Sahada bol şans. Ve lütfen malzemeleri tek parça halinde getir.
1: Cesur Yeni Dünya. Şarkı.

yolcularımızın dikkatine. Operasyonel nedenlerle kapı değişikliği yapılmıştır. Uçuş kartlarınızdaki bilgileri güncel ekranlardan takip etmenizi rica ederim.

Liste kimdir? Söyle, kimin için çalışıyorsun?

0: Ne düşünüyorsun? Ödülünü almak için burayı tıkla. MI6 ajanları. Tanner, ilk 5 isim yayınlandı. Deşifre oldular, tehlikedeler. Derhal çek onları. Her hafta 5 isim. Günahlarını düşün.
1: Macao.

0: Oda servisi.
1: Ben bir şey istemedim. Seni bile.
0: Yeni bilgilerim var.
1: Mesaj iletmek için biraz fazla donanımlı değil misin?
0: Hepsi öğrenme sürecinin bir parçası. Ayrıca Q uçmaktan korkuyor.
1: Eminim öyledir.
0: Listeyi her kim çaldıysa şifresini çoktan kırmış.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Dün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Albayrak Finans.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
15: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
18: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
19: Ama bir mucizeye gerek var.
18: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
19: İşte bu Fairy mucizesi.
18: Fairy 30 dakikada mucize.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
2: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç falan. Ayağımı yerden kesti vallahi.
3: Ya güzellerim benim.
7: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
6: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İlk beş ismi internette yayımladılar.
1: Bu zaten an meselesiydi.
0: Bu daha başlangıç. Her hafta beş isim daha açıklayacaklar. Bir tür sadistçe oyun. Usturayla tıraş oluyorsun. Ne kadar da geleneksel.
1: Bazı şeyleri eski yöntemlerle yapmayı severim.
0: Bazen eski yöntemler en iyisidir. Hayatını yine bana mı emanet ediyorsun?
1: Liste konusunda beni bilgilendirdi zaten. Yani buraya gelişinin asıl sebebini merak etmiyorum desem yalan olur.
0: Resmi görevim elimden geldiğince sana yardım etmek.
1: Mallory için casusluk yapmak gibi mi?
0: Mallory sandığın kadar kötü biri değil.
1: O bir bürokrat.
0: Mı emanet ediyorsun?
1: Liste konusunda beni bilgilendirdi zaten. Yani buraya gelişinin asıl sebebini merak etmiyorum desem yalan olur.
0: Resmi görevim elimden geldiğince sana yardım etmek.

0: Gerrit Mallory, Kuzey İrlanda'da.
1: Kuzey İrlanda, Hereford alayında yarbaydı. 3 ay boyunca İran'ın elinde esir kaldı.
0: Yani dışarıdan göründüğü gibi biri değil.
1: Göreceğiz.
0: Kımıldama. Bu en zor yeri. Böyle daha iyi. Rolüne bürünmeye başladım.
1: Ne rolü bu?
0: Eski kurt, yeni numaralar.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Kulağına dokunma. Üç çıkış ve bir sürü kör noktam var.
1: Hepsi kontrolüm altında.
0: Bu elbise sana çok yakışmış.
1: Sen de hiç fena sayılmaz.
0: Yardım eden olunca insan neler neler yapmaz ki.
1: Bir de bana sor.
0: Kumar oynar mısın?
1: Arada bir şansımı denerim. Kim risk almaktan hoşlanmaz ki?
2: İyi akşamlar efendim, buyurun.
0: Bunu bozdurmak istiyorum.
2: Bir saniye efendim.

0: Bol şanslar efendim.
1: Umarım öyle olur.
0: Müessesemizin ikramıdır.
1: Teşekkür ederim.

0: Artık bana bir içecek ısmarlayabilirsin.
1: Belki iki tane ısmarlarım. Burada tam 4 milyon euro olmalı.
0: Fena değil. Bu oyunu severim.
1: O zaman şansımızı deneyelim.
0: Ben kumar oynamam. Pek şanslı sayılmam.
1: Şangay'daki dostumuz gibi mi?
0: Ben de çipi kimin getireceğini merak ediyordum. Küçük dramamıza oldukça cesur bir giriş yaptım.
1: Olay örgüsünü çok mu karmaşıklaştırdım?
0: Beklenmedik sürprizleri kim sevmez ki Bay...
1: Bond. James Bond.
0: Severin. Evet Bay Bond. Bir sonraki performansını bir şey içerek konuşalım mı?
1: Memnuniyetle.

0: Dostların da bize katılacak mı?
1: Bu ne yazık ki kaçınılmaz bir şey.
2: Güzel kadınmış.
0: Hadi ama.
2: Tabii böylesinden hoşlanıyorsan.
0: Seni haberdar ederim. Mükemmel.
1: Sana işle ilgili bir soru sorabilir miyim?
0: Soruya bağlı.
1: Ölümle ilgili bir soru.
0: Oldukça aşina olduğun bir konu olmalı.
1: Bunu nereden biliyorsun?
0: Sadece belli bir kadın tipi sırtı açık elbise giyip bacağına baretta 70 bağlar.
1: Smokinli yakışıklı adamlar Walter taşıyorken insanın dikkatli olması gerekir. Petris'i sen öldürdün, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Nedenini sorabilir miyim?
0: Patronunla tanışmak istiyorum.

0: Ne dilediğine dikkat et.
1: Korkuyorsun.
0: İçecek için teşekkür ederim. Bay Bond.
1: İyi rol yapıyorsun. Ama oturduğumuzdan beri gözünü korumalarından ayırmadın. Üç kişi biraz abarttı. Seni korumuyorlar, kontrol ediyorlar. Bileğindeki dövme Mako Seks ticaretine ait. Genel evlerden birindeydin. Kaç yaşındaydın? 12 mi? 13 mü? Sanırım çıkış yolun oydu. Belki de aşık olduğunu sanmıştın. Ama bu çok eskidendi.
0: Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Korkmuyormuş rolü yapan kadınları görünce tanırım.
0: Korku hakkında ne biliyorsun ki?
1: Her şeyi.
0: Ama onun... gibisini değil.
1: Sana yardım edebilirim.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Bırak deneyeyim.
0: Nasıl?
1: Beni ona götür.
0: Onu öldürebilir misin?
1: Evet.
0: Emin misin peki?
1: Genelde biri ölür.
0: Belki yaparsın. Ben gidince seni öldürecekler. Hayatta kalırsan eğer diye Kaymira teknesindeyim. Kuzey limanı 7 numaralı rıhtım. Bir saat içinde denize açılacağız. Tanıştığımıza çok sevindim Bay Bond. Bol şans.

Teşekkür ederim. Hepsini kırmızıya oyna. Yaşam döngüsü.

0: Evet.
1: Demir alma vakti.
0: Peki. Tamam.

0: İyi akşamlar. Savunma Bakanlığı'nı sarsan tartışmalar, Hüseyin suikastına dair görüntülerin sızmasıyla iyice alevlendi. Uyarıyoruz. Bu görüntüler bazı izleyicilerimiz için rahatsız edici olabilir. Orta Doğu'da görevli MI6 ajanı Yüzbaşı Hüseyin, modern Britanya tarihinin en büyük güvenlik ihlalinde deşifre olan 5 ajandan biriydi. Muhalefet eleştirilerini arttırırken Başbakan MI6'e olan desteğini yineledi.
1: Muhalefetin gözünde anlamadığımız ve kazanmamızın imkansız olduğu bir savaşı yürüten bir grup çağ dışı aptalız.
2: Bak, ajanlarımdan 3'ünü kaybettim. Beni politikaya bulaştırma.
1: Başbakan soruşturma talimatı verdi. İfade vermek zorundasın.
2: Öyle vakti boyundurağı mı vurulacağım? Çağ dışı olan kim?
1: Ağzından çıkanı kulağın duysun lütfen. Demokratik bir ülkeyiz ve halka karşı sorumluyuz. Olmayan gölgelerin ardına saklanarak iş yürütemeyiz artık.
2: Anlamıyorsun değil mi? Arkasında her kim varsa bizi tanıyor. Bizden biri. O da Bond'la aynı yerden geliyor. Var olmadığını söylediğin o yerden. Gölgelerden.

0: Adayı bir gecede boşalttılar. Herkese kimyasal tesiste sızıntı olduğunu inandırdı. Tek bir bilgisayarla böyle bir panik yaratabilmek inanılmaz. Adayı gözüne kestirdi ve aldı.
1: Her zaman istediği şeyi elde eder mi?
0: Sandığından fazlasını.
2: Onu içeri götürün.
0: Özür dilerim.

0: Merhaba James, hoş geldin. Adayı beğendin mi? Büyük annemin de adası vardı. Övünülecek bir tarafı yoktu. Bir saatte çevresini dolaşabilirdin. Yine de bizim için bir cennetti. Bir yaz ziyarete gittiğimizde o küçük adanın her yerine farelerin sardığını gördük. Balıkçı teknesiyle gelip Hindistan cevizleriyle karınlarını doyurmuşlardı. Peki bir adadaki farelerden nasıl kurtulursun? Hı? Büyük annem bana göstermişti. Bir yağ varili gömdük ve yem olarak da kapağına Hindistan cevizi bağladık. Fareler Hindistan cevizi için geliyordu ve teker teker varilin içine düşüyordu. Bir ayın sonunda tüm fareleri yakaladık. Peki sonra ne yaparsın? Varili okyanusa mı atarsın? Yakar mısın? Hayır. Öylece bırakırsın. Bir süre sonra acıkmaya başlarlar. Ve teker teker birbirlerini yemeye başlarlar. Ta ki iki tanesi sağ kalana dek. Peki sonra onları öldürür müsün? Hayır. Onları alır ve ağaçların arasına salarsın. Artık Hindistan cevizi yemezler. Artık sadece fare yerler. Onların doğasını değiştirmişsindir. Hayatta kalan fareler. İşte bize yaptığı bu.
1: Ben kendi seçimlerimi yaptım.
0: Sen öyle sanıyorsun. Onun dehası bu.
1: İstasyon H. Doğru muyum? Hong Kong.
0: 86'dan 97'ye kadar. O zamanlar gözdesi bendim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki yanıma bile yaklaşamazsın. Şu haline bir baksana, haplarla ve içkiyle ayakta zor duruyorsun.
1: Acınası vatanseverliğimi de unutma.
0: Hala o yaşlı kadına olan inancına tutunuyorsun. Oysa tek yaptığı şey yalan söylemek.
1: Bana hiç yalan söylemedi.
0: Hiç mi?
1: Hiç.
0: Atıcılık değerlendirmesinden kaç aldın?
1: 70.
0: 40. Peki psikoloğun göreve uygun olduğunu söyledin mi?
1: Evet.
0: Hayır. Hayır. Oh. Tıbbi değerlendirme başarısız. Fiziksel değerlendirme başarısız. Psikolojik değerlendirme, alkol ve madde bağımlılığı belirtileri mevcut. Uf. Çözülmemiş çocukluk travmasına dayalı patolojik otorite reddi. Ajan saha görevi için uygun değildir ve hizmetten derhal uzaklaştırılması önerilir. Bu ihanet değil de nedir? Hazır olmadığını ve muhtemelen öleceğini bile bile seni peşimden gönderdi. Annecin çok kötüymüş. Hı?
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Oral B Yoğun Beyazlık Diş Macunu'yla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Tek başınasın.
10: Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Oh, seni ne hale getirmiş?
1: Beni hiç sandalyeye bağlamamıştı.
0: Bu onun kaybı.
1: Olayın M olduğuna emin misin?
0: Mesele o. Ve ikimiz tabii. Anlarsın ya, biz son iki fareyiz. Ya birbirimizi yeriz? Hı? Ya da geri kalan herkesi. Şu an eğitimde öğrendiklerini hatırlamaya çalışıyorsun. Bununla ilgili prosedür neydi? Her şeyin bir ilki var, değil mi? Hı?
1: Benim için ilk olduğunu da nereden çıkardın?
0: Aa, Bay Bond. Bütün o fiziksel çabalar çok ama çok sıkıcı. Casus kovalamak çok demode. Dizlerin sızlıyor olmalı. İngiltere. İmparatorluk. MI6. Bir harabenin içinde yaşıyorsun. Sadece farkında değilsin. En azından burada emirler yağdıran yaşlı kadınlar ve o aptalların elinden çıkan saçma sapan cihazlar yok. İstersen sen de kendi gizli görevlerini seçebilirsin, benim gibi. Hı? Söylemen yeterli. Sadece söyle. Borsayı manipüle edip çok uluslu bir şirketi çökertmek çocuk oyuncağı. Kabil üzerindeki bir casus uydusunun sinyallerini kesmek. Pık, oldu bil. Uganda'da seçimlere hile karıştırmak, en yüksek teklifi verene amade.
1: Ya da Londra'da gaz patlaması.
0: Sadece işaretle ve tıkla.
1: Herkesin bir hobisi olmalı.
0: Peki seninki ne?
1: Diriliş.
0: Sana bir şey göstereceğim.

bir hikaye anlatıyor, değil mi? Adayı o kadar aceleyle terk etmişler ki neyi alıp neyi bırakacaklarına, yani neyin önemli olduğuna karar verememişler. Bu bana asıl önemli şeylere odaklanmam gerektiğini hatırlatıyor. Hayatımda gereksiz, gereksiz hiçbir şey yok. Gereksiz şeyleri pıt ortadan kaldırıyorum. Yanılmıyorsam senin de favori içeceğin. Peki, neye içiyoruz? Sevdiğimiz kadınlara. Hı? Tatlım. Tatlım, aşıkların geldi. Hayır. Dik dur ve kımıldama. Ve ne yaparsan yap sakın başını eğme. Başını eğme. Hı? Sakın başını eğme. Atış puanlarını yükseltme zamanı geldi. Göreceğiz. Bakalım onun başındaki kadehi ilk kim vuracak? Adil olmak adına ilk atışı sana bırakıyorum.

0: İnanamıyorum. İnanamıyorum. O gün gerçekten öldün mü? Eski 007'den geriye hiçbir şey kalmadı mı? Sıra bende. Ben kazandım. Buna ne diyeceksin?
1: Ah, içkiye yazık oldu.
0: Şimdi ne yapacaksın? Beni ona mı götüreceksin? Hem de tek başına.
1: Tek başıma olduğumu kim söyledi?

0: Hatırladığımdan daha ufakmışsın.
1: Ama ben seni hiç hatırlamıyorum.
0: Tuha, bana daha dünmüş gibi geliyor. Şaşırdın mı?
1: Pek sayılmaz. Ama zapt edilmesi zor biriydin.
0: Belki beni bu yüzden çok seviyordun.
1: Kendini önemsiyorsun.
0: Of, pişmanlık yok. Tam da hayal ettiğim gibi.
1: Pişmanlık profesyonelce değil.
0: Pişmanlık profesyonelce değil. Beni 5 ay havasız bir odada tuttular. Bana işkence ettiler. Ama ben senin sırlarını korudum. Seni korudum. Fakat acı çeken ben oldum. Sürekli acı çektim. Acı çektim. Ta ki bana ihanet edenin sen olduğunu anlayana dek. Bana sen ihanet ettin. Elimde tek bir şey kalmıştı. Sol arka azı dişindeki siyanür kapsülü. Hatırlıyorsun, değil mi? Neyse, dişi kırdım ve kapsülü ısırdım. Ve o içimi yaktı, kavurdu. Ama ölmedim. Hayat bana bir hastalık gibi yapışıp kaldı. İşte o zaman neden sağ kaldığımı anladım. Son bir kez gözlerinin içine bakmam gerekiyordu.
1: Umarım buna değmiştir. Bay Silva, Belmarş hapishanesine nakledileceksiniz. Kraliyet mahkemesi çıkmaya uygun olduğunuza karar verene dek gözaltında tutulacaksınız.
0: Adımı söyle. Gerçek adımı söyle. Hatırladığını biliyorum.
1: Adın saldırdığın binadaki anıt duvarında açıkça yazıyor. Onu sildireceğim. Yakında geçmişinde tıpkı geleceğin gibi yok olup gidecek. Seni bir daha görmeyeceğim.
0: İnsana ne yapar biliyor musun? Hidrojen siyanür,

0: Bilgisayarından neler kurtarıldı, listeyi iletmiş, meğer öyleyse kime? Bu mesele çözülsün.
1: Tamam efendim.
0: Adı Thiago Rodriguez. Parlak bir ajandı. Ama yetkilerini aşıp Çinlileri hacklemeye başladı. Bir süre sonra Çinliler ensesine bindi, ben de onu feda ettim. Karşılığında 6 ajanımı alıp olayı temizledim.
2: Gitmeliyiz efendim. Soruşturma kuruluna 30 dakika kaldı.
0: Bilgisayardakileri öğrenmeliyim.

0: Pekala, Silva'nın bilgisayarına baktığımızda alışılmadık işlere imza attığını görüyoruz. Bazı dosyalara erişilmeye çalışılırsa belleği temizleyecek güvenlik protokolleri yerleştirilmiş. Dünyada bunu programlayabilecek sadece 6 kişi var.
1: Elbette öyle. Geçebilir misin?
0: Onları ben icat ettim. Şimdi. Bakalım bizim için nelerim var Bay Silva. Girdik.
2: Efendim, sizce bu nedir?
0: Onun Omega sitesi. En sıkı şifreleme katmanı. Gerçek amacını saklamak için kodları iyice karıştırmış. Belirsizlikle sağlanan güvenlik.
3: Hanımlar, beyler, lütfen sessizlik. Oturumu başlatmak istiyorum. Bugün ulusal güvenliğimizin geleceğine dair önemli meseleleri ele almak üzere toplanmış bulunuyoruz.
1: Bir yere mi gidiyorsun?
4: Yaşanan son krizde MI6'deki yöneticiliğiniz beklentileri karşıladı mı sizce?
5: Sorumlu tarafı yakaladığımıza ve hassas bilgilerin sızmasını önlemek adına gerekli tüm adımları attığımıza inanıyorum.
3: Demek görev başarılı oldu.
5: Her şeyin kusursuz olduğunu söylemiyorum
3: ama... Kutlama yapmadığım için mazur görün. Neredeyse tek başınıza sorumlu olduğunuz bu büyük güvenlik açıklarını ve ölen saha ajanlarını görmezden gelmekte güçlük çekiyorum.
0: Kodun yapısını değiştirmek için polimorfik bir motor kullanıyor. Erişim sağlamaya çalıştığımda değişiyor. Sanki insana karşı koyan Rubik küpü çözmeye çalışmak gibi.
1: Dur. Yaklaş oraya. Gramru yolu. Metropolitan hattında eski bir metro durağı. Yıllardır kapalı. Anahtar kelime yap.
0: Bak, bu bir harita.
1: Bu Londra. Londra'nın yeraltı haritası.
0: Neler oluyor? Kapılar neden açıldı?
6: Sistem güvenlik ihlali.
0: Hayır. Biri bana sistemimize nasıl girdiğini söyleyebilir mi?
6: O kadar akıllı değilsin çocuk.
0: Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Bizi hackledi.
1: Hayır. Q? O gitmiş. Hücrelerin altında bir merdivendeyim.
7: Beni duyuyor musun Q?
0: Seni duyuyorum. Seni arıyorum. Tamam. Yerini belirliyorum.
7: İlerlemeye devam et. Sağındaki ilk servis kapısından gir. O kapıdan geçtiysen metroda olmalısın.
1: Metrodayım.
0: Bond, bu bir kaçış değil. Yıllarca bunu planlamış.
7: Onu yakalamamızı istiyordu. Bilgisayarına erişmemizi bekliyordu. Her şey planlıydı.
0: Karargahı havaya uçurmak, acil durum protokolleri. Buraya çekilebileceğimizi biliyordu.
1: Bu kadarını anladım. Beni asıl endişelendiren sıradaki hamlesi.
0: En yakında district hattı var. Solunda bir servis kapısı olmalı.
1: Gördüm. Açılmıyor.
0: Açılacaktır. Biraz daha zorla.
7: Neden gelip
1: kendini zorlamıyorsun? Sıkışmış. Oo, çok güzel. Bir tren geliyor.
0: Can sıkıcı.

0: Şu an neredesin?
1: Temple Metro istasyonundayım. Londra'nın yarısıyla beraber.
0: Aa, gördüm. Oradasın.
1: Ben nerede olduğumu biliyorum Q. O nerede?
0: Bir saniye bekle, onu arıyorum.
2: Çok fazla insan var. Onu göremiyorum.
0: İş çıkışı saatine hoş geldin. Tabii sen buna aşina değilsin.
1: Tren gidiyor. Trene bineyim mi?
0: Hayır, binme. Trende olduğundan emin değilim. Bekle.
2: Trene bineyim mi?
0: Bond?
2: Ne?
0: Trene bin.

0: Eve gitmeye çok hevesli.
1: Kapıyı açın lütfen. Kapıyı açın.
2: Sağlık ve güvenlik. Devam edin.
3: Neredesin?
2: Tahmin et bakalım. Q.
3: Kılık değiştirmiş. Polis üniforması giyiyor.
2: Hiç şaşırmadım.

0: Nereye gidiyor? Nereye gidiyor?
1: Emin peşinde. Tenera söyle, onu uzaklaştırın.
2: Somut kanıtları ya görmezden geldiniz ya da hiçe saydınız. Veriler temkinli hareket etmeniz gerektiğini söylerken...
3: Sırla kaçmış. Siz kararlı peşinde. Hatta neredeyse... Sizi derhal güvenli bir yere götürmemiz gerekiyor efendim.
4: Bu kadına kaçtı dedirtmeyeceğim.
2: Dikkatiniz mi dağıldı?
4: Hayır.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Sevince.
12: Bakın.
13: Hamda Leyslik. Sevince.
14: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
15: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
16: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
17: Abi, ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşimde.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Paranın kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
12: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
16: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Tam da leslik.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Yakıt alacağız yine, yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
13: Kredi kartım hadi.
14: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
15: Üst düzey bir meydan okuma.
14: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
16: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı... Tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
11: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Hayatının kıymetini bilenler.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
16: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Ben çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
17: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
18: Çok güzel.
17: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
16: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
19: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek? Kendim.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
6: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
7: Lütfen Sayın Bakan, devam et.
8: Affedersiniz.

Çekilin, çekilin!

0: Sanki hala casusluğun altın çağındaymışız ve tek çaremiz istihbaratmış gibi davranmakta ısrar ediyorsunuz. Bana soracak olursanız bu demode yaklaşımınızdaki vurdum duymazlık son derece...
1: Affedersiniz, sözünüzü kesmek istemezdim ama bir değişiklik olması açısından tanığı da dinlesek mi acaba?
0: Elbette.
2: Teşekkür ederim.

0: yanına.
1: Gelecek sefer ıskalamayacağım Bay Silva.
0: Fena değil. Fiziksel durumunu düşünürsek hiç fena değil.
1: Teşekkür ederim.
0: Beni yakaladın. Şimdi ödülümü vereceğim. Mahallenin oyuncakçısından aldığım en yeni ürün. Adı telsiz.
1: Sanırım bu benim için değildi.
0: Hayır. Seninki bu.

Sayın Başkan ve Bakanlar, bugün departmanımın ne kadar gereksiz olduğunu defalarca duydum. Ajanlara neden ihtiyacımız var? 00 bölümüne hepsi demode. Sanırım benim gördüğüm dünya sizinkinden farklı. Ve işin doğrusu gördüğüm şey beni korkutuyor. Korkuyorum çünkü artık düşmanlarımızı tanımıyoruz. Harita üzerinde yer almıyorlar. Ulus değiller. Onlar birer birey. Etrafınıza bir bakın. Kimden korkuyorsunuz? Bir yüz, bir üniforma, bir bayrak görüyor musunuz? Hayır, dünyamız artık şeffaf değil. Gölgelerin içindeyiz. Savaşımızı orada vermeliyiz. Bizi gereksiz ilan etmeden önce kendinize sorun. Ne kadar güvende hissediyorum? Söylemek istediğim bir şey daha var. Merhum eşim şiiri çok severdi. Ve sanırım elimde olmadan bazıları aklıma kazınmış. Bugün Tennyson'ın şu dizeleri aklıma düştü. Eskiden yeri ve göğü sarsan o kudretimiz yok artık. Artık neysek oyuz. Zamanın ve kaderin zayıf düşürdüğü. Ancak çabalamak, aramak, bulmak ve asla pes etmemek için iradesi hala güçlü olan o kahraman kalplerin sarsılmaz mizacıyız.

0: 00.07'ni halt ediyoruz. Beni kaçırıyor musun?
1: Bir bakıma öyle denebilir.
0: Benim yüzümden çok insan ölüyor.
1: Seni istiyorsa gelip alması gerekecek. Başından beri Silva'nın bir adım gerisindeydik. Artık öne geçip oyunun kurallarını değiştireceğiz.
0: Yem mi olacağım? Tamam. Sadece biz, başkası olmayacak.
1: Q, yardıma ihtiyacım var.
2: Arabayı takip ediyorum. Nereye gidiyorsun?
1: Hem yanımda. Ortadan kaybolmak üzereyiz.
2: Ne?
1: Silva hariç kimsenin takip edemeyeceği bir iz bırakmanı istiyorum. Bunu yapabilir misin?
2: Görevin dışına çıkıyoruz galiba.
1: Aynen öyle.
2: Gelecek vaat eden casusluk kariyerin buraya kadarmış.
0: Muhteşem planın buysa orada saklanmayacağım.
1: Araç değiştireceğiz. Teşkilat arabalarının kötü tarafı hepsinde takip cihazı olması.
0: Herhalde bu hiçbir şekilde dikkat çekmez.
1: Bin hadi.

0: Rahat olduğu söylenemez.
1: Yol boyunca sızlanacak mısın?
0: O zaman fırlat beni. Umurumda bile değil. Nereye gidiyoruz?
1: Geçmişe. Avantajın bizde olacağı bir yere.
2: İnce bir çizgi. İzler küçük olursa gözden kaçırabilir. Büyük olursa da Silva olayı çakar.
3: Sence Silva bunu fark edebilir mi?
2: Anlayabilecek tek kişi o.
3: Efendim?
2: Av.
4: Ne yapıyorsunuz?
2: Biz izliyorduk.
4: Silva'nın takip etmesi için sahte bir izleme sinyali oluşturuyoruz. Mükemmel
2: hayır,
4: fikir. Onu izole edin. A9 yoluna yönlendirin. En kestirme rota orası. İlerlemesini daha iyi izleyebilir ve trafik kameralarıyla teyit edersiniz.
2: Peki ya başbakan öğrenirse?
4: Hepimiz hapı yutarız. Hadi devam edin.
5: İskoçya.

0: Bütün hikayeyi biliyorsun.
1: En iyi ajanlar yetimlerden çıkar.
0: Fırtına yaklaşıyor.

0: Burada mı büyüdün?
1: Hı.
0: Öldüklerinde kaç yaşındaydın?
1: Bunun cevabını biliyorsun.

0: James. James Bond.
1: Yüce Tanrım. Hala hayattasın.
0: Ben de seni gördüğüme sevindim.
1: Hem bu Kincaid. Çocukluğumdan beri buranın kahyasıdır.
0: Memnun oldum Emma.
2: Bay Kincaid.
0: Geç kaldın. Öldüğünü duyunca burayı sattılar. Anlaşılan yanılmışlar. Ne işin var burada?
1: Birileri bizi öldürmeye geliyor. Ama önce biz onları öldüreceğiz.
0: Öyleyse hazırlanmamız gerek.
1: Silah odası hala duruyor mu?
0: Hepsini sanırım Idaho'lu bir koleksiyoncuya sattılar. Haftalar önce gemiyle gönderildi. Geriye sadece babanın eski av tüfeği kaldı. Almalarına izin veremezdik.
2: Sadece bu mu var?
0: Taş ocağından kalma birkaç dinamit lokumu da olacak. Ama hiçbiri işe yaramazsa bazen eski yöntemler en iyisidir. Peki kime karşı savaşacağız?
1: Sen bu işte yoksun Kincaid. Bu senin savaşın değil.
0: Beni durdurmaya çalış da gör bakalım küçük velet. Sana öğrettiklerimi hatırla. Sol tarafa çekmesine izin verme.
1: Elimden geleni yaparım.
0: Geçimini nasıl sağladığını söylemiştin.

0: Ema. Heh, sana birkaç şey getirdim. Burada geceleri soğuk olur.
1: Teşekkür ederim Bay Kincaid. Burası güzel bir ev.
0: Öyle. Ve tüm asil hanımefendiler gibi kendine has gizemleri de var. Dur da göstereyim.
1: Papaz sığınağı.
0: Reformasyon döneminden kalma. Tünel bozkırın altından geçer. Tehlike anında buraya gelin. Anne babasının öldüğünü ona söylediğim gece 2 gün boyunca burada saklanmıştı. Çıktığındaysa artık çocuk değildi. Neyse, işe dönmem lazım.

0: Her şeyi batırdım, değil mi?
1: Hayır. Sen işini yaptın. Hakkımda yazdığın ölüm ilanını okudum. Berbattı.
0: Evet, sevmeyeceğini biliyordum. Senin için İngiliz metanetinin timsali demiştim.
1: O kısım fena değildi. Hazır mısın?
2: Sen daha doğmadan hazırdım evlat.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Tam da leslik.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Yaralandın mı?
1: Gururum incindi. İyi bir nişancı değilim.
0: Burada değil. Burada değil.
2: İlla ki havalı bir giriş yapacak. Siz ikiniz mutfağa gidin hemen.

Bunca koşturmacanın vardığı yeri gördün mü, Bay Bond? Tüm bu atlamalar ve kavgalar çok yorucu. Rahatla. Rahatlaman lazım.

0: Tabii ya. Burada olmalıydı. Bu şekilde olmalıydı. Teşekkür ederim.
1: Onu bulamadım.
2: Hayır.
0: Lütfen. Yapma.

Yaralanmışsın, yaralanmışsın. Ne yaptılar sana? Ne yaptılar sana?

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Tam o anda bir yutma.
8: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Emine. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
10: Adımların geri gider. Karışık aşka gelmez ama aşkın
6: sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Yeni Disc Double ile tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
1: kalgonla. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

İkimizi de özgürleştir. İkimizi de. Aynı kurşunla özgürleştir. Yap şunu. Yap hadi. Bunu sadece sen yaparsın. Yap şunu.

0: Son kalan fare.
1: "007, neden bu kadar geciktin?"
0: "Derin sulara daldım."

0: Vay canına. Buraya çıkılabildiğini bilmiyordum.
1: Manzarayı kaçırmak istemedim.
0: Çok haklısın.
1: Senin yeniden aktif göreve döneceğini sanıyordum.
0: Reddettim. Senin de dediğin gibi. Sağ görevi herkese göre değil.
1: Böyle kendimi daha güvende hissediyorum.
0: Bugün vasiyeti okundu. Bunu sana bırakmış.

0: Belki de bu masa başına geç demektir.
1: Tam tersi. Teşekkür ederim.

0: Resmi olarak hiç tanıştırılmadık.
1: Ah, benim adım Eve. Eve Moneypenny.
0: Çalışmak için sabırsızlanıyorum Bayan Moneypenny.
1: Ben de. Eminim kıl payı atlatacağımız çok iş çıkar.
2: Günaydın 007.
0: Günaydın Tanner.
2: Seni bekliyorum.

0: Kolunuz nasıl efendim?
1: Ne? Aa, iyi. İyileşecek. Saha görevine alışık olmayan biri için biraz sarsıcı. 007. Yapacak çok iş var. İşe dönmeye hazır mısın peki?
0: Büyük bir zevkle. Büyük bir zevkle.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
5: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
9: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
12: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
13: Adımların geri.

0: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
1: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
0: Evet, kesinlikle.
1: İşte buradan çıkmış. Ha, evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
2: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
3: Yapacaksan doğru yap.
2: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
1: Lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
0: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
4: Mark,
0: dostum.
4: Mark kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
0: İşimize geri dönmeliyiz. Ailemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
4: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
0: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
1: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
3: Yaparsın.
4: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
0: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
1: Hepsi buraya gelecek.
0: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
1: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
0: Evet. Serbo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opal Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
3: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
0: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
1: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek.
0: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozer'in su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.

Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: yeşil hattı kullanarak kaçakçılık yapan yolcu yakayı ele veriyor.
1: Bununla bir açalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan, 50-60 bin lira. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim. Kaçaklık arkadaşlar gelsinler baksınlar, öyle gibi duruyor, 5650'lik bir dilim gibi duruyor.
0: Dubai'den gelen yolcunun altın getirdiğinden şüphe ediliyor.
3: What will you do here?
4: Seeing your country, I came here the last time.
3: Matushka, huh?
4: Yeah, they told me it was antique.
0: Çin'den gelen konteyner için ticari bir arama başlatılıyor.
5: Tarifesini bir bakayım arkadaşlar benden.
2: Tamam abi.
6: CCKV 33C3.
5: Tamam. Tariflerin çoğunluğu standart galiba.
6: Aynen. Karışık var da.
5: Karışık çok az.
0: Tavırlarıyla dikkat çeken yolcu gümrük muhafaza memurlarına zor anlar yaşatıyor.
5: İş karaması yapacağım böyle.
4: Abi o diyor mu? Şey var bende. Tamam. Bu altıcıklı yapıyor bana. Ben de güvenmiyorum.
5: Araba yapacağım diyorum.
4: Tamam yap.
5: Kabul yok. Burada değil, şuraya geçeceğiz.
0: Kıbrıs'tan gelen yolcu valizini sahiplenmek istemiyor.
4: Şey yapıyorsam götür beni para falan. Neydi ifade verin. Yüzünü seveyim.
5: İfadeni alacağız.
4: Yok abi ben açmıyorum. Arkadaş açıyor zaten orada.
0: Edirne Kapıkule sınır kapısında ani bir yoğunluk yaşanıyor.
2: Bunu ayak koyacağız gümrük idaresince. Reçetesi olmadan bu ilaçları Türkiye'ye sokamaz.
0: X-ray taraması Dubai'den gelen 3 yolcunun valizlerinde çok sayıda elektronik eşya ve şişe tespit ediyor.
7: Ağzı açık bu tarz ürün asla getiremezsin. Bizim arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
8: Herhangi bir sıkıntı çıkmasa imha edeceğiz, bilginiz olsun. Bir şey çıkarsa da ona göre size işe gelir.
0: Moskova'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcuların valizleri X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda çanta ve kesici alet olduğu tespit ediliyor. Durumu şüpheli bulan gümrük muhafaza memurları yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve yolcudan valizlerini masaya koymasını istiyor.
1: Pasaportunuzu alabilir miyim? O çantayı da getirin.
0: Memur yolcunun sorgusuna başlarken yolcunun tavırları dikkat çekiyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
0: Yolcu kendisine sorulan sorulara karşı sessiz kalıyor. Bu durumda yolcunun valizinden ne çıkacağının işaretçisi oluyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
4: Türkiye.
1: Bunların içerisinde bir şey var mı?
4: Hayır yok.
0: Pahalı markalara ait olan kumaş torbalar dışarı çıkartılırken yolcunun hiç kişisel eşyası olmadığı da tespit ediliyor.
1: Bunun içinde ne var? Ne? Bunu da bir açalım. Efendim? Bunda ne var?
0: Valizdeki her torba açıldığında ortaya tanınmış markalara benzeyen çantalar çıkıyor. Yolcu da yaptığının farkında olacak ki gerilmeye başlıyor.
1: Bunun içinde ne var? Ne? Bunu da bir açalım. Efendim? Bunda ne var?
0: Valizdeki her torba açıldığında ortaya tanınmış markalara

0: Valizde bulunan strece sarılmış bir paket dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Gümrük muhafaza memuru meslektaşından aldığı kesici aletle torbayı yırtıyor ve torbanın içinden çok sayıda makas çıkıyor.
1: Bunları neden getirdin? Ne amaçla kullanacaksın? Ne iş yapıyorsunuz?
2: Terziyim, terzi.
1: Nerede terzilik yapıyorsunuz peki?
2: İstanbul'da.
1: İstanbul'da. Az önce kuryeyim demiştiniz.
3: Hayır, öyle bir şey demedim ben.
0: Valizdeki ikinci torbayı da açan memur yine makaslarla karşılaşıyor.
1: Bu havlu aşağı alalım, diğerini alalım. Çok fazla ürün getirmişsin. Muafiyetini bilmiyor muydun? Burada ne kadarlık ürün var?
2: Kaç tane neyin var?
1: Buranın toplamı ne kadar?
0: Sorguya devam eden memur, valizden çıkan eşyaların değerlerinin ne kadar olduğunu soruyor. Ama yolcu bilmediğini söylüyor. Ki bu normal bir durum değil.
2: Orada satıyorum.
1: Satıyorsun. O zaman sen terzilik yapmıyorsun.
2: Neden yapmıyorum?
0: Biraz önce terzi olduğunu söyleyen yolcu beyanını değiştiriyor ve valizden çıkan çantaları sattığını itiraf ediyor. Bu da yolcunun kurye olabileceği yönündeki şüpheleri arttırıyor.
1: Getirdiğin ürünlerin toplam tutarını bilmiyor musun?
0: Çanta, nargile tütünü, makas, elektronik sigara derken şimdi de valizden cımbızlar çıkmaya başlıyor.
1: Ha, muayene memuru gelip baksın.
0: Gümrük muayene memuru durumdan haberdar edilirken, gümrük muhafaza memuru henüz açmadığı sırt çantasını da aramak istiyor.
1: Çantasını da alalım.
0: Valizden çıkan ürünlerin çeşitliliği, yolcunun bu eşyaları ülkeye satmak için getirdiği yönündeki şüpheyi kuvvetlendiriyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular valizlerini X-ray kontrolünden geçirirken bir yolcunun beraberinde altın getirdiğinden şüphe ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
4: Many gold there.
2: I wish I had some gold, but no, I don't.
4: But anyway, we have to see.
0: Gümrük muhafaza memuru valizi incelemeden önce yolcuya beraberinde altın olup olmadığını soruyor. Ve yolcu altın kim, ben kim dercesine bir cevap veriyor.
2: This is a gold diamond. This is tea.
4: Joking there from me. No, it's not a gold. It's not a gold thing. We don't. Do you have any jewelry?
2: No, I don't
4: need jewelry. Is any metal things?
0: Gümrük muhafaza memuru yolcuya çantasında metal ya da ağır bir bijuteri ürünü olup olmadığını soruyor ve altın benzeri yoğunluğun kaynağını bulmak için aramaya başlıyor.
4: Do you have a connection flight or you will stay in Turkey?
2: I'm staying for 2 weeks here.
4: 2 weeks?
2: Yeah.
4: Really?
2: Yeah.
4: What will you be here?
2: Seeing your country. I came here the last time, but I didn't see.
4: I'm just talking about that.
2: Oh, go ahead. Open it up.
4: What's it?
2: It's like a little stuff I got in Dubai. It's like turtles. It's cute stuff.
0: Ve altın benzeri yoğunluğa sebep olan eşya çantanın içinden çıkıyor.
4: Ha, okay.
0: Memur süs eşyasını X-ray operatörüne gösterdikten sonra yolcunun sorgusuna devam ediyor.
4: Okay, we are keep.
0: Memur sorgusunu tamamladıktan sonra yolcudan yanında getirdiği eşyaları tekrar X-ray taramasına sokmasını istiyor.
2: In Ankara, Antalya, and then back here.
4: Could you repack and we are going to check again?
2: Yeah, sure. Thank you.
0: ve süs eşyasını yakından inceleyen memur, eşyanın kaplumbağa şeklinde yapılmış

0: bir biblo olduğunu tespit ediyor.
1: I think this one opens one.
2: Like a
1: pretty cool.
2: What is that?
1: Yeah, they told me it was antique. I don't know. When I go, they can point it in your hands.
2: Okay.
1: I wish it was gold, though. Is it real gold?
2: Does
1: the machine say it?
2: Is not? I'm gonna check again.
1: Okay.
2: No problem. By the way, can I have your passport, please?
0: Yolcu eşyalarını geri topladıktan sonra memur yolcunun pasaportunu kontrol etmek istiyor ve yolcu pasaportunu memura veriyor.
3: Sibel olsa şey dışında başka bir şey yok.
2: Bakayım.
0: Yolcu beraberinde getirdiği valiz ve sırt çantasını tekrar X-ray cihazına sokuyor. Memurlar tarama sonuçlarını yakından incelediğinde süs eşyasının altın olmadığını tespit ediyor. Ve yolcu Türkçe'ye olan ilgisini gösteriyor ve memurlara teşekkür ederek ülkeye giriş yapıyor.
1: Güle güle.
4: Hoşça kal.
1: Oh, is that mine?
5: Yeah.
1: Okay.
5: You are recording your voice.
1: Okay. Güle güle.
5: Okay.
1: Aloha. Thank you guys. Bye.
0: Aramalar temiz çıkarken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ve memur yolcunun sırt çantasını açtığı anda yine aynı manzarayla karşılaşıyor. Çantanın üstüne sıkıştırılmış nargile tütünleri ortaya çıkarken yolcunun gerginliği artıyor.
6: Otelin diğerleri kimmiş?
1: Benim mal değil.
6: Abinin. Birbirine alakasız ürünler getirmişsin.
0: Memur çantanın aramasını bitirdikten sonra biraz önce açmak üzere kenara ayırdığı kutuyu açıyor ve kutunun içinden pahalı bir markaya ait saç maşası çıkıyor.
6: Bu ne?
0: Terzi olduğunu söyleyen ama kuaförmüş gibi izlenim yaratan yolcunun çantasından şimdi de tırnak törpü uçları çıkıyor. Her ne olursa olsun yolcunun valizinden çıkanların çeşitliliği ve sayıca çok oluşu eşyaların ticari mahiyet arz ettiğini gözler önüne seriyor.
6: Bunları niye böyle küçük küçük paketlediniz?
1: Bunlar...
6: Sipariş üzerine mi getirdiniz yoksa?
1: Nasıl?
6: Ayrı ayrı sipariş üzerine mi getirdiniz?
1: Yok, ayrı ayrı siparişler değil.
6: Hepsi bu kadar. Bir muayene memurunu çağıralım, bir baksın.
0: Eşyaların hepsini masaya dizen memur, bir çantayı torbasından çıkarmaya karar veriyor. Ve torbayı açtığı anda da orijinaliyle aynı özelliklere sahip çantayı görüyor.
6: Bu kadar ürün getiremeyeceğini bilmiyor muydun? Neden getirdin peki?

0: Çantalar orijinal çantalar mı?
1: Yolcu, çantaların imitasyon olduğunu beyan ederken, durumdan haberdar edilen gümrük muayene memuru arama masasına geliyor ve çantaları yakından incelemeye başlıyor.
2: Bunu bence şeye verelim, kaçak istihbarata haber verelim, onlar gelsin baksınlar. Çünkü şey, marka var, şey var, çok fazla adet. Ne için burada bu?
3: Kendim için satıyorum.
2: Ha?
3: Kendim için.
2: Kendim için, tamam.
0: Çantalar orijinal midir?
2: Efendim?
0: Orijinal midir?
2: Büyük tüpüyü ben almış zaten. Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan, 50-60 bin lira.
1: Gümrük muayene memuru meslektaşına önemli bir soru soruyor ve yolcunun yeşil hattan girip girmediğinden emin olmak istiyor.
2: Şimdi yeşilden mi aldınız?
0: Evet.
2: Yeşilden,
0: evet.
2: Değil mi?
1: Çantaların üzerindeki etiket ve yazılara yoğunlaşan gümrük muayene memuru bir detayı daha fark ediyor.
2: Orijinal gibi görünüyor üzerinde. Bluetooth etiketi var, QR kodu falan var.
1: Çantaların orijinal olduğunu düşünmeye başlayan gümrük muayene memuru, bir çantanın üzerindeki QR kodu taramaya karar veriyor.
2: Orijinal değil mi bunlar?
3: Aynen.
2: Peki bunu Bluetooth'li yazıyor. Bluetooth'li
3: sertifikası. Tamam.
2: Yani orijinal.
3: Orijinal değil tabii.
2: Çin sayfasına yönlendiriyor QR kodu. Nereden aldın?
3: Bunlar bize Çin'den geldi abi diyor.
2: He?
3: Çin'den.
2: Çin'den geldi.
1: Ve QR kod okutulduğu anda çantaların seri numaraları telefon ekranında beliriyor. Bu da çantaların orijinal ürün olduğunu belgeliyor.
2: Peki. Orijinal gibi, orijinal gibi görünüyor. Yani Çin'den geldiğine göre birebir imitasyonu da çok iyi yapıyor Çin.
0: Bu ürünleri nereden aldın?
2: Azerbaycan'a sipariş etmiş olabilir. Oradan kendi getirmiş olabilir. Tabii türlü türlü. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim. Kaçaktaki arkadaşlar gelsinler baksınlar. Öyle gibi duruyor, 5650'lik bir dilim gibi duruyor işte. Çünkü kıymet çok fazla yani. Eğer orijinal olduğunu varsayarsak bir çanta 50-60 bin lira zaten.
1: Gümrük muayene memuru, kaçakçılık ve istihbarat ekiplerinin 5607 sayılı kanun kapsamında ürünleri değerlendirmesi gerektiğine karar veriyor. Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen ve Ambarlı Limanı'na inen bir konteyner, risk analizi kapsamında ticari aramaya tabi tutuluyor. Memurlar konteyneri arama sahasına aldırdıktan sonra yer operasyon ekipleri konteynerin mührünü kırıyor ve kapakları açılıyor. Konteynerin içi aramaya uygun olmadığı için yer operasyon ekipleri konteynerdeki kolileri paletlere yüklüyor ve paletler aramanın sağlıklı yapılabilmesi için uygun bir alana taşınıyor. Saatler süren çalışmanın ardından konteyner tamamen boşaltılıyor ve beyannamesinde yazılı olan eşyaların fiziki kontrolleri başlıyor.
4: Evet arkadaşlar, başlayalım.
5: Başlayalım abi.
1: Gümrük muayene memuru beyanname üzerinde yaptığı ilk tespitte 3 tip eşya olduğunu ve bunların bilyeli rulman, silindirik makaralı rulman ve mafsaldan oluştuğunu tespit ediyor. Bakalım konteynerden başka eşya çıkacak mı?
6: Bu şeyleri de...
2: Aha, mafsal var.
6: İsim olarak şey bilmiyorum da.
1: Dağıtılan ilk palet içinden farklı boylara sahip ve kullanım yerleri başka olan silindirik rulmanlar çıkıyor. Memur, rulmanların üzerindeki kod numarasıyla beyannamede yazılı kod numarasını karşılaştırıyor ve eşyaların eşleştiğini tespit ediyor.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi silindirik tartı. Zaten çoğun kalemimiz de bu.
5: Çoğu ya.
2: Devam edelim arkadaşlar.
4: Bu karışık mı? Mesela...
1: Bazı paletlerin karışık olarak yüklenmesi memurlar için bir zorluk. Ama paletteki tüm eşyaları kontrol etmeleri gerekiyor. Yer operasyon ekibinin yardımıyla palet içindeki farklı kodlara sahip koliler tek tek dışarı çıkartılıyor ve açılıyor. Paletin orta kısmından çıkan bilyeli rulmanın kodu okunuyor ve kod listedeki kodla karşılaştırılıyor.
2: Birinci kalem yani bu.
5: 61-834 en aldı.
2: Fatura da görelim. Şunun tarifesini bakayım arkadaşlar ben de.
4: Tamam abim.
2: Bir bakarsın.
4: Bu biliyor zaten.
2: Fatura da işaretleyelim.
1: Kodlar uyuştuktan sonra sıradaki eşyaya geçiliyor. Bu tip ticari aramalarda amaç vergi kaçakçılığını önlemek. Çünkü eşyaların arasında farklı değerlere sahip aynı tip eşyalar olabilir. Aramalar devam ederken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
0: Ticari mahiyetin çok fazla olduğunu söyledi. Ne kadar aldığını söylemiyorsun ısrarla. Bunlar orijinal değil mi?
3: Hayır, hiçbir şey yok.
0: Bunları aldığın herhangi bir fatura, belge, döküman bir şey var mı? Bu kadar çok paketlemişsin ki. Orijinal olmasa bu kadar çok paketlemezsin.
3: Vallahi özellikle çantalar orijinal değil.
1: Orijinal çantaların tanesinin 100 bin lira olduğu değerlendirilirken, yolcunun valizinden çıkan çanta sayısının 30 adet olduğu tespit ediliyor. Bu da valizden 3 milyon Türk lirası kadar ticari ürün çıktığı anlamına geliyor.
0: Ayakkabılar orijinal mi?
1: Çantaların orijinal olduğu ortaya çıkarken valizdeki ayakkabıların orijinalliği de sorgulanıyor. Ve çantaların içini tek tek kontrol eden memur, çanta içine zula yapılmış makasları da buluyor.
0: Diğer çantaların içerisinde de var mı?
3: İki tanesinde vardı.
0: Onun içerisinde var mı?
3: Evet.
1: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda çantaların orijinal olduğunu kesinleştiriyor. Yolcunun bazı çantaları basit torbaya koyma sebebinin ise çantaları imitasyon gibi göstermek için olduğu anlaşılıyor. Yolcunun valizinden çıkan 30 çantanın orijinal marka çantalar olduğu tespit edilirken, valizden çıkan makaslar, elektronik sigara cihazları, ayakkabılar ve nargile tütünleri sayılıyor. Ve yolcunun toplamda 50 kutu nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara cihazı, 6 çift ayakkabı, 200 adet tırnak et kesme makası, 100 adet tırnak törpüsü ve 1 adet saç maşası getirdiği tespit ediliyor. Tüm ürünlerin değerleri tek tek hesaplanıyor ve miktar 4 milyon Türk lirasını buluyor. Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılıyor. Ortaya çıkan eşyalar toplandıktan sonra yolcunun ifadesi alınıyor ve yolcu savcılık makamına sevk ediliyor. Yasal işlemler başlarken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz. İlk paletteki eşyaların aramasını bitiren memurlar arama sahasına dağılıyor ve her biri başka bir palet içinden farklı kod numaralarına sahip rulmanları ortaya çıkartıyor. Gümrükçü firma yetkilisinin gözetiminde yapılan arama sırasında bulunan eşyaların kodları liste üzerindeki kodlarla eşleştiriliyor ve firma yetkilisi kodları onaylıyor.
4: CCKV 33C3.
5: İkinci kalem bu.
1: Gümrük muayene memuru neredeyse her boy rulmanı liste üzerinden kontrol ediyor. Ve bazı rulmanların kodları kayıt altına alınıyor. Çünkü bu kodlara sahip rulmanların vergisi diğerlerinden farklı olabilir. Sistem üzerinden yapılan incelemede rulmanların doğru bir şekilde vergilendirildiği ve kategorilerinin gümrükçü firma tarafından doğru girildiği anlaşılıyor.
6: Yani şurada yazıyor 61848-2RSC3.
1: Bazı rulmanların contasıyla paketlendiğini fark eden gümrük muhafaza memurları, rulmanların üzerlerindeki contaları çıkartarak içlerinde başka bir eşya ya da yasaklı madde olup olmadığını kontrol ediyor.
5: Paletlerin çoğunluğu standart galiba.
6: Aynen. Karışık var da.
5: Karışık çok az.
6: Aynen.
1: Yapılan inceleme sonucunda gümrük muayene memuru ticari aramayı tamamlıyor. Ve eşyaların hepsinin doğru şekilde vergilendirildiğini belirliyor.
6: Başka bir şey yok. Şunları bir kilo olan teyit ederiz.
5: Evet, birinci
6: kalem. Aynen.
1: Gümrük muayene memuru ticari aramayı temiz olarak belirlerken, gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri aramalarına devam etmeye karar veriyor. Çünkü eşya içinde kaçak başka bir şey olabilir.
7: $1,100 yapıyor, 21.352 girmiş.
5: Genel olarak tarihi olarak çok dikkat bin çeken bir şey olmadı.
6: Tamam.
5: Bir inceleyelim ben. Arkadaşlar.
6: Aynen. Haberleşti o zaman abi.
5: Ben size sağlık.
6: Görüşürüz. Hayır, sıkıntı yok. Hayır.
5: Dediğimiz gibi arkadaşlar, tartıyı alalım.
6: Aynen. Tamam. Şimdi.
7: Eyvallah.
1: Memurlar gözlerine çarpan paletleri inceleme altına alırken, sondajlama yöntemiyle bu paletlerde yer alan bazı kutuları da dışarı çıkartıyor. Havalimanındaki yoğunluk artıyor. Rusya'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Ülkeye girmeye hazırlanan yolcular X-ray kontrolünden geçerken, bir erkek yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen kaçakçılık ve istihbarat ekipleri yolcuyu göz takibine alıyor. Yolcu getirdiği tüm valizleri X-ray cihazına koyuyor. Ama beline bağladığı montu memurlar tarafından şüpheli bulunuyor.
3: Şaka mı yapıyorsun?
1: Yolcu hızlı bir şekilde alandan ayrılmak isterken bir diğer memur yolcunun önünü kesiyor.
8: Sakin olun mu sana?
3: Kavga çok yaptım.
8: Bakın sakin olun.
3: Kavga çok yaptım.
8: Siz niçin giriyoruz sol diye sordum. Beyefendi dedi ki kontrol ediyoruz. Siz dediniz ki niçin kontrolden geçiyorsunuz? Beyefendi dedi ki...
3: Kontra kavga onlar dedi.
8: Değil mi? Neden sordu?
3: Hayır, tek bir kelimeyle açıklama yapamaz bana.
1: Yolcuyu durduran memur, gümrüklü alan ve sahalarda tam arama yetkileri olduğunu yolcuya bildiriyor. Ama yolcu sakinleşmek yerine daha çok sinirleniyor.
3: Rahatlıkla yapıyor bana. Ben de güzel değil mi?
6: Kimse mermi yaşadı. Sonra ben de zorla alıp oyunu aklımı kullanacağım. Tamam.
7: Işte. Yine de kanlı silahlar. Beyefendi nasıl kullanacaksınız dediğiniz arama yapacağım diyorum.
3: Tamam yap.
7: Burada değil şuraya geçeceğiz. Üzerinizde arama yapacağım. 5607 sayılı.
8: Gerek.
7: Kanunu okulunuzu alabilirsiniz.
3: Kanunu ne kadar kötü kullanıyorsunuz bari.
7: Kullanmıyorsunuz.
8: Ne arasını yapacağız ya?
7: Pasaport.
8: Kanunu okulunuzu.
1: Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Bir memur açık palet üzerindeki kolileri incelerken, diğer memur da dört tarafından kapatılmış koliyi açmaya karar veriyor.
9: Bir yalı yok herhalde Bekir. Fazla.
10: He? Fazla yok görünümde.
9: Hepsini kestin mi? Şöyle kaldır.
1: Büyük koli açıldığında içinden küçük birçok kutu çıkıyor. Ve her kutunun içinde de özel yağlanmış rulmanlar olduğu tespit ediliyor.
9: Açmadığımız zaman ok var. Bunu açalım. Onu da açmış.
11: Bunu da açmışız. Hepsine bakmışız. Bak şimdi.
10: Bu full. Bundaki olay nedir biliyor musun? Bunun içine mil giriyor. Mil giriyor ya. He. Döndüğü zaman açı şeyi var bundan. Sen mil girdi. Dönüyor değil mi bu? Mil az yukarı sapma payı tolerans sağlasın diye.
9: Aynen. Bu aşağı kadar biliyordu. Bu bakarız.
11: 61848. 61848.
10: Tamam, orada şey
1: aynısı. Her bir paletteki eşyayı tek tek kontrol eden memurlar şüpheli bir durumla karşılaşmıyor. Ve eşyanın konteynere geri yüklenerek alıcısına teslim edilmesine onay veriyor.
9: Aynen. Bir sıkıntı yok ya. Hepsi uyumlu. Değil mi?
11: Görünüşü
9: gördüğümüz öyle. O. Eşya Çin'den geliyor. Eşya genel olarak rulman. Rulmanın 3 kalem halinde bölmüş. 3 çeşit rulman var burada. 3. kalemi mafsal. O görmüştük. Şöyle şu mafsal. 3. kalemi. Onun bilyasını göremiyoruz tabii. Bilyası yok. Bir de silindirik makara rulman var. Onlar 1. kalemi de bilyeri rulman. Bilyeri rulmanlar gümrükte gözetim uygulamasına tabi. O yüzden onların oranına baktık. Çok mu az mı? Çünkü burada 1300 kiloya yakın beyan edilmiş bilyeri rulmanlar. Silindirik makara rulmanlar var bir de. Çoğunlukla eşya oluyor zaten. Açtığımız her eşya ondan çıktı neredeyse. O da 21 ton. İncelememizi yaptık. Herhangi bir olumsuz durumla şu an için karşılaşmadık. Tabii daha incelememiz devam edecek. Muayene memuru tarifi açısından inceleyecek. Biz de evrak üzerinden tekrar kontrol sağlayacağız. O şekilde bitireceğiz.
1: Aramalar temiz çıkarken yeniden havalimanındayız. Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcunun üstünü aramak istediğini bir kez daha söylüyor. Ve yolcu memurları erkeksi bir ifadeyle dışarı davet ediyor.
3: Yapamaz ki dışarıda bu.
12: Bunu
3: dışarıda bana yapamaz.
12: Biz zaten dışarıda niye yapalım? Cumhurlukta alan burası. Sorumluluk yetki alanımız burası. Kanun yetkiyi burada vermiş. Kontrol edilecek. Bu kadar basit.
3: Ama dışarıda ne yapacak?
12: Değil.
3: Bu şekilde değil. Tekrar yapmıyorum.
10: Yani. İçeride konuşalım tamam. Tamam.
12: Lütfen kendiniz
10: orada. Dışarıda neredeyiz yani? Arama yapalım mı?
1: Memur arama sırasında kimlik kartını göstererek kendisinin kaçakçılık ve istihbarat memuru olduğunu belgeliyor. Ve yolcunun itirazları bir anda son buluyor.
13: Kaçakçılık ve istihbarat memuru. Tamam. Peki ben seninle istihbaratımı paylaşırsam istihbarat yapmış oluyor muyum?
14: Yok dışarıda arama yapamazsın diyorsun ya. İnan dışarının şartları bu şekilde olmaz.
1: Yolcunun bel bölgesinde yasaklı bir şey taşımadığını tespit eden memur, sükunet içinde yolcuya ülkeye giriş yapabileceğini söylüyor. Ortamı bir anlığına geren yolcu temiz bulunuyor ve ülkeye girişine izin veriliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Kıbrıs'tan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda elektronik sigara tespit ediliyor. Yolcu ve valizi gümrük arama noktasına alınıyor. Ama yolcu valizini terk ediyor ve valizi açmayacağını söylüyor.
15: Nereden geliyorsun sen?
3: Kıbrıs.
1: Gümrüklü alan ve sahalarda tam arama yetkisine sahip olan gümrük muhafaza memurları yolcunun valizini açıyor ve valizden şelale gibi elektronik sigara fışkırıyor. Memurlar yolcuyu valizinin yanına gelmesi konusunda uyarıyor. Ama yolcu zorluk çıkartıyor.
3: Orada çok fazla. Şey yapsam gerçekten para falan ne diyeyim, ifade verin. Yüzünü seveyim.
15: İfadeni alacağız.
3: Yok abi ben açmıyorum. Arkadaş açıyor zaten.
15: İfadeni alacağız.
1: Zaten valizden çıkan elektronik sigara miktarı da yolcunun neden valizi sahiplenmek istemediğini gözler önüne seriyor.
16: 57 kanka.
17: Ya sayı olarak çok fazla olduğu için ticari maliyeti arz ediyor. Biz bu arkadaşa...
3: Ne mahkemeye çıkacağım ne başka bir şey olur.
18: Benim yapacağım bir şey yok ya. Onu getirirken düşünecektim yani.
1: Yolcu beraberi elektronik sigara tütünü muafiyet sınırı bir kartonken yolcunun valizinden tam 57 karton çıkıyor.
17: Mustafa Bey, götürelim beraber bizi bu arkadaşı. Pasaportunu alalım arkadaşım.
15: Bende. Kimliği varmış.
17: Kimliği mi var?
15: Çantada senin mi?
3: O benim çantam.
15: Al çantanı. Normal. Al. Eşya senin. Çek gel şunu. Gel.
3: Yok abi yok. Sen emin ol.
15: Gel şu boş.
17: Yok boş.
3: Almam ben bunu.
15: Yok. Yürü beni takip et.
17: Tamam.
3: Abi gözünü seveyim baksana yakmışım. Gel atmışım.
1: Kaçakçılık yaparken yakalanan ve sinirini etrafındaki herkesten çıkarmaya çalışan yolcu 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında sorgulanıyor ve savcılık makamına sevk ediliyor.
19: Kıbrıs'tan gelen yolcumuzu X-ray kontrolüne davet ettik. Valizlerinde bir yoğunluk tespit ettik aynı cins eşyalardan. Kontrollerimizi sağladığımızda yolcuda 57 kartona yakın bir elektronik sigara tütünü bulundu. Bu sayı olarak çok fazlaydı. Yolcu birazcık da hırçınlaştı. Daha sonra kendisine biz kontrolünü sağladık. Bu miktar da fazla olduğu için yolcuya savcılık makamıyla da görüşerekten gerekli adli işlem süreci başlatılmıştı.
1: Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken arama alanına başka yolcular da geliyor. Dubai'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlık yaparken birlikte seyahat ettikleri anlaşılan 3 erkek yolcunun valizinde çok sayıda elektronik eşya ve şişe tespit ediliyor. Ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolculardan eşyalarını açmalarını isterken ülkeye giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için de pasaportlarını alıyor ve yolcuları sorguluyor.
20: Türk pasaportunuz var mı sizin?
3: Türk pasaportum.
20: Aç bir bakalım.
1: Yolcular yanlarında getirdikleri eşyaları gümrük arama masasına çıkardıkça ortaya gümrük kurallarına uymayacak kadar fazla parfüm şişesi çıkıyor.
20: Onları da çıkar göreyim. Uçağı ver arkadaşın Larsin orayı. Çantanı getir.
1: Gümrük kurallarına göre yolcuların beraberlerinde en fazla 600 mililitre parfüm getirmeleri gerekirken bu yolcuların eşyalarından çıkan miktar biraz fazla.
20: Bir dakika. Dur.
16: Abi olmuş.
1: İlk yolcunun eşyaları arasından çıkan oyun konsolu muafiyet sınırında kalırken gümrük muhafaza memuru çantanın içinde ilaç benzeri bir şişe buluyor ve ne olduğunu yolcuya soruyor.
20: Bu ne işe yarıyor?
3: Grip ilacı abi.
1: Yolcu ilacın soğuk algınlığı için kullanılan bir merhem olduğunu söylerken gümrük muhafaza memuru çantanın aramasını bitiriyor.
20: İndir yere. Şurayı da bir aç.
1: Diğer yolcunun beraberinde getirdiği koliden de yine parfüm şişeleri çıkıyor.
20: İndir onu. Aşağı indir onu.
1: Üçüncü yolcunun valizi de açıldığında her yolcunun bir adet oyun konsolu getirdiği tespit ediliyor.
20: Şunu da evden al.
1: Oyun konsolu, parfüm, CD derken yolcunun çantasından hiç kullanılmadığı anlaşılan bir cep telefonuyla biraz önce dikkat çeken ilaçtan çıkıyor.
20: Şu şundan değil mi?
2: Ha, aynen.
1: Gümrük muhafaza memuru yolcunun çantasında bulduğu küçük not defterini yasaklı madde emdirme şüphesiyle yakından inceliyor ve kağıdın üzerinde bir şeye rastlamıyor.
20: İçine farklı bir şey mi koydun? Farklı bir şey mi var?
3: Yok abi. Hepsi şey, onlardan aldık. Tam nezle için soğuk olduğunu şimdi.
1: Yolcuların eşyaları arasından çıkan ve merhem olduğunu söyledikleri kutular gümrük muhafaza memuru tarafından yakından inceleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Kapı Kule sınır kapısındayız. Edirne Kapı Kule sınır kapısında ani bir yoğunluk yaşanıyor. Arka arkaya gelen otobüslerden inen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Ve Bulgaristan'dan gelen iki yolcunun valizleri X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
21: Evet, alalım buraya. Açalım.
1: Her iki yolcu da valizlerini gümrük kontrol masasına koyuyor ve inceleme başlıyor.
21: Bira.
1: İlk aramada yolcunun valizinden alkol şişeleri çıkıyor ve gümrük muhafaza memuru yolcuya hakları konusunda bilgi veriyor.
21: Normalde hakkınız bir tane ama iki tane getirdiniz. Bunu yer koyacağız gümrük idaresince. Buradaki yiyeceklerden de gümrüğe tabi fazla eşya getirmişsiniz. Siz şöyle alalım.
1: Gümrük muhafaza memuru ilk yolcunun valizinden çıkanları tespit ettikten sonra hızlıca ikinci yolcunun valizine yöneliyor.
22: Peki bu
21: kaç milim?
22: Burada var. Üç tane burada var. Kıyma yakı var. Şimdi biraz tereyi kilo.
21: Et asla giremez.
22: Ama kilo ne bak? Kıyma ne yavrum?
1: İkinci yolcunun valizinden de et ürünleri ve alkol şişeleri çıkıyor.
21: Bunları da, kıymaları da imha edeceğiz. Bir şöyle koyalım lütfen.
22: Başka bir yok mu?
21: Tamam. Evet.
22: Bu kadar.
21: Başka gümrüğe tabi eşyanız var mı?
22: Sigara var.
21: Kaç tane? Bir açalım sigaraları.
22: Sigara sayın.
21: Fişi var mı faturası? Setur'dan aldın.
22: Var fotoğraf yeter.
21: Pardon.
22: Başka da tarafta bir şey yok abi.
21: Tamam, imhalık eşyaları imha edeceğiz. Fazla olan alkolleri ceza kararı kesip alacağız.
1: İlk yolcunun valizine bir kez daha bakılıyor ve valiz içindeki bez bir torba şüphe yaratıyor.
21: Bir açar mısınız altındaki? Ne bu, hayvansal gıda mı?
22: Tereyağı.
21: Tereyağı, bunlar da imha olacak.
1: Sınır kapısında kontroller devam ederken kameralarımızı yeniden havalimanına çeviriyoruz. Gümrük muhafaza memuru eline aldığı şişenin fotoğrafını çekerek internet üzerinden ne olduğunu araştırıyor. Ve kutu merhem kutusu çıkıyor.
20: Burada mı çalışıyorsunuz?
3: Çin'de mi çalışıyorsun?
23: Yok, ben burada dükkan açıyorum. Bayramda şey...
20: Burada mı açıyorsun?
23: Ben burada açıyorum. Safaköy'de.
20: Safaköy'de.
1: Yolcular Türkiye'de çalıştıklarını belirtirken gümrük arama masasına gelen bir diğer memurun dikkatini merhemler çekiyor.
20: Ama içinde farklı bir şey var da bilemem. Bir aç bakalım. Farklı bir şey mi koymuş acaba? Orijinalı bu mu bilmiyorum. Sanki içine doldurmuşlar gibi bana geliyor da. Orijinalı bu mu bunu?
24: Siz ne iş yapıyorsunuz arkadaşlar?
23: Efendim? Airbag. Araba
3: Airbag diyor. Hayvan tabiri.
20: Onun orijinali bu mu?
0: Beraber.
20: Arkadaş?
23: Arkadaş Bursa'da oturuyor.
20: Bursa'da oturuyor. Siz nerede oturuyorsunuz?
23: Sefaköy'de oturuyoruz.
20: Sefaköy'de. Neden bu kadar eşya getirdiniz?
16: Farklı bir şey benziyorum.
23: Yok abi sen...
20: Vallahi şimdi arkadaşınız sizden uyuşturucu istese ya da başka bir şey istese onu da getirecek misiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Gümrük istediğimiz eşya istediğimiz şekilde götürüp getirebileceğimiz bir müessese değil. Tamam mı? Bazı sınırlamalar, kurallar...
23: Pahalı olmadığı için abi ben... Heh,
20: işte neye göre pahalı, kime göre pahalı?
23: Şimdi faturasını göstereyim abi.
20: Heh. Var mı elinizde fatura?
16: Telefonunu getir bir göreyim. Ben.
23: Açıyorum şimdi.
16: Tamam aç getir.
23: Taksi yapacaktım. Bunu aşağı otelde unutmuşum.
20: Yaklaşık ne kadar ödediniz bunlar için?
23: Şimdi abi bunun için yaklaşık 1800 kaç?
2: 1885
23: toplam 1885 derhem.
20: Yaklaşık ne kadar? Yaklaşık
23: 1885 derhem bölmüşe.
20: Hepsi mi 1800?
23: Bu.
20: Ha, sadece
23: parfümler.
20: Şimdi şöyle, sadece parfümlere vesaire falan bakmam. Ben senin çantandan ne kadar eşya çıktı onlara bakarım. Anladın mı?
23: Toplandı mı?
2: Onları mı?
20: Yok. Yani.
23: O zaman ayıralım mı abi?
16: Patlama hapları zaten tutuyor, 600 milim tutuyor, 100 milim bunlar da.
20: Ne yapacaksınız? Bunların hepsini hediye amaçlı mı getirdiniz?
23: Arkadaşım istedi, hediye amaçlı getirdi. Bazılarını hediye amaçlı getirdim, bazılarını arkadaşlar, mesela bu küçüklerini. Burada benim akrabalarım var, 50 tane.
20: Şimdi bir şöyle yapalım, bize bir aldığınız ürünlerle ilgili bir faturanız vesaire tamam. Bir şey gösterin. Tamam.
16: Telefonunu getir, bir bakayım aç, bakayım. Çantalarına bakayım, valizlerine bakayım.
20: Senin ismin neydi?
16: Bakın zaten iyiydi.
23: Muhammed abi.
20: Muhammed gerek. Ben sana yüz taraması yapayım. Tamam. Ondan sonra işi dağıtayım.
16: İçerideki arkadaşa da bir bakalım. Bekleyin arkadaşlar sırayla yüz taramanızı yapalım.
1: Yolcuların üstlerini aramak isteyen memurlar yolcuları arama odasına götürüyor ve tek tek üstlerini arıyor.
20: Üst taraması yaptık mı sana? Gel.
16: Yerini de al.
1: Her yolcunun üstünü tek tek kontrol eden memur şüpheli bir şeye rastlamıyor ve üst aramasından sonra yolcular ürünlerin faturalarını gösteriyor.
23: Parfümler toplam. Parfümler.
16: Toplam mı değil mi? Dinar dediğinde 1660. Tamam. 600 milimine kadar hakkınız var zaten. İki tane fazla getirmişsin. Sen de bir tane fazla getirmişsin. Tamam, ver kimliğini. Daha önce telefon getirdin mi? Tamam, 3 sene içinde getirmemişsen telefon hakkın var. Üzerine işler sadece. Bilgin olsun. Tamam, bir kontrol edilecek. Bir baksana şunun hakkı var mı diye.
1: Yolcunun üzerinden çıkan cep telefonu IMEI numarası üzerinden kontrol edilirken masaya gelen başka bir memur merhemleri yakından incelemeye başlıyor.
4: Deneyelim abi, çok ağır kokusu var ya.
16: Bir dene istersen.
20: Ya şimdi kutular sonradan açılmış. Yani
16: bir kutular açalım.
20: Belki onun üzerinden...
16: Şunları alabilirsiniz.
20: Bazıları kullanılmış.
4: Kullanılmıştır abi.
16: Şunları bir beklesin.
20: Şeyse, tamam, bunları bir test edelim, ondan sonra duruma göre değerlendirelim. Tamam, olur mu?
16: Sen de şunları al. İki tanesini bırakıyorsun.
1: Merhemin yaydığı kokunun baskın oluşu, içine başka bir maddenin karıştırılmış olabileceği şüphesini yaratıyor ve memurlar merhemlere narkotik test yapmaya karar veriyor.
20: Normal bir ilaç ancak doktor raporu eğer varsa getirebilirsin. Eğer onun dışında bir raporun vesaire bir şeyin yoksa getiremezsin. Bu bir. İkincisi ya böyle ağzı açık bu tarz ürün asla getiremezsin. Şimdi arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
16: Ondan sonra temiz çıkarsa imha edeceğiz, bilgin olsun.
23: İlaç değil ki abi.
20: İlaç, takviye edici gıda, artık sen ne diyorsun ona, tamam mı? Biz şu an narkotik olarak değerlendiriyoruz.
16: Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa imha edeceğiz, bilginiz olsun. Bir şey çıkarsa da ona göre seçeceğiz.
1: Narkotik test yapılmadan önce kapı kule sınır kapısına dönüyoruz. Gıda ürünü getiren yolcuların eşyaları imha edilmek üzere ayrılırken başka bir yolcunun valizi şüphe yaratıyor.
21: Abi eşyanız var mı beyefendi?
23: Yok.
21: Rutin bir kontrol yapalım.
23: Tabii. Şu parfümü.
21: Bunları Türkiye'den mi aldınız?
23: Yok, benim yurt dışı. İtalya'da yaşıyorum ben. Normal.
21: Reçetesi var mı?
23: Yok.
21: Reçetesi olmadan bu ilaçları Türkiye'ye sokamazsınız normalde.
23: Fark etmez. Akmak diyorsun, anladın. Benim böbrekle rahatsızlığım var ondan.
21: bir ilaçlarımı çıkarabilir misiniz?
0: Tabii.
21: İşini kontrol edelim.
1: Gümrük muhafaza memuru yolcuyu mağdur etmemek için ilaçların kullanılıp kullanılmadığına bakmak istiyor ve ilaçların reçetelerini soruyor.
21: Ondan sonra ona göre siz de ilaçları kullandığınıza dair belgelendirirseniz bu ilaçları size vereceğiz.
1: Yolcu reçetesini bulamıyor ama doktor muayenesindeki böbrek taşını gösteriyor.
23: Tamam, ben doktora girdim.
21: Bekleyelim, eşinizden istersek.
23: İsteyeceğim hanımdan bekleyin.
21: Tamam.
23: Şimdi gönderir bize sayıdayızda. Yine de şurada durayım, kimseyi engellemeyeyim.
21: Gümrük abi eşyanız var mı? Pasaport. Open. Okay.
1: Gümrük muhafaza memuru diğer yolcularla ilgilenirken valizinden ilaçlar çıkan yolcu eşiyle irtibat sağlıyor ve eşini görüntülü olarak arıyor.
21: Bunlar kullandığınız belgelerin, ilaçların belgeleri sanırım.
23: Evet, doğru.
21: Tamam. Teşekkür ederim.
23: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
21: İyi günler.
23: İyi günler.
21: Geçmiş olsun.
23: Sağ olun.
21: Türkiye'ye hoş geldiniz.
23: Teşekkürler.
1: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
20: Daha çok mesir macunu gibi bir şey yani.
23: Çok çok mesir macunu değil. Yani.
20: Ben tahminim o yönde yani.
23: Çok çok da değil yani.
20: Cinsel içerik olarak kullanıyorsun.
23: Yok yok. Şey, daha iyilerini satıyor abi normalde. Şeyde.
20: Ben zannetmiyorum bu nezle ilacı olduğunu.
5: Yok yok. Yeni mi yaşıyorsunuz siz?
6: Nasıl?
5: Türkiye'de mi yaşıyorsunuz?
23: Evet, burada yaşıyorum. Evet. Burada ailem var.
6: Onun için gidip geliyorum.
7: Ne sıklıkla gelip geliyorsun?
23: Genelde mesela iki ayda bir defa gidip geliyorum.
7: Vatandaşlığı ne zaman aldınız?
23: 2022'de. 2022 Aralık'ta aldım ben. Bizim ailede bunları bu ilaçları biliyoruz.
7: Şimdi benim açımdan düşün.
23: Yeni bir senin açımdan doğrudur abi sen.
20: Şunlar kapaklarını açıyorsun. Köpeğe mi attı?
7: Etiketi vesaire hiçbir reçetesi, raporu olmayan ilaçlar yani bunlar.
23: Senin açımdan düşün değil abi biz.
7: Ya benim açımdan derken ülke adına söylüyorum yani.
20: Tamam mı?
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına konuşuyorum.
1: Ve narkotik test sonucunu yakından inceleyen memurlar sonuçtan memnun kalmıyor.
20: Ne var ki gibi? Çizgi değil mi?
6: Tek çizgi bak şu ne vardı. Test daha yapalım ama ya.
7: Öyle mi diyorsun?
6: Bir de söyleyelim çünkü bir karısı var diye gibi.
7: Böyle toparlandınız ama arkadaşlar biraz daha sizi misafir edebiliriz.
1: Merhemlerin içine karıştırılmış narkotik madde olduğundan şüphe duyan ekip sonuçları garanti altına almak için iki test daha yapmaya karar veriyor. Bu sırada yolcunun eşyalarını topluyor olması da memurların gözündeki şüpheyi arttırıyor. İlk testin sonuçlarından memnun olmayan ekipler aldıkları yeni örnekleri iki farklı test kitinin çözeltisi içine koyuyor. Her iki çözelti dikkatlice çalkalandıktan sonra içindeki örnek test kitinin kabına damlatılıyor ve kaplar test kitleriyle buluşturuluyor.

0: Yeşil. Ve yeni yapılan iki testin de sonuçları çıkıyor.
1: Tamam, bunları imha edeceğiz.
2: Bir iki tane verirsen lazım.
3: Yok,
4: bir tane yok. İlaç dediğimiz gibi yasak. Tamam, getiriniz bu malzemeler hepsi yasak. İçerisinde dediğim gibi yani istemediğimiz maddeler bulunduğu için biz bunları atacağız direkt. Bir dahakine daha dikkatli olun. Yani bu tarz eşyaların Türkiye'ye gelmesi kanunen bizim de yasak.
2: Şuraya. Kendinizle atın şeyi.
4: Şu poşeti alın bir.
0: Yolcuların yanlarında taşıdıkları merhemlerin içinde yasaklı bir maddeye rastlanmıyor. Ama merhemler reçetesiz olduğu için ülkeye girişine izin verilmiyor. Reçetesiz ilaçlar kontrollü imha kutusuna atılırken yolcuların muafiyet fazlası parfümlerine de el konuyor ve yolcuların ülkeye girişine izin veriliyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: internetten de suç mu işlenirmiş abi?
1: Kesinlikle abi.
0: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesajda yazıyor.
1: Kalp gönder kalp.
2: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi? Güzel.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı izleyicilerimiz görüntülerden rahatsız olabilir.
1: Dağ adamlarında birazdan.
2: Bu çalılıklardan geçerken olabildiğince sessiz olmaya dikkat etmeliyiz. Umarım ayı beni duymadan ben onu duyarım. Ha dostum.
3: Yukarıda çok gergin bir puma var. Kılıcı bu ağaçtan olabildiğince çabuk indirmem gerekiyor. Şu anda en son istediğim şey onun atlaması. Ah, atladı.
4: Bu ilkel oyma kanoların tasarımına göre yapıldı. Tek bir şansımız var, o kadar.
5: Çakallar yeni doğan yavruları öldürmekle ünlüdür. Az önce bir tanesinin şuradaki vadiye doğru çıktığını gördüm.
6: İşte orada. Tam orada.
2: İşte Dean'in evi.
1: Blue Ridge dağlarında Eustace Conway ve çırağı Riley Avery bir yardım çağrısına yanıt veriyorlar.
2: Şu ayıyı yakalayalım.
7: İşte şimdi konuşuyorsun.
1: Komşuları Dean çiftliğinde tekrar tekrar ortaya çıkan bir davetsiz misafirle bir kara ayıyla mücadele ediyor. Batıdaki akrabalarına göre daha az saldırgan olsalar da doğu kara ayıları kötü şöhretli leşçillerdir. Ve kırsal bölgelerde yaşayan insanlar için baş belasıdır.
2: Ne haber Dean?
4: Sizi görmek güzel.
1: Ayıyı uzak tutamayan Dean, Eustace'dan yardım istedi.
2: Bir ayı problemin olduğunu duydum.
4: Evet var dostum. Her şeyi alt üst etti.
2: Gerçekten.
4: Çöpe girdi. Kızım ona saldırdığını söyledi ve ben korkuyorum.
2: Evet, çocuklarının bulaşmalarına izin veremeyiz. Orası kesin.
4: Evet biliyorum. Burada kalmış bazı eşyalar var. Göstermek
2: evet,
4: istiyorum.
2: Girdiği yerleri göster bakalım. İzlerini görmek istiyorum.
1: Ayı birkaç saat içinde buradan geçmiş. Dean onu avlayıp tehdidi ortadan kaldırmak için Eustace'ın uzman iz sürme becerilerine güveniyor.
4: Bu yüzden aradım. Bu dağları çok iyi bildiğini biliyorum. Çok iyi bir avcı, çok iyi bir iz sürücü. Bu işi halledeceğini biliyorum. Bütün bu konserve kutularını açmış.
2: Olamaz.
4: Onu beslemekten başka bir işe yaramıyorum.
2: Dean emeğini saldırdığını söyledi. Bu bir sorun. Parçalamış değil mi? Çocuğunun hayatını tehlikeye atan türden bir şey. Ve bu riski göze alamayız.
4: Sana göstermem gereken bir şey daha var.
2: Nedir?
4: Gel göstereyim.
1: Ayı, Dean'in kış için fazladan yiyecek stokladığı erzak römorkuna saldırmış.
4: İş yeri girmeye çalışırken boyasını, her şeyi sıyırdı.
1: Metali delememiş olsa da tekrar denemek için geri dönmesi an meselesi.
7: Söylesene, bu kovalarda elma falan mı saklıyorsun?
4: İçinde evet.
1: Eustace, yaklaşan büyük ödemeyi yapabilmek için bütün sezon boyunca çalıştı. Ve Dean, sorun yaratan ayıyı avlayabilirse ona bir ödül vereceğine söz verdi.
2: Bize şans diledi.
4: Bol şans. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. İzini sürerek ne gibi izler bulabileceğimize bakacağız. Bu ayının nereden geldiğini öğreneceğiz. Umarım onu vurabilecek kadar iyi anlayabiliriz.
7: İşte orada.
2: Evet, görünüşe göre tam bu tepeden inmiş.
7: Bir, iki ve üç.
2: Evet, bu eve doğru geliyor. Bakalım şu düzlükte bir yerlerde mi?
7: Tamam.
1: Ayı en son yaklaşık bir saat önce görüldü. Yani yakın çevrede herhangi bir yerde olabilir.
2: Burada bak.
7: Evet.
2: Burada da var. Her yerde tek bir ayının ayak izleri var. Gördüğümüz tek şey tek bir boyutta ayak izi. Bu tarafa doğru gidiyor. İzlere bakılırsa tahminimce her gece buraya girip çıkıyor. Burası onun bölgesi. Aşağıya bakabileceğimiz iyi bir gözetleme noktası bulabiliriz. Muhtemelen geri gelecektir.
1: Tek bir alanda bu kadar çok iz ve yağmalanmayı bekleyen bir mahzen varken, Eustace en iyisinin pusu kurup beklemek olduğuna ikna olmuş durumda.
2: Görünüşe göre burada iyi bir gözetleme noktası bulduk Riley. Bakalım yarışabilecek miyiz? Bu kütüğün arkasına çömelirsek biraz kamufle olabiliriz. Evet, burası iyi Riley. Gelirse onu göreceğiz.

0: Montana'nın güneybatısında yırtıcı hayvan sezonunun zirvesi.
1: Ha, işte burada. Başlıyoruz.
0: Veda aslanı avcısı Jack Herrick bu akına karşı bölgesini savunmak için Ruby Vadisi'ne geri döndü.
1: Burada gördüğümüz kesinlikle bir dağ aslanının izi ve vadiye doğru ilerliyor. Umarım onu geri döndürebiliriz.
0: Cehennem kapılarında büyük kedileri kovalayarak geçirdiği 4 hafta boyunca...
1: Hadi Maddie, hadi Trixie, gidelim! Hadi!
0: Buradaki dağ aslanları kontrolsüz kaldı.
1: Hadi, hadi, aferin, aferin!
0: Ama Jake'in ekibi harekete geçmeye hazır olduğu için bu durum değişmek üzere.
1: Aferin, hadi! Aa, nereye gidiyor? Hell's Gate'de birçok dağ aslanını yolumuzdan çekebildik ama vadidekiler biraz fazla rahatladı. Bu yüzden şimdi her şeyin güvenli olduğundan emin olmak benim için önemli. Az önce burada bulduğum izi kontrol ediyorum. Çok küçük bir iz ve küçük bir adım var. Yani bu kesinlikle bir dişi. Ekibin şu anda görevde olması iyi oldu.
0: İzler dağdan aşağı, drenajın iki yanındaki iki aktif hayvan çiftliğine doğru gidiyor.
1: Oo, işte başlıyoruz. Orada karda biraz kan olduğunu görebiliyorum. Bu bir tür sürükleme izine benziyor. Dağ aslanları genellikle avlarını öldürür. Kendilerini rahat hissedecekleri bir yere ulaşana kadar avlarını sürüklerler.
0: Çiftlik hayvanları yerine yaban hayvanını avlaması çiftçiler için iyi bir şey. Ama bu bölgede ne kadar uzun süre dolaşırsa onu kovmak o kadar zorlaşacak.
1: Vay canına, şuna bakın. Burada tam bir dağ aslanı yatağı var ve burada bu ağacın altında gizlenmiş bir tane daha var. Burada kesinlikle birden fazla var. Bu çok daha büyük. Yani belki de bulduğumuz bu dişinin bir yavrusu vardır. Bu kesinlikle büyük bir sorun olacak. Çok dikkatli olmalıyız.
0: Anne dağ aslanları yavrularına avlanma ve öldürme becerilerini öğretmek için bir bölgeyi eğitim alanı olarak belirler ve orayı sahiplenirler.
1: Yavrularına aşağıdaki vadiye inmeyi öğretiyor ve iyi avın olduğu yer de orası. Yani bu kesinlikle daha büyük bir zorluk olacak. En son istediğimiz şey oraya inip bazı çiftlik hayvanlarını öldürmeye başlaması ve yavrusuna bunun en kolay yol olduğunu öğretmesi. Durdurup daha geri itip ait oldukları yerde kalmaları gerektiğini anlamalarını sağlamalıyız.

0: O kapıyı açabilirsin.
1: Idaho'nun çiftliklerinde...
2: Evet, ilk bölmeye koy.
1: Sezonun ilk yavruları gelmeye başladı.
0: İşte böyle dostum. Şimdiden hoşuna gitti.
1: Bu durum geçimlerinin büyük kısmını bin başlık bir sürüyü korumaktan sağlayan çiftlik işçileri Harry ve Kid için yeni bir aciliyet yaratıyor.
0: Burası yeterince soğuk. Annesinin yanına sokulup ısınabileceği bir yer olmadan dışarıda tek başına kalırsa donarak ölecektir. Annesi ölmüş. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Doğal nedenlerden dolayı sanırım. Ama artık bu küçük adama bakamayacak. O yüzden onu burada evde hazırlayacağımız sütle büyüteceğiz. Biberonla besleyeceğiz. Bu sabah aç mısın? Ha? Gel buraya. Şuraya koyalım. Hadi parmaklarımı takip et. İşte böyle. Evet oldu.
1: Bu yavrunun kendi başına hayatta kalabilmesi için en az 6 haftaya ihtiyacı var.
0: Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Doğal nedenlerden dolayı sanırım. Ama artık bu küçük adama bakamayacak. O yüzden onu burada evde hazırlayacağımız sütle büyüteceğiz. Biberonla besleyeceğiz. Bu sabah aç mısın? Ha? Gel buraya. Şuraya koyalım. Hadi parmaklarımı takip.

0: Aferin dostum. İyi misin? Daha iyi misin? Ha? Hadi. Harry ve benim buradaki işimiz tüm bu hayvanlara, yeni doğan yavrularına bakmak. Onları sadece hava koşullarından, soğuktan, çamurdan, yağmurdan ve kardan korumakta kalmıyoruz. Aynı zamanda yırtıcılardan da koruyoruz. Gidip endişelenmemiz gereken başka böyle durumlar var mı kontrol etmeliyiz.
1: Güzel plan.
2: Sürü genellikle 200 dönümlük otlakta serbestçe dolaşır. Ancak yavrulama mevsimi geldiğinde birbirlerine daha da yakınlaşmaya başlarlar. Çakallar gibi yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini savunmak için sayılarının gücüne güvenirler.
0: Çakallar yeni doğan yavruları öldürmekle ünlüdür. Yılın bu zamanında başka besin kaynağı pek yoktur. Hayvanlarımızın yavruları, yırtıcı hayvanlar özellikle de çakallar için kolay bir avdır.
2: Kit ve Harry her gün tarlaları devriye geziyor. İz arıyor ve saldırma şansı bulamadan davetsiz misafirleri kovmaya çalışıyor.
0: Hey, şuraya bak.
1: Evet.
0: Bir çakal izi. Birden fazla evet. Gibi görünüyor.
1: Evet, bu izler doğrudan yavruların olduğu alana doğru gidiyor.
2: Her yavru çiftçi için 2000 dolar değerinde.
1: Bu yavrular çiftçiler için son derece değerli. Geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar. Herhangi bir nedenle biri ölürse bu ceplerinden para çıkması demektir.
0: Oraya gidip bir bakalım.
2: Her kayıp kardeşlerin geçim kaynağı içinde bir tehdit oluşturuyor.
1: Her zaman birkaç kayıp olur ama büyük sayılarda kaybetmeye başlarsanız durum kötü görünür. Bir daha işe alınmayabilirsiniz.
0: Sen kimsin? Buralarda şüpheli bir davranış gördün mü görmedin mi? Hayır mı? Bu grup oldukça sakin görünüyor.
1: Evet.
0: Şu ana kadar hepsi iyi görünüyor.
1: Hey, ne var orada?
0: Orada bir çakal var.
2: Idaho'da...
0: Orada bir çakal var.
2: Sürünün etrafında dolaşan bir yırtıcı var.
1: Tam orada, kayaların arasında yatıyor.
0: Evet.
2: Hemen harekete geçmeleri gerekiyor.
0: Vurabileceğimizi sanmıyorum, tam hayvanların arasında. Belki diğer taraftan yapabiliriz.
1: Plan çok basit. Kit nehrin aşağısına gidecek, ben de yukarıya. O çakal yukarıya da aşağı giderken bu çalılıklarda kalacak. Ve ikimizden biri onu ateş edecek.
0: Evet. Evet, olur. Tanrım. Görüşümün çok iyi olduğu geniş bir açıklık buldum. Onun önündeyim, o yüzden oturup bekleyeceğim. Ya bana doğru gelecek ya da diğer tarafa gidecek ve Harry'nin olduğu yere çıkacak.
1: İşte orada. Geri çekil, geri çekil. İşte oldu. Oraya gidip bir bakacağız. İşte orada, tamamdır. Evet.
0: Hey, güzel atıştı dostum.
1: Evet.
0: Sen ateş ettikten hemen sonra bir tane daha gördüm. Şuradaki vadiye doğru çıkıyordu.
1: Hadi oraya gidelim.
0: Sanırım önüne çıkabiliriz.
2: Montana'nın Yak Vadisi'nde...
3: İşte orada.
2: Tamam.
3: Bütün güzelliğiyle.
2: Tom Orr bu nadir fırsat için bir ömür boyu bekledi.
4: Neredeyse bitti.
3: Tek yapmamız gereken içine oyup boşaltmak.
4: Evet.
2: Erken dönem Amerikalıların yöntemlerini kullanarak ilkel bir oyma kano yapacaklar.
3: Bunu yapacağım için heyecanlıyım. Benim için farklı bir görev.
2: 4 hafta önce...
3: Şu kavak ağaçları gayet iyi.
2: Tom ve arkadaşı Will yakındaki bir kavak ağacından 3,6 metrelik bir kütük kesti.
5: Vay canına.
2: Şimdi yontma işine yardım etmesi için yakın zamanda Yak Vadisi'ne taşınan abi Jackie de işe koştu.
3: Bak bu prova, bu da dümen.
2: Ve eğer otantik bir şekilde yapılırsa yerel bir müzeden 5000 dolarlık bir komisyon getirecek.
3: Bu ilkel oyma kanolar örnek alınarak tasarlandı. Eski zamanlarda kürk avcıları bile oyma kanolar yapardı. İlk iş kabuğu soymak.

0: Hadi başlayalım.
1: Kavak ağacının kabuğu pürüzlüdür ve çürümeye meyillidir. Kütüğü su geçirmez hale getirmek için kabuğu tamamen soyulmalıdır.
2: Oldukça iyi gidiyor gibi görünüyor.

0: Başardık.
1: Sanırım öyle, evet.
0: Tamam, evet. Yapacağımız şey bir metrelik ölçü almak. Her iki yöne de birer çizgi çizeceğiz.
2: Kano duvarları Pruva ve Kıç'ta bir metre kalınlığında olacak. Ancak diğer her yerde bir santim kalınlığa kadar inceltilmesi gerekiyor.
0: Evet, bu mavi çizgilerin içinde kalmamız gerekiyor. Elimizde sadece bir tane var. Bu yüzden mahvetmemek zorundayız.
2: Buradaki zorluk her tarafta eşit kalınlık yaratmak. Aksi takdirde Kano düzgün bir şekilde yüzemeyebilir.
0: Bana öyle geliyor ki yapacak çok işimiz var dostum.
2: Çelik aletlerin olmadığı dönemde kanoların içi kontrollü bir ateşle iç kısımdaki odun yakılarak oyulurdu. Ama bugün Tom keser olarak bilinen ilkel bir alet kullanıyor.
0: Islak gibi.
1: Evet, evet.
0: Şimdi proje gerçekten yavaşladı. İçinde nem olduğu için kesmek daha zorlaştı.
1: Ha, evet, bu resmen donmuş.
0: Evet, gerçekten. Ağacı yeşilken kestik. Yani canlı bir ağaçtı, o yüzden kütük ıslak. Şimdi hava çok soğuk olduğu için kütük donmuş durumda. Belki de motoru testere kullanmamız gerekecek. Yoksa 3 ay sürebilir.
1: Evet.
0: Ne kadar derine ineceğimizi bilmem için bunu işaretleyeceğiz.
2: Elektrikli testere kullanmak yontma işini hızlandıracaktır. Hassas kesimler gerektiren bir işte elektrikli aletle yapılan her kesim risk oluşturur.
0: Yapacağımız şey şu çizgiyi, bu dış çizgiyi takip etmek. Sonra parçaları çıkardığımızda çapraz kesim yapmak.
1: Mantıklı.
0: Bizim için şu anda en büyük tehlike kütüğün dışını kesip kanoyu delmek. Bu yüzden tek bir şansımız var. Hepsi o. Bütün projeyi mahvedebiliriz.

0: İçinden odun çıkarıyoruz.
1: Oldukça iyi sonuç verecek gibi.
0: Öyle görünüyor değil mi? Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor gibi. Ben diğer ucuna geçeyim. Oradan kesmeye başlayayım.

0: Sanırım alt tarafa geçtim. Ah, lanet olsun. Ah.
1: Ruby Vadisi'nde Jake'in av köpekleri bir dağ aslanını kovalıyor.
2: Köpekler harekete geçti.
1: Ama kovaladıkları dişi yalnız değil.
2: Köpeklerin buradan geçip gittiğini görebilirsiniz. Ve bu kesinlikle bir yavru izi. Karda küçük bir çukurdan anlayabilirsiniz. Adımları gerçekten birbirine çok yakın.
1: Jake bugün 4 köpeklik ekibini tam kadro çalıştırıyor. Ancak koruyucu bir anne ve yavrusunu kovalamak için ne kadar destek gerekeceğini tahmin etmek zor.
2: Bütün köpekler şu anda son hızla koşuyor ve bu anne kesinlikle yetişkin bir dağ aslanı. Ağırlığı 45 kilonun üzerinde olacak. Yani köpeklerin işi oldukça zor. Şu anda avlanıyor gibi görünüyorlar. Bu yüzden onlara ulaşmak çok önemli. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Tamam, köpekleri görebiliyorum. Oh, vay canına, tam orada. İşte orada. Ama yanında yavru göremiyorum. Sanırım şimdi yapacağım şey onu olduğu yerde tutmalarını istemek. Buradaki ağacın etrafına dağıtmaya çalışacağım ve ikincisini bulabilecek miyim diye bakacağım.
1: Anne dağ aslanını ağacın yanında tutmak riskli. Jake'i bir tehdit olarak algılarsa saldırmaktan çekinmeyecektir. Ve ağaç tepelerine tünediği için onun yaptığı her hareketi görebilir.
2: Burada her türlü iz var. Bazıları yukarı çıkıyor, bazıları aşağı iniyor ama yavru izlerine henüz pek rastlayamadım. Aa, atladık. Hey, gitmeliyiz. Gitmeliyiz. Hey, hey. Hey, hey.
1: Montana Ruby Vadisi'nde
2: atladı.
1: Jake bir anne dağ aslanının avı olmaktan kıl payı kurtuldu.
2: Hey, hey. Hadi oraya inmeliyiz.
1: Ama köpekleri hala olayın tam ortasında.
2: Az önce ağaçtan atladı.
1: Ve Jake şu anda her yerde olabilecek dağ aslanı yavrusunu hala göremiyor.
2: Gitmeliyiz, gitmeliyiz. Köpekler yakındaki ağacın tam altında. Onları duyabiliyorum. Sadece havlama şekillerinden orada olduğunu anlayabiliyorum. Çok uzağa gitmemişler. Ah evet, şuna bak. Ve şuradaki ağaçta bir yavru var. Ve bu da annesi. Aman tanrım, şuna bak. İkinci bir yavru daha var. Ağacın en tepesinde. Neden sürekli zıpladığına şaşırmamalı. Burada bir değil iki yavru var. Muhtemelen sadece 15-18 kilo ağırlığında ve 6 aydan küçükler. Yani bunların onun yavruları olduğu kesinleşti ve birden fazla yavrusu varmış.
1: Kıl payı kurtulmalarına rağmen dağ aslanı ailesi şu anda dağın yaklaşık 3 kilometre yukarısında. Jake'in yırtıcılarla çiftlikler arasında güvenli bir tampon bölge olarak gördüğü bir mesafe. En azından şimdilik.
2: Şu anda klaçı o ağaçtan indirmem gerekiyor.
1: Bugünlük bu kadar yeter diyor. Ama 5 yaşındaki klaçın çok yükseğe tırmanıp geri inmemek gibi kötü bir alışkanlığı var.
2: Ağacın üzerinde yaklaşık 4 metre yükseklikte. Onu oradan güvenli bir şekilde indirmem gerekiyor. O yüzden köpek taşıyıcı tasmayı çıkartacağım ve oraya tırmanıp tasmasına takacağım. Ve onu yere indireceğim. Hemen harekete geçmek gerekiyor çünkü kaçabilir. Klaç da onun peşinden koşacak. Ve bu şekilde boynunu ya da bacağını kırabilir. Çok dikkatli olmam gerekecek. Kızgın bir annenin köpeğimle kavga etmesini istemiyorum. Buraya gel Klaç.

0: Idaho'nun merkezinde bir çakal öldü. Ama tehlike geçmedi.
1: İşte orada, tam orada.
2: Tam orada, tepeyi tırmanıyor.
0: Şimdi Harry ve Kit korumak için tutuldukları yavruları takip eden bir suç ortağını kovalıyor.
1: Bu küçük tepenin tam üzerinde olmalı.
3: Harry.
1: Şuradaki o mu?
2: Bilmiyorum dostum.
1: Orada bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Dur biraz. Harry tam karşıda.
2: Aa evet.

0: Aa, evet.
1: Evet, yakaladın.
0: Umarım buralarda çok fazla olmazlar. İki tane azalttık.
1: Evet, gidelim hadi.
2: Bugün başarılı geçse de bu genel nüfusta sadece küçük bir azalma sağladı. Doğum mevsimi yeni başladığı için önümüzdeki birkaç ay sürülerin güvenliğini sağlamak için tetikte olmak gerek.
0: Bu yavrular koşup annelerinin yanında kalacak kadar büyüdüklerinde kendi başlarının çaresine bakabilirler. Ama şu anda gözümüzü üzerlerinden ayırmamalıyız. Yapmamız gereken bu.
1: Tutmak istemiyorum. Eğrime koyacağım.
2: Her av çiftlik için para tasarrufu sağlıyor ve kardeşlerin cebine nakit koyuyor.
0: Hadi derilerini yüzelim. Hemen burada halledelim.
2: Derisi yüzülen her çakal postu 100 dolar edebilir. Bu sezon daha büyük bir hedefe ulaşmak için ihtiyaçları olan para.
1: Bu yıl para biriktirip birkaç inek almaya çalışacaktık. Bize finansal özgürlük ve yatırım imkanı sağlayacak. Yani her dolar inek almaya 1 dolar daha yaklaşmak demek.
2: Kuzey Carolina'da...
3: Duydun mu?
1: Evet.
3: Ben de duydum.
2: Pusuda bekledikten 2 saat sonra Eustace ve Riley nihayet ilk molalarını veriyor.
4: Arkamızda bir şey var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama bu kadar gürültülü olduğuna göre ya bir grup geyik ya da ayı olmalı. Oraya çıkıp ne olduğunu görelim. Dikkatli ol.
3: Pekala.
5: Şu anda oldukça gerginim. Ayı avına çıkmışsanız ve aniden arkanızdan bir ses duyarsanız...
4: Bu çalılıklardan geçerken olabildiğince sessiz olmaya dikkat etmeliyiz. Umarım ayı beni duymadan ben onu duyarım.
6: Dostum, o ayı çalılıkların içinde... Kahretsin.
2: Florence'in kırsalında... Eustace avlaması gereken ayıya ateş etti.
5: Vurdun mu?
4: Vurduğumdan eminim. Vurulmuş gibi yuvarlandı.
2: Ama uzaktan onu öldürüp öldürmediğini bilmenin imkanı yok. Ve yaralı bir ayıyı takip etmekten daha tehlikeli bir şey yoktur.
6: Şurada toprağın kazılmış olduğunu görebiliyorum.
4: Şuraya bak. Burada birkaç damla var.
5: Kan mı var?
4: Burada kan var, evet. Vurulmuş. Yaralandığını biliyoruz. Bu tehlikeli bir durum. Ayı dayanıklı bir hayvandır. 10 el ateş edilen ayının yine de saldırmaya devam ettiğini duydum. Belki 5 saniye ömrü kalmıştır ama o 5 saniye size çok zarar verecektir.
5: Şuna bak. Bayağı fazla kan var. Ayı avında hiç tecrübem yok. Kalbim deli gibi atıyor.
4: Sanırım onu haklılık Riley. Kocaman.
5: Evet, iyi beslenmiş.
4: Aferin dostum. Evet.
5: Güzel atış.
4: Artık dinin ayı sorunu yok.
5: Umarım yoktur.
4: Akşam yemeğimiz hazır.
5: Evet.
4: Çenemizi şereflendirecek güzel bir ayı etimiz var. Ayı yağını eritirseniz gerçekten iyi bir baharat olur. Evet, lezzetli bir yemek sonunda yiyebileceğiz.

0: Montana'nın Yak Vadisi'nde...
1: Sanırım altına geçtim.
0: Tom, donmuş kütüğü çıkarmak için motorlu testereyi kullanarak işi biraz abartmış olabilir.
1: Kanoyu deldim mi bilemiyorum ama sanki deldim gibi görünüyor.
0: Tamamlandığında bu otantik oyma kano 5000 dolar değerinde olacak. Ama herhangi bir kusur değerini düşürebilir.
1: Evet. Bilemiyorum. Delip delmediğimi bilemiyorum. Ne olduğunu görmek için hepsini çıkarmamız gerekecek.

0: İyi görünüyor. Ha? Delik falan yok. Hatta hala bir santimlik pay var. Evet. Sonuç olarak şansım yaver gitti diyebilirim. Dibe kadar inmedim. Çok yaklaştım ama delmedim. Tamam. Sanırım o motorlu testereyle yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi artık elle çalışmam gerekiyor.
1: Tamam.
2: Son birkaç santimi oyup çıkarmak için dikkatli, özenli kesimler gerekiyor.
0: Sadece destek kullanıyoruz ve keserle yontuyoruz. Şimdi işlemeye devam edeceğiz. Amacımız tabanı 2,5 santime getirmek.
2: 2,5 santimden daha kalın olursa kano düzgün yüzemez.
0: Oyma kanolar muhtemelen ilkel insanların kullandığı ilk tekneleriydi. Böyle bir şey yapabilmek gerçekten çok enteresan. Sanki geçmişle bir bağ kuruyor gibisiniz. Evet, hala birkaç santim var.
2: Hassas işler zaman alıyor. Ama yavaş ilerlemekte fayda var. Çünkü bu tüm sürecin en kritik aşaması.
0: Tek bir küçük hata bütün bir emeği mahvedebilir. Ve bu kolayca olabilir.
2: Montana'nın Ruby Vadisi'nde Jake'in kedi avı acil bir köpek kurtarma operasyonuna dönüştü. Ve zamanlama daha kötü olamazdı.
3: Bu gerçekten kötü bir durum. Yukarıda yaklaşık 9 metre yükseklikte çok gergin bir yırtıcı var. Bu yüzden klaçı bu ağaçtan olabildiğince çabuk indirmem gerekiyor.
2: Yukarıdan bir anne dağ aslanı ve iki yavru izlerken Clutch'ın av sırasında çok yükseğe tırmanma alışkanlığı tüm ekibi tehlikeye atıyor.
3: Bu köpek yaklaşık 36 kilo ve üzerime düşerse beni bu ağaçtan aşağı düşürür. Ve bu ağaçtan düşüp boynumu kırarsam burada bana yardım edecek kimse yok. Evet, seni tuttum, sorun yok.
2: Clutch'ı güvenli bir şekilde aşağı indirmenin tek yolu onu yere indirirken köpek tasmalarını kullanarak geçici bir palanga kurmak.
3: Vay canına. Hadi Clutch, aferin oğlum. Aferin.
2: Jake bu hareketi daha önce de yaptı. Ama yerden 4,5 metre yükseklikte bu hiç de kolay olmayan bir denge hareketi.
3: Hadi. Aferin. Aferin. İyi köpek, aferin. Gitmeye hazır mısın dostum? Aferin sana. Tamam. Aferin Clutch. Aferin, iyi iş çıkardın.
2: Yere indiğinde Jack'in aklında sadece bir hedef var.
3: Hadi köpekler, hadi, hey!
2: Tedirgin anne dağ aslanından olabildiğince çabuk uzaklaşmak.
3: Bir tanesiyle başladık ve 3 tanesiyle bitirdik. Bana göre güzel bir gün. İşimiz bitti. Bırakın gidelim, hadi. Hadi gidelim. Bunları buradan uzaklaştırmak kesinlikle çok önemli. Annenin bu yavrulara bizim altımızdaki vadiye inmeyi öğretmesini istemiyoruz. Hadi gidelim. Ama önümüzde hala uzun bir yol var. Şu ana kadar hiçbir çiftlik hayvanı öldürülmedi ve bunu böyle devam ettirmek zorundayız.
2: Montana'nın Yak Vadisi'nde Tom ve kardeşi Jack hayatlarının projesini yavaş yavaş hayata geçiriyorlar.
0: Tabanı en az 2,5 santim kalınlığında olmalı, yoksa kanoyu yüzdüremezsiniz.
2: Ancak ilkel aletlerle hassas iş yapmak, deneme ve hatalarla dolu bir süreç olabilir.
0: Deli kaçtım. Şimdi işler biraz daha karmaşık bir hale geldi.
2: Kano müze parçası olacak. Ve Tom otantik bir model sözü verdi. Yani tam komisyonunu alabilmesi için su geçirmez ve çalışır durumda olması gerekiyor.
1: Sanırım yamalamamız gerekecek.
0: Şimdi bu yamanın altına ve buraya, yani üstüne zif sürüp birbirine yapıştırırsak ve hepsinin üzerine de ham deri bir yama getirebilirsek İşte bu deliği ilkel insanların yapacağı şekilde onarmaya çalışacağız. Isıtacağımız bir zift yapıştırıcısı hazırlayıp o deliği dolduracağız.
2: Geleneksel yöntemler kullanıldığında yama eserin özgünlüğüne zarar vermez ve işe yararsa komisyonunu kurtarmasına yardımcı olabilir.
0: Kanılar binlerce yıldır zift yapıştırıcısıyla yamalanıyor. Bu kanı bir koleksiyona girecek. Üzerinde de ilkel bir yaması olacak. Yapıştırıcıyı ısıtacağız, iç ve dış tarafına süreceğiz. Parçaları birbirine bastırarak birleştireceğiz.